0: hesaplarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
2: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Yani mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketleri de. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. 1-2 ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
1: Ama şimdi mesela treni söylediniz, Alstom'u söylediniz. Başka hangi firmayı söylemiştiniz?
2: Kawasaki, Japon.
1: Diğeri hangi firmayı?
2: İlk en hızlı trenler şeydi, Japon'du. Siemens.
1: Siemens, Almanlar.
2: Alman trenlerinin tamamı evet. Siemens'tir.
1: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş
2: tamamen.
1: Oluyor.
2: Tamamen.
1: Bir de mesela Fransızlar...
2: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
1: Nükleer santralın vermişlerdi, uçağın
2: çok
1: vermişti.
2: Güzel, onun da bir örneğini vereyim
1: başında.
2: O zaman.
1: Buyurun.
2: Şu anda...
1: Hayır, ellerinde bir şey... kalmamış gözüküyor. Yani
2: aynen öyle.
1: O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
2: Aynen öyle.
1: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
2: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Hı hı. Bunun da tek çözümü tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması nefis. Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD 98 santrali var. 2 numara Çin. 58 santrali
1: Fransa'ydı,
2: var.
1: Yani
2: Fransa
1: 2'de. Elektriğini...
2: Fransa'yla çok yakınlar. Yani Fransa'nın da 58 santrali var.
1: %75.
2: O tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
1: Evet, nükleerden geliyor.
2: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
1: Evet. Almanya'yı çok perişan hale
2: Merkel isimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
1: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
2: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz. Gömdüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
1: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
2: Sıfır. Şu anda 58 santral.
1: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin
2: başında.
1: Aynen
2: öyle. Fransa üretiyor
1: evet.
2: Şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor. Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok

0: fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer, onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer, bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. Bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
1: Evet.
0: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim, bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden, yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce, bütün dünyadaki şeylerin, gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak, tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2-3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda, ki buradaki yeni teknolojide aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil, normal hava kuvvetleri versiyonu, ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet, Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineering, yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi. Şimdi öyle yapmıyor, sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
1: Artık kendi know-how'u var.
0: Tamamen kendi know-how ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya kendi stealth uçaklarını.
1: Peki Çin'den çıkarsak, ama Çin'i de unutmadan. Dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
0: Evet.
1: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları, ya da bizim şirkette gördüğümüz, en tepesinde gördüğümüz isim, sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
0: Doğru.
1: Bu sermaye ve saydınız sermaye şirketlerini, değil mi? 5-6 sermaye
0: aynen
1: şirketi
0: öyle
1: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet, ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum. Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
0: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi, yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
1: bunu
0: görüyorum.
1: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
0: yani
1: gerçek
0: böyle bir
1: mi
0: şey,
1: bilemiyorum. Ama
0: bence gerçek.
1: Şimdi sizin
0: böyle
1: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
0: Şimdi bir kere şöyle görüyorum, sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun, ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar

0: her iki taraftan, yani yarı Hristiyan, yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben. Dünya interneti sanki ikiye bölündü. Veya evet, teknoloji şirketleri ikiye bölündü
1: yani
0: gibi.
1: Bununla ilgili ekosistem.
0: Yani doğu interneti bölündü ve batı interneti, evet, var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim, küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey olarak görüyorlar.
1: Yani bunlar zaten ulus devletten daha büyük.
0: Aynen
1: şirketler
0: öyle.
1: Ve ulus devletler umurlarında değil mi?
0: Aynen öyle gözüküyor.
1: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
0: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde, 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle, yani hepsini bir küme gibi yapsak, karşılığında da globalistleri, yani küreselcileri bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık, mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim, itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
1: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
0: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin, ama esas
1: ulus
0: ne diyelim
1: arasındaki
0: iten süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Hı. Yani küresel akım, yani ben Mahir Kaynak Bey'in, Allah rahmet eylesin, söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
1: ve
0: dünya ortada.
1: Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
0: Sanki öyle gibi gözüküyor.
1: Nereden sanki anlıyorsunuz onu?
0: Mesela yani mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
1: Fransa başta
0: ben.
1: O kadar değildi ama İspanya
0: doğru,
1: onların arasında.
0: Doğru, doğru, ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum. Çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü
1: ne var anayasasında?
0: İkinci Cihan Harbi'nde Holokost hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
1: Onun
0: bir
1: varoluşu
0: dedi.
1: Bizim var.
0: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki 3 ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Vestfalya Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan, ya onları dışında bırakıyorum şeyin denklemini. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu bir
1: bilhassa
0: büyük
1: Avrupa'da.
0: Bilhassa Avrupa'da.
1: İngiltere'de.
0: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
1: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var, değil mi? Ve şimdi deniyor ki savaş.
0: İnanılmaz çok.
1: Savaş da değil, soykırım sırasında, düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
0: Doğru.
1: İsrail'den.
0: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
1: Bununla ilgili haberler var zaten.
0: Evet. Evet, yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi, işte şeye göre, satın alma paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini, farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır, geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre 2 katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
1: Evet.
0: Belli peki, yönetimlerinde
1: yani,
0: öyle.
1: Yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
0: Belki bütünüyle veya değil ama kısmen gidecek bence.
1: Veya gitti.
0: Veya yani hatta gitmekte şu anda.
1: Evet.
0: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama, böyle bir şey olursa şaşırtmaz bizi.
1: Peki Silikon Vadisi?
0: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey, yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin de aynı şeyleri
1: yani mesela
0: geçiriyor.
1: İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu değil mi?
0: Doğru.
1: Evvelden.
0: Doğru.
1: Biraz palazlandı.
0: Yani büyüdükten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
1: Silikon
0: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi, Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor, işte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
1: Tabii,
0: ama çıkıyor. Öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya yani bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar.
1: Evet.
0: Bunlar bitecek, yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist, yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
1: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil sermayedarları da.
0: Doğru.
1: Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler
0: finansörler,
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le
0: tabii personeli hazırda, paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
1: Evet, hali hazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
0: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarı. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli
1: peki,
0: oluyor.
1: Bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda, yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle.
0: Doğru.
1: Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili, yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
0: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
1: mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
0: Şöyle diyelim, yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
1: Yani onların kendi bir politik ajandası var ve o ajanda dahilinde ilerleyen
0: ben biraz öyle görüyorum. Yani kendi ajanda
1: yatırımından
0: aynen
1: söz
0: öyle
1: edebiliriz.
0: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar.
1: Bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
0: izleyebiliyor.
1: Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar şunlar vardı, adam şunu seçti.
0: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela. Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirket de vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi, MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü. Niye? Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda. Yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir, hani ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
1: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet, hatta onun en süzmesi herhalde, değil mi?
0: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
1: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
0: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Yani demek ki çok fazla bir küresel etki istemiyor. Daha çok Amerikan ulusunun ilerlemesi, Amerikan devletinin yücelmesini istiyor. Bunu istemekte de haklı, ben suçlamıyorum, şey
1: evet,
0: yapmıyorum.
1: Ama bu trilyon dolarlık şirketler Amerika Birleşik Devletleri için aynı zamanda hem avantaj hem dezavantaj.
0: Doğru. Çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
1: Bir de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
0: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden, yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ikisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
1: böyle
0: isterim.
1: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
0: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii onlar da
1: mesela
0: yani küreselci oldukları söyleniyor. Ama benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya aynı şey gibi, hani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da, bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
1: Öyle mi? Mesela?
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazı ise global, her tarafa yatırım

0: yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
1: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
0: Nasıl?
1: Avrupa'ya gitmiyorlar.
0: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji

0: Aç Alman menşelidir işte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler. Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
1: Televizyon.
0: Televizyon. Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
1: Peki,
0: görüyoruz.
1: Peki Birleşik Krallık ayrıldı.
0: Birleşik Krallık'ın belki ama ayrılması da, çok doğru da, bir hareket.
1: Onun da pek esamesi
0: doğru
1: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
0: Doğru. Şeyde biraz var işte mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama dördüncü sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama dördüncü sanayi devriminin şeyini de tanımını da içeriğini de bulan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin üç kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Bulan odur. Halbuki dördüncü sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor dördüncü sanayi devrimi. Ne demek dördüncü sanayi devrimi? Dördüncü sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir
1: Amin.
0: Yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene ulaşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya üretecekler.

0: Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan, onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus, Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse, yapabilirse şeyini iddialarını trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Peki, şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok doğru.
1: Ve yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans yani
1: sadece
0: savunma sanayi
1: savunma için
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık diyor.
1: Ha, halbuki sadece savunma sanayi için
0: demek tam yeterli olmuyor. Çünkü
1: oluşturduğu yapay zekayı
0: o yapay zeka benim anladığım tamamen bir kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket. Diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı'yla Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devletle tam savaş olarak da söylemiyorlar. Konflikt diyorlar yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem içinde var. Kendi envanterleri de var. İttifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın
0: var. İran'ın da ABD'nin de. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. Aynen ordudaki bir albaylar komitesi gibi. Çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller. Yapay
0: diyor
1: zeka değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, uniden süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini
0: sistem oluşturuyor.
1: Uygulayacağını o
0: aynen
1: karar veriyor.
0: Öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor.
1: Bu
0: ama mesela
1: de
0: farklı alanlarda kullanmış.
1: Açılacak olan değil mi?
0: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela savaşın bir de hukuk tarafı var. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
1: Öyle mi? O nasıl?
0: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i
1: tali
0: kullanmış.
1: Tali işlerde.
0: Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
1: İsrail.
0: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
1: yani
0: çok yatırımları
1: var. Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
0: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum. Ben.
1: Yani sadece beyin olarak Amerika Birleşik
0: Devletleri'nden
1: aynen öyle.
0: Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam
1: Şu anda Palantir'in. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
0: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulundu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz. Ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Yani kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'in. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur. Biri. Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar? FSB. Şeyin ne? İşte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor. MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
1: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
0: Ben aslında eskisi kadar...
1: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
0: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşta kaybediyor Çin.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
0: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye. Çin. Daha sonra devralıyor. 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk, dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum. Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle yani şey olması şart değil.
1: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi tabii bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi, kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor iki tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Hmm. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye yani,
1: evet,
0: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok Tayvan Semiconductor'un, ona da bakalım 22 fabrikası var. Şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikalar Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında değil, Amerika'da da fabrikaları olmuş olacak. Belki de buna hazırlık yapıyorlar bir devrolunma olursa Çin'e. Ama ben Çin'i aptal bir ülke zinhar bulmuyorum. Ondan dolayı yani Tayvan'ı istila edip yok edeceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: İşte bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: Koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları.

0: Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya ASML'e. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak ben ileriyorum.
1: Tayvan'ı alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonu önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldüğü zaman da transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları. Yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde 30-40 milyar adet var. 2 nanometre. Bu bir saçın yaklaşık 100 binde biri inceliği.
1: Oo.
0: Yani o kadar ince yollar. Neyse, şimdi Çin ne üretebiliyor? Çin maksimum 6 nanometre üretebiliyor. 6 nanometrede ASML litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı da ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz bana tasarlayın dedi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım çünkü ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip tezgahı.
1: Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin Huawei'si oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum onlar alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton. Ağırlığında ve içinde binlerce parça var ve bu parçalar en zor mühendislik parça. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani şimdi mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş yani kendi Çinli çalışanlarının ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de

0: uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de.
0: Çin'de uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla. Hani futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani o... tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor sınırlı. Benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD, Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: yapmak. Ama başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi, var.
0: Problemi olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bu bayağı grift, komplike bir de, bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20
1: bunu
0: sene alması normal.
1: Bunu ne zaman yapmışlardı?
0: Valla ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her 5 senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300 milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi mesela
0: diyor.
1: Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi, logaritma? Bu da Arap.
0: Aynen öyle.
1: Köprünün altından çok sular geçti.
0: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım çok. Tarih tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacağız. 1251'de Moğol istilası oluyor Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
1: Neden diyorsun?
0: Ya bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
1: Daha da saysak sayarız.
0: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre.
0: Ben teşekkür
1: Bilgi.
0: Ediyorum.
1: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
0: Aynen öyle. Zaten evet. Alkarizmanın adı o.
1: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisi

0: nesnesinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek kesin. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünyanın en büyük sağlık tehdidi sizce nedir? Kanser, salgınlar, yeni virüsler? Rakamların verdiği cevap başka. Kalp ve damar hastalıkları. 2025 yılında yayımlanan güncel küresel verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon 500 bin insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, dünyadaki bütün ölümlerin üçte birinden fazlası demek. Gelin rakamı zamana bölelim. Sonuç korkutucu. Yaklaşık olarak her gün 56 bin, her saat 2340, her dakika ise 39 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani siz bu programı izlerken dünyanın farklı noktalarında yaklaşık 2000 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirecek. Ama öte yandan belki de en çarpıcı rakam başka. Çünkü Dünya Kalp Federasyonu'na göre erken yaşta meydana gelen kalp krizi ve inmeye bağlı ölümlerin %80'i önlenebilir. Çünkü kalbin düşmanları aslında hiç yabancı değil. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, diyabet, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve giderek daha fazla konuşulan çevresel faktörler. Üstelik 2026'da yayımlanan uluslararası bir bilimsel değerlendirmeye göre hava ve gürültü kirliliği, kimyasal ve plastik maruziyetiyle iklim kaynaklı çevresel stres faktörleri dünyadaki yaklaşık 20.5 milyon kalp damar ölümünün 4 ila 6 milyonuyla ilişkilendiriliyor. Başka bir ifadeyle kalbimizin düşmanı artık yalnızca tabağımızda ya da damarlarımızda değil. Soluduğumuz havada, yaşadığımız şehirde ve içinde bulunduğumuz çevrede de olabilir. Ve şimdi bilim çok daha büyük bir sorunun peşinde. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu hastalıkları kalp krizi gerçekleşmeden önce görebilir miyiz? Belki de geleceğin kardiyolojisinin en büyük başarısı duran bir kalbi yeniden çalıştırmak değil, o kalbin hiç durmamasını sağlamak olacak.
1: Kalp, biz daha dünyaya gelmeden o çalışmaya başlıyor. Dakikada ortalama onlarca, bir ömür boyunca milyarlarca kez atıyor. Ve çoğumuz onu ancak ritmi değiştiğinde hatırlıyoruz. Nasıl mı? Göğüste bir ağrı, beklenmedik bir nefes darlığı ya da bazen hiçbir belirgin uyarı olmadan bir anda yaşanan ciddi bir kalp sorunu ile. Peki gerçekten bir anda mı? Mesela kalbimiz o kriz yaşanmadan aylar hatta yıllar önce bize bir uyarı göndermiş, bedenimizde bir iz bırakmaya başlamış olabilir mi? Kulağımızdaki bir çizgi, nefesimizdeki küçük bir değişim, uykumuz, nabzımız, hatta fark etmediğimiz biyolojik sinyaller vermiş olabilir mi? Şunu demek istiyorum. Ne dersiniz? Kalbimiz yaklaşan tehlikeyi bizden önce biliyor olabilir mi? Ve asıl soru şu, bu işaretleri okumayı biz de öğrenebilir miyiz?

0: Kalp krizi çoğu zaman hastanın yaşadığı anda birdenbire ortaya çıkar. Ama damar hastalığı açısından baktığımızda genellikle yıllar içinde hazırlanan bir sürecin son halkasıdır. Damar duvarında kolesterol birikimi, inflamasyon, tansiyonun yaptığı mekanik stres, sigara, diyabet, insülin direnci, uyku bozukluğu ve genetik yatkınlık yıllar boyunca sessizce çalışır. Hasta kendini tamamen iyi hissedebilir, merdiven çıkabilir, spor yapabilir, günlük hayatına devam edebilir ama damar duvarında plak oluşumu başlamış olabilir. Kalp krizini başlatan olay çoğu zaman bu plağın aniden çatlaması ve üzerine bir pıhtının oturmasıdır. Hastanın hissettiği ani kriz budur. Ama o plağın oluşması çoğu zaman ani değildir. Bu yüzden modern kardiyolojide en önemli hedef artık sadece kriz anında damarı açmak değil, krize giden biyolojik süreci yıllar öncesinden fark etmektir. Tansiyon, LDL kolesterol, apoprotein B, lipoprotein A, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, mikroalbuminüri, uyku apnesi, kilo, sigara ve aile öyküsü bu nedenle çok önemlidir. Kısacası kalp krizi aniden gelir ama çoğu zaman yıllar öncesinden hazırlanır.
1: Kalbiniz konuşabilse size ilk ne söylerdi? Biraz sakin ol, hareket et, yoksa beni doktora götür mü?
2: Benim kalbim bana sakin olmamı söylerdi büyük ihtimal.
3: Sakin ol ve hareket et derdi.
4: Sakin ol.
5: Biraz sakin ol derdi. Çünkü sakinlik maalesef bu zamanda yok bizde.
6: Muhtemelen hareket et derdi. Spor yok hayatımda çünkü.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Kulak memesindeki çapraz çizgi. Tıp literatürü bu çizgiye Frank işaret ediyor. Bazı bilimsel çalışmalarda bu çizgiyle koroner damar hastalıkları arasında bir ilişki bulunduğu iddia ediliyor. Ama elbette bu kulağında çizgi bulunan herkes için geçerli değil. Peki gerçekten bedenimizde gördüğümüz bazı şeyler içeride yaşananların küçük ipuçları olabilir mi? Yani beden içeride yaşananları dışarıya yansıtan büyük bir biyolojik harita olabilir mi?
0: Frank işareti kulak memesindeki çapraz çizgidir. Tıp literatüründe koroner arter hastalığıyla ilişkisi yıllardır tartışılmıştır. Bazı çalışmalarda bu çizgiye sahip kişilerde damar hastalığının daha sık görülebileceği bildirilmiştir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir bulgunun bir hastalıkla ilişkili olması onun tek başına tanı koydurduğu anlamına gelmez. Frank işareti varsa kesin kalp hastalığı vardır diyemeyiz. Yoksa da damarlar kesin sağlıklıdır diyemeyiz. Bu olsa olsa fizik muayenede küçük bir ipucu olabilir. Kalp krizi gibi karmaşık bir olayı fotoğraftaki tek bir çizgiyle açıklamaya çalışmak bilimsel olarak doğru değildir. Aynı şekilde göz çevresinde kolesterol birikimleri, tendon ksantonları, erken saç beyazlaması, obezite, bel çevresi artışı ve ciltte bazı metabolik ipuçları bize risk hakkında fikir verebilir. Ama bunların hiçbiri EKG'nin, kan testlerinin, kolesterol analizinin, ekokardiyografinin, koroner BT'nin ya da gerektiğinde anjiyonun yerine geçmez. Topluma mesajım şu olur. Vücuttaki işaretleri tamamen yok saymayalım ama fotoğraftan teşhis koymaya da çalışmayalım. Kalp damar hastalığını anlamanın yolu kulak memesine bakmak değil, kişinin gerçek risk haritasını bilimsel olarak çıkarmaktır.

0: Kulak memesindeki bir çizginin kalp hastalığıyla bağlantılı olabileceğini duydunuz mu? Duyduysanız aynaya bakıp kulağınızı kontrol ettiniz mi?
1: Hayır, hiç duymadım. İlk defa duyuyorum.
2: Son zamanlarda bu tür şeyler duydum. Fakat biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz daha tıp ve bilime bağlı olduğumu düşündüğüm için bana saçma geliyor. Böyle bir şey yapmadım hayır.
3: Yok, kontrol etmedim. İlk defa duyuyorum sizden.
4: Duydum ama hiç kontrol etmedim.
5: Ettim. Duydum ve ettim.
6: Hastalıklarını uzun yıllar ileri yaşlarla birlikte düşündük. Bugünse genç yaşlarda yaşanan kalp sorunları çok daha fazla tartışılıyor. Peki neden? Genetik miras mı? Sigara, obezite veya hareketsizlik nedeniyle mi? Ya da sorun uykusuzluk, kronik stres, düzensiz beslenme, sürekli ekran başında geçen hayat mı? Yani neden takvim yaşımız başka, kalbimizin biyolojik yaşı başka olabiliyor?
7: Kalp damar hastalığını sadece ileri yaş hastalığı olarak görmek artık doğru değil. Elbette yaş hala çok önemli bir risk faktörüdür. Ama genç ve orta yaş grubunda da kalp krizi, ritim bozukluğu, ani kardiyak olay ve damar tıkanıklıklarıyla giderek daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun arkasında birkaç büyük başlık var. Birincisi genetik yatkınlık. Ailede erken yaşta kalp krizi varsa özellikle lipoprotein A, ailesel kolesterol yüksekliği ve bazı pıhtılaşma eğilimleri mutlaka akla gelmelidir. İkincisi modern yaşam. Hareketsizlik, kilo artışı, insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kronik stres, sigara, elektronik sigara, düzensiz beslenme ve kötü uyku damar sağlığını erken yaşta bozmaya başlayabilir. Üçüncüsü de gençsem bana bir şey olmaz algısıdır. Bu en tehlikeli yanılgılardan biridir. Çünkü damar hastalığı genç yaşta da sessiz ilerleyebilir. Bazen ilk belirti göğüs ağrısı değil, doğrudan kalp krizi olabilir. Bu nedenle gençlerde de tansiyon, kolesterol, kan şekeri, aile öyküsü, kilo, uyku düzeni ve yaşam tarzı ciddiye alınmalıdır. Genç olmak damar hastalığına karşı sigorta değildir.
0: Sizce kalbi en çok hangisi yoruyor? Kötü beslenme, hareketsizlik, stres yoksa yanlış insanlara aşık olmak mı?
5: Stres ve yanlış insanlara aşık olmak.
1: Bence kesinlikle stres. Bütün hastalığın başı strestir diye düşünüyorum.
8: Kötü beslenmek stres. Kötü insan hayatımda yok zaten.
3: Yanlış insanlara aşık olmak ve hepsi derim ben sana.
9: İnsan bedeni hareket etmek için tasarlandı. Ama teknoloji çağının insanı giderek daha az hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel verilerine göre yaklaşık 1 milyar 800 milyon yetişkin sağlıklı yaşam için önerilen fiziksel hareket düzeyine ulaşamıyor. Başka bir ifadeyle dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık %31'i yeterince hareket etmiyor. Peki genç olmak sağlıklı bir kalbe sahip olmak anlamına geliyor mu? Rakamlar düşündürücü. ABD'de 18 ila 44 yaş arasındaki 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan ve yaklaşık 89 milyon genç yetişkini temsil eden bir araştırmada, ideal kalp damar sağlığı kriterlerini karşılayanların oranı yalnızca yaklaşık 4'te 1 düzeyindeydi. Üstelik yıllar süren bu araştırmalar sürecinde genç yetişkinlerin genel kalp damar sağlığında anlamlı bir iyileşme de görülmedi. Bugün kardiyoloji artık yalnızca kolesterolü ya da tansiyonu konuşmuyor. Amerikan Kalp Derneği sağlıklı bir kalp için 8 temel başlığı birlikte değerlendiriyor. Beslenme, hareket, nikotin, uyku, kilo, kan yağları, kan şekeri ve tansiyon. Çünkü gençlik kalp için dokunulmazlık zırhı değil. Yani takvim bize kaç yıldır yaşadığımızı söylüyor. Ama nasıl yaşadığımız kalbimizin gerçekte kaç yaşında olduğunu belirliyor.

0: Pandeminin ardından dünyada büyük bir tartışma başladı. Özellikle genç insanlarda yaşanan kalp sorunları sosyal medyada sık sık COVID aşılarıyla ilişkilendirildi. Peki COVID'in kalp damar sistemine etkisi konusunda elimizdeki bilimsel tablo ne söylüyor? Dahası aşıların ardından görülebilen nadir miyokardit vakalarıyla damar tıkanmasına bağlı klasik kalp krizi aynı şey mi? Aslında bu bölümde bu iddiaları doğrulamaya ya da çürütmeye çalışmayacağım. Çünkü insan sağlığı söz konusu olduğunda korkunun değil, kanıtın konuşması gerekiyor. Yani gelin bilim ile iddiayı birbirinden ayıralım ve rakamlara bakalım.
1: Bu konuda en büyük sorun bilimsel tartışmanın çok hızlı şekilde kutuplaşmasıdır. Bir tarafta her kalp olayını aşıya bağlayanlar var. Diğer tarafta COVID enfeksiyonunun kalp damar sistemi üzerindeki etkilerini hiç konuşmayanlar var. İkisi de doğru yaklaşım değil. Bilimsel olarak şunu biliyoruz. COVID enfeksiyonu bazı kişilerde kalp kası iltihabı, damar içi pıhtılaşma eğilimi, ritim bozuklukları ve inflamasyon üzerinden kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Özellikle ağır enfeksiyon geçirenlerde bu risk daha belirgin olabilir. Aşılar açısından da şunu biliyoruz. Özellikle mRNA aşıları sonrasında nadiren ve daha çok genç erkeklerde miyokardit vakaları bildirilmiştir. Ancak bu vakaların çoğu hafif seyretmiş ve izlemle düzelmiştir. Buradan hareketle her genç kalp krizini veya her çarpıntıyı doğrudan aşıya bağlamak bilimsel değildir. Kanıt nerede biter, iddia nerede başlar? Kanıt, büyük hasta verileri, karşılaştırmalı çalışmalar ve biyolojik mekanizma ile desteklenen yerdir. İddia ise tekil olaylardan, sosyal medya yorumlarından veya zaman yakınlığından nedensellik çıkarmaya başladığımız yerde başlar. Benim mesajım şu, ne COVID enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkilerini küçümseyelim, ne de her kalp olayını tek başına aşıyla açıklayalım. Genç hastada kalp olayı varsa aile öyküsü, LDL, lipoprotein A, ApoB, pıhtılaşma eğilimi, inflamasyon, ritim bozukluğu, uyku apnesi ve metabolik riskler birlikte değerlendirilmelidir. Bilimsel yaklaşım tek suçlu aramak değil, gerçek risk tablosunu ortaya koymaktır.
0: Akıllı saatiniz size kalbinizde bir terslik var doktora gidin dese ciddiye alır mısınız yoksa saati çıkarıp kenara mı koyarsınız?
2: Ciddiye alırım çünkü akıllı saatlerde çekilen EKG'ler oldukça her ne kadar tek bir şey üzerine olsa da tek bir hat üzerine olsa da oldukça ciddi doğru bir bilgi veriyor. O yüzden kesinlikle ciddiye alırım. Evet.
3: Ciddiye alırım çünkü kalp önemli bir organımız.
4: Ciddiye alırdım.
5: Güzel kızım yoğunluktan evet düşünüyorum ama hiç ciddiye almıyorum fırsatım yok.
6: Saat çıkartıp atardım.
7: Tabii ki ciddiye alırdım ve giderdim.
0: Bedeni hareket etmek üzere gelişen insanlık hiç olmadığı kadar konforlu yaşıyor. Mesela günün büyük bölümünü oturarak geçiriyor. Asansörler, otomobiller, bilgisayarlar, telefonlar daha geç uyuyor. Daha fazla ekran başında. Telefonlar hiç susmuyor. Zihinler sürekli uyarılıyor. Stres günlük hayatın olağan bir parçasına dönüşmüş durumda. Üstelik hızlı yemek, enerji içecekleri, sigara gibi başka riskler de işin tuzu biberi. İşte tek tek baktığımızda küçük görünen bu alışkanlıklar yıllar boyunca üst üste geldiğinde kalbimizde ağır bir bilanço bırakıyor. Belki de modern çağın kalp sorunu tek bir büyük tehlikeden değil, binlerce küçük tercihten doğuyordur. Ne dersiniz?
1: Teknoloji doğrudan kalp krizi yapıyor demek basit ve yanlış olur. Ama teknoloji çağının getirdiği yaşam biçimi, kalp damar riskini artıran birçok faktörü aynı anda büyütüyor. Daha uzun süre oturuyoruz, daha az yürüyoruz, daha geç uyuyoruz, daha fazla ekran ışığına maruz kalıyoruz, daha çok stres bildirimi alıyoruz ve çoğu zaman daha düzensiz besleniyoruz. Bu tablo insülin direncini, kilo artışını, tansiyon yüksekliğini, uyku kalitesini,

0: sesinin bozulmasını ve kronik stres hormonlarının artmasını tetikleyebilir. Kalp damar sistemi sadece kolesterolden etkilenmez. Uyku, stres, metabolizma, hareket ve sinir sistemi bir bütündür. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, uyku düzenini bozmak ve gün içinde neredeyse hiç hareket etmemek damar sağlığını yıllar içinde sessizce etkiler. Burada mesaj teknoloji düşmanlığı değildir. Tam tersine teknolojiyi sağlığımız için kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Akıllı telefon bize adım sayısını, uyku süresini, nabzı ve hatta bazı ritim düzensizliklerini gösterebilir. Ama aynı cihaz bizi hareketsiz, uykusuz ve stresli hale getiriyorsa sorun başlar. Teknoloji kalbi bozmaz ama yanlış kullanılan teknoloji kalbi bozan yaşam biçimini kolaylaştırabilir.
1: Yapay zeka size önümüzdeki yıllarda kalp krizi riskiniz yüksek dese bunu bilmek ister miydiniz yoksa hiç öğrenmemeyi mi tercih edersiniz?
2: Ya bir kere öğrenip ondan sonra sıkıntı neyse onu gidermeyi tercih ederim, evet.
3: Hiç öğrenmemeyi tercih ederdim çünkü insan ölmesi kötü bir şey, yani bilmesi kötü bir şey oluyordur.
4: Sanki öğrenmemeyi tercih ederdim.
5: Her şeye hazırlıklıyım ve Allah ne derse o.
6: Tabii ki öğrenmek isterim ve ona göre önlemimi alırım.
7: Zamanlar kalbinizin ritmini öğrenmek için hastaneye gitmeniz gerekiyordu. Bugün milyonlarca insan kalbini bileğinde taşıyor. Yani akıllı saatler nabzımızı izliyor, ritim bozukluklarını fark edebiliyor, uykumuzu ve hareketlerimizi kaydediyor. Dolayısıyla görünen o ki vücudumuz giderek daha çok veri üreten bir sisteme dönüşüyor. Fakat tam bu noktada bir parantez açmamız lazım. Daha fazla sağlık verisine sahip olmak gerçekten daha sağlıklı olmak anlamına mı geliyor? Dahası bir cihazın verdiği uyarı ne zaman ciddiye alınmalı? Şöyle de sorabilirim. Bir gün saatiniz size, siz hiçbir şey hissetmeden önce kalbinize alışılmadık bir değişim var, doktora gidin dediğinde dikkate alır mısınız?
0: Akıllı saatler ve giyilebilir sensörler kardiyolojide çok önemli bir dönemi başlattı. Bugün birçok cihaz nabız değişkenliğini, ritim düzensizliklerini, atrial fibrilasyon şüphesini, oksijen satürasyonunu ve aktivite düzenini izleyebiliyor. Gelecekte bu cihazların çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Belki kalp hızındaki, uyku düzenindeki, ritim değişkenliğindeki, stres yanıtındaki ve fiziksel performanstaki küçük değişimleri birleştirerek bazı hastalarda erken uyarılar verebilecekler. Ama burada sınırı doğru çizmek gerekir. Kalp krizi çoğu zaman damar içinde plağın aniden çatlaması ve pıhtı oluşmasıyla gelişir. Bu olay bazen gerçekten çok ani olur. Bugünkü giyilebilir cihazlar henüz yarın kalp krizi geçireceksiniz diyebilecek güvenirlikte değildir. Yani akıllı saatler faydalıdır ama doktorun, EKG'nin, kan testlerinin, görüntülemenin ve risk analizinin yerine geçmez. En iyi kullanım alanı kişinin kendi normalini takip etmesi ve olağan dışı değişikliklerde hekime başvurmasıdır. Gelecekte bu cihazlar erken uyarı sistemine dönüşebilir. Ama bugün için onları teşhis koyan cihazlar olarak değil, farkındalık artıran yardımcı araçlar olarak görmek daha doğrudur.
1: Sizce bugün 30 yaşındaki birinin kalbi gerçekten 30 yaşında mı? Kalbinizin yaşını ölçebilseydiniz kaç çıkacağını tahmin ediyorsunuz?
3: Bence herkesin farklı çıkardı. Herkesin yaşı da hayat farklı olduğu için herkesinki farklı çıkardı diye düşünüyorum ben.
2: Bence kalbimizin yaşı hayat stillerimize çok bağlı. Özellikle işte hareket olsun, beslenme olsun dediğiniz gibi işte ilişki hayatı olsun, aşk olsun, bu tür şeyler çok önemli.
4: Yani 80 yaşında çıkardı diyebilirim.
6: Onu bilemiyorum ama yani sonuçta yaşımızla aynı orantıdadır diye düşünüyorum kalbimizde. 30 yaşındaysa herhalde 30 yaşında çıkar.
7: Bir insan gözünün göremediği şeyi milyonlarca örneği karşılaştırabilen bir algoritma görebilir mi? İşte yapay zekanın kardiyolojide yarattığı asıl heyecan burada. Bir EKG,

0: Bir kalp görüntüsü, kan değerleri, genetik özellikler ve yıllar boyunca biriken sağlık kayıtları. İşte tüm bunlar tek başına sıradan görünen veriler olabilir. Ama birlikte değerlendirildiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Yapay zeka bu veriler arasındaki görünmeyen ilişkileri bulabilirse, tıp yalnızca mevcut hastalığı teşhis etmekle kalmaz. Çok daha ileriye gidebilir. Ama elbette bu durumda da yeni sorular akla gelir. Mesela algoritma yanılırsa kim sorumlu olacak? Doktor mu? Yazılımı geliştiren şirket mi? Sanırım geleceğin tıbbında insan ve makine birlikte karar vermeyi öğrenecek.
1: Bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Yapay zeka özellikle büyük ve veri kümelerinde insan gözünün fark etmede zorlandığı desenleri yakalayabiliyor. Bir EKG'ye baktığımızda hekim olarak ritim, ileti bozukluğu, iskemi bulgusu veya yapısal hastalık ipuçlarını değerlendiririz. Ama yapay zeka aynı EKG içinde yaş, kalp yetersizliği riski, ritim bozukluğu eğilimi veya gelecekteki olaylarla ilişkili çok daha ince sinyalleri analiz edebilir. Aynı şey kan testleri, koroner BT, ekokardiyografi, MR, genetik veriler ve uzun süreli sağlık kayıtları için de geçerli. Gerçek hekim tek bir anda hastayı değerlendirir. Yapay zeka ise yıllara yayılan veri akışındaki küçük değişimleri birleştirebilir. Ama burada da abartıya kaçmamak gerekir. Yapay zeka tek başına hekim değildir. Verinin kalitesi, algoritmanın eğitildiği toplum, yanlılık riski, hatalı alarm, mahremiyet ve klinik doğrulama gibi çok önemli sorunlar vardır. Ben yapay zekayı hekimin yerine geçen değil, hekimin görüş alanını genişleten bir teknoloji olarak görüyorum. Geleceğin kardiyolojisinde iyi hekim, yapay zekayı reddeden değil, onu doğru soru sormak ve daha erken risk yakalamak için kullanan hekim olacaktır.
0: Pandemiden sonra çevrenizde genç yaşta kalp rahatsızlığı yaşayanların arttığını düşünüyor musunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?
2: Covid'in kendisinin de kalp krizi riskini yükselttiğinden eminim. Bunun üzerine çalışmalar var. Aynı zamanda işte karantina olsun, kapanma olsun, bu tür şeyler insanları psikolojik olarak etkilediği için bunun da büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Evet, arttığını düşünüyorum.
3: Bunun nedeni aşıdan dolayı olabilir. Kalp krizi bayağı bir arttı bu konuda.
4: Arttığını görüyorum, gözlemliyorum. Yakın arkadaşlarım kalp krizi geçirdi. Tabii rahmetli olan oldu. Muhtemelen bu yapılan aşılar diye düşünüyorum.
5: Ya pandemiden sonra kalp krizinin çoğaldığını tabii ki biz de çok duyuyoruz ama tabii nedeni aşılara mı bağlıdır, farklı bir faktör müdür bilemiyorum onları.
0: Şimdi bugünden biraz uzaklaşalım. Bir bebeğin genetik risklerini doğduğu gün bildiğinizi düşünün. Dolayısıyla yıllar boyunca kan değerleri, kalp görüntüleri, beslenme düzeni, hareketleri ve uyku verileri kaydediliyor. Ve sonuçta bütün bu bilgiler kişinin yaşamı boyunca güncellenen dijital bir sağlık modelinde birleşiyor. Ve yapay zeka bu sonuçları sürekli analiz ediyor. Şöyle ki, mesela kalp damar hastalıkları için örnekleyeyim. Gelecekte her insanın kendisine ait bir dijital kalp modeli oluşturulduğunu düşünün. Yani kalbimiz atarken dijital kopyası olası tehlikeleri önceden hesaplayacak. İşte tıp böyle bir geleceğe ulaşırsa hastalığı bekleyen tıptan hastalığın önüne geçen tıbba dönüşmüş demektir.

0: Ben gelecekte herkesin bir tür dijital kalp profili olacağını düşünüyorum. Bu kişinin genetik riskini, kolesterol yapısını, tansiyon seyrini, EKG verilerini, uyku düzenini, egzersiz kapasitesini, kan testlerini, görüntüleme sonuçlarını ve yaşam tarzını birlikte değerlendiren dinamik bir sistem olabilir. Bugünkü klasik tıp çoğu zaman hastayı belirli aralıklarla görür. Geleceğin tıbbı ise kişiyi zaman içinde takip edecek. Yani tek bir kan testi değil, yıllara yayılan değişim önemli olacak. Tek bir EKG değil, binlerce saatlik ritim verisi anlam kazanacak. Tek bir kolesterol değeri değil, kişinin damar biyolojisinin zaman içindeki yönü değerlendirilecek. Bu bizi reaktif tıptan öngörücü tıbba taşıyabilir. Yani kalp krizi olduktan sonra müdahale etmek yerine krize giden yolun çok daha erken fark edildiği bir döneme geçebiliriz. Ama kalp krizleri tamamen bitecek demek gerçekçi değildir. Çünkü biyoloji her zaman belirli bir belirsizlik taşır. Plak çatlaması, pıhtı oluşumu, ani ritim bozukluğu ve çevresel tetikleyiciler her zaman sürpriz yaratabilir. Yine de 10-20 yıl içinde kalp krizlerinin önemli bir kısmını daha erken öngörebileceğimiz, daha kişisel risk modelleriyle takip edeceğimiz ve birçok hastada olay gerçekleşmeden önce müdahale edebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Benim final mesajım şu olur. Geleceğin kardiyolojisi sadece tıkanan damarı açmak değil, o damarın neden, ne zaman ve kimde tıkanabileceğini önceden anlayabilmektir. Ez cümle, kalp damar hastalıklarında artık tek bir suçlu, tek bir belirti veya tek bir test dönemi kapanıyor. Frank işareti, aşı tartışmaları, stres, genetik, kolesterol, uyku, yapay zeka ve akıllı saatler. Bunların hepsi aynı büyük sorunun farklı parçalarıdır. Modern kardiyolojinin yeni hedefi, hastayı bir olay olduktan sonra yakalamak değil, o olaya giden biyolojik yolu önceden tanımaktır. Çünkü kalp krizi çoğu zaman bir anlık felaket gibi görünür, ama gerçekte yıllar içinde biriken risklerin son sahnesidir.
1: Tek bir seçim hakkınız olsa hangisini seçerdiniz? 100 yaşına kadar yaşayacağınızı bilmek mi, yoksa kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi yıllar öncesinden öğrenmek mi?
2: Kriz geçirip geçirmeyeceğimi öğrenmek, çünkü kalp hastalıkları dünyada bir numarada giden bir sıkıntı olduğu için ben böyle düşünüyorum.
3: 100 yaşına kadar yaşamak isterdim. Teknolojinin gelişmesini görmek isterdim.
4: Kalp krizi geçip geçirmeyi yıllar öncesinden öğrenmek isterim.
5: İnan ki 100 yaşına kadar kesinlikle yaşamak istemiyorum. Kalp krizini önceden bilmek isterdim.
6: Vallahi 100 yaşına kadar eğer sağlıksız yaşayacaksam ben 50-60'da gitmeye razıyım. Allah'ım ne derse o.
7: Yani buna ne diyebilirim bilemedim. Yaşamak güzel ama yani sağlıklı yaşayacağımı bilip 100 yaşıma kadar yaşamayı tercih ederdim.
8: Kaç yaşındasınız? 40 mı? 50 mi? 60 mı? Bu sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama ya kalbiniz sizinle aynı yaşta değilse? Bugün bilim insanları yapay zekaya bir EKG göstererek insanın kalp yaşını hesaplıyor. Ortaya çıkan sonuçlarsa oldukça çarpıcı. 2025 yılında yayımlanan bilimsel bir meta analizde yapay zekanın EKG üzerinden hesapladığı biyolojik kalp yaşıyla gerçek yaş arasındaki fark incelendi. Sonuç ilginçti. Kalbi kronolojik yaşından daha yaşlı görünen insanlarda yalnızca kalp hastalıkları değil, ölüm riski de çok yükseliyordu. Dahası, araştırmaların ortak analizinde genel ölüm riski yüksek kalp yaş farkı olan kişilerde yaklaşık %62 daha fazlaydı. Kardiyovasküler ölüm riskindeki ilişki ise daha da dikkat çekiciydi. Yaklaşık 2.1 kat. Bugün yapay zeka EKG'den kalbin yaşını okuya dursun, bilim insanları şimdiden bunun bir sonraki aşamasını araştırıyor. Dijital ikizler. 2025'te Nature Cardiovascular Research'ta yayımlanan bir çalışmada gerçek insanların MR ve EKG verilerinden 3461 dijital kalp ikizi oluşturuldu. Yani gerçek kalbin bilgisayardaki fizyolojik kopyaları. Peki bu ne demek? Mesela bir gün sizin de dijital bir kalbiniz olduğunu düşünün. Sizin kalbiniz atarken dijital kalbiniz bilgisayarda yaşlanıyor. Siz kilo aldığınızda bilgisayar etkisini hesaplıyor. Tansiyonunuz değiştiğinde gelecekte ne olabileceğini simüle ediyor. Hatta belki bir gün doktorunuz yeni bir tedaviye başlamadan önce ilacı önce sizin üzerinizde değil, dijital ikiziniz üzerinde deneyebilir.

İşte o zaman tıp tarihinde çok büyük bir eşik aşılmış olacak. Çünkü doktorlar yalnızca bedenimizde bugün ne olduğunu görmeyecek, yarın ne olabileceğinin de provasını yapabilecek. Kısaca gelecekte nüfus cüzdanımızdaki yaşımızdan çok daha

Uyurken hızlanıyor, uyurken yavaşlıyor, korkarken değişiyor. Yani biz hayatımızı yaşarken o hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam için onu korumamız şart. Ama unutmamak gerekir. Kalbimizin geleceğini yalnızca makineler belirlemeyecek. Nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, nasıl uyuduğumuz, stresle nasıl yaşadığımız ve kendimize ne kadar iyi baktığımız belirleyecek. Aslında kalbimiz yıllardır bize aynı şeyi söylüyor. Beni duy. Dolayısıyla asıl mesele onun sessizce çalışması değil, bizim onu ne zaman duymayı öğreneceğimiz.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlemeleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arf. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Bugün bir öğretmen ve bir yazarla birlikteyiz. Hem yazarlık serüveni, hem seçtiği temalar, hem işleyiş biçimi ama hem de okur zevki üzerine kendisiyle konuşmak istiyoruz. Vaktimiz ne kadar konuşmaya müsaade eder bilemiyorum çünkü epey nispi biçimde çok kitabınız var, öğrencilerinizle, okurlarınızla buluşturduğunuz. Ama biz bir kapıdan girelim ve soralım. İlk olarak bahsedeceğiniz kitabınız niye yazıldı, kimin için yazıldı?
1: Şimdi öncelikle şu an itibariyle çocuklarımızın, bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak benim en çok dikkatimi çeken çocukların futbola karşı olan tutkuları. Tabii futbolun tarihimizde çok önemli bir yeri var. 1900'lerin başına kadar gidiyor futbolun ülkemize gelmesi, ilk takımların kurulması. Bugün hemen hemen her evde bir taraftar var, her evde bir heyecan var, futbol heyecanı var. Ama ben de söyleşilere gittiğimde, imzalarda ya da kendi öğrencilerimden popüler kültürün futbol açısından çocuklara çok olumsuz etkilediğini görüyorum. Özellikle taraf tutma, bazen fanatizme kaçan düzeyleri var. Bunları nasıl düzeltebiliriz ya da futbolun nasıl birleştirici özelliğini ön plana çıkarabiliriz diyerek bir tarihi kurgu yapmaya karar verdim. Tabii çoğumuzun bilmediği 28 Temmuz 1922'de büyük taarruzdan hemen önce bir yapılan tarihi bir maç var. Konya'nın Akşehir ilçesinde. Bu tarihi maçı çoğumuz bilmiyoruz. 2-2 biten, çamur

0: dolu bir tarlada iki takımın gençlerle ordu karmasını yaptığı bir maç var. Tabi bu futbol maçının temel amacı büyük taarruzu perdelemek. Yani Türk ordusu futbolla uğraşıyor. Herhangi bir taarruz hazırlığı yok şeklinde bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Buradaki vermek istediğim temel amaç şuydu. Şöyle geri dönüp baktığımızda tarihimizdeki futbol takımlarımızdaki özellikle büyük üç büyükler olarak bildiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının özellikle Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda ve milli mücadelede çok büyük katkıları var. Şehit olan futbolcular var, yalanlanan futbolcular var, gazi olan futbolcular var. Bu futbolcuların ülkeye olan katkılarını ortaya çıkarmaya çalıştım. 1900'leri yılların hemen başında ülkemize futbol ilk geldiğinde, ilk takımlar kurulduğunda iki şart vardı. Çok şaşırtıcı Zeynep Hanım. Gerçekten çok şaşırtıcı. İki tane önemli şart var. Birinci şart şu, futbol oynamak için eğitimli olmanız gerekiyor. Eğitimli olmayan birinin futbol oynamasına izin verilmiyor. İki, futbolun kazanç için yapılmaması gerekiyor. Yani bir maddi kazanç için değil, ülkeye katkı için, özellikle ülke işgal altındayken, İstanbul işgal altındayken, oradaki kurulan takımların milli manevi değerleri yükseltmek, morali yüksek tutmak, psikolojiyi derin tutmak için çok büyük mücadeleler verdiğini gördüm. Ve bu vatanın kalbini futbol tema, tabii temelde futbol yok, arka planda futbol var ama hepsini harmanlayarak açılan ve kapanan yelpaze şeklinde bir kurgu oluşturdum. Vatanın kalbi böylece ortaya çıktı.
1: Öğretmenlerin mesaisi saatlerle sınırlı tutulamaz. Hayatın kendisi haline geliyor. Aslında çok kıymetli, pek çok meslek için böyle ama öğretmenlik gecesi gündüzü, hafta içisi hafta sonusu falan hiç olmayan bir meslek. Bu kendi başına zaten insandan çok zaman alan, zaten donanımını arttırma konusunda hep zorlayan bir şey. Bütün bu boğuşma içinde bir taraftan da yazı yazmaya nasıl vakit bulur öğretmen?
0: Aslında bu zaman yönetimiyle ilgili. Şimdi normalde benim yazı saatlerim sabah 5'te 7 arasıdır. Sabah 5'te her gün, 365 gün sabah 5'te vücudumun biyolojik saatini buna göre ayarladım. Her sabah 5'te kalkıyorum. İlk yaptığım çay matiğin düğmesine basmak, bir fincan çay almak, sonra türkü açmak. Benim ritüellerimden birisi de türkü dinleyerek yazmak. Zaten tüm kitaplarımda, hemen hemen her kitabımda, ona da aslında popüler kültüre karşı aslında bizim bir duruşumuz, türkülerimiz. Her kitabımda mutlaka, örneğin İyilik Timi'de çocukların türkü kulübü var. Her hafta bir türkü dinliyorlar ve onun üzerinde konuşuyorlar. Yıldızlara Yakın'da çocuk vefasını yerine getirmek için Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir'e gidiyor ve giderken türkü dinleyerek gidiyor. Yani burada da aslında amacımız şu, türkülerin bana güç verdiğini, ilham verdiğini inanıyorum. Kadim bir uygarlığın kadim türküleri. Zamanı iyi yönettiğinizde her şeye zaman bulabiliyorsunuz. Zamanı iyi yönettiğinizde gün 24 saat değil 48 saat oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde ve planlı olduğunuzda, yazmayı planladığınızda, okumayı planladığınızda, kurguyu planladığınızda aslında zamanı fazlasıyla etkili kullanmış. Bazen bir imza gidiyorsunuz, uçakta bir kitap bitiriyorsunuz. Havalanında bekleme sürelerinde kahvenizi uzunlarken birçok. Aslında biz çok basit gibi gelen günün o koşuşturması içerisinde çok rahat zamanlar bulabiliyoruz. Ben çantamda bir mesela boş dersim oluyor. Çantamda bir kitabım mutlaka vardır ama boş dersi avantaja çeviriyorum. Ya da bir yolculuk yapacağım ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Aslında zaman bize verilmiş en değerli armağan. O zamanı etkili şekilde kullandığımızda ve biraz da teknoloji diyeti yaptığımızda ki akıllı telefon, benim telefonum da yok. Akıllı telefon kullanmıyorum. 10 dakika sosyal medya zaman ayırıyorum. O da telefondan sabah 7-5 dakika, akşam 7-5 dakika. 10 dakika. Telefonda herhangi bir sosyal medya uygulaması olmadığı için elim gün boyunca telefona hiç gitmiyor. Dolayısıyla günü tamamen kendime, yazmaya, çocuklarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme ayırabiliyorum. Tek bir problem var burada, zaman yönetimi. Zamanı yöneten insan her şeye zaman bulabilir.
1: Bir idealizmle mi bakıyorsunuz yoksa edebiyatın kendisini sevmek mi yazdırıyor?
0: Evet, edebiyatı seviyorum. Çocukluğumdaki en büyük hayallerimden biri yazar olmaktı. Yazmayı seviyorum. Cümlelerle uğraşmak, kelimelerle hemhal olmayı çok seviyorum. Ama bunu bir beklentiyle yapmıyorum. Yazarken asla kitaplarım çok satsın gibi bir kaygım hiç olmadı. Hep zevk aldığım için, sevdiğim için yazdım. Ama yazarken de büyük bir sorumluluk hareket ediyorum. Yani yazdığım her cümlenin yüz binlerce çocuk tarafından okunacağını biliyorum. O cümlelerden birini bir çocuk bile örnek alsa, benim için bir yazar olarak en büyük kazanç bu. Dolayısıyla gelen mesajlar, imza günlerinde gelip size sarılan bir çocuğun o sıcaklığı, gelen mesajlar, okurlarla buluşmalar, çok mutlu oluyoruz. Sonuçta bu bir idealizm değil ama ülkeye katkının farklı bir yönü. Çünkü bazen cümleler de doğru yerde, doğru şekilde kullanılırsa en büyük etkiyi oluşturuyor ki bence en büyük idealizm de zaten bu.
1: Kendi çocukluğunuzu hatırladığınızda siz neler okurdunuz, neyle aranız iyiydi ve bugünden baktığınızda bugün bir yazar olarak acaba o çocukluğunuzun arayışlarına cevap verecek şeyler yazmak da hedefinizde var mı?
0: Kesinlikle. Şöyle ki bizim çocukluğumuzda seçenekler çok sınırlıydı. Yani ve bugün olduğu gibi herkesin elinde bir kitaplık, evde özel bir kitaplık mümkün değildi. Kitaplara ulaşmanın en önemli yöntemi halk kütüphaneleriydi. Üye oluyorduk, gidiyorduk, haftada bir kitap ödünç alabiliyorduk. Ama tutkuyla okuduk. Kütüphaneye gidip tutkuyla, ödünç aldık, tutkuyla okuduk. Ve şimdi geri dönüp baktığımda aslında bugünkü çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kitaplar açısından da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada aslında niteliği arttırmanın gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü günümüz çocuklarına aslında benim çocukluğumdaki bir çocuğun beklentileriyle günümüzdeki bir çocuğun dünya beklentileri aynı değil. Çünkü dünya çok değişti, teknoloji değişti, şehirleşme çok çok arttı. Dolayısıyla benim verebileceğim mesajı aslında kendi çocukluğumda olduğu gibi değil, farklı bir yöntemle vermem lazım. O dönemde tabii ki sosyal medya yoktu, akıllı telefonlar yoktu, teknoloji yoktu. Sizin de bunları aslında yazacağınız kitapların içerisinde koymanız gerekiyor. Bir duruş göstermeniz gerekiyor. Yani günümüz çocuklarını yazarken de bu aslında kırmızı çizgi. Çocuğun dünyasını çocuğa göre yansıtmak. Çocuğa görelik ilkesi bizim çocuk edebiyatında bir numaralı kuralımızdır. Çocuğa görelik ilkesi. Bazen hani eğlenceli tarih serisi yazıyorum ben. Çünkü çocukların süper kahraman algısı çok farklı. Süper kahraman oysa kendi tarihimizde onlarca süper kahraman var. Ama biz kendi tarihimizdeki süper kahramanlardan habersiz ve bunların insani yönlerinin onun da farkında değiliz. Çocuğa süper kahraman dediğinde aslında vermesi gereken cevap Alparslan, vermesi gereken cevap Melikşah. Yani bunlar süper kahramanlar ama bizim kafamızdaki popüler kültürün oluşturduğu süper kahramanlar çok daha farklı. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ona uygun çocuğa kitap yazarak süper kahramanların aslında kendi tarihinde fazlasının olması gerektiğini, bir süper kahraman görmek istiyorsa kendi tarihine dönüp bakmasının yeterli olacağını göstermek gerekiyor. Bu aslında çocuklar için yazan bir yazarın en büyük sorumluluklarından bir tanesi.
1: Vermek istediğiniz mesajları, anlatmak, aktarmak istediklerinizi bir kurguyla aktarıyorsunuz. Bu dikkat çekici bir hale de getiriyor, daha fazla sevilebilir hale de getiriyor. Ortaya çıkardığınız şeyde öncelikle o atmosferi mi yaratırsınız? Yani kendi yazı disiplininizden bahsettiniz. Bu çok dikkat çekiciydi hakikaten. Sabah 5-7 arasında mutlaka o yazının başına otururum dediniz. Ama o atmosferi kurmak, karakterleri oluşturmak, ister tamamen kurgu olsun, ister tarihten gelen bir karakteri yine kurguyla birleştirerek yazmak olsun. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Burada sizi çeken, sürükleyen, dikkat ettiğiniz, önem verdiğiniz yol, yöntem nedir?
0: Bir çocuk edebiyatında bir eserin kurgusunu yaparken ya da bir yazma rutinini belirlerken, konusunu belirlerken aslında yine burada eğitimciliğim devreye giriyor. Mesela iyilik aslında çok önemli bir değer. Tarihimizde çok önemli değer ve bu değeri aslında azaldığını görüyorum ben. Çocukların iyilik algısının değiştiğini görüyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bir çocuk edebiyatı yazar olarak iyiliğin merkez alan bir kurgu yapmam lazım. Vefanın azaldığını görüyorum. Vefayı merkez alan bir kurgu yapmam gerekiyor. Aslında burada çocukların ve toplumun beklentisi benim temel noktam, çıkış noktam. O zaman ne yapacağız biz? İyiliği, güzelliği ya da vefayı. Mesela son kitabımda Vatanın Kalbi, fanatizme kaçan bir şu an şey var futbolda. O zaman biz çocuklara neyi göstereceğiz? Güzel bir futbol kurgusu içerisinde futbolun birleştirici olduğunu, ülke için olduğunu, yeri geldiğinde bir ülkenin kurtuluşuna da vesile olabileceğini göstermemiz lazım. Aslında bu bir beklentiyle ilgili. Burada da hep söylüyorum, yazarlığımı öğretmenliğimi besliyor, öğretmenim yazarlığımı besliyor. Sahada olmak, işin mutfağında olmak, çocukları bir gözlemlemek, doğru kurgular, doğru mesajlar içinde çok önemli. Yani çocuklardaki gördüğüm şeyleri ya da eksiklikleri gördüğümü, yani 25 yıllık bir eğitimci olarak kurgularda kullanmaya çalışıyorum. Mesela yeni kitabımda da doğayı merkez almayı düşünüyorum. Çünkü artık doğaya olan ilgi, mesela ne yapıyorum? Karakterler çoraplarını çıkarıp toprağa basıyor. Vücutlarındaki elektriği atıp böcekler için otel inşa ediyorlar. Yani doğa merkezini temele almanız gerekiyor. Çünkü doğayı da şu an maalesef kaybetmek üzereyiz. Yani çocuklarda doğa sevgisini, doğa okuryazarlığını artırmam gerekiyor. Dolayısıyla ona uygun bir kurgu yapmam lazım. Yani neyi eksik görüyorsam ya da neyin azaldığını görüyorsam ona uygun kurgular yapıyorum.
1: Oluşturduğunuz

0: O atmosfer kurduğunuz, kullanmaya karar verdiğiniz gerçek ya da kurgu karakterler ya da bunların iç içe geçmiş olduğu bir alem. O ana kadar iş sizin elinizde. Sizin fikriniz, sizin vermek istediğiniz mesaj, sizin evirip çevirmeniz, yoğurmanız bu şekilde akıp gidiyor. Ama nihayetinde bir eser ortaya çıktıktan sonra o kendi varlığıyla da duruyor, iki kapak arasına giriyor ve kitap oluyor. Kendi anlattığı var, okurun elindeki hali var ki geri dönüşümü de söylüyorsunuz, öğrencilerin reaksiyonlarını okuyorsunuz. Okurların reaksiyonlarını da söylüyorsunuz. Aradan zaman geçtikten sonra, bunca yıldan sonra daha geçmiş dönemlerde yazmış olduğunuz kitaplara bakıp metne yabancılaşma denilen şeyi siz de yaşıyor musunuz acaba? Bunu ben mi yazmışım? Ay ne kadar iyi olmuş bu hakikaten. Ben bunun okuru olurum. Ben bu kitabı okurum. Hissiyatı acaba yazara nasıl uğruyor?
1: Evet, aslında şey gibidir. Yani yazarın ilk kitabıyla son kitabı arasında aslında gelişimini de görmesi açısından son derece önemli. Ben bunu az önce ifade ettiğiniz cümlenin altına tamamen imzamı atıyorum. Çoğu zaman bunu yaşıyorum ben. Mesela ilk yazdığım metinler, ilk yazdığım kitaplarla son yazdığım kitaplar arasındaki farkı görünce bazen şöyledir hani laptopun başına geçip de yazmaya başladığınızda ben bunu çok yaşıyorum. Yazıyorum, parmaklarımı klavyenin üzerinde çekiyorum, arkama yaslanıyorum, çayımdan bir bardak alıyorum, bir yudum alıyorum, diyorum ki ben mi yazdım? Bazen edebiyat gerçekten hani okuduğunuz şeyler, kitaplar, o kurgular içinizde bir sentez oluyor ve bazen siz hiç farkında olmasanız bile yazmaya devam ediyorsunuz. Yani o gizli bir güçle aslında yazıyorsunuz ve bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani okur her kitapta çıtayı biraz da artırmanızı bekliyor. Yani kendini tekrar eden bir kurgu değil de özgün bir şekilde yeni kurgular bekliyor okur ve sizden yenilik bekliyor. Dolayısıyla bu da size yeni bir sorumluluk yüklüyor. Her kitabınıza çıtayı biraz daha yükseltip farklı kurgu teknikleri deneyip ya da hep aynı alanda yazma değil de farklı alanlarda yazmak, biraz da gündemi, teknoloji işin içerisine katmak, karakterleri ona göre kurgulamak, mekanı ona göre belirlemek, hepsi bir araya geldiğinde aslında bunlar yazarı destekleyen konular olduğunu düşünüyorum.
0: Bu bir yazar için de zorlayıcı değil mi? Edebiyat kendi başına bir güç ve zevk, evet, ama anlatılması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat yine konuşmanın başlarında vurguladığınız gibi zaman başka bir zaman. Değişim, dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Değişim, dönüşüm hep vardı, bu bugünün hali değil ama çok hızlı ilerliyor gerçekten. Dolayısıyla bir taraftan erişebilmeye, ulaşabilmeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerinizi akıllı telefon kullanmayarak mesela ortaya koyuyorsunuz ama genel akış çok kuvvetli bir biçimde başka bir şey söylüyor. Bu yazarın üstünde baskıya mı sebep oluyor yoksa mücadele gücünü arttıran bir motivasyona mı dönüşüyor?
1: Aslında mücadele gücünü arttırıyor çünkü ben bir beklentiye girmiyorum. Yani şöyle ki yani kendi beklentilerim benim için daha önemli. Ya da topluma ne vermek istediğim ya da çocuklarda hangi değişimi oluşturmak istediğim benim için daha önemli. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın son başlattığı Maarif modelde bunlar çok önemli. 9 tane okuryazarlık türü var, değerler var. Bu değerleri bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. O değerlerin en başında iyilik var. İyilik değerini, yardımseverlik değerini fazlasıyla vermemiz gerekiyor. Aslında bu beklentiden ziyade bir sorumluluk. Sorumluluk çünkü topluma girecek bir çocuğun öncelikle değerlerle donanması gerekiyor. Değerlerle donanmamış bir çocuk aslında hepimiz için bir tehlike. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza bu değerleri edebiyatın gücüyle vermemiz gerekiyor. Yardımseverliği, empatiyi, sevgiyi, saygıyı, vatanseverliği hepsini vermemiz gerekiyor. Burada aslında beklentiyle girdiğiniz işlerde ben kendi adıma konuşuyorum, başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla beklentiye girmeye gerek yok. Aslında ben ne yapabilirim, performansımı ne kadar kullanabilirim, aslında buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum. Yoksa okurlar tabii ki bir beklenti içine giriyor okur yazardan ama ben yine kendi çizgimde, kendi dünyamda, kendi yazar dünyamda olmayı tercih ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü yarın çok beklentiyle yazdığınızda aslında kurguda istediğiniz yöne gitmiyor. Yani normalde sipariş usulü bir şey yazmış gibi oluyorsunuz. Bu da pek hoş olmuyor. Sonuçta siz içinizden gelen, kendi gücünüzde, sevginizde, eğitimci yapınızda yazmanız gerekiyor ki o zaman ortaya çıkan metin daha güçlü oluyor.
0: Kendi okuma alışkanlıklarınızın geliştiği dönemler için seçeneklerin bugünkü kadar zengin olmadığından söz etmiştiniz. Yine de edebiyatla kurmuş olduğunuz o bağdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Okur olarak dünyanızda neler vardı? Hangi yazarlar, hangi eserler akılda tortusu kalmış? Evet. Tamamıyla bütün detaylarıyla olmasa bile şu beni çok etkilemişti, evet, ve galiba yazarlığımda izi var, evet, dediğiniz isimler var mı?
1: Tabii ki. Şöyle... Çok boyutlu bir okuma yapıyorum şu an. Hemen hemen

Ben her gün okuma yapmadan o günü tamamlamıyorum. Benim rutinim bu. Tabii çok boyutlu okuma yapmanız gerekiyor. Birincisi yazar olduğunuz için akademik okuma yapmanız gerekiyor. İkincisi edebi zevk için okuma yapmanız gerekiyor. Üç, çocuk edebiyatını çok iyi izliyorum alanım olduğu için. Yenilikler neler, meslektaşlarım neler yazmış onu izliyorum. Ve bu genel alanda baktığınızda hani okuma yaparken de benim aslında en önemli kırılma noktalarımdan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün benim üzerimde çok çok büyük etkisi vardır. Lise yıllarında okuduktan sonra aslında yazar olmaya karar verdim ama tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o gücü, edebiyatı kullanma üst düzey gücü beni çok etkilemişti. Defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Bazı bilmediğim kelimeler üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla Ahmet Tanpınar benim yazar olmamdaki en önemli yazarlardan ya da rol modellerimden birisidir. Onu örnek alarak aslında hatta ilk yazdığım hikayelerde onun gibi uzun cümleler şeylerin aslında üslubum da ona çok benzediğini görüyorum. Zaman içerisinde farklı yazarlar okuyarak evriliyor. Tabii kendi sentezinizi oluşturuyorsunuz ama okumada tabildot okuma değil ben açık büfe okuma taraftarıyım. Tabildot okumada hep aynı tarz. Bugün aslında eğitimciler için de aynısı geçerli. Yani sınıf kitaplarına bizim hep aynı tür koyarsak çocuk tek noktada gelişir. Ama açık büfe menüde bilim kurgu, macera, spor hepsinden koyduğumuzda bizim için de geçerli. Açık büfe okuma her zaman insanı daha çok geliştirir. Farklı alanlarda geliştirmeyi de sağlar diye düşünüyorum.

0: Söyledikleriniz için de bir şey aklımda beni kurcaladı ve didikledi doğrusunu isterseniz. Ahmet Hamdi Tanpınar belli bir çağın okuru için özellikle ortaokul, lise çağlarında zihninde yer edinmiş ve hayranlıkla takip edilmiş bir yazar. Fakat zamanın değişiminden bahsettik ya, düşünürüm bazen böyle sorular aslında dünya edebiyatıyla ilgili olarak da gelir. Biz de Ahmet Hamdi Tanpınar. Dünya için Tolstoy, Dostoyevski. Bugün yazsalar okunurlar mı? Uzun cümlelerden de özellikle bahsettiğiniz için soruyorum. Evet,
1: okunmazlar. Net, kısa bir cevap. Niye okunmazlar? Çünkü değişen dünya uyum sağlama noktasında bakış açınız çok önemli. Yazarın bakış açısı çok önemli. Çünkü bugün biz aslında kısa metinleri tercih ediyoruz. Kısa metinleri tercih ediyoruz. Yoğun olan metinler pek tercih edilmiyor. Hele hele şimdi. Ama bir nitelikli okur kitlesi var. Onu bir kenara koyalım. O nitelikli okur kitlesi her zaman okur. Nitelikli okur kitlesi sayfa sayısına takılmaz. Sayfa yapısına, yazara takılmaz. Ama şöyle genelleyebilirim. Yani %70, %80 oranında insanlar kısa metinler tercih ediyorlar. Hatta bugün çocuk kitap fuarına geldiğinde ilk baktığı şey kitabın sayfa sayısı. Yani ilk tercih eğer kitabın sayfa sayısı olursa, işte çizim ne kadar fazlaysa görse, ben bunu hemen bitiririm, çabuk bitiririm algısına giriyor. Ve maalesef eğitimcilerimizde de bu söz konusu. Yani sınıf kitaplarına koyarken de belli sayfa sayıları tercih ediyoruz. Dolayısıyla bizim aslında okuma kültürünü geliştirme noktasında da bu çok önemli bir önem. Çünkü kelime dağarcığını da geliştirmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü kelime dağarcığını geliştirirken de bol metinler, güçlü metinler, yüklü metinler, kelime dağarcığının geliştirecek metinleri tercih edilmesi gerekiyor. Ama yeni gelen kuşak maalesef bu konuda biraz problemli. Biz eğitimcilerin de burada aslında hem de ailelerin de çok önemli önlem alması gerekiyor. Çocuklara aslında okuma kültürü, zaten evrensel okumaya okuma kültürü 3 ve 4. sınıfta oturuyor. Biz bunu bilimsel olarak biliyoruz. Ve hep söylüyorum, 3. ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin müfredatı vermek kadar çok önemli bir görevi daha var. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak. Yani eğer binayın kolonlarını sağlam atarsanız, ben ortaokulda o çocuğun üzerine koyarak gidiyorum. Ama okuma kültürü daha küçük yaşlarda oluşmadıysa maalesef ileri yaşlarda oluşmuyor.
0: Değişim ve dönüşümün bu okurluk meselesinin ve dili kullanma kapasitesinin doğal, normal mi algılamalıyız, yoksa bununla ilgili biraz endişelenip gayrete gelmenin zamanı mıdır?
1: Kesinlikle hemen harekete geçmemiz lazım. Hatta yarın geç olur, bugün başlamamız lazım. Çünkü çocuklar artık düşünme becerileri çok zayıf. Kelime dağarcıkları çok zayıf. Bir eğitimci olarak bunu görüyorum. 8. sınıfa gelen bir öğrencim bana olanak nedir diye sorabiliyor. Yani olanak kelimesinin anlamını 8. sınıfa gelen bir çocuğun bilmemesi ve iyi bir çocuğun bilmemesi beni çok üzüyor. Dolayısıyla veya işte çala kalem ne demek öğretmenim diyor. Yani kelimelerin gücü hakkında da okuma yapsa da normal.

Yani doğrudan çocuğun kelime dağarcığını geliştirecek okuma yapması gerekiyor. Ben öğrencilerime mesela kelime defteri tutmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka kitabın yanında bir kelime defteri olsun. Her gün bir kelime bile öğrensen 365 kelime yapar bir yılda. Yani bir farklı her gün bir kelime öğren. Ya da altını çizip biz ne yapardık eskiden Türkçe dersinde? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazardık. Sonra da cümle içinde kullanırdık. Ve o bizi çok geliştirdi. Bugünkü kelime yapımız gerçekten bunu çok destekliyor. Ama bugünkü geldiğimiz noktada çok çok önemli, endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar artık düşünme becerilerini kaybetmek üzereler. Bunu okuma kültürüyle ciddi anlamda teşvik etmemiz lazım, desteklememiz gerekiyor. Hatta bunu kamusal bir politika haline getirmemiz gerekiyor.

Dünya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.

0: İyi akşamlar. Temsil'e içine hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Bu hafta yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla birlikte sizlere eşlik edeceğiz. İç ve dış gelişmeleri, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretini kapsamlı bir şekilde görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Hatta sıcağı sıcağına bir bağlantı yoluyla konuğumuz olacak. Dilerseniz önce stüdyo konuklarımı takdim edeyim. Ardından da Belkıs Hanım'a döneceğiz. Stüdyoda kimler bizimle beraber? Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Siz sormalı.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkürler Yağmur. Yayınlar.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi doçent profesör doktor Adem Falavik, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
3: Teşekkürler Yağmur Hanım. Sizi gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Ve gazeteci Belkıs Kılıçkaya bizimle beraber. İyi akşamlar Belkıs Hanım. Çok yoğun tempolu bir ABD programını, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni geride bıraktınız. Öncelikle tempo, atmosfer nasıldı? Dilerseniz şöyle sizin görüşlerinizi, gelişmelere ilişkin değerlendirmeyi alalım.
4: Tempo, açıkçası birkaç sefer gittim Birleşmiş Milletler'e genel kurula, ama biliyorsunuz hepimiz aşağı yukarı aynı kanaatteyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulu bir düzen var ve bu kurulu düzenin işlemediğini artık

0: bütün dünya biliyor. Cumhurbaşkanı da bunu biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür cümlesiyle uzun süredir seslendiriyor. En üzüntü vericisi mesela genel kurulda işte İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'ye karşılık Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a bize verilmedi. Halbuki 1947'deki anlaşma gereği Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ve uluslararası hükümlülüğü dahilinde bu vizeyi vermesi gerekiyordu. Ancak diğer ülkelerin ezici çoğunlukla Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in muhalefetine karşılık diğer ülkelerin ezici çoğunluğuyla Mahmut Abbas ancak video konferansla bağlanabildi. Buna mukabil İran'la savaş halindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin durumuna rağmen İran katılabildi. Yani neticede işleyen bir şey, mekanizma, hukuka bağlı bir mekanizmanın işlemediğini artık hepimiz biliyoruz. Ve belki onunla alakalı, yani hissiyat olarak söylüyorum, eskiden bu çeşit uluslararası toplantılarda böyle koşturmacayı, enerjiyi daha fazla hissederdik. Bu defa başta Trump olmak üzere, yani o bile genel kurulda konuşurken bu hissediliyordu. Muhalefet anlamında da bir ses çıkmıyor. Böyle bir hava var maalesef.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nden sonra aslında Birleşmiş Milletler'in de böyle o
0: Dönük
1: destekleyicisi
0: çıktı.
1: ve yürütücüsü Sayın Cumhurbaşkanı oldu sanki, öyle değil mi Belkıs Hanım?
0: Evet. Ama şu açıdan önemli genel kurul. Yani her sene. Üstelik bu sene Dünya Barış Günü'nde toplandı. O da çok ironik oldu, 21 Eylül. Aslında 2. Savaş'la alakalı 1 Eylül'le de ilgili bir barış günü var. Nitekim işte işlerin işlemediği ni gösteren bir şey. Şeyin Birleşmiş Milletler'in teması da yeniden güveni tesisti. Antonio Guterres bu konuda çok uğraşmış bir isim. Cumhurbaşkanının da takdirini almış bir isim. Nitekim genel kuruldaki konuşmasında da altını çizdi. Biliyorsunuz Portekiz'in eski başbakanı ve başbakanlığı döneminden beri de Avrupa'da hep Avrupa'da bazen hışma uğradı, hatta insani ve aynı zamanda inanmış Katolik bir sosyalist.
1: Evet.
0: Bu sebeple Fransızların çok kritiğini alırdı. Ama bu vazifesini bütün dünya milletlerinin rızasıyla yapabildiği kadar en iyi şekilde yaptı. Burası bir platform, yani şu açıdan önemli tabii. Bütün devlet başkanlarıyla görüşebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanı bu genel kurulları her sene çok iyi değerlendiriyor. Açıkçası gazeteciler o yolu yaptıktan sonra perişan oluyor ama Cumhurbaşkanı bazen günde 20-25 kişiyle temas halinde 3 günü dolu dolu gecesine kadar sözünü geçirmek yahut işte yeni bir şeye adım atmak için her türlü şeyi deniyor. Hakikaten iğneyle kuyu kazıyor.
1: Çok haklısınız, hak veriyorum size. Seçim dönemini hatırlıyorum. Ben il kendisini takip ederken ben çok yoruldum, kendisi nasıl yorulmuyor diye aslında bizler de böyle sitemlerimizi dile
0: Evet.
1: getiriyorduk. Tabii sizler de
0: Maşallah
1: evet,
0: diyelim.
1: maşallah diyelim.
0: Gerçekten maşallah çok etkileyici.
1: Peki, sizlerle olan söyleşisinde öne çıkan bazı başlıklar var. Dilerseniz siz
0: Evet.
1: altını çizdiğiniz önemli yerleri aktarın ama ben de BM veto ile
0: Siz de
1: alakalı
0: soruyla
1: gidelim.
0: açın
1: Tamam.
0: isterseniz. Buyurun.
1: Özellikle Mahmut Abbas geçtiğimiz yılda alınmamıştı ve 2 yıl üst üste video konferansla hitap etti. Bu kapsamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dünya Beşten Büyüktür mesajı, bu Birleşmiş Milletler veto hakkı noktasındaki eleştirilerini de dile getirmiş oldu. Buna ilişkin size neler söyledi?
0: Evet, şunu söyledi, yani Birleşmiş Milletler biliyorsunuz 190'dan fazla ülkenin dedi, hatırlattı tekrar. 5 ülkenin veto yetkisiyle
1: Aslında diğer
0: karşılaşıyor.
1: tüm
0: Dolayısıyla
1: ülkeler o 5 ülkenin kararına bağlayıcı bir noktada kalmış oluyor.
0: evet, Güvenlik Konseyi biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın galip 5 ülkesi tarafından Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, hangisini saymadım? Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Bu 5 ülke tarihte de gördük. Birinin olur dediğine diğeri hayır diyor ve sonuçta sistemi kilitliyor. Cumhurbaşkanı altını çizdi. Tabii bu mesele Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olmasıyla alakalı bir mesele değil. Afrika'nın

0: Latin Amerika'nın, Asya'nın, bütün dünyanın hakkaniyetle adil bir sisteminden bahsediyor. Ama sadece kritik etmekle yetinmiyor. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı. Bir de teklifi var. Teklifi nedir? Diyor ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 ülkeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden çıkalım ve bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçelim. Bu nasıl olsun? Şöyle diyor, kurulacak böyle yeni bir yapıda seçilmiş üyelerin belirli sürelerde görev yapmasını ve yeniden görev yapmak isteyen ülkelerin de uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak zorunda olduğunu söylüyor. Yani aslında sağlamalı kontrol mekanizması olan bir sistemden
1: Veya
0: bahsediyor.
1: salt
0: Bunu az
1: çoğunluk
0: çok
1: gibi bir
0: genel
1: sistem
0: kuruldaki
1: olabilir mi
0: konuşmasında da
1: sevgili
0: dile
1: Berkas
0: getirdi.
1: Hanım?
0: Yıllardır getiriyor zaten. Buyurun. Ama
1: Veya
0: artık dünyanın pek çok ülkesinde dünya beşten büyüktür sloganının tezahürlerini görüyoruz.
1: Peki, o zaman F-35 konusuna geçelim dilerseniz. Malum NATO liderler zirvesinden beri aslında sıcak bir konu. Burada önemli gelişmeler yaşandı. Gözler Birleşmiş Milletler'de ikili görüşmeye çevrildi. Bu konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı son olarak sizlere ne söylemiş bulundu?
0: Tabii F-35'leri söyleyeyim. Tabii bu arada bu konuşmanın içerisinde Hürmüz, Irak'la ilişkiler, süreç, pek çok başlık vardı önemli. F-35 biliyorsunuz uzun süredir devam eden bir mesele. Cumhurbaşkanı Trump'la NATO zirvesinde görüştüğünü hatırlattı ve gördüğümüz kadarıyla ifade olarak da söyledi. Netice alacağımıza inanıyorum dedi. Trump yönetimiyle bir önceki yönetime nispetle Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesinin daha iyi olduğuna vurgu yaptı. Hayli yani eskiye nazaran hayli iyi ifadesini kullandı, mesafe aldı dedi. Ama bizim için önemli olan savunma sanayimiz ve Kaan başta olmak üzere savaş uçaklarımız, hava savunma sistemlerimizi ve buna ilişkin kabiliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz dedi. Bu arada İngiltere Başbakanı'yla da görüşme yaptı BM zirvesinde. Onunla da yine Eurofighter konusundaki çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği ve stratejisi için dantel gibi işlemeye devam ettiklerini bir şekilde ifade etmiş oldu.
1: Hürmüz dediniz, oradan devam edelim dilerseniz. Özellikle
0: Evet, Hürmüz
1: küresel
0: önemli.
1: enerji
0: Buradaki
1: piyasaları
0: vurguları
1: çok
0: çok
1: olumsuz yönde
0: önemliydi. Çok
1: etkiledi.
0: da özetle ifade etti. Dedi ki bir kere tablo meselenin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bir mesele olmadığını gösteriyor. Biz de tavrımızı çok net ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Seyri sefer serbestisinin korunması şart. Çünkü Hürmüz Boğazı her gerilim, orada yaşanan her gerilim sadece bölgeyi değil, bütün dünyayı, bütün dünyadaki ülkeleri ve insanları etkiliyor. Avrupa'yı, Asya'yı, her tarafı. Dolayısıyla küresel enerji güvenliğinin ve uluslararası ticaretin gerçekleşebilmesi için Hürmüz Boğazı hayati önemde ve her zaman olduğu gibi bu sorunun, bu meselenin de diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir an önce bu zemine dönülmesi gerektiğine vurgu yaptı ve dedi ki yapılması gereken yeni cephelerin açılması değil, yeni köprülerin atılması.
1: Kürsüde de en geniş başlığı Gazze'ye, Filistin'e ayırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle Gazze Barış Planı'nın imzalandıktan sonra hayata geçirilmesiyle alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını da takip ediyoruz. Buna ilişkin özelde sizlere ne söyledi peki?
0: Özelde değil yani şey basın toplantısında demek
1: Yani
0: istiyorsunuz.
1: kürsü dışında size
0: Gazze'de
1: özel açıklamaları, evet.
0: evet kanayan yani Gazze'de tabii hepimiz şahidiz maalesef süreç işlemiyor. Barış sürecinin ancak yani barışla ilgili biliyorsunuz Trump'ın bu planın iyi bir plan olduğunu söyledi. Ancak bunun İsrail tarafından baltalanmaya devam ettiğini söyledi. Hem Hamas'ın hem bütün tarafların hükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Ama İsrail

0: İsrail'e bu şekilde savaşla dememek lazım. Soykırımı devam, yani bu şiddetperver ülke konumundan vazgeçmesi için yaptırım yapılmasından bahsetti. Kelimeyi şu anda tam hatırlamıyorum
1: Uluslararası
0: ama
1: topluma da bu
0: bu
1: yönde çağrıları oldu.
0: hem uluslararası toplum hem isim vermeden herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ni kastetti. Yani İsrail'e başta Amerika olmak üzere evet uluslararası toplum bu plana uymak zorunda olduğunu öğretmelidir dedi. Evet.
1: Benim önemli
0: İfadesi
1: gördüğüm
0: aynen böyleydi. Yani sadece Gazze'de savaş dursun, işte barış gelsin, bu sözlerin artık yetersiz olduğunu, bunları söylemenin yetmediğini, Gazze'deki insani felaketin dünya gözlerini kaçırsa da yıkıntılar arasında kalan insanları ve üstelik bu durumun bir gün, iki gün veya işte birkaç yıldır değil, öteden beri onlarca yıldır böyle devam ettiğine vurgu yaptı. Her fırsatta bunu dile getiriyor biliyorsunuz. Genel kurulda da Gazze konusunu Cumhurbaşkanı daha da sert ifadelerle dile getirdi.
1: Peki benim önemli gördüğüm başlıklar bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mı Belkıs Hanım?
0: Evet, ben notlarıma bakayım söyleyeyim. Evet, mesela bir tanesi Karadeniz Tahıl Girişimi. Bununla ilgili soruya biliyorsunuz Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında uzlaştırıcı rolüyle tahıl koridorunu açtıran ülke yeniden bir tahıl koridoru olacak mı sorusuna cevap verirken Karadeniz'deki güvenliğin hem Türkiye açısından hem bölge açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ancak dedi ki bu Karadeniz bu savaşın bir cephesi değil ve asla olmamalı dedi. Taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü Türkiye'nin, Ankara'nın ve Cumhurbaşkanı'nın elbette seyri sefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gereğinden bahsetti. Bunun iki faydası olacak elbette. Gıda güvenliğinin sağlanması ve savaşın yayılmasının önlenmesi. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemilere karşı saldırı yapan olursa, kim yaparsa yapsın, kabul edilmeyeceğini ve tarafların sorumlu davranmasını beklediğini bir kez daha ifade etti. Bu arada tahıl koridorunun yeniden tesisi için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Genel Kurul vesilesiyle de görüştüğünü ve olumlu cevap aldığını belirtti.
1: Peki, genel olarak oldukça
0: Başka not.
1: verimli bir
0: Evet ha bir
1: ziyaretti.
0: tane daha var. Bu çok
1: Buyurun
0: önemli.
1: lütfen.
0: Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin bir soruydu. Siz soruyu isterseniz söylersiniz. Çünkü soruya karşılık yanıt verdi. Yani sorunun içinde de bir yorum vardı. Onu siz benden sonra mütalaa ederken konuşursunuz. Şimdi bir kere dedi ki Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış çok güçlü bir adım. Ben şahsen gazeteci olarak Arap basınını takip ettim, Araplarla konuştum. Çok büyük bir heyecan uyandırdı Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması. Cumhurbaşkanı da dedi ki bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz olmaz. Yani bekliyor başka şeylerde belki inşallah olmaz.
1: Genişlemesine
0: Yeni bir
1: yönelik bir
0: şey
1: şey söyledi mi
0: söylerseniz,
1: peki?
0: yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkar. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Aynı şekilde dediğim gibi soruya cevap olarak. Diğer taraftan bölgemize dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanlar diye bir tabir kullandı. Onların çoğu zaman geride bıraktığı istikrarsızlıktan söz etti. Bunu hep birlikte gördük dedi. Ve bizim diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecek. Hem ülkemize, hem milletimize, hem kardeşlerimize güveniyoruz. Kardeşlerimiz kim? Ümmet.
1: Bu
0: Yani
1: ittifakın
0: ben yorum olarak
1: genişlemesine
0: söylüyorum.
1: yönelik bir değerlendirmesi oldu mu peki?
0: Nasıl?
1: Bu ittifakın genişlemesine yönelik bir değerlendirmesi oldu mu
0: Yok,
1: diye?
0: onlardan bahsetmedi ama bu biraz evvel söylediğim cümlelerden Cumhurbaşkanı'nın da bu anlaşmaya

0: önem verdiği, çok heyecanlandığı gözüküyor ve çok da sağlam bir şekilde, dediğim gibi, devlet tecrübesiyle bir takım tahrikler olabileceğini, çünkü yeni bir şey denendiğini, doğru bu, yepyeni bir şey deneniyor ve inşallah yürüyecek. Aynı zamanda Hicaz Demiryolu da biliyorsunuz, ondan bir süre önce işledi ve bütün bunlar şu anda bölgemizdeki savaşla alakalı değil, sadece onun bir neticesi de değil, çok uzun süredir devam eden çalışmaların neticesi. Türkiye ve muhatapları kim onlar? Suudi Arabistan başta olmak üzere, Mısır, Pakistan ve dediğiniz gibi, sorunuza cevaben ben söylüyorum, bunu bir kere ümit ediyoruz, hem biz hem Arap dünyası. Cumhurbaşkanı bu konuda bir bilgi vermedi, ancak buna açık ve inşallah yürür. Buyurun.
1: Peki. Başka eklemek istediğiniz bir husus var mı Belkıs Hanım?
0: Ha, fonlar var. Hatta bunda, ha, pardon, çok özür dilerim. Süreç var, barış süreci şu anda.
1: Terörsüz Türkiye
0: Şimdi
1: süreci.
0: burada evet, Cumhurbaşkanı bu meselenin bugünün yarının meselesi değil, neredeyse yarım asırlık bir mesele olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda irade koymasına vurgu yaptı. Kontrollü bir şekilde adım adım ilerlediğini söyledi. Ha, ve bu arada dedi ki, takoz koymaya çalışanlar var, terör endüstrisinin paydaşları bu defterin kapatılmasını elbette istemiyor, ama biz onlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz dedi. Şimdi bununla bağlantılı olarak bir soru daha var. O da Irak'taki yeni hükümetin başkanı, yani Başbakan Ali Zeydin'in Ankara'ya, biliyorsunuz, ilk ziyaretini Ankara'ya yapmıştı. Genel kurul sırasında Türk evinde de görüştü Cumhurbaşkanı Ali Zeydi ile. İmar kalkınma konusunda bir takım işlerimiz var onlarla, ama en önemlisi Irak'ta, PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak diye söyledi. Bu, biliyorsunuz, terörsüz Türkiye sürecinin Suriye'den sonra Irak ayağı çok önemli. Çok şükür bu ayakta işleyecek gözüküyor. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele almışlar Başbakan Ali Zeydi ile birlikte. Ve dedi ki, artık dedi, komşumuzla, Irak'la terör konularını değil, kalkınma yolu, biliyorsunuz, bir süredir yavaşlamıştı. Kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmini arttırmayı ve huzuru ve refahı konuşacağız. Bir ivme yakaladık dedi. İki mevzu daha var, kısacık söyleyeyim. Yunanistan mevzuundaki Suriye ilişkin, Yunanistan'ın ya da başka komşularımızın da iç siyasetinin Türkiye'yi alakadar etmediğini belirtti. Biliyorsunuz, Yunanistan'da seçimlerde propaganda içerisinde Türkiye'de alet ediliyor. Cumhurbaşkanı, bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhün
1: Peki.
0: ve sükunetin korunması dedi. Ve Türkiye, evet, Yunanistan'ın düşmanı değildir,
1: Peki.
0: komşusudur. NATO şemsiyesi altında da müttefiidir.
1: Peki.
0: İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühim.
1: Belkıs
0: Siz
1: Hanım,
0: benden sonra
1: çok teşekkür
0: fon
1: ediyorum ama çok
0: krizini,
1: sıcak bir gelişme yaşanıyor Birleşmiş
0: öyle
1: Milletler
0: mi?
1: Genel
0: Buyurun.
1: Kurulu'nda. Netanyahu şu an kürsüde ve protesto ediliyor. Belkıs Hanım, dilerseniz biraz sizi bekletelim. Hemen o görüntülere dönelim. Şu an ekrana verebilirsek arkadaşlar, Netanyahu Birleşmiş Milletler'e katılmak üzere New York'a geldi. Çeşitli hava sahası sınamalarından sonra vardı. Şu an görüntüyü canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Netanyahu geçen yıl olduğu gibi bu yılda şu dakikalarda protesto ediliyor ve neredeyse pek çok koltuğun, sandalyenin boş olduğunu şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Geçtiğimiz yılda yine Netanyahu kürsüde konuşurken pek çok ülkenin orada bulunan üyeleri salonu terk etmişti. Şu anda özellikle bakın üst sıralara da döndü açım. Üst sıralar tamamen boş. Alt sıralarda pek çok ülkenin temsilcisi konumunu bulunduğu sandalyeyi terk etmiş durumda. Arkadaşlar bana da kullanma bilgi verirsiniz. Şu an kürsüde mi? Çünkü ben bu açıdan göremiyorum. Netanyahu şu dakikalarda kürsüde mi? Onu da bana söylerseniz sağlıklı bilgi aktaralım izleyicilerimize. Konuştu ve ayrıldı mı? Kürsüde mi? Kürsüde. Evet, şu an ekranın hemen sol köşesinde görüyoruz. Bomboş bir salona. Dolayısıyla da dünyada kendisine kulaklarını kapamış bir kitleye hitap ediyor şu dakikalarda. Ozan Bey ne söylersiniz? Geçen yılda benzer görüntülerle karşı karşıyaydık ama sanıyorum bu yıl daha fazla boşalmış salon.
2: Büyük bir mutlulukla seyrediyorum şu an bu canlı yayını tabii ki. Hak ettiği o ve beklediğimiz gibi oldu. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Netanyahu oraya gelebilmesini sağlayanların aslında utanması gerekir. Çünkü gerçekten normalde üzerinden uçamaması gereken ülkeler üzerinden uçtu oraya. Zaten oraya da daha sonra konuşuruz. Ve Mahmut Abbas'ın gelmesinin engellendiği bir BM'de Netanyahu gibi bir çocuk katilinin konuşmasına izin verilmesi zaten bir skandal. Ama bunları defalarca konuştuk. Hiç olmazsa hak ettiğini bulmuş durumda. Allah'ın sopası yok diyor.
1: Fadime Hanım siz ne söylersiniz? Yani bu şu da demek değil mi? Pek çok ülke Netanyahu'yu dinlemek istemiyor demek bu değil mi?
3: Çok açık bir şekilde bir soykırımcıyla, katille ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir an önce yakalanması gerektiği yönde karar çıkmış, suçlu bulunmuş bir soykırımcıdan, bir katilden. Elbette hiç kimse aynı havayı teneffüs etmek istemeyecektir. Şimdi bu şu anda akan canlı görüntüler 24 ekranlarındaki. Sen anons edene kadar muhtemelen yani Netanyahu kürsüye gelirken aslında salonda sıra sıra herkesin
1: o
3: yerinden kalktığını,
1: evet,
3: yerinden kalktığını
1: ilgileniyor.
3: Ve koridorların sıra halinde neredeyse kuyruk olarak salonun boşaldığının görüntüsü var. Şimdi arkadaşlar hazırladığında 24 ekranlarından da o verilir. Şu anda aslında boş salona konuşuyor ve üstelik de bunun üzerine yanlış görmediysem salonda hala bu utanmazlığa, ahlaksızlığa sahip olanlar varsa korkaklar onlar da çıkabilir diye üzerine bir de hani gördüğü protestonun üzerine çıkmak üzere bazı hakaretlerde de bulunmuş.
2: Alışıyoruz.
1: Ben de bir şey ekleyeyim mi size? Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrailliler bir süre sonra salonu terk etti, evet. Ama İsrail'in lideri konuşurken pek çok ülke terk etti.
2: İki İsrailli ağır ağır çıktılar hem de ben takip ettim. Tabii. Yani öyle
1: merakla
2: hızla
1: da dinlediler yani.
2: Çaktırmadan
1: bir süre. Evet. Tabii. Uzunca bir süre merakla
3: ya
1: dinlediler.
3: Onlar zaten detaylı dinlediler ki kaç gündür cevap vermeye uğraşıyorlar güya kendilerince. Ama bu tabii İsrail'in sonuna kadar hak ettiği bir aynen. Muamele. O yüzden hani şu anda salonda kalanlar da muhtemelen gene Amerika ve Amerika'nın son bazı küçük küçük uydu devletleri var böyle işte 10 bin kişilik falan.
1: Bu arada editörümüz olan sevgili Ayşegül Gedik bana notları aktarıyor. Diyor ki konuşmaya başlarken de yuhalandı.
2: Tabii.
3: Evet. Zaten böyle bir korkusu vardı. İşte Trump'tan randevu alamadı. Hani bu kadar büyük desteğe rağmen işte hani vize verilmesine rağmen yine de New York'a inemedi.
2: Tek sorun.
3: New Jersey'ye indi. Karayoluyla evet. Buraya geldi. Tabii.
2: Tek sorun yani şunu söylememe izin verirsiniz. Bunu İsrail'de seçim kampanyasında başka türlü
3: tabii,
2: kullanacak.
3: Tabii.
2: Yani
3: kuşkusuz.
2: O bunu kullanmak için geldi buraya. Bu sahneyi alacak. Diyecek ki bakın geçmişte olduğu gibi biz Yahudilere düşman herkes. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Edebiyatı yapmak için ideal bir ortam yakaladı.
3: Ama öyle olmadığını esasen.
2: Biz biliyoruz değil
3: hani
2: mi?
3: İsrail'de de tabii çok hastalıklı bir toplum olduğunu da söylemek lazım. Giderek daha da hastalanan bir toplum. Çünkü zaten bu soykırım şeyinden mitinden faydalanan bir ulus kimliği üretebilmek için bu yalana sarılan
1: bir
3: topluluk var, toplum var. O yüzden bu sapkın karakterli kişiler defalarca seçiliyorlar ve küçücük çocukların öldürülmesi gerektiğine inanan ya da en azından ben başımı çevireyim de öyle öldürün diyen bir topluluk var. Yani İsrail toplum olarak aslında hastalanmış, hastalıklı bir topluluk. Ama tabii Netanyahu hani onların lideri olarak da Gazze'de, bilhassa Gazze'de bu kadar insanlığın vicdanını kanatan, hukuku, uluslararası hukuku çiğneyen, alınan kararları çiğneyen ama her şeyin de ötesinde bunda ısrar eden, o hep o bir İsrail istisnacılığı denilen, yani hiçbir cezadan cezaya çarptırılmayan, her şeyin üstünde tutulan ayrıksı bir pozisyonu vardı. Bunu şimdiye kadar tepe tepe

0: kullandı ama ilk kez bu kadar şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor ve yaptırımla da karşılaşıyor. Bugün işte BM kürsüsünde İngiltere Başbakanı Gazze ile ilgili, İsrail ile ilgili olumsuz cümleler kuruyorsa, Fransa utanç içindeyiz diyorsa, Ürdün Kralı bile buna itiraz edebiliyorsa, İsrail'in o büyük yalnızlığı ve düştüğü çukurun derinliğiyle çok ilgili bir şey.
1: Peki,
0: çok da son derece hak ettiği bir şey.
1: Sizin görüntülere ilişkin yorumunuz ne olur?
2: Valla Yağmur Hanım, siz protesto edildi deyince ben yumurta falan attılar zannettim.
1: O biraz Türk usulü mü?
2: Yumurta değil yani. Ayakkabı da atabilirler. O fark etmez yani. Keşke öyle bir şey olsaydı. Bir mutlu oldum ama onu yapmamışlar. Şimdi ya bu Birleşmiş Milletler için bir utanç.
1: Adem Bey'in içindeki öfke çıktı yalnız dışarıya, fark etmesin.
0: Orta Doğu'da ayakkabı fırlatmak çok büyük bir hakaret.
2: Tabii. Ben ama onun yapacağını...
3: Diplomatlarda onu bekleyemezsin.
0: Tabii diplomatlar yapmaz.
2: Valla yani şimdi şöyle
1: bir şey
2: var.
1: Bulunan ortam gereği.
2: Oradaki diplomatların da ailesi çocuğu var değil mi? Karşılarındaki adam yaşı ve cinsiyet ayrımı gözetmeden insanları katleden birisi. Ben bunun insani bir şey olduğunu düşündüğüm için diplomatların da yapabileceğini düşünüyordum açıkçası ama demek ki böyle bir şey çıkmadı. Bu İsrail'in bu Birleşmiş Milletler'in işte bu hep diyoruz ya hukukun çifte standart. Tam bunu yaşıyoruz aslında. Bir taraftan uluslararası mahkemelerce suçlu bulunmuş, yargılanması gereken bir katil var ama öteki taraftan bu katil o yargının ortağı olan ülkelerin hava sahasını kullanarak gelip burada konuşabiliyor. Bu mesele Birleşmiş Milletler'in ne kadar aslında istikrarsız olduğunu da bir sonucunu ortaya koyuyor.
1: Peki.
2: Muhtemelen yani Yağmur Hanım gelecek yıl gelemeyebilir. Yani o hukuk işlevsel olursa eğer, ki ümidimiz o yönde, Sayın Cumhurbaşkanı vurgusu da o yönde. Belki
1: seçimlerinde ne olacağı belli.
3: Bence de seçilmeme ihtimali de yüksek.
2: O olabilir belki. Bir de mesela salonların, geçen dönemde salon, geçen yıl da boşaldı, bu yıl daha fazla. Demek ki lobi artık işe yaramıyor, lobici.
3: Ama mesele Netanyahu'nun gelip gelmemesi değil, önemli olan o zihniyetin.
2: İsrail'in.
3: O zihniyetin gelememesi.
1: Peki, Belkıs Hanım'a dönelim. Tabii. Kendisini çok beklettik çünkü. Belkıs Hanım, hem Sayın Cumhurbaşkanı mesajlarına dair eklemek istediğiniz bir başlık var mı? Hem de siz şu anki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bizzat orada ben bulundunuz. Sizin de ayrılmadan önce son değerlendirmeniz alalım.
4: Netanyahu demek yerine İsrail demek istiyorum. Çünkü Netanyahu neredeyse kara koyun oldu ve o giderse sanki her şey çok iyiymiş gibi bir dünyada böyle bir söylem var. Fadime de tam onun tersi vurgularda bulundu. Ben de eklemede bulunmak istiyorum. İsrail'in en uzun süreli başbakanlık yapmış ismi Netanyahu. Ama bundan daha önemlisi, İsrail basınına göre İsrail toplumunun, İsrail milletinin %95-97 oranında İsrail devletinin Gazze'ye uyguladığı ne varsa, işkence, soykırım, hepsini desteklediğini anketler gösteriyor. Bu açıdan şunu da diyebiliriz. Biliyorsunuz biraz evvel vurgu da yaptı konuklarımızdan biri. İsrail bölgenin biricik ülkesi gibi gösteriliyor demokrasi, insan hakları. Doğru, demokratik açıdan hakikaten hükümetiyle milleti arasında makasın bu kadar kapandığı, hiç açıklık olmayan başka bir ülke yok yani. Devlet Gazze için ne diyorsa İsrail milleti de 95-97 seviyesinde aynı şeyi söylüyor. Bu açıdan demokratik.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Belkıs Kılıçkaya hem vakit ayırdığınız bize, yorgunluğunuzu da yatmadan.
4: Müsaadenizle söyleyeyim.
1: Tabii fon soruşturmasına dair ve ekonomiye dair. O zaman son başlığımız olsun.
4: Evet, en heyecanlı yanıtını bekledikleri mevzuydu. Cumhurbaşkanı sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda bir fonda ortaya çıkan sorun diye önce çerçevesini çizdi. Yani ne finansal sisteme ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını vurguladı. Ve bunun borsanın tümünü resmeden bir problem olmadığını da ayrıca altını çizdi. Fakat dedi ki, yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Gözaltılar, tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini istiyorum dedi. Kim varsa sorumluluğu olan hukuk önünde hesap verecek. Kimsenin de tereddütü olmasın. Ve ilginç bir deyim kullandı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Sürecin sermaye piyasalarının şeffaflığı, hukuk kuralları dahilinde hassas yürüyeceğini ve bu konuda talimat verdiğini ancak

0: Selamlar.
1: Peki şimdi Melih bizim için hazırladığı yönetmenim Netanyahu'nun o yuhalandığı sahneyi bir sesli olarak ekranlara
0: Evet,
1: getirelim mi?
0: çıkarın.
1: Alabilir miyiz arkadaşlar? Yani yüzünde de bir nasıl bir ifade var diyelim Ozan Bey?
2: Çaresizlik ya, utanmadan
1: yani
2: çaresizlik,
1: değil mi?
2: Pişkinlik bu. Bu pişkinlik işte.
1: Evet, yani bir sırıtış ama bir rezil oldum iması da var yüzünde. Tarif edemeyeceğim ya da yanlış kelimeler kullanmak istemeyeceğim bir ifade var yüzünde.
0: Bence onun dünyasında beklediğimiz ifade var. Dediğim gibi yani bunu şimdi o bir kendine göre bir seçim materyali olarak satacak. Çünkü amaç da geldi. Yani artık bizim ahlak anlayışımızla, bizim karakterli insan anlayışımızla, bizim namuslu, vicdan sahibi insan anlayışımızla açıklayamayacağımız bir insan üzerine konuşuyoruz. Yani o yüz ifadesini nasıl yorumlarsak yorumlayalım. O çünkü başka bir dünyada. Yani o bizim insansı, human dünyamızda değil. Başka türlü açıklayamam yani.
2: Yani bence bu sadece ona gösterilen bir şey değil. Bu saatten sonra İsrail vatandaşlarının dünyada karşılaşacağı tepki bu.
1: Bir süredir yani, öyle aslında,
0: öyle oluyor zaten.
1: Evet.
3: Yani zamandır
0: yani,
3: böyle zaten.
2: Bu bundan sonra Netanyahu ile bu netleşti. Eğer işte az önce vurguladık ya, bürokratlar ve diğer yani siyasi isimler bunu yaptıysa vatandaşların daha da fazlasını yapacağını artık düşünüyoruz.
0: Bakın.
2: Ve şeydir muhtemelen, İsrail'in hiçbir vatandaşı dünyada bu saatten sonra böyle kendisini emniyette hissedemeyecek. Belki hiç kamuoyuna İsrail bu arada bir sözde şeriat devleti. Yani Yahudiliği, işte Museviliği kendi yönetim biçimine aslında entegre eden sözde bir Yahudi devleti. Beslendiği bu katliamı Halime Hanım vurguladı ya, çocuk gözetmeden onları bu şekilde yetiştiriyorlar, kendi çocuklarını. Karşıdaki çocuğu öldürme mantığıyla yetiştiriyorlar.
1: Fare olarak görüyorlar yani bu, Erdem Bey, yani gerçekten insanlık.
2: Bu işte onların o sözde şeriat vurgusuyla alakalı bir şey. İsrail hiçbir zaman ulus devlet zaten olmadı, olamaz. Ama bu sözde şeriat yapısı İsrail'i şu belki iç kamuoyunda besler, belki. Ama dünya İsrail'den artık ibaret değil, biz az önce gördük. Dünyanın İsrail'e bakışı bu. İsrail'in kendi iç kamuoyu istediği kadar kendisini beslesin. Yağmur Hanım, İsrail'de tarım yok, yapılamıyor. İki yıldır. İsrail'in kalkınma politikaları çöktü. İsrail'in ordusundaki katil askerler travmalar ve itiraflar, travma yaşıyorlar, itiraflar yapıyorlar. İsrail gıdada dışarıdan besleniyor. Türkiye, İsrail'in önünü Akdeniz'de kesti, Suriye'de kesti, Somali'de kesti. İsrail kuşatılıyor. Körfez'de karşılığı kalmadı ve büyüyen bir küresel öfke var. Nereye kadar gidebilecek ki İsrail? Dolayısıyla bence bu durum bütün bunların aslında patlaklığını ortaya koyan bir mesele.
1: Peki.
2: Ve hiçbir Yahudi vatandaşı, yani İsrail vatandaşı, Siyonist vatandaş bence bu saatten sonra emniyette değil. Onun ifadesi.
1: Neler söylemiş diye de şöyle bakıyorum ama şu ana kadar pek önemli bir şey söylememiş. Uganda'da kardeşim Netanyahu'nun hayatını kaybettiği yere kısa süre önce heykeli dikildiği için teşekkür ediyorum falan demiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine bakar mısınız?
3: Gündemler Trump'tan daha şahsiymiş.
1: Yani çok aslında vakit ayırmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine de dönelim istiyorum ama bu konuya ilişkin...
0: Ben bir kamuoyuna örnek verebilir miyim? Bakın, bu akşam Avusturya-İsrail milli maçı var. Mesela bakıyorum, Avusturya antrenörü özel olarak açıklama yapıyor maç öncesi. Hiç alışık olmadığımız şekilde dünya barışından bahsediyor. Yani artık Eurovizyon yarışmasını hatırlatıyorum sizlere. Bulgaristan kazandı. Neden? Çünkü hiç kimse İsrail kazansın istemiyordu. Evet. Dünyanın parasını akıttılar. Gene başaramadı. Yani dünya genelinde her türlü propaganda ortamını kullanmaya çalışıyorlar. Spor, müzik, aklınıza ne gelirse. Amerika'da film dünyası her yerden
2: Holocaust endüstrisi
0: her yerden tepki
1: Hamas aldılar. Hamas bebekleri yani. Diri diri yaktı demiş. Ayşegül

0: Ayşegül editörümüz de bize bilgi atıyor. Bu arada şey, Ayşegül de sinirlenmiş biraz. Netanyahu delegeler salonu terk edince onlara ahlaki korkaklar demiş.
1: Yani geri kalanlar da çıkabilir defolun manasında. Evet.
0: Ayşegül de pişkin bir de diye o da sinirlenmiş. Hepimizi gerdi gerçekten şu an.
1: Ya tabii Netanyahu bu beklenen açıklamalar. Biraz belki Şara'nın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı kürsüdeki açıklamaya bir cevap vermesi muhtemeldir. Elbette özellikle Gazze Barış Planı'nın yürümemesi ile ilgili İngiltere'nin, Fransa'nın ağzından çıkan eleştirel yaklaşım, ki Sayın Cumhurbaşkanı onun zaten zirvesini söyledi. Hem eleştirel manada hem ne yapılması gerektiğini göstermek bakımından onlara cevap vermeye cüret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza belki cevap vermeye muhtemelen cüret edecektir. Kendini haklı göstermek için. 7 Ekim'deki yalan haber, yani o hani bebeklerin yakıldığı, bebeklerin 40 bebeğin başının kesildiği gibi bir yalan haberle, biliyorsunuz o 7 Ekim 2023'te ilk Hamas'ın saldırısını abartmış ve manipüle etmişlerdi. Hatta o zaman Biden'ı bile buna alet etmişlerdi. Yani Biden çıkıp gördüm 40 bebeğin başının kesildiğini demişti. Sonra Beyaz Saray ABD Başkanı'nı yalanladı. Öyle bir şey olmadığını, o haberin yalan olduğunu söyledi. Hani peş peşe pek çok manipülasyonla Gazze'ye saldırmaya başladılar. Ama hani devletler, İsrail'i destekleyen devletler bile hani bir misliyle cevap verebilir. O kadar verebilirsin gibi bakarken iş 3 yılda hakikaten bebeklerin diri diri yakıldığı, vücutlarının parçalandığı, 74 bin insanın şehit olduğu
2: bilinen rakam bu.
1: Bilinen rakam bu. Enkazlar altında açıldıkça binlerce insanın cenaze törenleri düzenleniyor ve hala barış planı uygulamaya geçtikten, ateşkes yapıldıktan sonra bile 300 günde 300'den fazla çocuğu öldürdü. Bu arada Batı Şeria'da mütemadiyen yayılıyor ve hukuksuzluklar. Yani dünya bunu gördü. 100 yılda inşa ettikleri bütün o mazlum Yahudi halkı, biz buraya yerleşmek ve bu topraklara tutunmak zorundayız, biz buranın tek demokrasisiyiz vesaire vesaire söylencesini kendi elleriyle yıktılar. Artık buna hiç kimse inanmıyor. İsrail'den ve İsraillerden herkes nefret ediyor. Yani Netanyahu'nun şahsında tabii ki bir cisimle sen
3: Yunanistan ve Güney Rum yönetimi hariç. O ikisi hariç.
1: Evet. Onu ki hani o yönetim kısmı.
3: İşte o özel hatırlatmak
1: lazım. Mesela İsrail gemileri Yunanistan limanlarına demirlemek istediğinde...
0: O da ticari bir ya da çıkarcı bir sevgi diyebiliriz ona.
1: Halk tepki gösterdi. Limana almadılar İsrail gemisini. Hani yönetimle halklar arasında büyük bir uçurum açılmaya başlayınca İngiltere bile o kürsüdeki İsrail'in babasıdır. İsrail'i orada Filistin tabii, devletlerinin üstüne
3: bölgeye yerleştiren
1: İsrail'i mikrobunu damlatan ülkedir İngiltere. O bile çıkıp bu kürsüde İsrail'i eleştirdi. O kadar büyük bir yol aldı İsrail kendi haksızlığını dünyaya göstermek bakımından. O yüzden bu küçük bir göstergesi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine dönmek istediğini biliyorum.
0: Bu arada dönmeden diyor ki Şara'ya sesleniyor şu an.
1: Evet, cevap yetişti.
0: Şunu bilmelisiniz ki Yahudiler Musa'nın zamanından beri Golan Tepelerindeydi zaten. Bunu İncil'de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla Golan Tepeleri ne yönelik de böyle bir ifade kullanmış.
3: Yani, çünkü orada su var.
2: Tatlı su.
1: Yani bu senin kendi söylencenle ilgili bir şey. Yani bu
0: Hizbullah'a da çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz demiş. Hani yani
1: tehditler, hakaretler ve kendi haklılığını ispat çabaları.
2: Netanyahu şunun farkında. İsrail gerçekten bir süre sonra kimsenin bir kaşık su vermeyeceği bir yapı haline gelecek. Bundan dolayı şimdi saldırabildiği kadar saldıracak, kuşatabildiği kadar kuşatacak. Çünkü hayatta kalamayacağını biliyor. Lübnan'da da Litani Nehri'ne kadar gitmesinin temel sebebi buydu. Oradaki tatlı su kaynağı aynen Golan Tepelerindeki gibi. Aynen. Bu susuzluk İsrail'in sonunun başlangıçlarından biri aslında. Bundan dolayı Netanyahu hem hiç kamuoyunu ikna etme, hem bu Suriye, İsrail'in geleceğiyle alakalı olarak hayatta kalma mücadelesinin aslında son evrelerini veriyor belki de kendi cephesinde. Ama yine söylüyorum, onu orada konuşturan da kabahat. Yani bir devlet adamı çıkıp tehdit diliyle konuşabilir mi? Demek ki bu adam çocukları öldüre öldüre, insanları öldüre öldüre ahlakını yitirmiş, şeyini de yitirmiş, yani siyasi nezaket diplomatik dilini de yitirmiş. Şimdi buna karşılık orada cevap verin, keşke Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu konuştuğundan sonra kürsüde defalarca aynı şeyleri Netanyahu'nun sonrasında söyleyebilseydi. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Gerçi söyledi. Zaten çok rahatsız oldular. Bu arada ben onlar salonu terk etti demiyorum. Salondan kaçtılar onlar. Onlar kaçtılar salondan yani. Yoksa onların salondan yürüyerek çıkma ya da birden kalkıp gitme hikayesi yok. Dayanamadılar o baskıya daha fazla.
3: Çünkü onlara talimat verilmiştir çıkın diye zaten.
2: Ya küresel bir lider konuşuyor.
3: Hayır, onlara kendi Dışişleri Bakanlığı'ndan talimat verilmiştir çıkın diye.
2: Doğru.
3: Talimatı yerine getirdiler.
2: Yani Suriye'de kaybettiler. Terör koridorunu sözde hayata geçireceklerdi. Onu gerçekleştiremediler. Bir taraftan Davut koridorları düşüncesi tamamen çöktü Suriye'de. Şimdi bu kadar başarısız oldukları bir mekanın Cumhurbaşkanı Şahran'ın açıklamasına bu şekilde cevap vermesi aslında Netanyahu'nun dediğim gibi Ayşegül Hanım da ifade etmiş. Ne kadar pişkin olduğunun da ispatıdır. Denilecek başka bir şey yok.
0: Peki Fadime Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına girelim dilerseniz ilk yarının sonuna gelmeden. En geniş başlığı Gazze'ye ayırdı. Onun dışında geçtiğimiz yıla göre bu yılki konuşmasını önemli kılan sizce neydi? Ve benim dikkatimi çeken yapay zekaya ilişkin mesajını bu noktadan da tüm dünya ile paylaşmış olmasıydı. Siz ne söylersiniz?
1: Şimdi tek tek mesajlarını açabiliriz ama bir genel değerlendirme yapmak istiyorum Yağmur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. hitabı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Birleşmiş Milletler'in de 81. Genel Kurul toplantısı. Dolayısıyla hani bu kadar tecrübeli, bu kadar demokratik bir ülkede seçimle görevi almış, önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olarak görev almış ve ülkesini temsil etmiş ikinci bir devlet başkanı daha yok orada demokratik bir ülke olarak. Şimdi bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı demokratik açıdan çok güçlü kılıyor. Öte taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir devlet adamı ve büyük bir lider. Liderliği sadece Türkiye'nin Türkiye'ye liderlik etmesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ben artık özellikle bu son Birleşmiş Milletler konuşmasının da altını çizerek bilhassa, çünkü çok önemli, çok büyük bir manifestodur bu, dünyaya liderlik ettiğini düşünüyorum. Yani şimdi hani şu anda dünya üzerinde işte büyük devletler, bu P5 dediğimiz güvenlik kurulundaki 5 ülkenin liderleri de, devlet başkanları da dahil olmak üzere 195 ülke içerisinde orada konuşan hangi devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu vizyona sahip? Ben bunun bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Bu netlikte ve bu kapsamda yok. Sorunları gören, teşhis eden, çözümü gösteren, çözümün nasıl olacağını ve bunu yaparken de insana atıf yapan, vicdana, hukuka atıf yapan, merhamete, adalete atıf yapan ikinci bir lider daha yoktu. Evet, değineler vardı. Hani geçen yıllara göre daha adil bir ağızla konuşan liderler oldu. İşte Macron bile utanç içindeyiz dedi. Macron, hani boyunu aşan laflar bunlar. Doğru. Macron'un. Ama buna rağmen
0: yavaş yavaş itiraflar dökülmeye başladı.
1: İtiraf sanki, işte yani Erdoğan dünyaya liderlik üzere ediyor. İlham veriyor, bir şeyi gösteriyor ve bir fikri mayalandırıyor. Ben bunun çok önemli küresel bir liderlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi Trump o kürsüye çıkıyor. Şu anda dünyanın lideri pozisyondaki kişi değil mi? BM'de ev sahibi. İşte bak, Netanyahu bütün konuşmasını Amerika'ya ve Trump'a atıf yaparak konuşuyor. En büyük destekçim diyor. Gazze'de onunla mücadele ettik. İran'a birlikte saldırdık diyor. Yani bütün bu yükü biraz da Amerika'nın üstüne atmak istiyor kendisine yönelen şeyleri. Yani en güçlü görünen lider Trump. Ama Trump o kürsüye çıktı. Amerika geri döndü dedi. İşte kazandık dedi. Şöyle vuracağız dedi. Lokal, çok şahsi, yerel yani bir ağız. Barıştan bahsetmek yok. bütün dünya

0: sorunların çözüm konusunda herkesin ortaklaşabileceği bir fikri ortaya atmak yok. O küçük ve yerel. Erdoğan gitti ve evrensel bir konuşma yaptı. Bak bu ve bunlar retorik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu metni
1: her konuya değindi.
0: Her konuya değindi. Ve sorunu ve çözümü gösterdi.
2: Ve arkamızdaki LED'de de aslında yer alıyor. Tüm sıralar da dolu dolu. Yani tüm dünyada tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinledi. Bunu da bir kez
0: dinledi,
2: daha
0: not
2: söyleyeyim.
0: Aldı. Ben hani İngiltere Başbakanı'nın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın orada Gazze konusunda ortaklaşmasını, dünya beşten büyüktür mottosu gereği BMGK yapısında bir şeye revizyona gidilmesi fikrini Sayın Cumhurbaşkanı mayaladı
1: yıllardır,
0: dünyaya. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı 2004'ten bu yana söylüyor. 12 yıldır bunu dile getiren, sadece kürsüde söyleyip sonra unutan biri de değil. Kimle telefonda konuşsa onu anlatıyor. Gazze'yi anlatıyor. Birleşmiş Milletler'deki sistem çürüyor. Bunu halletmemiz lazım diyor. Bakın insanlar açlıktan ölüyor diyor. Ya adaletten, merhametten, hukuktan bahsediyor. Bu fikri dünyaya artık diğer devletlere benimsettiğini, özümsettiğini görüyorum. Yani bu hem toplantıda teknik, daha net gördüm.
2: Hem teknik konuşuyor hem de Sezai Karakoç'un bir şiirini de
0: inanılmaz.
2: Hatta dikkat ettiyseniz Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu evet. Orada. Çok her alanda her yönlü hitabet sanatını da kullanmış
1: oldu. Acil sorunlara da değiniyor. Örneğin tahıl krizine yani diğerlerinin sanki umurunda değilmiş gibi ortamda.
0: Tabii. Yani gerçek sorunlar. Bakın hamaset yok, retorik yok. Retorik neden yok? Çünkü bu sorunlu hani bir şık bir cümle bulursunuz ve söylersiniz, tamam mı? Oh wow, çok güzel laf falan denir. Ama bu öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçek sorunları tespit etmek ve çözümler gerçek sahada uygulanabilir. Çok herkesin katılarak bir çözüm üretilmesi konusunda mekanizma üretmek, ona yardımcı olmak o süreçlerde gibi Türkiye'nin dışişleriyle, İçişleriyle, güvenlik kadrolarıyla, istihbarat örgütüyle, bütün kardeş müttefik ülkelerle kurduğu ilişkiler ağı çerçevesinde bu işleri pratiğe döktüğü onlarca örnek var. Ve artık Türkiye'nin bir cazibe merkezi olması, bir güven telkin eden, herkesin sırtını dayamak, yan yana fotoğraf vermek istediği bir ülke olduğu gerçeği de açık olduğu için ben özellikle bu seneki, geçen sene de öyleydi ama dünyanın değiştiğini, dünyadaki tepkilerin değiştiğini artık bir kutup yıldızı gibi Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ışığında pozisyon alan devletler görüyorum. Bunun da artık Türkiye'nin yükselişinin, yeni döneminin çok önemli bir işareti olduğunu düşünüyorum. Erdoğan gerçek manada küresel bir lider. BM'ye liderlik etti, başkanlık etti.
3: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli bir özelliği, ben Halime Hanım'ın bütün söylediklerine belki bir dipnottur. Yani,
0: Halime bizi anıyor. Halime ile beni hep karıştırırlar Halime Kökçe'yle. Adem Bey de karıştırdı.
3: Anmış olan meseleyle. Ben özellikle masa kurup Sayın Cumhurbaşkanı'nın masayı yönetmesi örneğini eklemek istiyorum. Bakın nerede bir kriz olursa Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde bir masa kuruluyor ve bu masa, mesela Fadime Hanım bütün söylediklerini tekrar söyleyeyim o cümlemi, bir dipnot olarak ekliyorum. Masa kurup masayı yönetebilen, bakın işler yürümediğinde veya bir şer odağı işin içerisine dahil olduğunda da masayı dağıtabilen bir lider. Evet. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Bir de mesela biz insaniyetten, az önce ben alt kadrajda da gördüm, merhamet kavramını kullanmıştınız. Zamanın ruhu diye bir kavram var Yağmur Hanım. Bu zamanın ruhu belirli dönemlerde güvenliğe, belirli dönemde savaşa, belirli dönemde farklı kavramlara gider. Şimdi insani vicdan kavramı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması, tamam hadi siyasileri bir kenara bırakalım. Ama bakın Fransa'da, İspanya'da birçok ülkede halkta karşılığını buluyor. Orta Doğu'yu söylemiyorum bile. Körfez ülkelerini söylemiyorum bile. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşması, evet söylediğiniz gibi teknik, yani o vurgulardan dolayı edebi kısmı çok mühim. Zaten karizmatik bir lider olmasından dolayı bunları söylüyoruz ama önemli olan dünyada o küresel vicdana dokunabiliyor mu, dokunamıyor mu? Bu çok önemli. Dokunabiliyor. Dokunabilmesinin en önemli ispatı da İngiltere gibi az önce vurgusunu yaptık. Orta Doğu'ya o İsrail hançerini saplayan, Süveyş kanalını Orta Doğu'nun başına bela eden bir devlet bile Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze'yi ABD karşısında konumlanıyorsa, Macron bile yine az önce o cümle çok güzeldi, kendi boyunu aşan cümlelerle Gazze ile alakalı vurgu yapıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın küresel vicdana dokunduğunun, seslendiğinin bence belki de yeniden inşa ettiğinin en net ispatıdır.
2: Peki, Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı hitabına ilişkin değerlendirmenizi sormadan önce sizin arkamıza led gelince şeyi konuştuk. Almanya'da Almanya'da yayın esnasında işte arkaya çarpıcı bir fotoğraf verilirdi. Arkaya led'e ne verilir diye ben de düşünüyorum derken Ozan Bey baktım, ben de ekranda benim tam arkamda böyle yanımda Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli görünüyor kelebekte. Öyle bir aklım geçtiğimiz haftaya gitti ama arkamızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM hitabı var. O yüzden rahat olabilirsiniz. Değerlendirmenize geçebiliriz.
1: Çok mutluyum. Yani Fatma Hanım, öyküyü anlatayım. Geçen hafta biz yayın sırasında bir şey oldu. Ben şeyi anlattım. Ben Almanya'da bir dönem Cumhurbaşkanımıza herkesin çok saldırdığı dönemlerde hep birinci, ikinci televizyona konuşmacı olarak çıkardım. Ve ne zaman konuşursam arkadaki LED'de Cumhurbaşkanımızın en sert, hani sempatik olmayan bir fotoğrafını koyarlardı.
0: Şeytanlaştırmak istiyorlar çünkü.
1: Ben onu yani karşımda gördüğümde fark ederdim. Tamam, ben konuşuyorum. Bir de onu koydular hedefim diye. Onun esprisini yapmıştık da şimdi oradan geldi bu olay. Evet. Güzel tabii. Arkamdakine tarika.
0: Dünya 5'ten büyüktür.
1: Ben ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Dünya 5'ten büyüktür de gerçekten belki artık konuşulması gereken bir başka gerçeği de hatırlatmakta yarar var. Cumhurbaşkanımız zaten onu yıllardır dile getiriyor. Yani İngiltere ve Fransa'nın da artık ne derece büyük devletler olduğunu tartışmak gerekiyor. Yani geçen hafta da konuştuk. Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda İngiltere'den ayrılmak istiyorlar. İngiltere'nin büyüklüğü ne derece tartışılır
0: üzerinde
1: hale geldi.
0: Güneş batmayan imparatorluğu.
1: Güneş falan kalmadı. Fransa diyorsunuz, Fransa'da eski Fransa'nın sömürge devletleri artık Afrika'da Fransa'ya baş kaldırıyorlar. Fransız askerlerini, ordusunu oradan kovuyorlar. Yani İngiltere ve Fransa'nın büyüklüğü de tartışılır, ayrı bir mesele.
0: Ya, hani büyük devlet diyoruz ya,
1: hani o savaş tarihi bitti. Savaş tarihini artık falan konuşmamıza gerek yok. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanımızın benim en hoşuma giden konulardan biri de istikrarlı tutumu. Yani Gazze'de ne kadar doğru ve haklı her yıl daha sert ve daha net konuşuyorsa, bir konu var ki bizi milli açıdan çok ilgilendiren, biz Türkler için çok önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani Cumhurbaşkanımız her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınması talebini tekrar tekrar dile getiriyor. Evet. Bu sefer de o vardı. Az evvel bekledim gelecek mi bu konu diye, gelmedi ama bizim hatırlatmamız lazım. Bence çok önemli. Tahıl krizi konusunda Cumhurbaşkanımızın o cümlesi çok güzel. Karadeniz bir savaşın cephesi değildir. Ve buna sebebiyet vermeye çalışanlara karşı tavır alınması gerekiyor. Yani saldırılan tahıl tankerleri ne saldıranlar Ukraynalı olabilir, Rus olabilir veya atıyorum kabul, yani olmak zorunda değil ama İngiliz de olabilir. Hani her türlü ihtimal var ve kimlerse onlardan hesap sorulması gerekiyor her halükarda. Çünkü şu an dünyanın bir tahıl krizi var. Geçtiğimiz dönem büyük bir kuraklık yaşandı. Evet. Ve bu kuraklık sonucu dünyanın gerçekten acilen tahıla ihtiyacı var ve Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü biz olmazsak, biz sağlamazsak Rus ve Ukrayna tahılının dünyada ihtiyaç duyan ülkelere ulaşma şansı sıfır. Sıfır o açıdan.
3: Dünya şeyin de farkında. Yani Türkiye bir çekilirse dünya kilitlenir bu konuda.
2: Yani şöyle Karadeniz'de mayın daha temizliyor.
1: Aynen.
2: Rusya Ukrayna'yı bir araya getiriyor. Gaz. Acaba şey diyor
1: mudur?
2: Yani
1: savunma anlaşması
2: her sorunu da ben mi çözeceğim?
1: Hayır, ama
2: diyor mudur acaba
1: Sayın Cumhurbaşkanı? Basın toplantısındaki cevapları da güzel. Bakın Mekke savunma anlaşması da ne diyor? Birileri belki hani çelme takmaya niyetlenebilirler. Bir takım sabotajlar gündeme gelebilir. Nedir? Yaşadık. Husilerin malum saldırısı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Sonra
0: hazırlıklıyız diyor. Tecrübeli bir devlet.
1: Takip ediyorum. Mesela bizim Mekke savunma anlaşmamızın akabinde hemen Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve aralarına şimdi Mısır almaya çalışıyor. Tabii. Halbuki ne diyorduk? Mısır bize dahil olur derken Mısır'ı kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Geçen gün Lefkoşa'da askeri bir gün vardı. Milli gündü mesela. Orada Mısır ordusundan da bir askeri birlik yürüyüş yaptı. Yani bunları Cumhurbaşkanımız tabii çok yakından takip ettiği için gerekli uyarıları da yapma ihtiyacı duyuyor ki bence bu çok önemli. Son nokta, ne demiştik? BM bir platform. Kullanılması gereken bir platform. Tabii. Bence Türkiye ve Cumhurbaşkanımız BM'yi mükemmel kullanıyor.
3: NATO örneği gibi değil mi?
2: Peki.
3: Yani NATO sonrasında

0: Birleşmiş Milletler'in de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar etkin olması bence tesadüf değil. Hı
1: hı. Bu bahsi kapatmadan belki söyleyeyim. Netanyahu konuşmaya devam ediyor. Galiba şu anda bitti çıkıyor. Ama hadsiz bir açıklama daha yapmış. Bir yalan, yani dünyanın şahitliğinde bir gerçeği manipüle etmeye kalkmış. Demiş ki Erdoğan İsrail'in yok edilmesi için çağrıda bulunuyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor. Hayır efendim, olmayacaksınız. Bu bizim ülkemiz, şehrimiz, ebedi başkentimiz demiş.
2: Bir kere Kudüs bizimdir. Orada bir zaten dursun kendisi de. Ama ben hükümdarı olacağım diye bir iddiası yok Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Hayır, yani şöyle bir şey. Hem de daha Cumhurbaşkanı dün değil, önceki gün konuştu değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet.
1: Önceki gün konuştu. O kürsüde konuştu. Kayıt bütün dünya canlı izledi. Milyonlarca şahidi olan bir kaydı olan bir durumdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğü olan, egemen, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda yıllardır Türkiye bu tezi öne sürüyor. Ve bu iki devletli çözümü de bütün dünyaya kabul ettirmiş durumda. O kürsüde konuşan ve Filistin'i destekleyen herkes bundan bahsetti. Şimdi bu hakikati ortadayken kalkıp bunu sanki Cumhurbaşkanımız Kudüs'ün hükümdarı olmak
3: Fatıma
1: istiyormuş
3: Fatıma
1: gibi bir yalan.
3: Güzel.
1: Bakın, bir yalanla
3: adam
1: konuşabiliyor.
3: Sabah kalkıyor
1: yani.
3: Erdoğan, öğleyin Erdoğan, akşam
1: kabusu
3: Erdoğan,
1: yani
3: gece
1: Erdoğan.
3: Kabusu Erdoğan. Yani bu konuşması da Cumhurbaşkanımıza bu kadar değindiyse bu bizi onurlandırır. Yani bu yani, adamın gerçekten rüyalarına
1: olduğunu,
3: giriyorsa Cumhurbaşkanı
1: hasta olduğunu, gerçekleri ne kadar manipüle ettiğini, çarpıttığını canlı bir örneğini,
3: yani,
1: güncel
3: ne mutlu,
1: sıcak
3: ne
1: mutlu bir örneğini sunmuş.
3: Yani, rüyalarına kadar
2: İsrail'i
3: giriyor.
2: Soykırımla suçlamak 100 yılın en büyük yalanıdır demiş. İsrail soykırım yapmadı, önledi. Dünyanın en ahlaklı ordusu İsrail Savunma Kuvvetleri'dir demiş.
3: Bu komedi filmi olsa gerek bu kısmı.
1: Yani evet. Yalanlardan seçmeler yani.
2: Evet. Bizi yeryüzünden silmek için hep birlikte üzerimize geldiler.
3: Evet, o klasik.
2: Keşke silinseniz yeryüzünden ayrıca.
1: Evet.
2: Peki, Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli görüşmeler yürüttü, ikili görüşmeleri de oldu. Ama eşi Emine Erdoğan da oradaydı. Dilerseniz Fadime Hanım, eşine de ayrı bir parantez açalım.
1: Çok başarılı.
2: Sayın Emine Erdoğan'ın gündemi çocuklar, iklim ve kalkınmaydı.
1: Evet.
2: Ve özellikle kullanat kültüründen de uzaklaşmalıyız dedi yeni çağ noktasında. Dilerseniz birkaç başlıkta araya gitmeden
1: Sayın,
2: önce sizlerin.
1: Hanımefendi. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı kadar çok çalışan ve bu eş diplomasisi diyebileceğimiz özellikle bu tür zirvelerde mutlaka devlet başkanlarının eşlerinin ayrı ve yoğun bir gündemi oluyor.
2: Yani hangi liderin eşi orada gündeme ilişkin toplantılar, söyleşiler, görüşmeler vesaire yürütmüştür bilmiyorum.
1: Yani işte hani bir pasta börek ya da kültürel değiş tokuş. Onlar da bir şeydir, hani soft power, ülke tanıtım açısından falan önemlidir ama Sayın Hanımefendinin
2: bir gündemi var.
1: Sıfır atık gibi yerelden çıkan fikir olarak bizden çıktı, uygulama olarak bizden çıktı. Şu anda Birleşmiş Milletler çatısı altında küreselleştiren, yaygınlaştırılan bir projenin başkanı pozisyonunda. Hatta BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan. Bununla ilgili toplantılar vardı. Ve son derece başarılı elbette. Şimdi bu yürüyen bir süreç. Bir de elbette çocukların dijital dünyadaki güvenliği ile ilgili çok önemli toplantılara katıldı. Orada da liderlik yaptı. İşte Aile ve Sosyal Politikalar, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın moderatörlüğünde bir yine devlet başkanlarının eşlerinin katıldığı ve çocuklar dijital dünyadan nasıl korunacak? Hani bununla ilgili dünyanın bütün ailelerin, herkesin bir endişesi var. Çünkü şirketler daha çok kazanacak, daha bağımlı takipçiler edinerek işte reklamları dayayacaklar, bir takım fikirleri empoze edecekler, algoritmalar marifetiyle sizi onun uydusu haline, robotları haline getirecekler diye insanlık büyük bir tehlikenin, bir uçurumun kenarında. Ve bunda da en savunması olan çocuklar. Bu konuda Türkiye Sayın Hanımefendi yine çok önemli bir liderlik yapıyor bu konuya. Ve bazı önerileri var Türkiye'nin bu konuda. Ben bunu çok önemsiyorum. İşte özellikle bunu sadece aileler değil, herkes bu konuda bir sorumluluk almalı diyor. Bu uygulamalara sonradan bir güvenlik şeyi takılacağına, bariyeri takılacağına uygulamalar baştan çocuklara göre üretilsin diyor. Bunu bir ortak

0: platform oluşturalım ve buradan çıkacak bir hukuka göre, bir ortak hukuk, bir anayasası olsun bu işin ve bu şirketler buna göre icraat yapsın, üretim yapsın diyor. Dolayısıyla bu konuda da çok önemli önerilerle, yani sorunu tespit etmek, ah vah demek yerine sorun budur, bu sorun şöyle çözülür, bu sorunu çözme yöntemi bu olabilir, gelin bunu böyle yapalım diyen bir anlayışla hanımefendi de tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi bu çok kritik meselelerde, aile meselesinde, dijital bağımlılık, şeffaflık vesaire gibi konulardaki Sayın Cumhurbaşkanı da gündeminde vardı bu BM kürsüsü konuşmasında. Önemli başlıklarda çok önemli şeyler oldu. Hem temasları hem çalışmalar oldu. Her seferinde aslında işte iklim krizi, işte Türkiye Kasım ayında değil mi Antalya'da iklim zirvesine başkanlık edecek, ev sahipliği edecek. Şeyde Çevre Bakanımız da oradaydı, Murat Kurum. Onun da hem tanıtımı hem çağrıları oldu. Pek çok bakan vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın heyetinde. Alparslan Bayraktar bilhassa özellikle bu enerji, çünkü Türkiye enerji hub'ı konusunda, kaynağın çeşitlendirilmesi konusunda, bulma ve rafineri sonrası dağıtma konusunda artık burada da bir çok önemli atılım yaptı Türkiye. Bunları yapmak, anlatmak, yeni ilişkiler kurmak konusunda bakanların da hanımefendinin de harıl harıl bu kısa sürede, yani 3 gün, çünkü bir de okyanus ötesi bir yolculuk yapıyorsunuz, jetlag oluyorsunuz, yoruluyorsunuz ama buna rağmen iner inmez çalışmaya başlıyorsunuz. Çok önemli bir ne diyelim, bir performansla döndüler.
1: Ben bir Çevre Bakanı'nın Emine Hanım'ın Cumhurbaşkanı eşini nasıl övdüğünü ve Türkiye'den öğrenmek istediğinize bizzat şahit olmuş biriyim.
0: Hangi ülkenin Çevre Bakanı?
1: Avrupa'dan bir Çevre Bakanı.
2: Peki, teşekkür ediyorum Fadime Hanım. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: temsiliyetinde ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Adem Bey sizinle devam edelim. Sayın Emine Erdoğan'a da çok yoğun bir mesaisi olduğunu ifade ettik. Fadime Hanım başlıklara değindi. Dilerseniz hem oradan devam edelim hem de bir yandan da işte az önce görüntüleri ekrana getirdik. Netanyahu hem yuhalandı hem tüm ülkeler salonu neredeyse terk etti. Yine oraya ilişkinde değerlendirmenizi tekrardan almak isterim. Buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi Fadime Hanım'ın eş diplomasisi diye vurguladığı kavram çok güzeldi. Hı hı. Tam da oturuyor yani aslında oradaki bütün şeylere, faaliyetlere. Bu 10 yıl aile yılı ilan edildi ya Yağmur Hanım. Bu 10 yılın aile yılı ilan edilmesi tabii öncesinde Sayın Emine Erdoğan'ın yine Birleşmiş Milletler'de benzer konuşmalarla sürekli o eş diplomasisini aktif tutması önemliydi. Hı hı. Şimdi çocuğun merkeze bırakılması

0: Aslında dijital dünyanın merkeze bırakılması bize bir şeyi işaret ediyor. O da toplumun temel yapı taşı olan aileyi. Hatta işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Birleşmiş Milletler konuşmasında bir kavramı var, lobiler. Lobi kavramını çok kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi oradan aslında Emine Hanım'ın söyledikleriyle ben ilişkiyi kuruyorum. Çünkü biliyorsunuz bu lobi dediğimizde işin içerisine giren en önemli yapı yine katil İsrail. Yani bunların işte LGBT lobileri var, dijital terör lobileri var, manipülasyon lobileri var. O Holocaust endüstrisi dediğimiz endüstrinin içerisinde bir sürü lobisi var. Biyografidir, edebiyattır, dizidir, film sektörüdür, oyundur. Mesela bazı dijital mecra işte kanalları var ya da işte ücretli dijital mecralar var. Burada bile aileyi yıkan, aileyi ifsad eden, bozan bütün öğeleri yerleştirmişler. Emine Hanım'ın bu çıkışı çok önemli. Bu yüzden ben onun aileyi öncelemesi, aile merkezli çocuğun, aile merkezli çevrenin, ekosistemin, yani öyle bir ekosistem kuruyor ki Emine Hanım, merkeze aileyi koyuyor. Siz aileyi koyduğunuzda o ekosistem zaten yemyeşil kalır. Hatta küresel aile konfederasyonu ya da yapısı, konseyi gibi bir önerisi de var Emine Hanım'ın. Hani tamam, eğer aileyle alakalı bir karar Birleşmiş Milletler nezdinde alınmasına ortak olmak istiyorsanız, o zaman bir araya gelebilecek küresel bir yapıda kurabiliriz önerisi bence çok önemli. Böylelikle o bahsettiğimiz lobilerin küresel gücü de bu anlamda kırılabilir. Yani ben Emine Hanım'ın bu anlamdaki etkisinin kaç yıldır sürekli devam ediyor, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Hemen gelelim tekrar Netanyahu'nun o protesto edildiği, benim belki ayakkabı fırlatıldı dediğim, sonrasında hayal kırıklığına uğradığım protestoya. Şimdi şöyle Yağmur Hanım, yani İsrail gerçekten köşeye sıkışıyor. Burada hani biz sadece Netanyahu isminden gitmeyelim. İsrail'in köşeye sıkışma meselesini özellikle değerlendirelim. Hatta burada bir parantez açtığımızda, Sayın Hakan Fidan Suriye'den bahsettikten sonra sıra Irak'ta demişti. Tam yanılmıyorsam 4 ya da 5 ay önce. Biz şimdi Irak'ı görüyoruz dikkat ederseniz. Hem İsrail'in etkisinin kırılması, hem terörün etkisinin kırılması, hem de dolaylı olarak İran'ın etkisinin kırılması üzerinden devam eden bir siyasal süreci görüyoruz. Ben söylediklerimi tekrar edeceğim. Şimdi İsrail de kalkınma çöküyor. Bunları konuşmak lazım. Defalarca da söylemek lazım. Savaş, yani katliam yapan bir devlet kalkınmaya yatırım yapamaz. Bu da sosyal devlet anlayışının çökmesi demektir. Bu da İsrailli, işte İsrail'de yaşayanların gelecek endişesini yavaş yavaş taşıması anlamına gelecek. Evet, şu an destek veriyorlar ama bir sıkışmaya başlasınlar, o zaman görelim ne kadar destek verecekler. Ben o sıkışmanın daha yaşanmadığını düşünüyorum. Ona doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bakın, Birleşmiş Milletler bile son 2 yıldır çok ciddi tepki gösteriyor. Bu tepkiyi onlar yaşadıkça görecekler. Bir taraftan yine dediğim gibi dışa bağımlı bir tarımı var. Üretimi yok. Ne kadar devam edecek? Sürdürülebilir bir şey değil bu. Yani hazıra dağ dayanmaz derler. Bu İsrail için geçerli. Mekke Anlaşması bunların dengesini bozdu. Yani bunlar o şizofrenik duruma Mekke Anlaşması'yla daha çok katıldılar anladığım kadarıyla. Çünkü alanlarını daralttık biz. Hatırlarsanız Abraham Anlaşmaları vardı. Trump bunu dayattı bazı devletlere. Bence Mekke Anlaşması'nın en önemli sonucu o Abraham Anlaşmalarının da çöpe atılması oldu. İsrail'in kurmaya çalıştığı o ekonomik ekosistem çöktü. Bununla birlikte
1: Ki ABD'nin Suriye'ye, Suudi Arabistan'a yönelik desteği konusunda da aslında itirazları oldu. Çünkü bölgedeki en güçlü ülkenin kendileri kalmak istediklerini ifade etti Netanyahu.
0: Bununla birlikte Suudların Türkiye yüzünü dönmesi de çok önemli. Bence bu da bir ciddi siyasal fay hattı kırılması. İsrail'in hayalleri yıkılıyor yavaş yavaş. Onların bir de Kıbrıs, yani Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'e açılma planları vardı.
1: Şeytan üçgeni diyoruz biz
0: buraya. Hem şeytan üçgeni hem de enerji hattı vardı hatırlatsanız. Bu körfez sıkışınca, Babülmendep de çıkınca dediler ki biz buradan bir enerji koridoru ortaya çıkartırız. Biz Suriye'de ve Libya'da Kıbrıs'la birlikte onların planlarını da bozduk. Yani aslında geleceğe yönelik yatırımlarını aslında tamamen ortadan kaldırdık. Bu bence onları çok ciddi anlamda tedirgin ediyor. Çünkü dünyayı açılamayacaklar.
1: Zaten
0: Şimdi
1: yalnızlaştılar da,
0: bu
1: öyle değil mi?
0: onutsuz yalnızlık onların. Yani bu kavram olarak tam İsrail'in oturduğu onutsuz yalnızlık. İsrail tamamen böyle tanımlanabilir. Bir de Suriye ile alakalı şöyle bir planı vardı İsrail'in. Diyordu ki Golan Tepeleri bize, Doğu

0: tarafı PYD, YPG destekliyorlardı o dönem. Hı hı. Batı tarafı, yani o liman kentleri de başka devletlerin kontrolünde olsun, Şam, Suriye yeter dediler. Hı hı. Yani ana kara dediler Suriye'nin olsun. Böyle bir Suriye zaten ayakta kalamazdı çünkü yatırım yoktu. Şimdi Suriye'nin özgürleşmesi, işte o devrimin gerçekleşmesiyle bu da çöktü Yağmur Hanım. Hı hı. Şimdi bu çöktü, bununla birlikte devletimizin oradaki etkisi görülebilir şekilde arttı. İsrail'in işte bütün planları, o bahsettiğim Davut Koridoru, terör koridoru, Akdeniz'e açılma, M6 karayolunun onların kontrolüne geçmemesi gibi hikayeleri şu an hazmedemiyorlar. Şişirdi bu İsrail'i. Somali baskısı, o etrafının kenetlenmesi, kilitlenmesi, bir taraftan yine söylüyorum, oluşan küresel öfke, bugün bizim Birleşmiş Milletler'de izlediğimiz bu protestonun adım adım oluşmasının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisini tabii burada vurgulayalım. Her konuşmasında dikkat edin, fotoğraf kullandı. Yani mesela işte katil Netanyahu sürekli konuşuyor ya, işte diyor şöyle oldu böyle oldu. Bakıyorsunuz hani bir delil, bir kanıtı yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yani katledilen çocukları alıp fotoğrafını, bakın çocukları öldürüyor diyorlar. Bu tarafa hastane vurulan fotoğrafları koyuyor. Bakın hastaneleri vurulmaması gereken yerleri vuruyor diyorlar. Bir de öteki taraftan dinlere dair sabotajları, saldırıları. Ha mesela Kızıl Haç'ın olduğu şeyleri, toplanma alanlarını İsrail vurdu. Hı hı. Oradaki kiliseleri vurdu, onları gösterdi. Dünyaya şunu söyledi. Bunlar din ayrımı yapmıyor, cinsiyet ayrımı yapmıyor, yaş ayrımı yapmıyor. Bugün bunu oraya yapan, yarın size de bunu yapabilir. Hı hı. Bu tehdidi ben görüyorum, bütün dünyaya da anlatıyorum. Bunlar da ispatlarıdır. Alın bu kanıtlarla, şimdi İsrail'i siz değerlendirin dedi. Hı. Ve hamdolsun bugün bu görüntüleri eğer izliyorsak, inanın çok gururlanıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o küresel etkisini kullanarak, yani karizmatik liderliğini kullanarak İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdindeki bu kadar pespaye duruma düşmesinden gerçekten gururlanıyorum. Allah razı olsun.
1: Ozan Bey, bu arada bölgeden bahsediyoruz. Husilerden bir açıklama var şu an. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'yu hedef aldık. Petrol şirketine ait bir tesisi hedef aldık diyor Husiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında hani uyanık olmalıyız, tedbirli olmalıyız mesajına ilişkinde önemli bir gelişme. Husiler Arabistan'a yönelik saldırılarını ve aldıkları hedefleri de yine arttırmaya devam ediyor gibi görünüyor.
2: Tabii, yani özellikle Mekke Savunma Anlaşması'nın 3 ülkesinden biri olan Suudi Arabistan'a yönelik ve geçen hafta da konuşmuştuk, özellikle de Mekke'ye yönelik saldırıları ki yapmadık etmedik dediler ama kimse inanmıyor. Türkiye'de gerekli cevabı vermişti. Yani şu an Husilerin bu saldırıları yani Suudi Arabistan'la olan savaşlarından ziyade mesele gerçekten geçen hafta da özellikle söylemiştim, ben komplo teorilerine inanan biri değilim. Hı hı. Ama Husilerin saldırılarında gerçekten Mekke Savunma Anlaşması'nı sabote etmeye çalışan başka mihrakların olduğu inancındayım. Yani örneğin bu işin arkasından Mossad çıksa, İsrail çıksa şaşırmayacak haldeyim bu coğrafyada.
0: Çünkü çıkmasa şaşıracağız.
2: İşte yani, haklısınız. Yani cümle o şekilde de kurulabilir. Hı hı. Sonuna kadar katılıyorum. Çünkü İsrail gerçekten Mekke Savunma Anlaşması'yla çok zor bir pozisyona girdi. Hı hı. İstedikleri kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan veya işte Mısır katılır katılmaz bilemem, istedikleri kadar alternatifler yaratmaya çalışsınlar, o şansı kaçırdılar. Ben siz konuşurken 77 ülke salonu terk etmiş. Tek tek hangi ülkeler olduğuna dair de bir video izliyordum. Ülkelere baktım. Aralarında Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Zaten bildik İspanya, Slovenya falan filan gibi tavrı net olan ülkeler. Ama şöyle bir baktım. Orta Doğu'nun neredeyse tamamı dışarı
1: kaç
2: çıkmış.
1: Kaç ülke dediniz?
2: 77 ülke dışarı çıkmış. En azından şu an benim önümdeki sosyal medya bilgisi belki daha fazladır da. Ama 77 ülkeyi tek tek sıralamışlardı. Ve Orta Doğu'nun tamamı dışarıda, yani Ürdün falan saymama gerek yok tek tek. Yani böyle bir İsrail'in köşeye sıkıştığı ve haklı olarak, bakın bir örnek daha vereceğim. Almanya, Avusturya, Almanca konuşan coğrafya benim bir nevi çok koşturduğum bir coğrafya. Örneğin Avusturya, İsrail'in en sağlam müttefiklerinden biri olarak bilinir. İki gün önce Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, İsrail'e o kadar sert açıklamalar yaptı ki, İsrail Dışişleri Bakanı çıkıp Avusturya halkı,

0: Cumhurbaşkanı utanmalıdır diye açıklama yaptı. Yani doğru. Gelinen noktayı görüyorsunuz. Yani İsrail son kalelerini de kaybediyor ve haklı olarak kaybediyor. Ve bu sırada Husilere geri dönecek olursak, yani Husilerin bu savaşının ben sadece İran'ın bir takım Amerika'ya karşı veya işte şu an Amerika'ya dayattığı şartların yerine getirilmesi için gündeme gelen bir savaş olmasının ötesinde bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle. Çünkü Husiler özünde bu kadar güçlü değillerdi. Hı. Yani Husiler birden boylarını aşan hedeflere yöneldiler. Hı. Ve Husiler birden daha düne kadar Filistin, Gazze nedeniyle İsrail'e saldırırken İsrail'i unutuverdiler. Ve şu an Müslüman bir ülkeyle başka bir savaşın içinde oldukları iddiasındalar. Hı. Ama ben gerçekten meselenin Mekke Savunma Anlaşması sonrası aynı Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi bir takım karanlık mihrakların bu işin arkasında oldukları ve akıllarınca sabote etmeye çalıştıkları inancındayım.
1: Kaç ülkenin terk ettiğine ilişkin siz bir bilgi verdiniz. Sevgili editörümüz Ayşegül Gedik de şimdi hemen bilgi notu attı bana. 18 Arap ülkesi,
0: evet.
1: 14 Asya ülkesi, Müslüman olmayan 20 Afrika ülkesi, Latin Amerika ve Karayipler'den 17 ülke, Avrupa'dan 6 ülke, 2 okyanus ülkesi olmak üzere toplam 77 ülke.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii o fırsatı bulamadım.
1: Ayşegül
0: o çok güzel organize etmiş. Evet. Ama görüyorsunuz dünya dışarı çıktı. Yani Netanyahu denilen çocuk katili konuşurken dünya ona sırtını döndü. Yani bu şekilde söylemek lazım. Dünya ona sırtını döndü ve gerçekten bence belki de BM Genel Kurulu'nun bize sunabileceği en güzel resimlerden biri sunuldu. O açıdan gerçekten bizim bu sahneden mutlu olmamız gerekiyor. Ne mutlu ki bundan 2 yıl önce böyle bir sonuç alamazdık. Bir yıl önce yine çıktılar ama belki bu sayıda değillerdi. Kesinlikle. Görüyorsunuz artık 6 Avrupa ülkesi diyor. Avrupa ülkesi dediklerinin içinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler var. Yani artık dünya bu İsrail zihniyetinin savunulamayacağının farkına vardı. Ve her geçen gün İsrail'e karşı tavır alan ülkelerin sayısı artıyor. Bakın şu an orada içeride oturanların birçoğunun şu an dışarı çıkan ülkelerle ticari ilişkileri var. Birçoğunun dışarı çıkan ülkelerle ülkesel çıkarları var ve bu çıkarlar yarın bir gün onların da o salonlarda oturmasını zorlaştıracak. Çünkü İsrail onların o çıkarlarını karşılamıyor. Dışarı çıkan ülkelerle komşular, evet. Ticari ilişkileri var, yakın ilişkileri var. Bundan dolayı ben yani gelecekten çok umutluyum. Tamam, İsrail'deki seçimler Netanyahu seçilmeyecek, büyük bir ihtimalle İsrail aşırı sağa başka bir isimle yola devam edecek belki. Ama bence artık Gazze'de yapılanların hesabı sorulma safhasına doğru gidiyoruz. Nasıl ki Balkan Savaşı'nda Sırp katiller hesap verdiler. Geçen de biri ölmüştü, hatırlıyorsunuz.
2: Bilaliç.
0: Hani evet, ben ismini bile anmak istemediğimi söylemiyorum. Hı. Yani Balkan'da yapılan zulmün hesabı nasıl sorulduysa Gazze'de yapılan zulmün hesabında sorulması yönünde ilerliyoruz.
1: O zaman Etiyopya'yı şöyle bir işaret koyalım. Onu aklımızın, hafızamızın bir köşesinde yer edelim. Çünkü Netanyahu konuşmasını tamamladığında Etiyopya heyeti Netanyahu'yu ayakta alkışlamış. Böyle aklımızın bir köşesine yazalım bence o zaman Etiyopya'yı. Fadime Hanım, sizinle devam edelim. Demiş ki Netanyahu, şu anda Yahudi düşmanlığına yönelik yalanları yayma konusunda önde giden ülke Erdoğan liderliğindeki Türkiye demiş. Türkiye yani Yahudi düşmanlığına yönelik yalanları yayıyor diyor. Bizim hiç Yahudi düşmanlığı konusunda en ufak bir beyanımız
3: olmadı. Tarihi manada bir söylediği şeyin bir gerçeği var. Hı hı. Yani İspanya'dan kaçtığında Osmanlı İmparatorluğu onları...
0: Ki biz Yahudi kelimesi de bile Musevi demeye özen gösteririz. Yani hı. Çok özen yani, gösteren bir
3: tabii,
0: ülkeyiz. Yani.
3: Evet, yani hani o dini köken itibariyle de... hani Yahudi demeyiz dediğiniz gibi.
0: Tabii,
3: yani
0: çok özen gösteririz.
3: Deriz.
0: Çünkü bizim Musevi
3: vatandaşlarımız vardır.
1: Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı Yahudi da, içinde Yahudi geçen bir cümle kurduğunu da hatırlamıyorum.
3: Yani hani daha yani kitap indirilmiş 3 dinin mensuplarına ilişkin, onun kutsallarına ilişkin her zaman o saygıyı, hürmeti aynen. Her dinin, her inancın inanca gösterilmesi gerektiğini söyler. İşte Kudüs'ün 3 din içinde kutsal bir şehir olduğunu söyler. Evet.

0: Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Kudüs'te dahil olmak üzere Filistin, bütün bu coğrafyalar Yahudilerin, Hristiyanların, Dürzilerin ya da farklı farklı inanıştaki, farklı etnik kökende olan, farklı diller konuşan çok çoğulcu bir coğrafya burası ve bir arada hiç kan dökülmeden kardeşçe barış içinde yaşanmış yüzyıllar var.
1: Hala da yaşıyoruz
0: Hala da yaşanıyor. Biz
1: beraber.
0: Türkiye olarak öyleyiz. Ama işte ne zaman bu Siyonizm fikri ortaya çıktı ve bu coğrafya Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki toprakları paylaşıldı ve buraya o fitneyle geldiler ve parçaladılar. O günden bu yana bu coğrafya kan gölü. Ne yazık ki işte terör örgütleri ürettiler. O terör örgütünü bahane edip başka bir terör örgütünü beslediler. Hani DEAŞ'ı gösterip PKK'yı güçlendirdiler. Ya da işte şimdi Husileri gösterip İsrail kendine yine alan açmaya çalışıyor. İran'la yine ortaklaştıkları bir ortak
1: Maalesef.
0: çalışabildikleri bir alan var. Hem savaşıyorlar ama hem de çok güzel anlaşıyorlar bazı konularda. Gibi hani tuhaf, çarpık, çapraşık
1: Doğru.
0: ilişkiler,
2: Danışıklı
0: danışıklı, evet, gayet de hani iki tarafında menfa işine gelen
2: döviz.
0: tuhaf, çarpık durumlar. O yüzden hani Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza hakareti ya da işte onun sözlerini çarpıtmaya kalkması kuşkusuz ilk değil, haddi de değil. Yani Netanyahu küçük, zavallı bir suçlu, hani zavallı derken küçüklüğü bakımından bir insanın bu kadar düşmemesi gereken
1: Zohran
0: yerlere düştüğü için.
1: Mamdaniye de belediye başkanına da
0: Laf
1: takmış.
0: tabii ona da okudum
1: Yani
0: az önce,
1: evet.
0: ona da, onu da işte antisemitik olmakla güya
1: O en
0: suçluyor
1: kolay
0: ve
1: suçlama.
0: evet. Ve güya New York'ta Yahudiler özgürce
1: Güvende
0: dolaşamıyorlarmış korku içinde.
1: değillermiş.
0: Hayır, bütün Yahudiler şu anda güvende değil, sayenizde.
1: Evet.
0: Yani İsrail gibi hem kendi halkına huzur vermeyen, hem coğrafyada sürekli kan döken bir nifak ve terör devleti varken, tabii ki o ülkeye mensup hiç kimse rahat olmayacaktır. Bu fikri Yahudilerin atması lazım. Yani çünkü İsrail fikrini benimsemeyen ya da şu politikaları
1: Aynen.
0: benimsemeyen Yahudiler de var,
1: Tabii onun
0: İsrailliler de
1: altını
0: var.
1: çizmek lazım.
0: Ama sayının az olduğunu da görüyoruz. Hani bunu da söylemek zorundayız. Kahir ekseriyetin bu hastalığı kaptığını ve zombileştiğini görüyoruz. Ama onlar tabii bütün insanların üstünde görüyorlar. Ama Netanyahu'nun şu sarf ettiği cümlelerin yalan olduğunu bir kere daha o laf ağzından çıkarken dinleyen herkes diyor ki yalan söylüyorsun. Yalan söylediğini herkes biliyor.
1: Belki Uganda ve Etiyopya'da birileri inanıyor olabilir ama onlar da gerçekten gerçeklerden habersizlerdi.
0: Veya da inanmıyorlardır da politik
1: İdare
0: olarak
1: ediyorlar. Evet.
0: menfaatlerini orada
1: Evet.
0: görüyorlardır. Hani ahlaksız dediği şey odur, ta kendisidir. Hani birkaç tane şeyini okudum
2: Antisemitik
0: Netanyahu'nun.
2: yalanların süper yayıcısı haline gelen son ülke Türkiye, yani Erdoğan demiş. Antisemitizm
0: Antisemitik
2: konusunda.
0: yani Yahudi düşmanı.
1: Evet. Yani
0: Türkiye Yahudi düşmanı değil. Sayın Erdoğan Yahudi düşmanı değil. Türkiye tarihi manada hiçbir zaman öyle olmadı.
1: İspanya Yahudilerine kucak açan
0: Tabii
1: tarihteki ilk ülke biziz ya.
0: ki o, yani oralarda can havliyle gelip Osmanlı'ya sığınan Yahudilerden bahsediyoruz.
1: Katolik kilisesinden kaçan, altını çizmek
0: Evet,
1: lazım.
0: yani değil mi? Birbirlerini kestiler. İsa peygamberi katlettiler. Hani onların inancına göre, bizim inancımıza göre göğe çekildi. Ama nihayetinde Türkiye'nin böyle olmadığını, Sayın Erdoğan'ın böyle olmadığını bütün dünya biliyor. Bu hani dışişlerinden başlayarak her seviyede buna bir yalanlama iletişim başkanlığı da yapacaktır. Ama hani resmi açıklamalara bile kalmadan bütün dünyanın bu cümleyi duyduğu anda bunun yalan olduğunu bildiğini ve Netanyahu'yu daha canlı anlık olarak yalanladıklarını, lanetlediklerini düşünüyorum ben.
1: En
0: O
1: çok övdüğü
0: salonda da
1: Trump'ın bile.
0: Trump'ın
1: en çok
0: bile.
1: Övdüğü Trump'ın.
2: Evet. Yani dijital çağda yaşıyoruz ve dijital algoritmalara da müdahale ediyor İsrail. Dolayısıyla cep telefonlarımızda çoğu zaman Gazze'de olup biteni görmüyoruz ama Sumut filosu pek çok ülkenin yer aldığı o aktivistler aslında İsrail'in ne yaptığını az çok dünyanın duymasına da vesile oldu. Fadime,
0: ya
2: öyle değil mi?
0: Beni Gazze'de yaşananları ve Gazze'ye İsrail'in karadan, havadan, denizden, her yerden abluka altına aldığını, kapattığını, hı hı, uluslararası karasularında Gazze hedefiyle ilerleyen gemilere bile gayri hukuki bir şekilde askeri müdahalelerde bulunduğunu, işkence ettiğini, insanları kafeslere koyduğunu, kollarını, bacaklarını kırdığını, kaburgalarını kırdığını, hı hı, dünya gördü. Yani bu bize neyi gösterdi? Bak, Filistinli değil, Filistin toprakları değil, Filistin'de henüz değil, Filistin sahilinde değil ama Filistin'e gitme hedefiyle yola çıkmış bir gemiyi uluslararası karasularında, limanlarda işkence ederek o insanları askeri operasyonlarla yakalayan bir İsrail, Filistin'dekilere neler yapmazı doğruladı İsrail. Yani o gördüğümüz, kimsenin bence şüphesi yok, yapay zeka değil. Gerçek görüntüler. Üstelik uluslararası medya da Gazze'ye giremedi. Gazze içindeki az sayıdaki gazeteci kardeşimiz canları pahasına, ki 200'den fazla gazeteciyi de bilerek, hedef seçerek katletti. İsrail, bütün dünya seyretti Gazze'de ne yaptığını. Şimdi bu kürsüde az önce yine okudum. Mesela diyor ki Netanyahu katili, bizim neyle uğraştığımızı bilmiyorsunuz. Filistinliler bizi öldürmeye çalışıyordu. Birkaç tane taş atan, yani Batı Şeria'da o insanların evlerini taşlayan, insanların evlerini yakan, çocuklarını öldüren, zeytinliklerini kesen, yani yerleşimci dedikleri teröristler var ya, hani evden çıkana kadar musallat oluyorlar. O evi halkını kuşatıyorlar ve o evin, arazinin üstüne oturuyorlar. Sonra da geniş yerleşim alanları. Koskoca, işte Sayın Cumhurbaşkanı yine BM kürsüsünde 2019 muydu? O Filistin haritasını çıkardı, koydu ya. Filistin
2: işgal haritası değil mi?
0: Evet, Filistin haritası boydan boya yeşil Filistin. Birkaç tane nokta Yahudi yerleşim yeri var. Bir sonraki haritada onlar büyümüş, Filistin küçülmüş. Bir sonraki haritada Yahudi yerleşim yerleri büyümüş, büyümüş, büyümüş.
2: Yeşil alan diye
0: en sonunda kalmamış. Artık Filistin nokta nokta
2: getirebilir miyim?
0: Sadece hani bu İsviçre peyniri gibi birkaç küçük alanda sıkıştırılmış, hapsedilmiş, kuşatılmış bir Filistin. Sen Filistin'i yuttun.
2: Fadime
0: işte.
2: Hanım'ın bahsettiği harita.
0: Evet.
2: O yeşil alandan geriye sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi kaldı.
1: Batı Şeria deyince de altını çizmek gerekiyor.
0: Bir bütünlük yok yani orada.
1: Bugün Netanyahu diyor ki İsrail askerleri, işte nasıl söylediyse onu, örnek askerlerdir filan. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin Amerikalı politikacıları bile politika zorbalık yaptıkları daha çok yeni Amerikalı bir senatör tarafından belgelendi. Oradaki bir Filistinli aileyi ziyaret etmek istiyor. Amerikalı senatörü sokmuyorlar ve ona zorbalık yapıyorlar. Yani tabii, söz konusu askerler oradaki Filistinlileri korumadıkları gibi saldırgan sonradan yerleşimcilere karşı. Bakın, bir de dışarıdan gelen politikacıyı engelliyorlar.
0: Şimdi şu Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum 2019 bu. Evet, çok emin değilim ama 2019 gibi aklımda kaldı. Şimdi 2019'da o haritayı BM kürsüsünden gösterene kadar hiç kimse dönüp Gazze'ye, Filistin'e, İsrail'in bu bölgede ne yaptığına, Filistinlilerin toprağını nasıl çaldığına,
2: ne olduğuna
0: kimse dönüp bakmıyordu. Kimse
2: bilmiyordu çünkü.
0: Bilen biliyordu bence. Hiç gayet de iyi biliyorlardı. Evet. Ama örtmek istiyorlardı üstünü. Artık örtemez hale geldikleri için, yani bu devletler menfaatleri değil artık kendi halklarına bunu anlatamadıkları için son derece yanlış bir katilin yanında durmak konusunda tedirgin oldukları için, yani devletle, siyasetçilerle halkları arasındaki parantez çok açıldığı için mecbur kaldılar hakikatin yanına yaklaşmaya. Yani bu sene o kürsüde işte Fransız Macron'un yaptığı konuşma, İngiliz Başbakanı'nın yaptığı konuşmanın Filistin lehine, İsrail aleyhine içerikler taşımasının nedeni Cumhurbaşkanımızın yıllardır öyledir ama 2019'da gösterdiği şu haritadır ilk uyanış. Dünyaya ilan edilmiş bir işgal haritası bu. Çünkü Cumhurbaşkanı o gün orada sordu. Bu İsrail'in sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor dedi. Bu o kadar
2: lider aklı
0: doğru
2: bu, öyle
0: bir
2: değil mi?
0: Soru ki.
2: Bu lider aklı öyle değil mi?

0: sınırları neresi İsrail'in?
1: Yok.
0: Çünkü yok, hala yok.
1: Sumudu bileken
0: Hala
1: başka
0: yok.
1: sularda durduruyor uluslararası.
0: Hala yok ve şimdi Filistin'i yuttu. Suriye'den Golan'ı alıyor, Ürdün'e giriyor, Lübnan'a
2: Lübnan.
0: giriyor, Yemen'de

0: Peki.
1: Yani dolayısıyla hani Netanyahu'nun yalanının çok açık göstergelerinden biri. Çok önceden Cumhurbaşkanı yalanladı zaten. 2019'da yaladı Netanyahu'yu. Yalanladı.
2: Ben de yalanına bir katkı sunayım. Netanyahu, var mı vaktimiz?
0: Var ama bir soruyu sorayım size.
2: Tamam.
0: Hem siz kendi
2: Çünkü...
0: eklemenizi yapın hem de soruya da yanıt vermiş olun. İran hakkında diyor ki size iyi bir haber vermek istiyorum. Sessizliğinize, ikiyüzlülüğünüze rağmen İran'da inanılmaz bir şeyin olması için sadece zaman meselesi. Yani İran'da kısa süre içerisinde bir şey olacak diyor. Halkın gücü iktidardakileri yenecek
2: Rejim.
0: diyor. Rejim düşecek vesaire vesaire, o günü kutlayacağız diyor. Hem eklemenizi hem de bu
2: Tamam.
0: mesajına ilişkin yorumunuzu alayım.
2: Şimdi Netanyahu'nun hani siz giriş cümlenizde dediniz de Yağmur Hanım, zaten dijital bir dönemde yaşıyoruz,
0: Evet.
2: çağda. Telefonda aslında bütün bilgiler var.
0: Evet.
2: Sadece Google, yani Google'a, onların ki sermaye sahiplerinden biridir. Yazsınlar İsrail katliamı diye. Bakın ben yazdım. Burada İsrail katliamlarının adım adım çıktı. Bahrel Bakar katliamı, Cibaliye katliamı, Ebu Şuşa, Ettabiyin, Han Yunus, Hula, Kana, Mansuri, Ocak 2025, Güney Lübnan diye sıralama gidiyor. Bu onların kendi güya endüstrilerinin ortaya koyduğu katliamı. Bir de hani işte Yahudi milletiyle alakalı olarak attığı iftira vardı bizim geçmişimize yönelik. Sadece tarihsel sıralama dedim. Selçuklulardan başladı, günümüze kadar geldi. Yani 11. yüzyıla kadar gitti tarih. Selçuklularda Yahudi topluluklarına sahip çıkılması, İstanbul Fethi sonrası sahip çıkılması, İspanya Yahudi sürgünü sonrası sahip çıkılması, Portekiz Yahudilerin sürgününde, bakın bunların hepsine Osmanlı sahiplerine sahip çıkmış. 1840 ile 70 arasında Tanzimat döneminde sahip çıkılması, 19. yüzyılın sonunda, yani sayabilirim, Nazi döneminde akademisyenlere bile bizim
3: Aynen.
2: devletimiz sahip çıkmış. Yani bütün zaten kayıtlar var. Dolayısıyla biz bu zaten bunların yalan olduğunu biliyoruz. O yüzden ben de hani ona bir katkı sunmak istedim. İran meselesine geldiğimizde
0: Diyor
2: dün...
0: ki iç, yani bir
2: Evet.
0: iç karışıklık çıkacağı mesajını veriyor sanki. Halk diyor rejimi düşürecek diyor. Yakında bunu kutlayacağız o günü diyor.
2: Şimdi İran'la
0: Burada bir
2: alakalı
0: tehdit mi, gözdağı mı yoksa bir saldırı açıklaması mı bu?
2: hepsi, biri tek değil. Bir taraftan tehdit ediyor, orada İran'da var çünkü.
0: Evet.
2: Bir taraftan İran'ı bekleyen bir şeylerden bahsediyor.
0: Evet.
2: Bir taraftan da saldırının meşru, kendisine göre meşru sebebini oluşturarak aslında önünü açmaya çalışıyor. Hatırlarsanız İran'la alakalı ilk günden itibaren bizim söylediğimiz şey şuydu. Mossad, Trump'ı yalan raporlarla, istihbarat raporlarıyla İran çatışmasının içine çekti. En sonunda bunu biz, yani biz ilk günden söylüyorduk da, en son bunu Pentagon'daki danışmanlar da, askeri yetkililer de söyledi. Yani İsrail'in ortaya koyduğu istihbarat raporları doğru değildi dediler kendileri. Dolayısıyla İsrail ilk günden itibaren orayla alakalı olarak zaten yalan söylüyor Yağmur Hanım. Bu bir. İki, buna maalesef Trump da inandı. O yüzden Trump İran'la alakalı ilk günden itibaren bir rejim kavramını kullandı. Hatta üç kavram kullandı. Bir rejim değişecek dedi. İki muhalefet dedi. Pehlevi ön plana çıkardı hatırlarsanız.
0: Evet.
2: Üçü İran'ın yeraltı kaynakları, işte petrol, doğalgaz dedi. Halkın olacak ve halk zenginleşecek dedi. Şimdi bütün bunlar bugüne geldiğimizde, bakın nükleerden bahseden Trump Hürmüz tıkanınca nükleeri unuttu.
0: Evet.
2: Hani dünyanın sorunu nükleerdi? Orada öldürülen 161 tane kız çocuğu vardı değil mi okuldaki?
0: Okulda evet.
1: Pezeşkan söyledi.
2: Hürmüz kadar gündeme gelmedi ya. Dolayısıyla Netanyahu'nun söylediği şeyler zaten İran'la alakalı ve dünyayla alakalı karşılığı olmayan yalan ifadeler. Ama bu sözler tehlikeli. Neden? Ben burada özellikle bizim yine Mekke anlaşmasına atıf yaparak söylemek istiyorum. Bizi karşısına alamayan bir İsrail var. Bu etrafımızda dolanmaya çalışıyor. Bir taraftan Kıbrıs'ı başımıza bela etmeye çalışıyor. Bir taraftan da o şeyi hazırlanıyor anladığım kadarıyla, göç kavramına. Yani Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananların aynısının İran'da yaşanmasının yolunu açmaya çalışıyor. O göç meselesini ilk günden itibaren hem Sayın Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı özellikle göç dairesinde o konuda müthiş çalışmaları var. Aynı zamanda İran'ı böyle bizim karşımızda istikrarsız bir bölge yaparak aslında bizim sınır hattımızı kaos haline çevirmeye çalışıyor. Irak da bunu denedi. Olmadı. Bakın Kerkük'teki anlaşma çok önemli mesela. Statüyü bile kaç yıl sonra biz yeniden inşa ettik Kerkük'le alakalı. Irak'ta yapamadı. Suriye'de

0: de nefesi kesildi. Şimdi döndü yüzünü İran'a. Ben tamam, İran'la alakalı ilginç bir şey de var bu arada, bilmiyorum. Seyircilerimiz umarım bizi yanlış anlamaz ama
1: Nedir?
0: İran'la ABD'nin ve İsrail'in çatışması da çatışma mı? Karşılıklı bir anlaşmalı çatışma mı? Ben anlamış da değilim. Çünkü ortada olmayan bir oğul Hamaney var. Onun üzerinden işte devrim askerlerinin sürekli Şahin konuşmaları var. Buna ABD'deki Şahin de cevap veriyor ve gerilim sürekli tırmandırılıyor.
2: Ve Mossad
1: Biz
2: attığı her hedefi de vuruyor.
0: Ve ilginç, çok ilginç.
1: Ve biz İran'ın İsrail'i hedef alırken füzelerin boş tarlaya düştüğünü de hatırlıyoruz mesela.
3: Trump kendisi söylemişti, itiraf etmişti.
1: Ne diye?
0: Yanlış.
3: Hangi yılda hatırlamıyorum ama daha ilk dönem başkanlığında o zaman kimdi, Rafsanjani miydi Cumhurbaşkanı, hatırlamıyorum. Yine İran-Amerika arasındaki bir gerilim esnasında İran'dan,
2: Haberleşiyoruz
3: Tahran'dan
2: dedi.
3: Şeye, Washington'a telefon geldiğini ve şimdi biz
2: demiş.
3: size, hani kendi iç kamuoyumuzu yatıştırmak için birkaç füze atacağız ama şuralara boş yerler atacağız, isabet ettirmeyeceğiz diye bana haber verdiler.
1: Doğru.
3: Ve öyle de yaptılar diye Trump kendisi söylemişti.
1: Evet, doğru
0: Yani
1: söylüyorsun.
0: bu kadar yoğun saldırının olduğu bir yerde böyle bir tablonun ortaya çıkması ya çok fazla tesadüf değildir yani. O zaman şu çıkar ortaya. İsrail yanlış koordinatlar vuruyor. Ya da İsrail istihbaratı yanlış koordinat veriyor. İsrail istihbaratı zayıf diye bir sonuç çıkar ki
3: Tabii
0: mümkün değil.
3: Rusya'nın orada istihbari bilgi verdiğini biliyoruz
0: Evet,
3: İran'a.
0: İran'a.
3: Yani Rusya
0: Yani birileri
3: destekliyor.
0: besliyor onu.
3: Çin ve Rusya destekliyor.
0: Evet, bir de arkada şey var anladığım kadarıyla. Sadece İran meselesi değil. Ticaret yolları var, Hürmüz'ün yönetimi var. ABD'nin Çin ile aslında o mücadelesini İran üzerinden devam ettirme hikayesi var. Şöyle noktalayayım Yağmur Hanım. Hatırlarsanız NATO'nun sonlarına doğru Trump 17 dakikalık bir konuşma yaptı. 15 de olabilir. Bunun 7-8 dakikasını Çin'e ayırdı. Biz işte hatta şey dedi, ben TikTok'ta daha fazla izleniyorum. Çin'in ürünü olmasına rağmen dedi. Çin'de fabrikalar kapanıp güvenden dolayı bize geliyorlar dedi. Çin'i aldı merkeze. Bunun gerekçesini ben sonraki konuşmasından anladım. İran üzerinden o süreci bir şekilde yürütüyorlar. ABD şunu yapıyor şu an. Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'nin üzerinde sopasını eksik etmiyor. İran üzerinden de Çin ve işte o ticaret hattı dediğimiz Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen o ticaret hattını alternatif yeni şekilde ya da kendisinin istediği şekilde
1: Peki.
0: inşa edecek bir anlaşma için o sopayı da oradan eksik etmiyor. Yani İran'ı sadece bölgesel olarak düşünmemek lazım.
1: Bu arada İsrailli bir kaynak da şöyle demiş: İran kazmadığında nükleer faaliyetlere devam ediyor. Dolayısıyla İsrail, ABD olsun ya da olmasın, İran'ı vuracak demiş.
0: Yani buna
1: Nükleer meselesine değmiştiniz ya, ona ilişkin aslında
0: şimdi
1: bir soru
0: yeniden
1: da.
0: döndüler nükleere.
1: Evet,
0: Çünkü
1: yani
0: şunu sebep
1: İran kazmadağında nükleer faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla İsrail de İran'ı ABD olsun olmasın vuracakmış.
0: sebepler dönüşmüş
1: Gibi.
0: Yağmur Hanım. Şimdi muhalefeti
1: Evet.
0: desteklediler. O olmadı. Şimdi buna döndüler. Bu yarın başka bir şeye dönerler.
1: Peki Fadime Hanım, Ozan Bey, eklemek istediğiniz bir husus var mı? Değilse çok kısa bir iç siyasete de girmek istiyorum.
2: Tabii.
1: Fadime Hanım, var mı
3: Ay
1: eklemek
3: yok,
1: istediğiniz bir
3: konuştuk.
1: husus? Peki tamam. O zaman Mansur Yavaş diyelim. Sizce kopma nerede başladı?
2: Bence yani Mansur Yavaş derseniz bana, benim gözlemlediğim Mansur Yavaş
1: Ya da herkes bir ucundan çekiştirdi ve kimsenin elinde kalmadı mı? Yani bir tarafta İyi Parti, bir tarafta CHP, bir tarafta Yeni Parti. İşte en son Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştü, AK Parti'ye mi gelir gibi. Herkes bir ucundan çekiştirdi ve koptu
2: Bence
1: gitti.
2: Mansur Yavaş hiçbir zaman CHP'li olmadı. Yani Mansur Yavaş hiçbir zaman CHP'li olmadı. CHP'liler de aslında Mansur Yavaş'ı hiçbir zaman kendilerinden görmediler. Ama Ankara Belediye Başkanlığı değerli bir makam. Yani tabidat dalokaylardan
3: Getirisini
2: tek tek
3: kabullendiler.
2: sayarsak Ankara'da belediye başkanı olmak çok büyük bir onur ve çok değerli bir makam. Ve o makamda Mansur Yavaş'la o makamı alma şansını gördükleri için Mansur Yavaş da o esnada CHP dışında başka bir şansa sahip olmadığı için evet. bir izdivaç gündeme geldi. Yani Mansur Yavaş hiçbir zaman bir CHP'li gibi de davranmadı. CHP klasiğine uygun bir tavrı hiçbir zaman olmadı. Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile çok bir samimi dönemi olmadı. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık döneminde. Özgür Özel döneminde de ben Mansur Yavaş'ın öyle Özgür Özel'e çok yakın olduğu inancında değilim. Ekrem İmamoğlu konusunda da taktiksel olarak ağzını açmadı. Tabii Mansur Yavaş'ın bir de sorunu var. Konuşamıyor. Yani ağzını açtığında
3: siyasetçisin. Çok ayrık sıkıntı.
2: Evet, herkesin söylediği bir gerçek var. Mansur Yavaş konuşursa biter. Konuşmadığı sürece bitmiyor. Yani sessiz kaldığı sürece var olabilen bir politikacıdan bahsediyoruz.
1: Dolayısıyla mesela nasıl Cumhurbaşkanı adaylığı için
2: ben zaten ben şahsen ona hiçbir zaman inanmadım, hala da inanmıyorum. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımıza karşı bir aday olabileceği, o çapta bir aday olarak sahneye çıkabileceği, yani konuşamamasından zaten bence, yani hitabet politikada en önemli olaylardan biridir. Bizim halkımız, insanlarımız gerçekten hitabete çok değer verirler.
3: Konuşmadan nasıl iş yapacağız?
2: Ya, evet.
1: Yani siyaset yapmayıp güvenli alanda kalarak nasıl
2: düşünsenize bir Mansur Yavaş'ın BM'de böyle bir platformda konuşmaya kalktığını, yani Türkiye'yi temsilen gittiğini, yani ben düşünemiyorum bile. Ben de düşünemiyorum.
1: Bir de bir ekip işidir bu. Arkasında yani, da ya, sağlam bir ekibin olması lazım.
2: Ne olursa olsun yani. Konuşabilmek de bir doğuştan bir kabiliyet. Yani bu bundan dolayı eleştirmiyorum Mansur Yavaş'ı. Onun böyle bir kabiliyeti yok. Konuşamadığı için de yani hep onu derler. Konuşmadığı için Mansur Yavaş hep güçlü ve de büyük gözüküyor. Konuştuğu an birden halkın gözünde değer kaybeder. Şu anda dikkat ederseniz zaten yazılı tweet açıklamalarıyla falan durumu idare ediyor.
1: Evet, mesela CHP'den Ankara niye ayrıldığını açıkladı. Şimdi Ankara Türkiye'nin başkenti. Çıkıp bunu bir basın toplantısıyla yapması mı daha iyi olurdu, yoksa dijital medyadan bir işte X platformundan atılan bir tweetle bunu
2: ben
1: açıklamak
2: açık söyleyeyim, ben,
1: yani Ankara'ya da ne yakışırdı?
2: Ben Sayın Yavaş'ın kurt gazetecilerin karşısında böylesine zor bir konuda terlemeden cevap verebileceğine şahsen inanmıyorum. Ben şimdi politikacı olarak konuşuyorum. Yani
1: hani
2: yıllar boyu politika yapmış bir insan olarak.
1: Ama en azından kamera karşısında.
2: Ya işte ama diyorum ya, hani
1: Ankara halkına da mı
2: bu Mansur Yavaş'ın suçu değil. Yani onu, o da öyle bir insan. Yani ufak bir ilçeden Ankara'ya, bir kente belediye başkanı büyük umutlarla gelmiş. Ankara'da sokaktaki insana sorarsanız Mansur Yavaş'ı niye seçiyorlar? O bir önceki belediye başkanı tepki olarak seçtiler. Hı hı. Ve tepki olarak da hala seçmeyi tercih ediyorlar. Ve bir bakıma da bazen Ankara'da belli bir kesiminin hükümetimize yönelik bir tepkisi olarak Mansur Yavaş tercih ediliyor. Yani sembolik bir konumu var. Ama o sembolik konumun Cumhurbaşkanlığına kadar gidecek yapısı yok. Yani Ekrem İmamoğlu için bunları söylemezdim. Bakın ayrı bir tartışmaya girerdim. Ekrem İmamoğlu için böyle konuşmazdım. Daha farklı bir yorum yapardım. O yüzden de Mansur Yavaş İmamoğlu konusunda da bence, yani İmamoğlu'nun şu anda artık aday olmaması konusunda da mümkün olduğunca sessiz kalmayı tercih ediyor. Hala belki içinde bir umut var. Olur ya, hani konjonktür öyle bir fırsat verir ki o da potaya girer şeklinde açık bırakıyor. CHP'den istifası da böyle bir, bence tırnak içinde köylü kurnazlığı, hani bence benim şahsi görüşüm. Ama
3: çakallık diyorum ben, siyasi çakallık.
2: Ama siz öyle kelimeler kullanıyorsunuz. Ben kullanmayayım. Ama halkımız yeterince uyanık. Ankara'da da insanlar artık Türkiye siyasetinin de bir korkunç bir deneyimi var. Hani Mansur Yavaş'ın da resmini çekmişler ve bence röntgeni çekilmiş vaziyette. Halkımızın kimin kim olduğunu, kimin kime karşı aday olabileceğini herkesin ayakkabı numarasını biliyorlar. Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ayakkabı numarasını düşündüğümde ben ona karşı çıkacak aday şu an zaten görmüyorum.
1: Evet. Fadime Hanım, istifa haberinin düştüğü gün Ankara'yı öyle bir sağanak vurdu ki böyle arabalar falan sular altında kalmış. Evet, herhalde
3: yol
1: artık utancından gitti bence artık demiştim. Evet. Ama
3: zaten, tabii belediye başkanlığından değil, partiden istifa etti.
1: Evet. Ama zaten halihazırda böyle bir kararı aldı. Ancak bunu ifade etmediği dile getiriliyor.
3: Evet, evet.
1: İşte Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi AK Parti'ye mi geçecek iddialarını kulislerde çok hareketlendirdi. Şimdi siz nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? Yeni partiye mi geçer? Bağımsız olacağım vurgusunu yaptı ama bu bağımsızlık nasıl bir siyaseti beraberinde getirecek? Nasıl
3: değerlendiriyorsunuz?
2: Bence Sayın Bahçeli'nin dediği doğru. Yalan mı ya? Hani Başka konumuz yok mu diyor.
3: Ya tabii şimdi hakikaten hani bu...
1: Dünya gündeminden nereye geldi?
3: Ya inanılmaz bir arada şey farkı var yani. Gerçekten insan zorlanıyor. Bu kadar büyük meseleler ve büyük siyasetlerden sonra böyle ağız dalaşları, çelmeler, çirkin basit
1: ona
3: işleri konuşmak
1: Fadime Hanım,
3: ama...
1: Şuna katılır mısınız?
3: Siyaset işte.
1: Şimdi seçmen son seçimde neden Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdi? Çünkü ülke güvenliği meselesi vardı ve bu ülkeyi güvenli alanda tutacak kişi Sayın Cumhurbaşkanı'ydı.
3: Hem güvenlik anlamında hem kalkınma anlamında yani. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi yani.
1: Ama hani işte 3. savaşına mı gidiliyor'un konuşulduğu
3: tabii,
1: ve korkulduğu
3: var.
1: Bir dönemde.
3: Kuşkusuz.
1: Şimdi mesela seçmen önümüzdeki seçimlerde ki artık seçim için konuşmalar da yavaş yavaş sınıyor. Yeniden bu güvenlik paradigmasını mı ön planda tutar yoksa muhalefetin ya Erdoğan da gitsin de yeni biri değişsin gibi bu sığ noktalara mı
2: hangi
1: iner
2: muhalefet?
1: Sizce? Bir de muhalefet de şu an artık üçe bölündü öyle değil mi? Yani Mansur
3: ya aslında
1: Yavaş.
3: Bu hani küçük konular dedik ama aslında Türkiye için büyük konular. Evet. CHP için devasa konular. Evet. Yani CHP'de demeyelim. CHP'de bölündü. Artık küçük parça orada kaldı. Yeni parti denilen adı yeni olan ama tam olarak ne olduğu belli olmayan
2: ismi
3: bir ismi tartışılan ayın 29'unda Yargıtay AYM bakacak bu isim meselesine. Yani partisine isim koyamayan,
1: logo
3: yapamayan kim partili kim değil. Bu parti niçin CHP'de de ayrıldı da yeni bir parti kurdu bunu anlatamayan bir topluluk, bir grup, bir levha var orada. Şimdi Mansur Yavaş şöyle bir pozisyon aldı. Ben katılıyorum. Hiçbir zaman CHP'li değildi.
1: Çünkü 9 dakikamız kalmış.
3: Çok
1: uyardılar.
3: Evet, çok ben
1: çok
3: biraz
1: tatlı
3: sadece,
1: konuştuğunuz için konuklarım böyle tatlı tatlı akıyor gidiyor konular.
3: Bu konu da aslında biraz yani konuşulacak da bir şey. Böyle insan zihnini biraz verince açılıyor orası, değişiliyor.
0: Son bir dakikamı isterim.
3: Tamam. Son sözü size bırakacağım. Şimdi çok hızlı, tempolu biraz konuşacağım. Şimdi Mansur Yavaş başından itibaren CHP'li değildi. Son derece katılıyorum. Hani geçmiş zikzaklar ya da işte siyasi yol haritası neyse bir tarafa ama...
1: Geçtiğimiz an kuruluş yıl dönümüne katılmadı.
3: Evet, kendisini
1: gitmedi.
3: Hep CHP'nin üstünde bir yerde muhalefetin üzerinde birleşebileceği bir isim olarak gördü ve o pozisyonu korumaya çalıştı. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olup da Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı oraya oturtup kolları sıvattığında o orada böyle zorla oraya oturtulduğu çok belliydi. İmamoğlu çok böyle bir hevesliydi rol yapmakta falan ama Mansur Yavaş orada gerçekten hani böyle ne yapacaktık şimdi falan modundaydı. Yani onlar da gösteriyordu ama pozisyon hep öyleydi. Şimdi yeni parti ve yani bu yenilikçiler denilen grupla klasik CHP arasındaki gerilimde de ortada kaldı. Biraz güç İmamoğlu'nda olduğu için oraya yaklaştı.
1: Zaten rahatladığı ifade ediliyor istifa.
3: Ama İmamoğlu'yla ilgili bütün o yolsuzluk soruşturmalarında artık belgeler, bilgiler, tanıklar ortaya çıkıp da karısı dışında kimsenin desteklemediği bir noktada İmamoğlu'ndan da bu tarafta kaldı. Ama şimdi en son noktada iyi hatırlattım. Ben de notumu almıştım. CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı.
1: Anıtkabir'e gitmiyorsun mesela.
3: Anıtkabir'e gitmedi. Yani ait olduğum partinin kutlamalarına katılmıyorsun. Ve kendini partinin üstünde görüyorsun tabii ki. Bunda Müslüm Sarı yani CHP'nin sözcüsü çıktı ve dedi ki kimse CHP'nin üstünde kendini göremez.
2: Doğru
3: değil dedi. Mansur Yavaş da istifasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bazı açıklamalara binaen istifa etme gereğinden bahsetti. Ama bu yerinde bir eleştiri yani CHP açısından. Çünkü o gün CHP'nin kutlamasına gitmediğinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini kabulüne gittiğinde
1: tarafını belli etti diyesim geldi.
3: Özgür Özel'e bilgi verdiğini açıkladı.
2: Evet, o da çirkin.
3: Şimdi sen CHP'lisin.
1: Bizim ilgimiz dahilinde gitti
3: CHP'yi dedi. CHP'yi bölen ekibe başındaki adama bilgi veriyorsun.
1: Özgür Özel'in
3: ahlaka uymaz.
1: Özgür Özel'in işte meclise yürüyüşünde kol kola görüntü verdin sen Özgür Özel'in.
3: Yani her şekilde CHP'yi bölen ekiple birlikte yanak yana kol kola gezeceksin. Ama CHP'nin levha gücünden istifade edeceksin. Öyle olmaz. Tabii ki bir seçim yapman gerekiyordu. Siyasi çakallık dediğim şey bu. Ve o hafta yani 100. yıl kutlamasında gene bir açıklama yaptı, yazılı açıklama. Biz bu masada konuştuk. O gün de ben onu siyasi çakallık olarak ifade etmiştim. Şöyle diyordu orada, çok ayıp bir şey bence bu. Diyor ki işte... kendini izah etmek için bu iki parti arasındaki gerilimden rahatsız olduğunu, birleştirici olmak istediğini, böyle bir pozisyondayken gerekirse

0: Cumhurbaşkanı'yla bir görüşürüm, Cumhurbaşkanı'yla bile görüşürüm gibi ne cüret, ne nasıl terbiyesizlik. Sen kimsin? Cumhurbaşkanı seni kabul etmiş, lütfetmiş. Evet. Kabul etmiş, sen kabul edilen makamındasın. Ve bir de böyle hani kendini fedakar göstermek için CHP ve Yeni Parti tabanına böyle bir ortamda gerekirse Cumhurbaşkanı ile bile görüşürüm diyen bu siyasi çakallıktır hocam.
1: Size şey de sormak istiyorum. Mansur Yavaş muhalefetin ortak adayı mı olur?
0: Olamaz artık. Yani CHP'den nasıl oy alacak? Yeni Parti Özgür Özel alkışlayan, takdir eden bir açıklama yaptı istifasından dolayı. Hı hı. Ama bu şartlar altında ben birleştirici bir pozisyon olamayacağını düşünüyorum. Bu bir siyasi maharet gerektirir. Hı hı. Konuşmak bunun sadece söze dökülmüş halidir. Siyasi bir zeka, işbirliği, masa kurmak, fikirleri birbirine yaklaştırmak siyasi beceri gerektirir.
2: Yeni Parti için
1: son
2: bir kazanım değil.
1: Kaldı. Adam
0: dolayısıyla ben burada noktalayacağını düşünüyorum.
1: Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli, Koçhisar ve Elmadağ 7 ilçe belediyesi de istifa etti. Bu da şey mi demek oluyor? Mansur Yavaş çevresinde bir kadro oluşturarak da bir şeyler mi hedefliyor?
0: Yeni bir
1: bunu
0: parti.
1: Sorayım ve
0: öz yeni parti.
2: Büyükşehir ve ilçeleri.
1: Lütfen Adem Bey'e müdahale etmez misiniz? Son sözler için. Buyurun.
3: Yo, doğru aslında, yani sanki bir kadrolaşma hareketini Ankara merkezli başlatmak istiyor.
1: 7 ilçe yani.
3: Bu şey, bu doğru, hani biz az önce konuştuk ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını vurguladık ya.
1: Evet.
3: Oradan başlayan bir hareket olma çabası var. Sen Samsun benzetmesi yapılıyor bazen. Ben de biraz duydum, sanki böyle bir benzetmede yapılmaya çalışılıyor. Tutar mı, tutmaz. Ama ben ilk günden itibaren söylüyorum. Hani köylü kurnazlığı dedik ya. Köylüler kıt sosyoloji dersinde köylüler kitabı okutuyorum. Orada Erik Wolff'un şark kurnazlığı diye bir kavramı var. Tam buraya cuk diye oturuyor. Hatta ben bunu stratejik fırsatçılık olarak tanımlıyorum. Biraz aslında Mansur Bey'in siyasetini bu tanımlıyor. Bakın, bir başarı hikayesi yok. Başarı hikayesi inşa etmeye çalışıyor. İstifası da Ankara'nın alt üst olduğu gece oldu. Ankara'daki kaosun üstüne örtmek için bir perde aslında olarak kullanıldı. Ve 3 tane bence durum var. Bir, evet, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor belli. Çok net söylüyor. Ya bunu artık herkes biliyor bence. İki, olmadı. Yani ben özellikle bunu da işte o geride bıraktığı isimler üzerinden onları basamak taşı yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu, Özgür Özel'i basamak taşı yaparak onları tarihe gömüp Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İki, olmazsa diyor ki ben dönüşüm de sergileyebilirim. Değişim sosyolojisi diyoruz biz bunu. Cumhurbaşkanıyla verdiği fotoğrafı biraz böyle yorumluyorum. Değişebilirim de diyor. Taraf değişebilirim de diyor.
1: Henüz değil ama ilerleyen süreçte olabilir. Yeni partiye peki katılır mı?
3: Ben yani çok zor. Ben zannetmiyorum. Hı hı. Son aşamada da şu. Olmazsa ben köprü siyaseti de yapabilirim diyor.
1: Nedir?
3: Geçişkenlik. Yani benim üzerimden iktidarla da muhalefetle de bağ kurulabilir mesajı veriyor. Mansur Bey'in 3 tane planı var. Hı hı. Ama dediğim gibi bunlar küçük şeyler. Buna Sayın Devlet Bahçeli çok güzel bir cümle kurmuş. Siz söylediğiniz zaman ben de tekrar edeyim son söz olarak. Çok önemli bir konu mu? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını mı gölgeliyor? Hı hı. Bu bence Mansur Bey'e söylenebilecek en güzel sözdü.
1: Biz aslında küçük orada biraz Sayın Bahçeli televizyon kanallarını, basını hani hedef almış, demiş ki hani neden şu an Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da Birleşmiş Milletler'deyken, doğru, orayı değil de biz Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz, doğru, diye Türk televizyonlarına aslında bir mesaj veriyor.
0: Konuşurken bile aradaki ölçek farkını ortaya koyuyoruz. Acayip fark ediyoruz.
3: Tabii tabii. Yani. Küresel bir lider, küresel bir başarı hikayesi. Küresel bir konuşma.
0: Yerel bir belediye başkanı.
3: Biz programın başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler, hatta eşinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin Fadime Hanım kavramıyla eş siyasetinin ne kadar güçlü olduğunu konuştuk program boyunca. Peki. Yani bu Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sözü bence bu meseleyi özetleyen son ifade olsun. Doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum. Adem Palabıyık, Fadime Özkan ve Ozan Ceyhun, katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Editörümüz Ayşegül Gedi'ye, kameraman arkadaşlarımıza ve tüm kamera arkası ekibine teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz. Ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 34'e yükseldi. 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Emniyette sorguları tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 21 şüpheli

0: Şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan cezaevine konuldu. Şüphelilerden Nilgün Sarısaçlı ve Sezai Bekgöz'se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında tutuklama talep edilen diğer 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 34'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi. Tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğu belirtildi. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yeni bir operasyona imza attı efendim. Soruşturma kapsamında tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralık da nakit varlığa el konuldu. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu. El konulan iki özel jetle yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu değerlendiriliyor. Masak'la yürütülen mali incelemelerde ise fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 TL donduruldu. Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı. Son bir günde gerçekleştirilen işlemlerle fon soruşturması kapsamında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan varlıkların toplamı 2,8 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin sonunda Türk Evi'nde gazetecilerle söyleşide bulundu. Pek çok konuda pek çok önemli mesajlar verdi efendim. Terörsüz Türkiye sürecinin iyi gittiğini anlattı. Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini belirtti. Son soruşturması hakkındaysa gerekenlerin yapıldığını anlattı. Meselenin tüm sistemi etkileyen bir konu olmadığını ifade etti. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretini tamamlarken Türk gazetecilerle buluştu. Son günlerde yaşanan fon krizi gündemin en çok konuşulan konularından.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Elbette terörsüz Türkiye en hassas meselelerden biri.
2: Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan'ın Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından Başika kampının belli şartlar ve takvimle Irak Federal Güçlerine devredilmesi yönünde anlaşma sağlandığı açıklandı.
2: Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Irak ile artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi arttırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.
1: F-35'ler temaslar sırasında dikkatle takip edilen başlıklardandı. ABD Başkanı Trump daha önce Türkiye'nin programa dönüşü konusunda bazı sözler vermişti.
2: Bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum.
1: Yemen iç savaşının tekrar kızışmasıyla Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar

0: da gündemde. Suudi Arabistan üzerinden de Mekke savunma anlaşması konusunda baskılar var.
1: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır.
0: BM'de reform ihtiyacı bu yılki genel kurulun en önemli maddelerindendi. Erdoğan hem kürsüden mesajlar verdi hem Bloomberg'teki makalesinde buna değindi.
1: Diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım. Daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil yeni köprülere ihtiyacı var.
0: Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. Yine mazlumların sesi oldu.
1: BM Genel Kurulu kürsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabarsa ve tedbir alınsaydı bunca can kaybedilmeyecekti. BM reformu o yıllarda yapılmış olsaydı bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York temasları sırasında ABD Başkanı Trump ve Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle toplantıya katıldı. Gazze Barış Planı BM temaslarının önemli maddelerindendi.
1: Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemlidir ve kıymetlidir. Gazze'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için Hamas dahil neredeyse herkes olumlu adımlar atmış ve çözüm isteklerini ortaya koymuştur. Fakat İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır. İsrail'e başta Amerika olmak üzere uluslararası toplum bu plana uymak zorunda olduğunu öğretmelidir.
0: Ve İran Savaşı, Hürmüz'deki kriz tüm dünyayı etkiliyor. Peki Türkiye'nin bu krizin çözümü için tutumu ne?
1: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin korunması şarttır. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemlidir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır.
0: Bir de Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılarla seyri sefer güvenliği meselesi var.
1: Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Biz taraflarla yaptığımız görüşmelerde seyri sefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gereğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz.
0: Türkiye tahıl koridorunu tekrar hayata geçirmek istiyor.
1: Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi arttırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir kez daha ele aldım ve kendisinden aldığım cevap da olumlu.
0: Yunanistan'a gelince ilkbaharda seçimler var. Başbakan Mitsotakis'ten provokatif çıkışlar sıklaşıyor.
1: Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılamayacak kadar nazik ve mühimdir. Söz konusu tartışmalara bu zaviyeden bakıyoruz. Biz kendi gündemimize odaklandık, şimdi de kendi işimizle ilgileniyoruz.
0: İklim değişikliği de BM'nin en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Artık sözden eyleme geçme zamanı. Kasım ayında Antalya'da COP31 toplantıları var.
1: Finansman güçlüğü çeken ülkelerin yanında durmak ve onları desteklemek de gelişmiş ülkelerin sorumluluğudur. İklim değişikliğiyle mücadele artık söz değil icraat gerektiriyor. Felaketler sınır tanımıyor. İnanıyorum ki Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesi bu uzun yolda önemli bir kavşak olacak.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler hitabına güçlü destek verdiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının kapsamlı, adil ve gerçekçi bir reforma tabi tutulmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirtti.
3: Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür çağrısına dikkati çekti. Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik kapsamlı bir reform çağrısı olduğunu belirtti. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine tanınan veto yetkisinin uluslararası toplumun ortak iradesini birkaç ülkenin kararına bağımlı hale getirdiğini söyledi.
4: Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistemin mevcut yapısının bugünün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kapsamlı, adil ve gerçekçi bir reforma tabi tutulması ertelenemez bir zorunluluktur. Veto imtiyazının kaldırılması veya sınırlandırılması, uluslararası hukukun herkes için eşit şekilde işletilmesi, küresel düzlemde kalıcı barış ve adaletin temel şartlarıdır. Türkiye'nin insanlığın ortak vicdanını yansıtan yeni bir uluslararası düzenin inşasına yönelik iradesini kararlılıkla destekliyoruz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olduğunu söyledi. açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyurduğunu belirtti.
5: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
4: Sayın Erdoğan yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan haksızlıklara değinmiştir. Bu kapsamda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı günleri göreceğimizi işaret etmiş, ayrıca uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet etmiştir.
2: Gazze soykırımının faili Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa ziyaretlerinden birini yaptı efendim. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Birleşmiş Milletler binası dışında katil Netanyahu sloganlarıyla protesto edildi. Genel Kurul'da yine boş koltuklara konuştu.
6: Uçağın New York merkezine inemedi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığındaysa salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağındaki havalimanına indi. Oradan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne doğru hareket etti. Birleşmiş Milletler binası önünde protestocular bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı. Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonuna girdi. O salona girdiği andaysa onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu, New York'ta sadece birkaç saat geçirdi. Gece Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklayamadı. Trump'tan da randevu alamayınca boş koltuklara konuşup, bolca protesto edilip ülkesine döndü.
2: Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş koltuklara konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan açıklamalar yaptı. O açıklamalara tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. İnsanlığa karşı ağır suçlar işlemiş bir savaş suçlusunun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır dedi. Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir dedi. Duran, Türkiye'nin Filistinlileri ve tüm mazlum halkları savunmaya devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping birlikte hareket edelim mesajı verdi. Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelen Xi Jinping, Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşme kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke arasındaki ticaret, teknolojik ve güvenlik gerilimlerinin sürdüğü bir dönemde Washington'da bir araya geldi. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin başlangıcında Xi ile güvenlik, teknoloji ve yapay zeka konularını ele alacaklarını söyledi. Çin ile ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini savunan Trump, Pekin'le daha dengeli bir ticaret ilişkisi oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Xi Jinping ise ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimiyle önleme mekanizmasını iyileştirmeli. Böylece Tukidides tuzağının üstünden gelebiliriz diye konuştu. Bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Tukidides tuzağı yükselen bir gücün yerleşik bir küresel hegemonu yerinden etme tehdidinde bulunmasının sonucunda genellikle savaşa yol açan kaçınılmaz bir gerilim yaratması durumuna deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne son ziyaretini 2015'te yapan Xi, 11 yıl aradan sonra bu ülkeyi ziyaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmesinde iki ülke arasındaki tarifeler, teknolojik kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka geleceği güvenliği ele alınacak. İki ülke daha önce de ticari anlaşmazlıkları geçici olarak azaltmaya yönelik adımlar atmış, karşılıklı tarifelerin ertelenmesi, nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerinin gevşetilmesi ve bazı ticari kısıtlamaların ertelenmesi konusunda anlaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında savunma ve güvenlik gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kapsamı açıklanırken Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanması ve Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarındaki faaliyetlerine ilişkin Türkiye'nin tutumu bir kez daha vurgulandı.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin detaylar açıklandı. Anlaşmanın üye ülkeler arasında savunma ve güvenlik işbirliğiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunduğu belirtildi. Faaliyetlerin üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatının seçkin gözlemi için Dalaman Muğla'da gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarını silahlandırmasına dikkat çekti. Adaların gayri askeri statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmaları ile düzenlendiği hatırlatılarak, bu statüye aykırı silahlanma faaliyetleri ve bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamaların mevcut hukuki durumu değiştirmediği belirtildi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosuna ilişkin gelişmelerinde yakından takip edildiği bildirildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığın sürdüğü vurgulandı. Kıta sahanlığında gerçekleştirilecek kablo, boru döşeme ve bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediği, gelişmelerin yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı. Öte yandan terörsüz Türkiye süreci de sürüyor. Son bir haftada 3 PKK'lı terörist daha Mehmetçi'ye teslim oldu. Hudutlarda da yasa dışı geçişlere göz açtırılmıyor. Hafta boyunca ikisi terör örgütü mensubu 671 şahıs yakalandı. 1069 şahsa hududu geçemeden engellendi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik kuşağının inşası için sabırla güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Suriye'deki istikrar çabalarının ardından Irak'ta da terör defterinin kapatılması için kritik bir mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi, ikinci Kandil olarak bilinen Sincar'a kilit vurmak konusunda anlaştı.
7: Yani Türkler, Kürtler, Araplar, ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Ne zaman ayrıldık? Kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık? O zaman tarihe istikamet çizdik.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlayışla yoluna devam ediyor ve sabırla inşa ettiği sürecin meyvelerini de toplamaya başlamış gibi görünüyor. Şimdi bu görüntüye lütfen dikkatle bakın. Samimi bir şekilde kucaklaşanlardan birisi Sünni Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara, diğeri ise Şii kökenli Irak Başbakanı Ali Zeydi.

0: İki lider de yaşadığımız coğrafyada yakılmak istenen fitne ateşinin farkında ve bu farkındalığın oluşmasında Türkiye'nin büyük katkısı, etkisi oldu.
1: Suriye'nin kuzeybatısındaki Türk üslerine yasal statü kazandırılması için çalışıyoruz. Her yabancı askeri varlık halkın onayına dayanmalı ve yasal bir statüye sahip olmalı.
0: Zira Suriye Cumhurbaşkanı Şara ülkesindeki Türk askerlerini aslında yabancı güç olarak da görmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye halkının her daim yanında olduğunu en iyi bilen isimlerden birisi. Erdoğan defalarca komşularının toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade etti.
2: Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır.
0: Benzer bir anlayış İran etkisine rağmen Irak'ta da gelişmeye başladı. Son örnek New York'taki Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi arasındaki görüşmede karşımıza çıktı. Erdoğan ve Zeydi görüşmesinin ardından Türkiye ve Irak anlaştı. Sincar'da devlet otoritesi bütünüyle tesis edilecek ve yabancı silahlı unsurların varlığına son verilecek bilgisi paylaşıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Bağdat yönetimi terör örgütü PKK'nın ülkedeki tüm uzantılarına karşı önlem alacak. Sincar'daki silahlı yapılanmalara son verilecek. Sincar özellikle terör örgütü PKK'nın terörist kaynağı olan bir bölge. Aynı zamanda Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında örgütün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan önemli bir koridordu. İkinci Kandil'de denilen bölge, tünelleri, yıllardır tahkim edilen mevzileriyle kritik bir bölgeydi. Erdoğan ve Zeydi'nin vardığı mutabakat bu açıdan çok kıymetli ve kritik önemde. Aynı zamanda bu hamle Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışının bir yansıması. Türkiye'ye yönelik tehdit ortadan kalktıkça Mehmetçiğin komşu ülkelerde bulunmasının da bir anlamı kalmayacak. Zira sınır ötesi operasyonların tek bir amacı vardı. Terör bataklığını kurutmak, komşuların istikrarına katkı sunmak. Bu yüzden Türkiye'nin sınır ötesi terör tehdidini kaynakta kesme stratejileriyle Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturan bir anlayışla yol yüründüğünü söylemek mümkün. Terör unsurlarının silahlarını bırakması, devlet otoritesinin Irak'ta tesis edilmesiyle birlikte oluşacak istikrar ortamı, kalkınma yolu projesi gibi hamlelerin de daha hızlı yürütülmesine vesile olacak.
2: Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz.
0: İran, İsrail gibi ülkeler vekil güçler üzerinden yol yürümeyi tercih ederken Türkiye her daim devletlerle muhatap olmayı seçti. Zira bölgenin istikrarının ancak bu yolla sağlanabileceğinin farkında. Ve elbette Ankara-Şam-Bağdat hattındaki bu gelişmeler Tel Aviv yönetiminin uykularını kaçırdı, kaçırmaya da devam edecek gibi görünüyor.
3: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 15 yıl sonra çok çarpıcı bir isim tekrar gündemde efendim. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Acil Tıp Kurumu'na giren Gürsoy Erinci'nin daha önce kuruma su taşıyan firmada çalıştığı ve bu tanışıklığı kullanarak içeri girdiği belirtiliyor. Asıl soruysa çok ağır. Erinci, Kozinoğlu'na ait kan ve doku örneklerini aldı mı, değiştirdi mi ya da delillere müdahale etti mi? Üstelik Erinci'nin o tarihte hırsızlıktan 25 suç kaydı vardı ve cezaevinden firariydi. Şüpheli adliyeye getirildi ve ifade işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
4: Bu kare 2011 yılından. Fotoğraftaki isim Gürsoy Erinci. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'na girdi. Erinci daha önce Adli Tıp Kurumu'na su veren firmada çalışmıştı. Kurumu biliyordu, çalışanları da tanıyordu.

0: gün su sebili takma bahanesiyle içeri girdiği belirtiliyor ve işte soruşturmanın en kritik noktası da burada başlıyor. Erinci'nin Kaşif Kozunoğlu'na ait kan ve doku örneklerinin bulunduğu bölümde bir süre yalnız kaldığı tespit edildi. Savcılık şimdi şu sorunun cevabını arıyor. Örnekleri aldı mı, değiştirdi mi, yoksa delillerle başka bir şekilde mi müdahale etti? O dönem bu olay kayıtlara hırsızlık olarak geçmişti. Erinci'nin hırsızlıktan 25 polis kaydı vardı. Üstelik Ankara Sincan Açık Cezaevinden izin ihlali yaparak firar ettiği de belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda çalışanların kredi kartları ve ziynet eşyalarını çaldığı gerekçesiyle yakalanmıştı. Ama 15 yıl sonra aynı kişinin dosyadaki yeri artık çok daha farklı. Çünkü şimdi araştırılan sadece hırsızlık değil, Kozinoğlu'nun ölümünü aydınlatabilecek biyolojik delillere müdahale edilip edilmediği. Gürsoy Erinci şüpheli sıfatıyla adliyeye getirildi, ifadesi alındı. O ifade işlemlerinin ardından 2040 yılına kadar cezaevinde kalacağı için fiili durumu göz önüne alındı. Bu soruşturma kapsamında serbest kaldı ama başka suçlardan tutuklu olduğu için yeniden cezaevine gönderildi.
1: Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilen 3 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasında bu kez müteahhit Selim Özderya'nın 20 milyon liralık rüşvet anlatımı konuşuldu. Özderya hak edişleri alamayınca şirketinin batma noktasına geldiğini, Fatih Keleş'in kendisine başkasına %10, sana hemşeri kıyağı %5 dediğini söyledi. Ardından parayı 4 parça halinde elden verdiğini anlattı. Özderya'nın beyanına göre 2 ödeme şantiyede, 2 ödeme de Florya'da yapıldı.
2: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez konuşulan rakam 20 milyon lira. Yaklaşık 30 yıldır kamu müteahhitliği yaptığını söyleyen Selim Özderya, 2019 sonrasında hak edişlerini almakta zorlandığını, 750 milyon lira alacağı biriktirdiğini ve şirketini ayakta tutabilmek için yüksek faizle yaklaşık 600 milyon lira kredi çektiğini anlattı. Özderya'nın anlatımına göre Fatih Keleş'le Bakırköy'deki makamında görüştü. Keleş'in kendisine başkasına %10 ama sana hemşeri kıyağı %5 dediğini aktardı. Özderya bu talebi kabul etmediğini, ardından Zafer Keleş'in idareye yardım edersen idarede sana yardım eder diyerek baskı yaptığını söyledi. Ve sonrasında toplam 20 milyon lirayı 4 parça halinde teslim ettiğini vurguladı. İki ödeme Kayabaşı'ndaki şantiyede, iki ödeme ise Florya'da yapıldı. Özderya ayrıca deprem döneminde yardım yerine nakit istendiğini de anlattı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Karakaya'nın nakit verin çadırlara dağıtacağız dediğini ve Florya'daki başkanlık ofisine 5 ila 10 milyon lira arasında para bırakıldığını söyledi.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı. Operasyonda tutuklanan isimlerden Aytaç Kart, evinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul edip etkin pişmanlık istedi. Kurye Rıfat Atlı ise uyuşturucuyu kimlerden aldığını savcılığa anlattı. Bazı torbacıların isim ve telefonlarını verdi. Aras Brut İğnemli, Sefo, Melis Sezen ve Hasan Şaş ise suçlamaları reddetti.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında şimdi şüphelilerin ifadeleri konuşuluyor. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda tutuklanan müzik direktörü Aytaç Kart, evinde ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Uyuşturucu kullandığını söyledi. Ancak satış ya

0: Çapo lakaplı kişilerin iletişim bilgilerini kolluk birimleriyle paylaştı. O da etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Tutuklanan kuyumcu Sayat Zurnacı ise WhatsApp yazışmalarındaki kavanoz ve poşet ifadelerinin esrarla ilgili olduğunu kabul etti. Ancak uyuşturucuyu satmak için değil, saklamak amacıyla tuttuğunu savundu. Zurnacı, eğlence mekanları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığını gördüğünü söylediği bazı isimlerden de söz etti. Dosyadaki tanınmış isimlerse suçlamaları reddetti. Aras Bulut İynemli, İhbarın asılsız olduğunu ve uyuşturucuyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Sefo, kariyerine zarar verilmek istendiğini savundu ve daha önceki testinin temiz çıktığını belirtti. Melis Sezen, kan ve saç örneği vermeye hazır olduğunu söyledi. Hasan Şaş ise suçlamadan kurtulmak isteyen kişilerin tanınmış isimleri hedef gösterdiğini savundu. Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yeliz Yeşilçimen, Eyüp Can Pırlanta ve Melisa Şen olsun da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmada ifadeler, biyolojik incelemeler ve elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirilecek.
1: Ve adliyelerde yeni dönem başlıyor efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı.
2: Siber vatanda başta çocuklar olmak üzere vatandaşın güvenliği için çalışmalar sürüyor. Dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadelede önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital güvenlik için yeni yapılanmayı duyurdu. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. 175 başsavcılığa yazı gönderildi. Adliyelerde yeni dönem başlıyor. Yeni uygulamayla şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Özellikle çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, özel hayatı, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasite güçlendirilecek. Dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek. Kamuoyunu kısıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilecek. Bakan Gürlek, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan bir adalet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Haberleri gündemin başlıklarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki bu gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Fonun hesabı sorulacak başlığını kullanıyor manşetinde Akşam gazetesi efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler için New York ziyaretinin ardından fon krizinin finans sistemine yönelik risk taşımadığını belirtti ve sorumlu olanlardan hesap sorulacak, kimse insanımızı tedirgin edemez ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi için bir risk yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Murat Çiçek'in haberi efendim. Sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemli. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunları hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. Sayın Trump'la F-35 konusunu NATO'da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin programa dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Bu iradenin somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum dedi ayrıca. Birleşmiş Milletler Kürsüsü üstüne ilk çıktığımızda nerede duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz. O gün söylediklerimize dünya kulak kabartsa bunca can kaybedilmeyecekti. Birleşmiş Milletler reformu yapılmış olsa bugün savaşların önlenmesi işten bile değildi ifadelerini kullandı. Efendim Murat Çiçek takip etti Cumhurbaşkanı'nı New York'ta. Gazetecilerin sorularını cevapladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte fon krizine dair de bu ifadeleri kullandı. Entegrasyona evet, asimilasyona.

Hayır başlığı da yer alıyor. New York'ta katıldığı etkinlikte Müslümanların entegrasyonunda sorun yaşandığını söyledi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyona hayır. Asimilasyonun her çeşidine de hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaport, sınırlar ve coğrafyanın ötesinde kardeşlik var dedi Cumhurbaşkanı. Kardeşler birbirine destek olur, hukukuna riayet eder ifadelerini kullandı. Ayrıca bir demokrasiye çay molası başlığını da görüyoruz. Erdoğan New York'taki yoğun gündemine rağmen Türk evinin karşısındaki Türk işletmesinde gidip vatandaşlarla çay içip orada gurbetçilerle bir arada sohbet etti, çay içti. İşte bakanlar da orada o samimi fotoğraf karesini de görüyoruz. Hemen altına baktığımız zaman da çete savaşları İspanya'ya sıçradı başlığını görüyoruz efendim. Çete lideri Ümit Yalçın Malaga'da restoranda vuruldu. Saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için yönetildiği, düzenlendiği düşünülüyor diyor Akşam gazetesi. Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucularından Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın Malaga'da silahla saldırıya uğradı. Olay kentin en işlek noktası olan Lunch Bar Plaza'da yaşandı. İkisi kadın, üç arkadaşıyla açık terasta yemek yiyen Yalçın'a merdivenlerden koşarak çıkan iki kişi ateş açtı ve Yalçın öldü deniliyor detayında. Hemen sürmanşete çıktığımızda ise Şanlıurfa'yı görüyoruz efendim. Zira Şanlıurfa korkuttu bu başlığı kullanıyor Akşam gazetesi de sürmanşetinde. Şanlıurfa Karaköprü merkezi 5,4'lük deprem 9 ilde paniğe neden oldu. Uzmanlar sarsıntının 6 Şubat depremlerinden sonra Bozova fayında biriken sıkışmadan kaynaklandığını belirtiyor. 2.75 milyarlık servete tedbir başlığını da görüyoruz efendim. Az önce haberlerimizde de bu başlığı detaylıca ekranlarınıza taşımıştık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir getirildi efendim. Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'la bağlantılı olduğu belirlenen iki özel jet, bir lüks yat, beş lüks araçla nakit varlıklar hakkında el koyma kararı alındı. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan lüks araçların 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam sadece 26.280 TL satış bedeliyle devredildiği de tespit edildi. Fon yöneticiliğim sadece formalite başlığı da hemen altında. Tera Yatırım Genel Müdürü Alper Öztürk suçlamaları reddetti efendim. Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Öztürk, iki halka arzdaki rolüne ilişkin fon yöneticiliğim kağıt üstünde formaliteden ibarettir yanıtını verdi diyor Akşam gazetesi bu haberinin de detayında. Akşam gazetesinin ilk sayfasını özetledik, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinde ise yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar var efendim. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zira bir parantez açıp şunu da söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktığı her kürsüde olduğu gibi Birleşmiş Milletler kürsüsünde yine Gazze'nin yanında, Müslümanların yanında yer aldı ve zulme karşı durdu. Bunu her seferinde yaptı. Şimdi yeni dünya liderlerinin bunu yaptığını görüyoruz. Hemen bakalım detaylarına. 16 kez çıktığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Yine Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ifadelerini ön plana çıkarıyor diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının, açıklamalarının, verdiği mesajların detaylarını zaten haberlerimizde de önceki gazetede detaylıca ekranlarınıza taşımıştık efendim. Ve dünün en çarpıcı anlarından biri de Birleşmiş Milletler'de ve tarihe geçen anlarından biri de
Netanyahu, katil Netanyahu konuşurken boş kalan o Birleşmiş Milletler kürsüsüydü efendim, o da salondu. New York'ta yoğun protestolarla karşılaştı soykırımcı Netanyahu. Geçmişte de yine örnekleri yaşandı. Ne zaman Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıksa salon boşaltılıyordu. Netanyahu Birleşmiş

Milletler de yine boş koltuklara konuştu efendim. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı ve utanmadan o boş koltuklara ve dünyaya yalanlar söylemeye devam etti efendim. Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu korkarak gittiği ABD'den rezil olarak ülkesine döndü. On binlerin sokakta protesto ettiği Gazze kasabına küresel tecrit uygulandı. ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonu da yuhalandı. O salona konuştu. Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerini ise hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı diyor Sabah gazetesi. Sabah gazetesini de özetledik efendim ve Hürriyet'le devam edelim. Kim sorumluysa hesabını verecek ifadeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürriyet gazetesinin manşetinde fon depremine yol açan lardan hesap sorulacağını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden küçük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullandım. Hemen sürmanşette de kontrolden çıkarsa tehlikeli başlığını görüyoruz efendim. Dünya bir süredir yapay zekayı konuşuyor. Yapay zeka şirketinde çalışan bir yapay zeka geliştiricisi istifa etti. Sebebi ise bu yapay zekanın geldiği noktayı çok tehlikeli bulmasıydı. Bunun ardından işte bu yapay zeka başlığı konuşulmaya başlandı. Son dönemde yapay zekanın yarattığı tehlike bu kez dünya liderlerinin de bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında da gündeme geldi efendim. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan yapay zeka şirketlerinin yöneticisi uyarılarda bulundu. Yapay zekanın kontrolden çıkma ve kendi başına kararlar alabilme ihtimali en çarpıcı noktaydı diyor Hürriyet gazetesi. Ayrıca Donald Trump ve Xi Jinping'in de bir araya gelmesi ve bu görüşmede de yine yapay zekanın ayrıca bir başlık olması bekleniyor. Bunu da ifade edelim. Gündeme kalkınma, iklim ve çocuktu başlığıyla devam edelim. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da New York'taydı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan New York'ta çocuklar, iklim ve kalkınma üzerine programlara katıldı. Onun da gündemi epeyce yoğundu. Bu birkaç gün içerisinde Emine Erdoğan'ın da gündemini ekranlarınıza taşıdık. Mehmetçik başı kürsünü boşaltıyor başlığına da bakalım. New York'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak Başbakanı Zeydi. İran Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. İletişim Başkanlığı Türkiye'nin Başıkazilkan yerleşkesini Irak'a kademeli olarak teslim edeceğini bildirdi. Bir diğer önemli başlık dikkat çekiyor efendim. Enteresan bir haber. Eski danışmana Türk damat başlığını görüyoruz efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba, Kongo ve Venezuela'da şirket sahibi olan Türk iş insanı Turhan Mildon'la bu hafta sonu New York'ta evleniyor efendim. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan çiftin düğününe Trump'ın da katılabileceği belirtiliyor diyelim Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi terör yerine huzur geliyor diyor manşetinde. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin oldukça önemli mesajlar verdi. Sincar'dan, Irak'tan ve PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz ifadeleriyle bahsetti diyelim. Milyonların sesi oldu dedi MHP lideri Bahçeli ise bunu da ekranlarınıza taşımıştık efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasıyla sessiz milyonların sesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin daha adil, daha kapsayıcı ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan yeni bir uluslararası düzenin inşasına yönelik iradesini kararlılıkla destekliyoruz ifadelerini kullandı. Hemen aşağıdaysa tarihi buluşmada kritik görüşme başlığını görüyoruz. Xi Jinping ve Donald Trump yan yanalar. 11 yıl aradan sonra resmi ziyarette buluşacaklar efendim. Harika geçti dedi Trump. Xi Jinping de çepeleşme yerine işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti. Ve Türkiye gazetesine de bakalım. Türkiye gazetesi CHP'den Mansur Yavaş itirafı, hizmeti yoktu kurtulduk diyor manşetinde. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil, Ankara için kalıcı proje üretmemişti, parti kamburundan kurtuldu şeklinde konuştular Yavaş'ın istifasının ardından. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon depremine dair ifadeleri yer

0: kalıyor, fonda sorumlular hesap verecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu ifade de başlığa taşınmış. Az önce de detaylarını aktarmıştık. Hemen altında da Netanyahu'nun konuştuğu o boş koltukları görüyoruz efendim. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yuhalandı katil Netanyahu. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bonn depremine dair söylediği ifadeleri görüyor manşetinde. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon mesajını bu şekilde manşetine taşıyor Yeni Şafak gazetesi. Ve aile çocuğun kiminle yazıştığını takip etmeli başlığını görüyoruz. Son derece önemli bir konu, özellikle de son günlerde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuya işaret ediyor. Manisa'daki silahlı saldırının yalnızca okul güvenliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Tekin, çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kimle yazıştığı takip edilmeli ifadesinin üzerinde durdu Bakan Tekin. Zira aile de oldukça önemli bu konuda. Ailenin de bu konuda kapsayıcı olduğunu, o cezaların aileyi de kapsadığını bir kez daha hatırlatalım. Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi manşetinde İBB'de zaman ayarlı kadrolaşma, militana kadro, emekçiye mobbing başlığını görüyoruz Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Efendim, yolsuzluğa bulaşan CHP'li başkanların görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimlerde Bayrampaşa, Beykoz, Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi CHP'li İBB yönetimini paniğe sevk etti diyor Yeni Akit gazetesi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yandaşlarının yerine sağlamlaştırmak için emekçilere kan kusturmaya başladığı öğrenildi diyor Yeni Akit gazetesi devamında. Hemen biraz daha detaya baktığımızda İSMEK'te görevli liyakatli personeli işten çıkarmakla, maaş ve pozisyon kaybıyla karşı karşıya bırakan, farklı görevlere ya da birimlere gitmeye zorlayan İBB yönetiminin kadrolaşma paniği, yangından mal kaçırma telaşı olarak değerlendirildi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar ise yönetimin vatandaşlara yer açma gayretinde olduğunu ifade etti diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Sür manşette ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon krizine dair ifadelerini görüyoruz. Ekonomimizde risk yok başlığıyla efendim. Son olarak İstanbul Ticaret gazetesine bakalım. İstanbul Ticaret gazetesi manşetinde madenden teknolojiye sanayi zinciri başlığını kullanıyor manşetinde. Bakalım detaylarına. Yeni OVP'de MTA yatırımlarına ayrılan kaynağın %139 artırılmasıyla kritik minerallerde yeni bir arama ve üretim dönemi başlıyor. Türkiye birçok stratejik ham maddede yerli kaynaklarını daha hızlı ekonomiye kazandırmayı hedefliyor diyor İstanbul Ticaret gazetesi. Körfez krizi tedarikte fırsata dönüşebilir başlığını da görüyoruz ilk sayfada. Ayrıca buna da bakalım. Zira bu mesele de oldukça önemli ve iyi kullanılırsa Türkiye'nin de bir fırsatı olabilir. Hürmüz Boğazı ve Körfez hattında yükselen gerilim küresel ticarette maliyet ve teslimat risklerini artırırken Avrupa'nın yakın ve güvenilir tedarikçi arayışını hızlandırıyor. Türkiye güçlü üretim altyapısı, Avrupa ile bütünleşmiş sanayi yapısı sayesinde bu süreçten yeni ihracat fırsatları yakalayabilir. Otomotiv, makina, elektrik, elektronikle tekstil ve hazır giyim avantajlı sektörler olarak ön plana çıkıyor diyor İstanbul Ticaret gazetesi. Hemen yukarısında da İstanbul'da çözülen her sorun Türkiye'de de çözülür başlığını görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul'un Türkiye ekonomisindeki ağırlığına dikkat çekerek İstanbul'da çözülen bir konu Türkiye'de de çözülmüştür ifadelerini kullandı. Efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık, gündemin başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor.

Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8 oldu ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 34'e yükseldi. 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Emniyetteki sorguları tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğe Bakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan cezaevine konuldu. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz'e adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında tutuklama talep edilen diğer 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Son tutuklama kararıyla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 34'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi. Tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğu belirtildi. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. MASAK incelenen fonların tefaslı işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Öte yandan sermaye piyasalarındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konuldu.
1: Sermaye piyasalarındaki soruşturmalar kapsamında MASAK'ın incelemeleri sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceledi. Hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bir yönetici hakkındaysa mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir inceleme yapıldı. İnceleme kapsamındaki bazı yatırım fonlarının tefasta işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerini de mercek altına aldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlara yönelik incelemeler devam ediyor. Bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarında da sıkılaştırılmış kontroller uygulanıyor. Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip ediliyor. MASAK'ın açıklamasına göre 21 Eylül itibarıyla 2.5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. MASAK, finansal sistemin güvenliğinin korunması ve muhtemel mal varlığı kaçırma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre araçlar ilk operasyonun hemen öncesinde 7 ve 8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildi. Araçların toplam satış bedeli ise 26.280 lira olarak kayıtlara geçti. Hakkında el koyma tedbiri uygulanan 4 araç muhafaza altına alınırken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
0: Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de kelimenin tam anlamıyla bir gövde gösterisine sahne oldu efendim. Tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılırken kullanılan yeni milli sistemler de dikkat çekti.
2: Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de nefes kesti. Marmaris Aksız Açıkları'nda başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yaklaşık 14 bin personel katıldı. Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev aldı. Tatbikat kapsamında karargah personeliyle tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Öte yandan farklı kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışılabilirlik usullerinin denenmesi amaçlandı.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu bu imkan ve kabiliyetler ülkemizin bölgede önemli bir caydırıcı güç olmasını sağlamaktadır. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarının biri de temelleri Çaka Bey tarafından 1081 yılında atılan ve sahip olduğu yetenekleriyle sürekli kendini geliştiren Deniz Kuvvetlerimizdir. Deniz Kuvvetlerimiz 1000 yıla yakın süredir Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve halen de korumaya devam etmektedir.
2: Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterlerdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi. Daha sonra Yılancık Adası'na taarruz helikopterleriyle havadan, SAT atak botlarıyla denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri adaya bayrak dikti. Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Gemiye çıkarma harekatı kapsamında SAT personeli helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.
3: Deniz kurduğum bir tatbikatı 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında 100 gemi, 50 hava vasıtası ve toplam 14 bin personelin iştirakiyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de üstün bir başarıyla icra edilmektedir. Gelecekteki harekat konseptimiz insanlı ve insansız sistemlerin birbirini besleyecek şekilde kullanıma dayalı olacaktır.
2: Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan Baykar tarafından üretilen kalkan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı tarafından belirlenen hedef, MKE tarafından geliştirilen Pirana Kamikaze insansız deniz aracı yüksek tahrip gücüne sahip 100 kilogram ağırlığındaki canlı harp başlığıyla ilk kez su üstündeki hedefe taarruz gerçekleştirerek başarıyla imha etti. Ayrıca deniz karakolu uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla fileyir atışı yapıldı. Deniz kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü başarıyla icra edilen bu faaliyetlerin ardından sona erdi.
0: Yerli ve yabancı pek çok sektörün öncü şirketini bir araya getiren MÜSİAD Expo 2026 tüm hızıyla devam ediyor. 21.si düzenlenen köklü fuar, 300'ü aşkın şirketin katılımıyla 114 ülkeden 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuarda 400'ün üzerinde alım heyeti Türk şirketleriyle bir araya geliyor.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Küresel iş dünyası MÜSİAD Expo'da.
5: Gayemiz Türk tüccarlarını dünyadaki iş adamları ve tüccarlarla birleştirmek buradaki amacımız. İlkini 1993 Ekim ayında yapmıştık. Bu 21.si oluyor. İlk katılan üyelerimiz mütevazi 9 metrekarelik yerlerle katılmışlardı. İzmir'de olmuştu. Bu fuarımızda yaklaşık 25 bin metrekare alanda şu anda faaliyet gösteriyor.
4: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen MÜSİAD Expo 2026 farklı sektörlerden yerli ve yabancı şirketlerin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.
6: MÜSİAD 21. kez düzenlediği bu fuarda farklı sektörlerden şirketleri yeni ticari bağlantılar kurması için İstanbul'da bir araya getiriyor. Fuar 26 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri ağırlayacak.
7: enerjiyle uğraşan enerji firmalarımız da burada. Diğer sektör kurumlarımız, inşaat, gıda, tarım, aklıma gelen yazılım hepsi burada. Ben bizi dinleyenleri bekliyorum. Yani cumartesi gününe kadar buradayız. Kapılarımız açık. Hakikaten farklı vizyon ve misyonlarla karşılaşabilirler.
4: 25 bin metrekarenin üzerindeki alanda gerçekleştirilen organizasyonda inşaat ve yapı malzemelerinden makineye, otomotivden enerjiye, gıdadan tarıma, sağlıktan tekstile kadar çok sayıda sektör temsil ediliyor.
8: Türkiye'den hem dünyadan alıcı firmalarla tedarikçi firmaları bir araya getirdiğimiz kıymetli bir etkinlik. Bunun merkezimizde de yaptığımız tedarikçi günleri benzeri bir süreç. Doğrudan alıcı ile satıcı karşı karşıya getiriyoruz. Bence ticaret yapılabilecekse, olacaksa en iyi organizasyon.
4: Müsiyat Expo, farklı ölçeklerdeki şirketleri aynı ticaret platformunda buluştururken yerli ve yabancı firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına da imkan sağlıyor. Fuar boyunca gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri kapsamında Türkiye'den katılımcı firmalarla farklı ülkelerden gelen satın almacı ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi hedefleniyor.
9: Müsiyat Expo 2 yılda bir düzenlenen bir fuar ve çok etkin geçiyor. Alım heyetlerimiz var. Yaklaşık 500 tane firma Türkiye'de alım heyeti olarak müsiyatımızda şu anda.
4: İkinci günün kapanışında düzenlenen gala yemeğinde Müsiyat Expo 2026'nın sponsoru olan Türk Medya'ya da plaket verildi. Plaketi Türk Medya adına Türk Medya İcra Kurulu üyesi Muhammed Ziyat Varol aldı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim efendim. Gazze soykırımının faili Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa seyahatlerinden birini yaptı efendim. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Birleşmiş Milletler binası dışında katil Netanyahu sloganlarıyla protesto edildi. Genel kuruldaysa yine boş koltuklara konuştu.
1: Uçağın New York merkezine inemedi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığındaysa salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağındaki havalimanına indi. Oradan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne doğru hareket etti. Birleşmiş Milletler binası önünde protestocular bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı. Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonuna girdi. O salona girdiği andaysa onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu, New York'ta sadece birkaç saat geçirdi. Gece Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklayamadı. Trump'tan da randevu alamayınca boş koltuklara konuşup, bolca protesto edilip ülkesine döndü.
0: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu yılda uzaktan katılmak zorunda kaldı efendim. ABD'nin vize vermemesine tepki gösterdi. Uluslararası topluma seslenen Filistin lideri, İsrail'in katliamlarının sürdüğünü hatırlattı. Birleşmiş Milletler daha neyi bekliyor diye sordu.
2: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
3: Bu yılda Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD kısıtlamaları sebebiyle oturuma uzaktan katıldı. 81. BM Genel Kurulu'na bir kez daha iki devletli çözümü hatırlattı. İsrail'in soykırımını dünyaya haykırdı.
2: İki devletli çözüm ve iki ülkenin de zararsız bir geleceği için elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum.
3: Abbas, Amerikan hükümetine seslendi. Vize vermemelerine tepki gösterdi.
2: Amerikan yönetimine sesleniyoruz. Karşılıklı saygı bekliyoruz. İki devletli bir çözüm istiyorsanız karşılıklı saygı ve görüşmeler çerçevesinde bunların yapılması gerekiyor.
3: Mahmud Abbas, Filistin'de yaşanan İsrail soykırımını tüm dünyaya bir kez daha duyurdu.
2: Filistin devleti tarihinin en tehlikeli zamanlarını yaşıyor. Lütfen bunu hepiniz bilin ve görmezden gelmeyin. Bağımsızlık ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz. En temel haklardan yoksun bırakıyoruz.
3: Filistin lideri İsrail'in Kudüs'teki işgalinin altını da çizdi.
2: Şu anda Kudüs izole edilmeye çalışılıyor. İnsanların Kudüs'e girişinin yasaklanması için çalışmalar yapılıyor. Ve bütün dünyanın gözü önünde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gözü önünde bu saldırılar devam ediyor.
3: Uluslararası kurumların İsrail soykırımına sessiz kaldığını dile getirdi. Yeteri kadar yaptırım uygulanmadığını aktardı.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi bu noktada bu durum için barış ve huzur sağlayacak bir çözüm getirmeli.
3: Birleşmiş Milletler'e seslenen Abbas, saldırıları durdurun dedi.
2: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
3: Abbas, iki devletli çözüm için bazı garantilerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etmelerine rağmen bölgede hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları aralıksız sürdü. Birçok sivilin hedef alındığı saldırılarda en az 5 Filistinli daha şehit oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir araya gelen Barış Kurulu temsilcileri ise Gazze için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yeni plan kararı aldı.
4: Excelencias, la Agenda 2030 continúa siendo.
3: Barış Kurulu temsilcileri bir araya geldi. ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu marjında toplantı düzenlendi. Gazze'de tam bir yeniden inşa süreci için yeni bir karar alındı.
5: That victims of the gravest international.
3: Toplantıda yapılan sunumlarda Gazze'de tam bir yeniden inşa sürecinin orta vadede yaklaşık 35,2 milyar dolar tutacağı ifade edildi. Gelecek 10 yılda ise 71,4 milyar dolarlık bir plan yapıldı. Toplantıda 2,45 milyar dolarlık 6 ay süreli planın kararı ise netleşti. Bu kapsamda başlangıç aşamasında 66 taslak proje hakkında bilgi verildi. Taslak projeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı çerçevesinde altyapı, eğitim ve sağlık alanında girişimler yer alıyor. Gazze'de kış öncesi yaşam şartları kötüye gidiyor. Hükümet ve medya ofisi insani felaket uyarısı yayınladı. Evleri, çadırları yerle bir olan Filistinlilerin barınacak yeri yok. Tahrip olan altyapının sebep olduğu imkansızlıklar da giderek büyüyor. Gazze'deki İsrail soykırımı uluslararası toplumun tepkilerinin odağında. Dünyanın dört bir yanından 150 Katolik rahip, keşiş, piskopos ve rahibeler bir araya geldi. Gazze'deki soykırımın durdurulması için papalığı merkezi Vatikan'a yürüdüler. İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'daki saldırılarında ölen 300 çocuğun isimlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdılar. İsrail'in saldırıları da sürüyor. Han Yunus kentinde bir sivil araç hedef alındı. Deir el-Belah'ta da bir saldırı düzenlendi. Yine hayatını kaybedenler, şehit olanlar var. İsrail zulmü Batı Şeria'da da kendisini göstermeye devam ediyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi. Duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail basınına göre Ben-Gvir'in seçim vaatleri arasında Batı Şeria'yı ilhak etmek var. İsrail'in saldırıları Lübnan'da da devam ediyor. Ateşkes ihlal edilerek ülkenin güneydeki beldeleri hava ve topçu atışlarıyla hedef alındı. İsrail'in vurduğu Bereşit'in El Abdünnebi mahallesinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
0: Savaşın sürdüğü İran'da belirsizlik hakim. İran heyeti Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi adımlarına katılsa da süreç çıkmaza girdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef aldı. Diplomasiye açık olduklarını ancak asla boyun eğmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi.
6: 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İsrail'e tepki gösterdi. ABD ve İsrail'in askeri eylemlerini sert bir dille eleştiren Pezeşkiyan meşru müdafaa vurgusu yaptı.
7: Asla diz çökmedik ve boyun eğmedik. Üniversitelerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, altyapı sistemlerimizi hedef aldılar. Bunların hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.
8: Sarf-ı nazar ne kohat ger?
6: İran lideri vatanlarını son nefeslerine kadar savunacaklarını vurguladı. Pezeşkiyan ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu belirtti. Ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.
7: Bu bölgede hiç kimse tek başına güvenliğe sahip olamayacak. Ya güvenliği birlikte inşa edeceğiz ya da güvensizliğe birlikte katlanacağız.
6: Pezeşkiyan konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı terörist olarak nitelendirmesine atıfta bulundu. ABD ve İsrail'in savaş sırasında öldürdüğü sivillerin ve çocukların fotoğraflarını göstererek cevap verdi.
7: Terörist olanlar, teröristleri eğitenler ve koruyanlar bizi öyle tanımlıyor. Biz sadece kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz. Masum insanlarımız korkakça saldırıların hedefi oldu.
6: Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda bulunan ABD temsilcisi oturumu terk etti. Pezeşkiyan sert eleştirilerine devam etti. Adaletsizliği dile getiren İran lideri çifte standarda vurgu yaptı.
7: Atom bombası İsrail'de ve bunlar hiçbir şekilde denetime de tabi olmadılar. Ancak denetim...

0: Milliyetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor.
1: Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında gerçekleşen İran konulu görüşmelerin henüz bir çözüm üretmekten uzak olduğu görülüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında görüşme gerçekleşti. ABD ve İran arasında aylar sonra yapılan ilk doğrudan görüşmede ilerleme kaydedilemedi. Tahran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için öne sürdüğü şartlar ABD tarafına iletildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, İran'ın şartlarına vurgu yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin, Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmalı dedi. ABD'nin savaş için bölgeye gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisine ilişkin sansasyonel açıklamalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili askerlere yönelik soruları cevapladı. Taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Geçen yılın Kasım ayından bu yana görevde olan uçak gemisinin ABD'ye geri dönmekte olduğu belirtildi.
2: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim sürerken Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda hitap etti. Diplomasiye açık kapı bırakan Zelenski, Rusya'nın saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.
3: Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'ya diplomasi çağrısı yapan Zelenski, saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını da belirtti.
4: The big and beautiful Atlantic Ocean.
5: Ukraynalılar bu savaşı kendileri seçmedi. Biz ölmemeyi, ülkemizi ve ailelerimizi yitirmemeyi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybetmemeyi seçtik ve kendimizi savunuyoruz.
3: And it is hard to imagine. Zelenski Rusya'yı tehdit etmekten geri durmadı.
4: And takes so much pride.
5: Ukraynalılar bu kışın bizim için çok zor geçebileceğinin farkındalar. Ancak buna karşılık bu kışı Rusya için de zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak.
4: And at least temporarily out of.
3: Zelenski Rusya'nın petrolünün, fabrikalarının veya limanlarının ülkesinin hedefinde olmadığını kaydetti. Rusya'nın mali kaynaklarının ve üretim kapasitesinin durdurulması gerektiğini ifade etti.
5: Rusya parası olduğu zaman diplomasiye hayır diyor.
3: Zelenski oturumlar sırasında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Rus basın mensuplarından birinin yönelttiği kışkırtıcı soruya nükteli cevap verdi.
6: Moskova'ya ne zaman gideceksiniz?
5: Bir roketin üzerinde.
3: Avrupa'nın ise Ukrayna'ya ve savaşın durmasına olan desteği sürüyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyle aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke ortak bir çağrıda bulundu. Rusya'ya barışa giden yolda tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu. Öte yandan bölgede savaşın etkileri derinleşiyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Krasniyar ve Potihonovo yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi. Rus işgali altındaki Ukrayna şehri Oleşki'de mahsur kalanlarınsa yiyecek ve sudan mahrum kaldığı kaydedildi. Şehirde yaşayanların bahçe otları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında önemli etkinliklere katılarak dünyaya dikkat çeken mesajlar verdi. İklim ve kalkınma konularında toplantılara katılan Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin altını çizdi. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptı. Çocuklar da gündem başlıkları arasındaydı.
7: ABD'ye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Kendisi de önemli etkinliklere katıldı. Dünyaya çocuklar, iklim ve kalkınma konularında çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan New York'taki Türk evine 21 Eylül'de gitti. Burada ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandılar. İklim haftası açılış etkinliği oldu. Etkinlikteki konuşmasında iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olduğuna dikkati çekti.
8: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
7: Emine Erdoğan etkinliklerine çocukları önceleyerek devam etti. Görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinliğe katıldı. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türk evinden yürüyerek geçti. Burada yaptığı konuşmada çocuklar üzerindeki tahakkümün kaldırılması gerektiğini vurguladı.
8: Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız. Teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeli, çocukların korunmasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız.
7: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salondan takip etti. Daha sonra BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, burada insanların şapkalarını önlerine koyarak kaynakları nasıl kullandığını, sınırsız tüketim alışkanlıklarının sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı.
8: Birinci meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
7: Emine Erdoğan, New York'ta Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarının açılışına da mesaj gönderdi. Mevcut üretim ve tüketim sistemlerinin insanlığı geleceğe taşıyacak nitelikte olmadığını belirtti. Erdoğan, bazı lider eşleriyle Türk evinde görüşmeler de yaptı. Ayrıca diğer bazı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eşlik etti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör belasıyla Türk milletinin ayağına pranga vurulmak istenmiş ancak süreçle birlikte bu prangalar sökülüp atılmıştır dedi.
9: Yarım asırdır terörün kanlı oyunlarıyla Türk milletine pranga vurmak istenmiştir. Yüreğimizi yakan aziz şehitlerimizin acısı bir yana mektebe, fabrikaya, İnsanımızın aşına, refahına harcanabilecek milyarlarca dolarlık milli servetimiz heba edilmiştir. Bugün liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülük ettiği terörsüz Türkiye süreci milletimizin ayağındaki parangaları parçalayan hamledir. Terör örgütü silahı bırakmıştır. Silahı bırakma kararı almıştır. Kendisini feshetmiştir. Ve Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş, iradeyi ortaya koymuştur.
2: Hürkuş 2 için tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2'nin kabul faaliyetinin 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahraman Kazan tesislerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
10: Yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş 2'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla TUSAŞ Kahraman Kazan tesislerinde icra edilecektir.
11: Hürkuş 2, Hürkuş'tan tam 450 kilogram daha hafif. Burun yapısı yenilendi. Aerodinamik yapısı iyileştirildi. Birçok sistemi millileştirilen Hürkuş 2 için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçağın kabul faaliyeti 28 Eylül'de Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilecek. Faaliyete Hava Kuvvetleri

Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da katılacak. Hürkuş 2'nin ağırlığı azaltıldı. Uçak yaklaşık 450 kilogram hafifletildi. Burun yapısı inceltilerek aerodinamik formu iyileşti.

0: Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın temel eğitim ihtiyaçlarında kullanılacak. İlk etapta 55 uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Hürkuş 2 için ihracat hedefi de var. Azerbaycan'la uçağın ihracatı için mutabakat sağlandı. Hürkuş'un önceki versiyonu Hürkuş 1 ise Çad ve Nijer'e ihraç edilmişti.
1: Trabzon'da bir evin arka kısmında çalışma yapan kişi toprağın göçmesiyle toprak altında kaldı. Ekiplerce toprak altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Çalışırken toprak altında kaldı, hayatını kaybetti. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapan Ali Turhal, meydana gelen toprak göçmesi sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turhal'a ulaşmak için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekipler arama çalışmalarını sürdürürken tedbir amaçlı tahliye edilen evin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler bir süre sonra toprak altında kalan Ali Turhal'a ulaştı. Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, yayınımızın başında ekranlarınıza taşımıştık fon soruşturmasındaki son durumu. Bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bunun detaylarıyla devam edelim. Fon soruşturmasında işlemleri tamamlanan 11 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı toplamda 45'e yükseldi. Tekrar edelim efendim. Fon soruşturmasında işlemleri tamamlanan 11 şüpheli daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 8'i tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı son olarak 45'e yükseldi efendim. 11 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı ve 11 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Karaman'daki şüpheli ölümde evlerinde ölü bulunan Özcan çiftinin cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp'a gönderildi. Ekipler dairede siyanür var girmeyin notunu buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.
3: Çift evde ölü bulundu. Dairede siyanür var girmeyin yazılı not görüldü. Olay Karaman'da meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan'dan haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Daireye giren ekipler çifti hareketsiz halde bulurken içeride kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine durum AFAD'a bildirildi ve bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Özel kıyafetlerle daireye giren ekipler tarafından siyanür var girmeyin yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenildi. Özcan çiftinin cenazeleri koruyucu kıyafetli ekiplerce evden çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde bulunan maddenin niteliği ve çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'da iki şüpheli çocuk bir çocuğu çiftliğe götürüp darp etti efendim. Talihsiz çocuk kemerle, hortumla öldüresiye dövüldü. Yetmedi, bıçakla koluna kesik atıldı. Dehşet anlarını kameraya kaydeden zanlılar yakalandı ve tutuklandı.
2: Koluna bıçakla kesik attı, hortumla vurdu, yetmedi, tuvalette ağzını ve ellerini bağlayıp kemerle öldüresiye dövdü. Kan donduran görüntülerin adresi Adana. Yetişkin değil, iki şüpheli çocuk bir çocuğu akşam saatlerinde çiftliğe götürdü. Şüphelilerden biri elindeki bıçak ve hortumla çocuğu tehdit etti.

0: Diğeri ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
1: Biliyor musun?
2: Ben polise şikayet edeyim mi?
1: Yok kardeş, seni kim polise çıkıyor? Bugüne kadar ben...
2: Polise şikayet ettim mi ne yaparım sana?
1: Bir dinle kardeş.
2: Polise şikayet ettim mi sana ne yaparım?
1: Bilmiyorum kardeş.
0: Olayın nedeni bilinmiyor ama talihsiz çocuk dur anlatayım dese de saldırgan çocuk onu dinlemedi.
1: Dur kardeş, bir dinle anlatayım.
3: Bağırıyor musun?
1: Bağırmıyorum ya, bağırdım mı?
0: Olayı cep telefonuna kaydeden diğer saldırgan çocuksa bir süre sonra telefonu bırakıp vurmaya başladı. Suç ortağı da onu tebrik etti.
2: Benle konuşsal kardeşim. Evet, evet.
0: Saldırgan elindeki bıçakla acımasızca çocuğun koluna kesik attı. Talihsiz çocuk canının acıdığını söylese de saldırganı durduramadı. Bıçakla yaralamaya devam etti. Saldırgan çocuktan birilerini aramasını istedi. Telefondaki kişi çocuğun durumunu sorunca oturuyoruz dedi.
2: Ben yiğitim söylemedim. Yiğit bir şey var mı kardeş?
1: Yok.
2: Sohbet etmiyor mu? Sohbet oturuyor çekide kalanmışım.
0: Saldırganlar daha sonra çocuğun elini ve ağzını bağladı. Tuvalete götürüp kemerle dövmeye devam etti. O anları daha sonra çevredekilere izlettikleri tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri avukat huzurunda mağdur çocuğun ifadesini aldı. Konuyu doğrulayan çocuğun olayın yaklaşık bir ay kadar önce olduğunu, şahıslardan korktuğu için polise müracaat edemediği öğrenildi. Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda çocuğu acımasızca döven iki şüpheli çocuk yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler ve Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
4: Adana'da bir firari hükümlü polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direndi. Adrese asayiş, özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.
5: Önce tabanca ve el bombasıyla direndi. Sonra kız kıvrak yakalandı. Olay Adana'nın Yüreği ilçesinde yaşandı. Emniyet ekipleri kurşunlama ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Firari hükümlü polislerin geldiğini fark ederek teslim olmamak için eline tabanca ve el bombası aldı. Bunun üzerine adrese asayiş, özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı ve işlemleri için emniyete götürdü. Adresteki el bombası ve tabancaya el kondu.
4: İstanbul Avcılar'da gece yarısı nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü önce uygulama noktasından kaçtı, ardından polis aracına çarptı. Ekipler peşini bırakmadı. Dakikalar süren kovalamaca sonunda araç durduruldu, içindeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücüye yazılan ceza ise tam 303 bin lira oldu.
0: Her şey polisin dur ihtarıyla başladı. Sürücü durmadı. Uygulama noktasından çıkarken polis aracına çarptı ve hızla uzaklaştı. Ardından Avcılar sokaklarında kovalamaca başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Araç zaman zaman trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Kovalamaca sonunda şüpheli araç durduruldu. İçeride bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 303.045 lira idari para cezası kesildi.
4: İstanbul Esenyurt'ta eşinin evinin önüne gelen adam ortalığı karıştırdı. Park halindeki araca çarptı, ardından kadının yakınları sokağa çıktı. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kovalamaca kameraya yansıdı. Adam aracına binip olay yerinden kaçtı. İzleyelim.
0: Sokakta tansiyon bir anda yükseldi. Eski eşinin evinin önüne gelen adam park halindeki bir otomobile çarptı. Gürültüyü duyan kadının yakınları dışarı çıktı. Adamın çevresi sarıldı. Camlarını yumruklayıp tekme ve tokatla saldırdılar. Eski eş ise aracıyla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevredeki kameralar kaydetti. Olay sonrası polise haber verildi.

0: olay yerine gelen polis saldırganlarla ilgili çalışma başlattı.
1: Lavabo açıcı aldı, birkaç dakika sonra hastanelik oldu. İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Ersan Akçil'in üzerine sızan kimyasal kot şortunu eritti. Kalça ve diz bölgesinde ciddi yanıklara yol açtı. Vücudunun yaklaşık %15'ini etkiledi. Uzmanlarsa bu ürünlerin sadece cildi değil, gözü ve uzuvları kalıcı bir biçimde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
2: Daha evvel de biz marketlerden falan aldım.
3: Şiddetli bir şekilde yanmaya başladım. Otoparktan 5. kata çıkana kadar benim kot şortum erimişti.
0: Nalbur'dan aldığı lavabo açıcıyı arabadan indiriyordu. Şişe bir anda sızmaya başladı. Kimyasal bacağına döküldü. İlk yaptığı şey kıyafetini çıkarmak ve eve koşup suyun altına girmek oldu.
3: Ağzı açık mıydı? Bir üretim hatası mıydı bilmiyorum. Bacağıma döküldü. Hızlı reaksiyon gösterdik.
0: Akçil önce yakındaki bir sağlık merkezine gitti. Sonra Başakşehir Çambe Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Doktorların tespitine göre kimyasal yanık kalça ve diz bölgesinde olmak üzere vücudunun yaklaşık %15'ini etkiledi. Yanık merkezi sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Turan bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi.
4: Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini deri altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef.
0: Üstelik bu tür vakalar nadir değil. Turan'ın verdiği bilgiye göre günde yaklaşık 80 poliklinik hastasından 3 ila 5'i benzer kimyasal yanıklarla başvurabiliyor. En büyük risklerden biri de ürünün suyla temasında sıçraması ya da patlaması.
4: Göz körlüğüne, uzuv kayıplarına, ölümcül hasarlara bırakabiliyor.
0: Uzmanların uyarısı net. Kimyasal temasında kıyafet hemen çıkarılmalı. Bölge en az 15 dakika çeşme suyuyla yıkanmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmadan bu ürünlere temas edilmemesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor.
1: Marmara semalarında hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
0: Görüntülerde koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlediği görülüyor. Hortum arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Sıcak ve nemli havayla daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor. Marmara'da da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su yüzeyine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor. Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.
1: Sabah saatlerinde merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra bölgedeki birçok ilde hissedildi.
0: Deprem oldu. Sarsıntı 9 ilde hissedildi. Sabah saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şanlıurfa merkezli deprem kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte büyük bir panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Cadde, sokak ve parklarda saatlerce beklediler.
5: Depremin şiddetiyle paniğe kapılıp dışarı kaçmaya çalıştık. 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü deprem de bayağı bir sarsıntı yaşattı bize.
6: Hissettik bayağı sallandık. Hemen canavliye çocukları binadan dışarı

0: Bölgeye çıkardık. Güvenli bölgelere gittik.
1: Allah bu günlerde hafızasını göstermesin.
2: Deprem anında okullarında korku dolu dakikalar geçiren öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşanan panik ve olası artçı sarsıntılar göz önünde bulundurularak Şanlıurfa'da eğitime bir gün süreyle ara verildi. AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri hızla sahaya inerek tarama çalışmalarına başladı.
3: Depremin olduğu andan itibaren AFAD ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Özellikle depremi hissedildiği illerde AFAD ekipleri sahaya inerek alan çalışması yaptı.
2: Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler ise iletilen her ihbarı değerlendirdi ve titizlikle inceledi.
3: Depremle ilgili gelen tüm ihbarlar AFAD ekipleri tarafından anında değerlendirildi ve şu an AFAD ekipleri gelen bir ihbar üzerine o binada arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.
2: Depremin ardından vatandaşlar yakınlarından haber alabilmek için cep telefonlarına sarılırken kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı açıklandı.
4: İstanbul Arnavutköy'de depreme dayanıksız ve ruhsatsız yapılar birer birer dönüşüme giriyor. Belediye iştiraki Arkant AŞ'nin yürüttüğü çalışmalarda son 2 yılda 2200 konut için süre başlatıldı. İmrahor'da yeni bir ada daha yıkıma girerken eski yapıların yerine güncel standartlara uygun konutlar, ortak kullanım alanları ve yeni yaşam alanları yapılacak.
2: Arnavutköy'de dönüşüm hızlandı. Hak sahipleriyle anlaşma sağlanan binalar boşaltılıyor, sonra kontrollü yıkım yapılıyor. Son 2 yılda ilçe genelinde 2200 konutun dönüşüm süreci başlatıldı. Yeni adreslerden biri de İmharor Mahallesi. Yaklaşık 20-25 yıl önce ruhsatsız ve projesiz yapıldığı belirtilen binaların yıkımına başlandı. Arkent AŞ Genel Müdürü Fatih Çetindere, sürecin hak sahiplerinin talebi ve onayıyla yürütüldüğünü açıkladı.
5: Bugün İmroor'da yeni bir adayı dönüştürmeye başladık.
2: Yıkımın ardından aynı alanlarda güncel yapı standartlarına uygun yeni konutlar, peyzaj ve ortak kullanım alanları yapılacak. Çalışmalarsa sadece İmrahor'la sınırlı değil. Karlıbayır, Ardur Park Evleri ve farklı dönüşüm alanlarında da projeler eş zamanlı yürütülüyor. İmrahor'da 32 derslik yeni okul projesinin yapımı da devam ediyor. Amaç eski ve güvenli olmayan yapı stokunu yenileyip Arnavutköy'de daha planlı ve depreme dirençli bir kent dokusu oluşturmak.
4: Ve böylece moderatör sabahı noktaladık efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman ve sebebiyle mi hocam?
1: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü ben tesis

0: yerine ürün kelimesini kullanıyorum. Tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane filan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Analiz sentez zamanı. Ben Elif Hakkaya Kuter. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz diyelim. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım analiz senteze. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndan New York'tan Türkiye'ye döndü. Dönerken de uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili. Türkiye ekonomisi için risk yok ifadesini de kullandı. Daha fazla ayrıntı verelim. Türk ekonomisi için risk yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonunda Türk evinde de gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Pek çok önemli konuda çok önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin iyi gittiğinden bahsetti. Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini belirtti. Fon soruşturması hakkında da işte bu başlıkta da yer alan meselenin tüm sistemi etkileyen bir konu olmadığını ifade ederek sorumlularında hesap vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon soruşturmasında 45 şüpheli tutuklu, 2.8 milyar liralık mal varlığına da el konuldu. Soruşturma kapsamında 45 şüpheli tutuklandı. Son gelişme olarak 2.8 milyar liralık varlığa da el konuldu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 45'e yükselmiş oldu. Bu arada tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlere 750 milyon liralık da nakit varlığa

0: el konuldu. Toplam miktar 2.8 milyar liraya ulaşmış oldu. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Netanyahu boş koltuklara konuştu. Birleşmiş Milletler'de katil Netanyahu sloganları da vardı konuşurken salonda Netanyahu. Boş koltuklara konuştuk, katil Netanyahu sloganlarıyla da soykırımın faili Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa seyahatlerinden birini yapmış oldu. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de Birleşmiş Milletler binası dışında protestolar vardı. Sloganlarla protesto edildi. Genel Kurul'da da üçüncü kez yine boş koltuklara konuştu. 11 yıl sonra kritik ziyaret, Çin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın da gözü Washington'da. 11 yıl sonra gerçekleşen bir ziyaret. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Çin lideri Xi Jinping, birlikte hareket edelim mesajı verdi iki lider. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını bildirdi. Trump ise ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı ifadesini kullandı. Bir diğer başlığa geçiyoruz. Adli tıp hırsızı yakalandı. Kozinoğlu'nun ölümünde suikast izi. Yine bu tür faili meçhullerle ilgili mücadeleler devam ediyor. Adli tıp hırsızı yakalandı. Kozinoğlu'nun ölümünde suikast izi var. 15 yıl sonra çok çarpıcı bir isim tekrar gündemde. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumuna giren Gürsay Erinci'nin daha önce kuruma su taşıyan firmada çalıştığı ve bu tanışıklığı kullanarak içeri girdiği belirtiliyor. Asıl soru da şu, çok ağır. Erinci Kozinoğlu'na ait kan ve doku örneklerini aldı mı, değiştirdi mi ya da delillere müdahale etti mi? Üstelik Erinci'nin o tarihte hırsızlıktan 25 suç kaydı bulunuyor. Dolayısıyla cezaevinden de firariydi. Şüpheli adliyeye getirildi ve ifade işlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi. Artık tüm bu soruların cevabını bulması bekleniyor diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Öktür, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yoğun bir haftayı, yoğun bir gündemi geride bırakıyoruz. Birleşmiş Milletler 81. kez bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16. kez dünya liderlerine, tüm dünyaya Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Sonrasında da çok önemli toplantılar vardı, ikili görüşmeler vardı, imzalanan anlaşmalar vardı. Gerçekten yoğun bir haftaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinin de büyük bölümünü gerçekleştirdiği Türk Evi'nde son günde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatta genel bir toparlama yaparak başladı Cumhurbaşkanı konuşmasına diyeyim ve tüm bunların özetini senden alarak analiz senteze başlayalım. Buyurun.
1: Evet Elif Hakkı Öktar, Birleşmiş Milletler'in toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, senin de anlatmış olduğun gibi aslında büyük bir diplomasi rüzgarı estirdi diyebiliriz. Pek çok görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda tabii yaptığı hitaba dünya basınında da geniş yer bulmuştu. New York ziyaretini tamamlarken Türk gazetecilerle de buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son günlerde yaşanan gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili de yine açıklamaları oldu. Onlardan bir tanesi de elbette ki fon kriziydi. Biliyorsunuz gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili de tabii söyledikleri vardı. Neydi onlar? Hemen aktaralım. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli bir sayında fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Bu konuda en çok hiçbir tereddüt olmamalıdır ifadelerinde bulundu. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için de elbette hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerinde hayata geçirileceğini özellikle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii gündemdeki diğer başlıklara baktığımız zaman elbette ki terörsüz Türkiye süreci de bu başlıklardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz terörsüz Türkiye hedefi hem Türkiye'de hem de elbette ki

0: Bölgeye yansıyan gelişmelere baktığımız zaman Türkiye'nin bu hedefi sürüyor. İşte bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle çerçeve yasağı ile ilgili konuştu ve bu yasanın uygulanabilmesi için de yine örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor dedi ki bu da zaten en önemli başlıklardan
1: biriydi dedi Hande İpekgil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili ifadeleriyle devam edelim. Bu konuda en büyük tereddüt, en küçük bir tereddüt bile olmamalıdır ifadesini kullandı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesini kullandı. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir ifadesini kullandı. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hande İpekgil evet özellikle piyasanın tamamına dair bir sorun olmadığının Cumhurbaşkanı altını çizdi diyeyim. Diğer başlıklar için sözü tekrar sana bırakayım.
0: Evet tabii en son terörsüz Türkiye'de kalmıştık. Çerçeve yasadaki o maddenin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik ki zaten tabii ki şartlardan da bir tanesi bu çerçeve yasanın hayata geçirilmesinde örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecini de özellikle tamamlaması gerekiyor. Süreçle ilgili birimler yine sahada tabii gözlemlerini sürdürüyor. Biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte o sahadaki gözlemleme işlemleri de yine kontrolde adım adım ilerliyor. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır ama biz bunlara bekledikleri fırsatları vermeyeceğiz dedi bir kez daha Cumhurbaşkanı. Süreçte ilerliyor. İnşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız ifadelerinde bulundu. Tabii Irak Başbakanı ile birlikte yaptığı konuşmaya da değindi bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beşika kampının yine belirli şartlar ve takvimle birlikte Irak federal güçlerine devredilmesinde anlaşma sağlandığını söyledi. Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün yine nasıl olacağını istişare ettik dedi. Ayrıca Başika'nın yine devri konusunu da ele aldık dedi Cumhurbaşkanı. Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi nasıl geliştireceğimizi arttırmayı, aynı zamanda tabii ki istikrarı, huzuru ve refahı da daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreçte olumlu ilerliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii F-35'ler temaslar sırasında da dikkatle takip edilen yine konu başlıklarından bir tanesiydi Elif Hakkı Yakuter. Trump biliyorsunuz daha önce de Türkiye'nin programa dönüşü konusunda bazı sözler vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza da yine inanıyorum ifadelerinde bulundu. Yemen savaşının tekrar kızışması ile birlikte Husuiler ve tabii Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı olan o saldırılar da yine gündeme geldi. Suudi Arabistan üzerinden yine Mekke Savunma Anlaşması konusunda da yine baskılar vardı. İşte bu konuya da yine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine bir önemli bir gelişim yapıyorsanız bazı sınamalar da karşılaşmanızda sürpriz değildir dedi. Özellikle kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yine yolumuza daha da güçlü yolumuzda ilerleyeceğimizden şüphem yok dedi Cumhurbaşkanı. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri de özellikle atılmıştır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı. Ve tabii ki her zaman söylediği BM'nin reform ihtiyacını da tabii dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle bu yılki biliyorsunuz genel kurulun en önemli maddelerinden bir tanesiydi. Erdoğan hem kürsüden mesajlar verdi hem de Bloomberg'daki makalesine de buna değinmişti Elif Hakkı Yakuter. Diyoruz ki diye başladı Cumhurbaşkanı cümlesine, veto mekanizması kaldırılsın. Bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım dedi. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım ifadelerinde yine bulunmuştu. Genel kurula 16. kez hitap etti ve yine mazlumların sesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ki dün de biliyorsunuz yapmış olduğumuz yerinde aslında o dünyadan gelen açıklamaları, dünya basınında yankılanan o açıklamalarını da söylemiştik. İlk çıktığımızda da söyledik dedi Cumhurbaşkanı. Nerede duruyorsak bugün de yine hamdolsun aynı yerdeyiz ifadelerinde bulundu. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabartsa da tedbir alınsaydı bunca can da kaybedilmeyecekti dedi Erdoğan. BM reformu o yıllarda yapılmış olsaydı eğer bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi ifadelerinde bulundu. Tabii New York temasları sırasında yine ABD Başkanı Trump ve Körfez İşbirliği Konseyi ile üyeleriyle de toplantıya katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda elbette Gazze Barış Planı, BM temaslarının da yine en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Barış Planı çerçevesinde oluşan irade önemlidir ve kıymetlidir dedi Cumhurbaşkanı. Gazze'de kalıcı barış, huzur ve istikrar konularındaki Hamas dahil neredeyse herkes olumlar atmış ve çözüm isteklerini ortaya koymuştur. Fakat İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır. İsrail'e başlama Amerika olmak üzere uluslararası toplum da bu plana uymak zorunda olduğunu öğretmelidir ifadelerinde özellikle bulunmuştu Cumhurbaşkanı. Tabii gündemde İran savaşı da vardı. Hürmüz'deki kriz de yine tüm dünyayı etkiliyor. Bu Türkiye'nin kriz için peki tutumu neydi? İşte bu soruya da cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız dedi. Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer serbestliliğinin yine korunması şarttır. Küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için de hayati önemdedir dedi Cumhurbaşkanı. Sorunların diyalog ve müzakere ile yine çözülmesinin anahtarı olarak da yine Hürmüz açılmalıdır ifadelerinde özellikle bulundu. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de artan saldırılar, aynı zamanda seyir sefer güvenliği meselesi de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde. Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli dedi Cumhurbaşkanı. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Biz taraflarla yaptığımız görüşmelerde seyir sefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz dedi. Türkiye tahıl koridorunu da elbette hayata geçirmek istiyor bu kapsamda. Aynı zamanda tabii Yunanistan konusu da yine gündemdeydi. İlkbaharda Yunanistan'da seçimler var biliyorsunuz. Başbakan Mitsotakis'ten de bazı provokatif çıkışların sıklaştığını da yine gözlemliyoruz. İşte bu konuda Erdoğan'ın yine bir sözü vardı. Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir dedi. İklim değişikliği elbette yine BM'nin gündem önemli başlıklarından bir tanesiydi Elif Hakkı.
1: Evet, görüştüğü tüm liderleri de Türkiye'de gerçekleşecek COP31 zirvesine davet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekkil. Soluksuz konuşturduk sizi. Şimdi Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in sabah bu saatlerde bir paylaşımı oluyor. Yeni bir operasyon ya da gelişmeye ilişkin. Onun detaylarıyla devam edelim. Son dakika olarak ekranlarda görüyorsunuz. Siyasal askeri casusluk soruşturmasında 5 gözaltı var. Gürley 3 eski MASAK başkanı ifade verecek ifadelerini kullandı. Buyurun daha fazla detayı sizden alalım Hande İpekkil.
0: Evet, geçtiğimiz dakikalarda paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütülenler hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi mesajının başında Adalet Bakanı. FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, aynı zamanda devletimizin kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz dedi Bakan Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan siyasal veya askeri casusluk soruşturmalarında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca, yani MASAK Başkanlığı'nca kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin özellikle önemli bulgulara ulaşıldığını aktardı Bakan Gürlek. Soruşturmada 2012 ve 2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişilerin, kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlerde bulunulduğunu özellikle söyledi ve yapılan incelemelerde de yine EMIS yazılımının 2012 yılından itibaren geliştirildiği ve bu şirket tarafından da yine MRDAŞ ve 667 sayılı baktığımız zaman KHK ile kapatılan Barış Ataş arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğunu, şirketlerin bazı ortaklarının yine FETÖ-PDY askeri ve bilişim mahrem yapılanmalarına üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edenildiğini belirtti Bakan Gürlek ve bu kişiler arasında da yine örgütün deniz kuvvetleri, aynı zamanda bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Ve tabii bu isimlerden önemli bir bölümünün de 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında da yurt dışına çıktığının belirlendiğini aktardı Adalet Bakanı ve EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerle birlikte siyasi nüfus sahibi kişiler listesine de ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığını ve ardından da Cumhurbaşkanımız Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalarında gerçekleştirildiği bu tespitlerde belirlenmiş olduğunu özellikle belirtmiş Bakan Akın Gürlek ve sistemdeki bazı kayıtların yine bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlarla bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik de teknik bulgulara ulaşıldığını belirtiyor. Yönetici yetkisine sahip kullanıcıların da işlemlerinin yine geriye dönük tabii denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının ise tutulmadığı da yine tespit edilmiş. İşte tüm bu bulgularla birlikte FETÖ-PDY'nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, yine devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de özellikle yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine de erişim imkanı sağladıkları özellikle tabii belirtiliyor ve son derecede ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır ifadelerinde bulunuyor Bakan Akın Gürlek ve soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda da aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Elif Akkaya Kuter tabii şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınmış. Yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkındaysa yine siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik yine çalışmalar sürdürüyor. Soruşturma kapsamında tabii mahkeme kararıyla az önce bahsetmiş olduğumuz şirketlere el konuldu ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandığı da yine belirtiliyor. Adalet Bakanı tarafından ilgili dönemlerde özellikle MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulduğunu belirtti Bakan Gürlek. Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle tabii yürütüldüğünü de yine sözlerine ekledi Adalet Bakanı.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Bu arada siz aktarırken operasyonun görüntüleri de sıcağı sıcağına ekrana gelmiş oldu. Yeni gelen görüntüleri arkadaşlar ekrana verdiler. Siz aktarırken bu gelişmenin detaylarını çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibe de kolaylıklar diliyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Sarpen mevsim havasını sundu.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize

0: kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Konuklarımızla olacağız bu bölümde. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Öncesinde biraz önce son dakika gelişmesi olarak aktardık. Ada Kahriman da bize ayrıntılarını, detaylarını verecek. 24 muhabiri Ada Kahriman, Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı vardı. O paylaşımın daha fazla detayı Ada'da. Ada, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve sözü hemen sana bırakayım.
1: Elif Hakkaya Kuter, hem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama yapıldı, hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklama var ki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında burada siyasal ve askeri casusluk operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak bazı operasyonlara, tabii yapılan açıklamada şu ifade ediliyor: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. Yapılan incelemelerde EMIS yazılımının 2012 yılından itibaren bir şirket tarafından geliştirildiği, yine bu şirket ile başka buradaki MRD, yani başka bir şirketle birlikte 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan, yine Barış Ata anonim şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirleniyor. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ-PDY'nin askeri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşılıyor. Bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıkış yaptıkları belirleniyor. EMIS üzerinden yapılan teknik incelemelerde siyasi

0: bulgular bulunduğu tespit ediliyor. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlemesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı da belirtiliyor. Tabi burada toplamda 22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, yani 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bu sabah saatlerinde ise hem İstanbul, burada İstanbul merkezde olmak üzere Ankara'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirleniyor. 1 şüphelinin ise yakalamasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında daha önce burada 2 anonim şirketine mahkeme kararıyla el konulduğu ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandığı belirtiliyor. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın ifadelerine adli makamlarca başvurulacağı belirtiliyor. Tekrar belirtelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Buradaki soruşturma, bu soruşturma kapsamında, yani siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve şu ana kadar da 5 şüpheli gözaltına alınıyor. Şüphelilerin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın da çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Elif Hakkı Yapıter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahraman. Ada bize gelişmeleri, oldukça detayları aktarmayı sürdürecek diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, Sadi, hoş bulduk.
1: Evet, hemen Ada'nın bize aktardıklarını değerlendirerek kısacık başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürley'in her sabah bu saatte zaten bir paylaşımı oluyor. Yeni yapılan bir operasyonla, evet, ilgili siyasal askeri casusluk soruşturmasında 5 kişinin yakalandığını söylüyor. Soruşturmada 3 eski MASAK başkanı da ifade verecek.
2: Galiba gözaltında olanlardan birisi de MASAK Başkan Yardımcısı. Şimdi çok enteresan, hani detayında da şöyle bir şey var. İki şeyi yapabiliyorlar orada tabii, bu kadar. Bir kere operasyon gerçekten inşallah başarılı olsun ve hepsini temizlesinler diye dilekte bulunalım. Bir kere o hangi paralel yapının hangi kritik isimleri varsa onlarla ilgili kayıtları onların lehine düzeltebilirler ya da görmezden gelebilirler. Yani aslında yakalanması gereken para hareketleri veya başka şekilde takım kayıtları, ne diyelim, alarm veren kişileri koruyabilirler ki böyle bir şüphe var. Artı bir de işte hedefledikleri, yani kendilerince düşman adettikleri siyasiler, işte malum Sayın Cumhurbaşkanı yakınları olabilir, başka siyasiler olabilir. Ve kendilerine muhalif gördükleri ya da işte ne diyelim, operasyon yapmak istedikleri herhangi birisi, bunlara dönük de yanlış şeyler yapılmasına sebep olabilirler. Çok kritik bir operasyon. Demek ki bu zamana kadar hani insan bazen mali kurumlarla muhatap olduğunda kaygı duyar ya, son derece şeffaftır işte durumu, bir iş adamının şöyledir böyledir. Ama karşısında bir şey hisseder. İşte o paralel yapının kalıntıları bunlar. İnşallah tamamı temizlensin. Şunu da unutmayalım. Bazen de şöyle bir hayıflanma oluyordu. Ya başka bir operasyon için ya da başka operasyonlar için söylüyorum. Neden bu kadar beklendi ya da neden daha önce yapılmadı vesaire. Belki onların da yapılamamasının, önlenmesinin yolu buydu birileri tarafından. Dolayısıyla en kritik operasyonlardan biri olarak görmek lazım. MASAK çok kritik. Her zaman şunu söylüyoruz. Aslında sisteme kayıtlı olarak, yani işte bankacılık, işte sermaye piyasası vesaire veya bireysel olarak herhangi bir hareket varsa her şey kayıt altında ve takip edilebiliyor. Dolayısıyla oradaki bu tür yapılanmalar en küçük zerresine kadar temizlenmek zorunda ki hem vatandaş kendini güvende hissetsin, hem de devlet millet lehine atabileceği adımları rahatlıkla atabilsin. Gerçekten.

0: Ben hani önceki operasyonlar her biri spesifik bir alanda, evet onlar da çok kritik, işte en son fon çerçevesinde ya da başlığında gelişen konular da Türkiye'nin genel olarak sermaye piyasası ve Türkiye ekonomisinin algısı için ben son derece yararlı buluyorum. Bazıları bu operasyonlar nedeniyle işte algı bozuluyor diyor ya, hayır öyle bir şey değil. Tam tersine biz öteden beri neden şikayet ederiz, niye uyarırız? Deriz ki vatandaşın sermaye piyasasına olan güveni tam olacak, oradaki regülasyonlar iyi olacak ki orası gelişsin. Veya yabancı sermaye ülkemizde yatırım yapmasını arzu ettiğimiz yabancı sermaye pozitif anlamda etki edecek. Yabancı sermaye bu tür tam güven sağlanmış piyasalara yatırım yapar. İşte biz bir aşama daha kat etmiş olacağız. Her iki yani 2 haftadır, 3 haftadır devam eden o operasyon, bu da aslında bir nokta, şöyle bir nokta. Bütün mali sistemle ilgili bankacılıktan tutun sermaye piyasasına, işte bir takım alışverişlere, büyük kredi kartı sistemlerine, aklınıza ne geliyorsa hepsiyle ilgili çok daha hassas, güvenli bir noktaya götürülmesi gerekiyor. Bu son operasyon bence o bakımdan o da bir milat sayılabilir.
1: Peki şimdi aslında böyle genel bir gazeteci olarak değerlendirmenizi alarak başlamak istiyorum. Sonra tabii ki daha başlık başlık detaylandırarak konuşacağız. Yoğun bir haftayı geride bıraktık.
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 16. kez hitabı vardı. Şimdi şöyle genel olarak bir 81. Genel Kurul'a baktığınızda neler kaldı aklınızda? Bir önce böyle nokta atışlarınızı alayım. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarına geçelim.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Herhangi bir yerde bir şeyler söylemek için değil, gayri ihtiyari Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başlayacağı anda aldım elime bir defter kalem, notlar aldım. Yani bunlar dedim tarihi anlar yine. Bunlar burada dursun. Bir kere onun konuşmasında hem hatırlatmalar vardı hem de güncele dair gerçekten hani Türkiye'ye de yakışır, şahsına da yakışır, cesaret dolu ve doğru. %100 doğru, hatta insanlık adına ya bunu da söyleyen bir lider var dünyada. Burada da bunlara karşı direnen Allah var diyen, bak bu çok kritik bir şey. Sonuçta farklı inançlarda Birleşmiş Milletler'in her bir üye devleti, milleti neyse değil mi? İsrail'in o soykırımına ve devam etmek istediği her türlü insanlık dışı eyleme karşı şiir de okudu, sert uyarı da yaptı, bütün dünyaya çağrıda bulundu ama o çerçevede de kalmadı. Onun dışında unutmayalım, bizim de çevremizde olan bütün çatışmalara hep diyorduk ya, bakın Türkiye herkes için barışın çok daha iyi olduğunu, çok daha insani olduğunu, daha kazançlı olduğunu sürekli söylüyor ve bunun için mücadele ediyor. Bunlar da orada daha derli toplu bir şekilde hepsini tekrarlamış oldu. O yüzden vatandaş olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah etkilenmiştir birileri. Öte yandan Netanyahu'nun o kaçak göçek gelip kürsüye çıktıktan sonra kendince bir takım tavırlar sergilese de o salonun nasıl boşaldığını, nasıl terk edildiğini gördük. Tabii ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı çıktığında da İsrailliler oradan çıkmıştı ama ben onu çıkma değil kaçma olarak tanımlıyorum. Çünkü
1: Allah çıksalar da kaçsalar da gitmelerinde hiçbir bizim için
0: aynen,
1: sıkıntı
0: hiçbir
1: yok.
0: sakınca yok. Zaten dinlemeleri halinde şunu ummalıydık. Dinleyip etkilensinler de bundan sonra başka bir şey olsunlar. Ama böyle bir şey mümkün görünüyor
1: Mümkün
0: mu?
1: değil.
0: Görünmüyor. O zaman muhtemelen oradan çıkıp sonra ne demiş bu adam? Çünkü karşılarında doğru düz adam da yok. Bu adam ne demiş diye incelemişlerdir. Zaten Netanyahu konuşmalarında atıfta bulunacağı,
1: Evet.
0: saldıracağı kişi de değil mi? karşısında durabilen, laf edebilen, söyleyebilen. Şimdi bazıları bu iç politikada ben buna çok rastlıyorum ve çok üzülüyorum. Ne var işte söylüyor söylüyor da bir şey olmuyor. Kardeşim söyleyebilen kaç kişi var? Bu dozda söyleyen başka biri var mı? Yani doğruyu %100 tanımlayıp şu da yani özür dilerim yanlışı tanımlayıp doğruyu da peşinden söyleyen. Çünkü yanlışı tanımlamak karşısında durmak ve olması gerekeni söylemek. Bu o kadar rahatsız edici ki bu karşı taraf için. Siz eleştire eleştire bunu mu eleştiriyorsunuz? Yani ya da peşinden gittiğiniz liderler neyi ne kadar söyleyebiliyor? Ya, çok inandığınız, çok işte değer verdiğiniz, kurtarsa o kurtarır falan filan dediğiniz siyasi ekipler, kadrolar ne kadar üzerinde durabiliyor bu işin? Ömürlerini verebiliyorlar mı? Mesela bunlar da sorgulamak lazım.
1: Bir de şimdi bu yılki temaya bakarsak aslında yani o kadar da konuşmalarının kayle alınmadığını şeyi çok yanlış olur. Çünkü 2005 yılından beri Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin söylediği işte şimdi bu yılki tema.
0: Tamam doğru. Ne demişti? Dünya 5'ten büyüktür. Geldik biz neredeyse 3-4 senedir diyelim. Tabii önceden de bunun farkında olan konuşanlar vardır da. Bu uluslararası kuruluşların hiçbir hükmü kalmadı. Bunlar karar alamıyor, bunlar iş yapamıyor. İşte uluslararası hukuk yerlerde sürünüyor. Bundan şikayet etmeyen devlet kaldı mı? Bundan bunlar yerle bir olsun diyenler bile şikayet ediyor artık, değil mi? Yani şimdi o zaman söylediği sözde yine tekrarladı. Dedi ki demiştim bu aynen. Şimdi reform yapılmalı. Yani artık reform yapılmalı. Nasıl ki bir devlet, bir ulus devlet işte Türkiye, Amerika, İngiltere ya da ne bileyim Bulgaristan, Gürcistan neyse aklımıza ne geliyorsa hepsinde yeni kanunlar çıkıyor. Bazen reformlar yapılıyor. Niye? Çünkü daha iyi yönetilsin değil mi? İnsanlara daha iyi hizmet verilsin. Bazen yanlış işler de yapılıyor. Tekrar reform yapılıyor. Bu Birleşmiş Milletler ne için yola çıkılmıştı? Neden kurulmuştu? Hangi kuşaklar ne kararlar almıştı? Hepsini hatırlattı. Şimdi dedi reform yapılmalı. Aksi takdirde şöyle olacak. Dünyada başka soykırımlar, başka büyük çatışmalar, başka haksızlıklar, başka gasplar, her şey daha da artarak devam edecek. Birleşmiş Milletler'de konuşulacak. Hangi 5 tane neden büyükse onlar, neden bütün dünya hakkında hüküm verme ya da reddetme hakkına sahipseler, onlardan biri hayır deyince bütün kepazelik devam edecek. Ya da iyi bir şey yapılacaksa yapılamayacak. Böyle bir adalet dünyada olması mümkün mü? Yani ülkelerin içinde de olamaz. Dünyada da olmamalı. Bir de mesela buna hafif kalıyor gibi gelebilir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı ve Emine Hanım'ın şahsında ben şunu da söyleyebilirim. Çevre, sıfır atık, sürdürülebilirlik, iklim, küresel ısınma. Bak bunlar o kadar... Hani başkalarında öyle bıkkınlıklar yaratmış olabilir. Yani bunların karşısında duranlar bile var. Sayın Trump bazen çok ağır laflar ediyor bunlara karşı. Ama herkes günlük hayatında, sağlığında, çevresinde bunun ne kadar kritik olduğunu, ne kadar önemli olduğunu görüyor. Ve Türkiye bunun liderliğini yapıyor uzun süredir. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı da Emine Hanım'la farklı farklı platformlarda bu işin sahibi biziz Türkiye olarak. Şimdi Türkiye olarak biz ne yaparsak mutlu olmalıyız? Bir, kendi halkımız, kendi ülkemiz işte huzur içinde olsun, barış içinde olsun. Ama bir de bunun ötesinde dünyaya da biz ne sunabiliriz? Barış sunabiliriz. İşte hava, gıda, işte deniz, aklımıza su ne geliyorsa hepsiyle ilgili doğru politikaları savunan ülke olmalıyız. İşte uluslararası hukuk diyoruz. Bunlar olmamalı. İnsan hakları. Şimdi bunlar bize eskiden söylenirdi. Bizimle ilgili de raporlar hazırlanırdı malum. Bir Amerika, bir Avrupa Birliği. Bir Amerika, bir Avrupa Birliği. Halen de yapıyorlar ama şimdi bütün dünya, yani bütün dünya çoğunluk olarak elini vicdanına koyuyor. Liderler de koyuyor. Bu, yani Amerika bunu söyledi. Avrupa bunu söyledi. Bir soykırım karşısında ne yaptılar? Birisi soykırımcının silahını, maliyesini, her şeyini, parasını, pulunu çözdü. Arkasında durdu, vetolarını yaptı. Öteki de büyük ölçüde sessiz kaldı. İçinden birkaç ülke bir şeyler söyledi. Türkiye ne yaptı? Türkiye o ölçeklere göre, düşünün Amerika'nın ölçeğine ve Avrupa Birliği

0: ölçeğine bakın. Türkiye, biz kendimizde tabii ki gurur duyuyoruz. Yani biz göründüğümüzden çok daha fazlasız. Bunu biliyoruz ama neticede bir ölçeğimiz var. Bu ölçeğe göre Türkiye en doğrusunu söyledi, en doğrusunu savunuyor. Bu konuda da öyle. O yüzden o da çok önemli bir başlıktı. Hani Türkiye açısından da, dünya açısından da.
1: Şu cümle gerçekten
0: ve Antalya'ya da davet etti bütün liderleri.
1: Evet,
0: gelin dedi.
1: COP31 zirvesinde tüm liderleri Türkiye'yi Antalya'ya beklediğini söyledi. Şimdi şu cümleyi bir kez daha aktarmak istiyorum. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu yapı ne adildir ne de güveni tam anlamıyla tesis edilir.
0: Ve sürdürülemez de.
1: Evet.
0: En azından o 5 ülke bir şekilde çok fena paramparça bütün politikalar açısından bir noktaya doğru gidiyor. İşte korkulan 3. Dünya Savaşı vesaire. Ancak bu 5 ülke birbirini veto ede ede ne olacak? Sonunda diyecekler ki buranın bir anlamı kalmadı. Hadi şurada çatışma büyüsün, burada bilmem ne büyüsün. Dünyayı felakete götürecekler. Olacak iş değil.
1: Peki gelelim, tabii birçok anlaşma imzalandı, ikili temasları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok lideri de Türk evinde ağırladı. Önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında olduğu
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, orası da ayrı bir dış politika sahası oldu yani, arenası oldu.
1: Aynen öyle. Tabii sonrasında da o işte sonda artık her şeyi şöyle bir Z raporu gibi aldığımız Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aslında soruları yanıtlamadan önce o birkaç günün özetini yaparak başlamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama tabii en öne çıkan başlıklardan biri Birleşmiş Milletleri takip ederken bu tarafta da fon soruşturmasını takip ettiğimiz bir haftaydı. En önemli başlıklardan biri de dolayısıyla
0: en
1: oydu.
0: En net şekilde
1: evet,
0: kafası karışık olanlara dedi ki
1: evet.
0: Nereye varacaksa, ne olacaksa sonuna kadar gidilecek dedim.
1: Evet. Piyasanın tamamına dair bir sorun olmadığının altını çizdi ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ilk yaptığı açıklama yine bu yönde olmuştu. Ve tüm sorumlulardan hesap sorulacaktır dedi Cumhurbaşkanı.
0: Burada bir şey ben de ekleyerek söyleyeyim. Yine birileri bu piyasayı, bu ekonomiyi maalesef hedef alan, ağzından çıkanı kulağa duymayan birileri yine bir istifa söylentisi çıkarttı. Mehmet Şimşek'le ilgili. Yalanlandı defalarca. Bakın seçimden beri bu böyle yapılıyor. Bunu hatırlatalım. Böyle bir şey olamaz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi irade olarak bir yol haritası var. Ona göre de bir ekonomi yönetimi oluşturdu. Sevmeyebilirsiniz. Birileri işte karşı çıkabilir. Çıkarlarına uygun olmayabilir vesaire. Zorluklar olabilir, değil mi? Olabilir. Dolayısıyla o konuda bir netleşelim. Onun dışında Türkiye ekonomisi içinde bakın birileri bu fon sürecinde bir hile yapıyorlar. Yani fon sürecinin tamamı hileli bir iş de birileri de bunu kullanarak bir hile yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki önce 900 milyar lirayla başlandı. Yani işte 18 milyar dolar diyelim. Sonra bu 20'ye çıktı. Sonra ekonomist, The Economist mi birisi. Şimdi en son rakamla 50 milyar dolardan bahsediliyor vesaire vesaire. Bunu niye artırıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir rakam yok aslında. Bunu Türkiye ekonomisinin çok önemli parçası olan bir şok ve kriz olarak tanımlamak için. Denilebilir ki 18 olsa ne olur? Az mı? Evet çok. Baştan söyledim. Dedim ki bu operasyonlar Türkiye ekonomisine çok büyük fayda sağlayacak. Ama onlar onu görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar. Şöyle bir fayda sağlayacak. Tekrarlıyorum. Regülasyonların tam olması bu kadar spekülasyon ne diyoruz? Spekülasyon hukukidir, kanunidir. Manipülasyon suçtur. Bu kadar büyük manipülasyonlara sebep olan ve insanları hayal kırıklığına uğratan doğru yanlış şokların olmamasını sağlayacak şekilde sıkılaştırılmasına vesile olacak. Gelelim başta anlattığım şeye. Türkiye ekonomisi sonuç itibariyle kişi başı milli geliri, toplam milli geliri düşünüldüğünde bu rakam %1-1,5 seviyesindedir. Yani ama bu rakam aslında fiktif bir rakamdır. Yani ne demek istiyorum? Şimdi fon 50

0: liradan çıktı. Değil mi? Piyasaya. Nihai olarak geldi. Şimdi diyelim ki hani çok daha büyük rakamlar manipülasyonla olduğu söyleniyor ama diyelim ki geldi işte şu andaki değeri 10 bin lira. 10 bin lirayı çarpıyorlar fon adediyle. İşte bu kadarlık bir batak var diyorlar. Böyle bir batak yok. Ortalamasını en azından alın. Çünkü bu para bu şekilde ödenmeyecek. Niye ödensin? Fonzadelerle fonzedeler var şimdi. Fonzadelerden bir şeyler nasıl aynen Amerika'da da bu tür şoklar oluyor. Oradaki yöntemler belki onlara benzer şeyler yapılacaklar. İki, eğer iflasla tasfiye yapılacaksa bu fonları kuran ve bu oyunu çevirenlerin mal varlıkları da ki her gün bir şey çıkıyor, jetler çıkıyor, onlar çıkıyor, bunlar çıkıyor ama onun ötesinde nakitler çıkıyor. Onun ötesinde aslında bütün bu süreçte oradan para çıkarıp aldıkları çok büyük mal varlıkları var, şirketler var, gayrimenkuller var vesaire. Bütün bunlar tasfiye sürecinde aktarılacak ve öyle maksimum kazanç sağlamış şekilde verilmesi de adil değil. Fonzadeler, fonzedeler dediğimiz o ortalama içinde bir ödeme yapılacak. Ben arzu ederim ki bütün yatırımcılar en azından yatırdıkları ya da süreyi de üzerine koyalım. Normal şartlarda nemalandırıldığında olabilecek miktarda paralarını alabilsinler tabii ki. Ama bir şey daha ekleyeyim, çok özür dilerim. Bunu da söylememiz lazım. Buraya ilk günden itibaren banene devlet işte bana ödesin diyen tipler türedi, örgütlendiler. Öyle bir şey yok. Buradaki batağın parasını devlet hazineden ödememedi bence. Vergilerden oraya para aktarmamalı. Aynen söylediğim gibi bu havuzdaki para bu işi kuranların sağa sola zorladıkları, taşıdıkları paralar ya da mallar bunlarla hak sahiplerinin paraları ödenmeli. Herkes de buna razı olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, öncelikle Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz. Hemen hoş size edelim. Tabii sözü bırakacağım ama öncesinde bir son dakika var. O son dakikayı da aktarmak istiyorum. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Mekke İttifakı toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Savunma İttifakı kapsamında krallığı desteklemenin yollarını görüşmek üzere askeri komutanlarının bir toplantı düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Pakistan Dışişleri Bakanı İhsan Dar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da New York'ta gerçekleştiği görüşmenin ardından bu görüşme gündeme geldi.
2: Değil. Önce bir şey oldu. Evet. Önce bu komutan belli oldu. Pakistan Genelkurmay Başkanı. Sonra da bizimki ilk toplantıyı yapacaklar demek ki. Önce komutan düzenini belirledikler. Muhtemelen New York'ta nihai karar verdiler. Şimdi oraya gittiler. Sadi'nin söyledikleri çok aydınlatıcı oldu. Ben de bir kısmını dinledim gelirken. Fonla ilgili öyle bir kafa karışıklığı var. Bu muhtemelen yatırım yapanların da çok bildiğini sanmıyorum. Ben de bilmiyorum. Biz burada hiç fon konuşmadık, hatırla. Hiç konuşmadık. Bir şey de gündeme geldi. Altın işinde filan. Hani fiziki altın sıkıntılı olur da altın fonu olunca hani hem altın hem öyle olmadı işte. Parada duruyor falan dediler arkadaşlar. Yani onlar konuşulurken bir fon geçti. Onun dışında biz burada ayrıntılı fon konuşmadık hiç.
1: Evet. Ama tabii orada da altının işte yani fiziki olarak elde tutmanın Türkiye ekonomisine bir faydası olmadığı.
2: Evet, bravo.
1: Öbür türlü ekonomiye karışacağı bir yönünde
2: işte
1: bir konuşma geçti.
2: Riskli oldu falan hani hırsızlık var, arsızlık var falan. Aynen. Tabii hırsızlık, arsızlık eve girerek olmuyor her zaman. Eve girmeden de oluyormuş yani.
0: Ya da girmiş maalesef, oraya girmiş.
2: Şimdi biz 2000'lerin yok 90'ların sonunda mıydı? Bankacılık krizini yaşadığımızda, bankalar soyulduğunda değil mi? Bankalar soyuldu, battı.

0: havuzların betonundan sim kartları falan çıktı. Değil mi? Telekom paketleri falan çıktı. Gülüyoruz da hayatı duman olan insanlar var o günden bu yana. Hayatı berbat olan insanlar var.
1: Ki bankacılık krizinde hazine garantisi vardı. Doğal olarak
0: evet.
1: Önemli bir şeyi ödendi.
0: Şimdi küçük meblağların hazine garantisi var. Diyorsunuz ki sen zaten zenginsin. Yatırmayaydın paranı oraya. Öbürü zaten fukara 3 kuruşu var bilmiyordu. Kandırıldı. Onun parasını ödüyor devlet. Öbürününkünü ödemiyor. Sonra limitleri yükselttiler. Şimdi bilmiyorum bankacılık limitlerini. Fakat hem limitler yükseltti hem sistem güncellendi. Daha biraz daha ciddiye alındı bu iş. Bu hani vatandaşı koruyan sisteme ulaşmak biraz kolay olmuyor. Çünkü siz bankacılığı, yani bütün kurumlarınız son tarihte sizden önce yapılanmış yerlerden geliyor kuralları. Bankacılık sisteminizin de öyle. Siz demiyorsunuz ki ya Avrupa Amerikan bankaları müşteriyle şu sözleşmeyi yapıyor ama ben vatandaşımı daha fazla koruyacağım, şunu da ekleyin filan. Onu demek aklınıza bile gelmiyor da hani gelse de yaptırtmıyorlar size. Çünkü banka diyor ki benim oradaki şubem, ben bunu böyle uygularım diyor. Yoksa gelmem diyor. Sen de aman gel diyorsun. Öyle olunca da o da kurallarıyla beraber geliyor. Dolayısıyla dünyada ne yolsuzluk oluyorsa bankacılık sisteminden, borsa sisteminden aynısı sizde de oluyor. Ne zaman olmaz? Siz o yolsuzluğu gördüğünüzde kendi içinizde ona benzer bir eksiklik var mı? Ona bakıp onu hemen düzeltirsiniz. Yani oradan dersi başka yerden alırsanız zayıf olmaktan kurtulursunuz. Dersi alanlar gibi siz de sıranızı bekleyip ders almaya başlarsanız o zaman geçmiş olsun. O yüzden siz de aynı hatayı yaparsınız. Sonra ders aldım bunu. Alınmış ders vardı, onu alaydınız. Hani ibret alınmazsa tarih tekerrür eder, net yani. Şimdi Amerika'da Madoff yaşandı.
1: Tabii.
0: Madoff'la bizdeki krizin bir farkı var. Madoff'ta hiç elde değer yoktu. Yani yasal, evet, meşru bir fon yoktu.
1: Sürdürülebilen bir şey.
0: Madoff bir şey yazıyordu, o değer oluyordu. Burada meşru bir değer var. Şimdi bir başlangıç değeri var. Ama şu demek. Madoff'ta 0 10 bine satıldı. Bizde 1 10 bine satıldı. Ama temelde bir 1 var yani, ayıp olmasın diye. Şimdi Madoff dışında Madoff'a benzerliğinin farkı biraz bu. O fark nasıl bir şey yaratır? Hukuksal olarak bu fonları Madoff'layanları biraz kurtarma potansiyeli var. Ona dikkat edilmeli. Madoff'la ilgili iki şey konuşuluyor. Benim gördüğüm, duyduğum, onun ayrıntısını belki sen de işaret ettin. İnebilir miyiz bilmiyorum. Madoff'ta birçok kişi bunları bildiği varsayılan galiba. Ağırlıklı olarak o biraz delillendirilmiş. Geriye dönük kazınarak kim bu işlerden para kazandı ama yani 3-5 falan değil. Yani 300-500 de değil, 3000-5000 de değil, 30.000-50.000 de değil, 300.000-500.000 de değil, hatta 3.000.000-5.000.000 da değil, 300.000.000-500.000.000 kim sebeplendi? Ona bakıp
1: fonzadeler dediğimiz
0: fonzade dedi işte, işaret etti.
1: Baştan kurucusu gibi nereden bilecek? Zaten ortak hareket etmişler. Yani.
0: Şimdi şöyle bir şey var, bu tabii işin borsa tarafına ben biraz baktım. Ben hakikaten fondan anlamam ya. Konuşmadığım için öğrenemedim daha doğrusu. Çünkü ben burada ne konuştuysak burada ekonomistler, ekonomi gazetecileri, ben onlardan öğrendim. O yüzden onlar kabahat onların, onlar konuşmadığı için ben de öğrenemedim. Şimdi ama şu
2: ama
0: mekanizma...
2: konuşsaydık da bugün kendimizi suçlu hissederdik. Öyle
0: bilmiyorum ki, ama bir tavsiyede bulunmuyoruz ki şunu yapın, tavsiye bunu yapın demiyoruz ki şunu öğrenin bunu öğrenin diyoruz.
2: Ya. Yanlış yapmamışız.
0: Yok
1: burada uyarabilirdik de.
0: Ama dikkat edersen bak, biz burada da birçok şeyin çok böyle aşırı uçtuğunu, gittiğini falan konuşuyoruz. Bu normal değil. Bunları söylüyoruz zaten.
1: Bu sürdürülebilir bir şey değil.
0: Daha fazlasını söylesen adam
1: her
0: dava
1: fon için
0: sana.
1: Değil ama bu arada. Yani bunlar
0: tabii.
1: Hisse senedi ağırlıklı olan.
0: Olan işte, bir de
1: serbest fon dedikleri.
0: Bir de asıl mesele şu, orada buradan gittiği başka bir yer var. Yani bir hisseyi bir fona sepet diyelim, dolduruyorsun içine. Sonra hisseyi satın alıyorsun. Sen aldın.
1: Onu şişiriyorsun.
0: Alıyorsun. Ama yükseldikçe de alıyorsun. Sen yükseldikçe, aldıkça bu sefer yükseliyor diye alanlar da oluyor. alıp mesela şimdi söylemekte beis yok. O zaman söylesem bu suçtu. Yani çocuk şey diyor. Abi Tera ne alıyorsa ben de onu alıyorum. Hı. Şimdi bak o zaman söylesem bunu suç. Şimdi bir suçun kanıtı.
1: Bazıları hakkında
0: suçun kanıtı şu anda. Yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi alıyorsun yükseltiyorsun. Bazen olur hakikaten yani değerini sen bilmezsin, birisi bunu keşfeder. Ya bak filanca uyandı bu işe filan denir. Tamam. Fakat bu 3 olur, 5 olur, 50 olur, 500 olur, 1000 olur, 500 bin olur. 500 milyon nasıl olur ya? Şimdi şu da birikti. O geldiği fonu da yükseltti. Fon hisseyi, hisse fonu, fon hisseyi, tabii, hisse tabii. Fonu. Şimdi yani bir yılda, 2 yılda %5000 filan. Şimdi bakıyorum Teran'ın patronun ifadelerine baktım da. Gördüm yani medyadan. Hem yöneticileri suçluyorlar, hep öyledir zaten. Hem de diyor ki yani şirketin geleceğine ne yatırım yaptı insanlar, değer yükseldi diyor. Şimdi kağıt üstünde bunu söylediğinizde size bir şey olmaz. Bu doğru bir şey yani. O zaman şunu diyeceksiniz. 50 kat, 500 kat yükselir mi diyeceksiniz. Vallahi güven olunca yükselir der adam şimdi. Durur. Aksine bir kayıt yok çünkü. Yani ben bilmiyorum en azından. Şimdi savcılar da onu yani nereden yakılacaklar? Şey gibi var ya, Al Capone. Hmm. Meşhur Amerikan mafyası. Doğru. Adam bir sürü insan öldürdü. Yani diyor ki filancının ölüm emrini sen vermişsin. Vallahi diyor, bilmiyorum, sorun. Haberim var mı? Benim haberim yok ki. Siz nereden duydunuz diyor. Tamam mı?
1: Şahit de yok.
0: Şahit de yok. Sonra bakıyorlar ki adamı böyle yakalayamıyoruz. Defterlerini kurcalayıp işte atıyorum 300-500 dolar vergi borcu.
1: Birilerine ödemeler yapmış. Buralardan bulmuş. Vergi doğar. Ödememişsin. Ya, gel bakayım.
0: Vergi vermemiş filan. Şimdi bunlar da bir şekilde bir yerlerden yakalanacak ama nereden bilmiyorum. Fakat biraz mesele şu. Hani herkesin dikkatini çeken savcı diyor ki, yani Adalet Bakanı diyor ki, ya şurada şunu gördük, baktık 5000 kat nereye gidiyorsun sen ya falan dedik diyor. Sorduk diyor, bu nasıl oluyor filan. Şimdi bazen sistem var, sistemde açıklar var. Açıklar demeyelim, boşluklar var. O boşlukları insanlar gördüklerinde diyor ki, ya ben bunu buradan buraya aktarıp buradan buraya aktarsam böyle birbirini zincirleme olarak merdiven gibi yükseltir. Peki tamam, bunu yükseltirim de bunun bir cezası, birisi bana dur der ya diyor. Sonra bakıyor aşağıda dur diyecek kimse yok. O zaman diyor ki ben bunu yükseltirim, ne var ki bunda diyor. Bunu tam olarak söylüyor aşağı yukarı. Çünkü ben onlardan biriyle tanışmıştım. Aşağı yukarı böyle bir şey söylemişti. O zaman anlamamıştım. Şimdi biraz anlam kazanıyor. Yani sistemde bunu yapmaya, sistem bunu yapmaya müsait, izin veriyor. Bazı şeyleri yapmaya izin veriyor. Neleri olduğunu bilmiyorum, o kadar da anlamam ama bazı şeyleri yapmaya sistemin izin verdiğine dair bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum şimdi. Demek ki buymuş.
1: Şöyle iki tane şey var Mustafa. Bir tanesi
0: gazetecilerle
1: nitelikli yatırımcı, nitelikli yatırımcı tanımındaki rakamı uzun süredir güncellememişler. Yani işin mevzuat tarafını söylüyorum. Onun mesela çok ciddi yukarı çekilmesi lazım. İkincisi
0: ne o demek fon, o?
1: Şöyle, rakamsal olarak. Bu fon başlarken nitelikli yatırımcı olmak, hani bu melek yatırımcılar vardır ya, onlar gibi düşün. Senin böyle bir fona ortaklığın, katılımın başta işte 5 milyon liran olacak ya da 50 milyon liran olacak.
0: Tamam.
1: Şimdi öyle olunca orası zorlanıyor. Ama düşükse bu, 5 milyon arası olanlar bir toplanıyor. Sonrası böyle %5000'e gidiyor.
0: Hmm.
1: İki, bir de o fonların içindeki serbest herhangi bir hisse koyma özgürlüğü. Hayır, bir dakika, BIST 30'dan koyacaksın. Şimdi bu yüzde ne kadar olmalı? Hani ben istediğim hisseyi koyarım. Dediğin gibi öbür taraftan hisseyi toplarım. Hisse sığ. Onun değerini yükseltirim. Benim fonumdaki hissenin değeri çok yükseliyor. Fonum da değerini yükseltir. Evet. Bir dakika. Sen oluşturduğun böyle bir fonda %80'ini ya da 90'ını ya da neyse oran ne kadar yüksek olunca istikrar olacaksa onu BIST 30'dan alacaksın. Şöyle düşünsene. Çok özür dilerim. Asla küçümsemiyorum. İşte TÜPRAŞ'a, THY'ye, Aselsan'a, şuna buna göre dandik diyelim bir hisse yeni de halka arz edilmiş.
2: Evet.
1: O da buraya toplanmış o tür hisseler. Onlar zaten sığ. Oradan da alıyorsun. E şimdi öyle olmaz. Yani o zaman bakıyorsun o hisse koskoca sanayi devinden ya da bilmem ne devinden daha değerli hale gelmiş. Zaman zaman konuşuluyor ya bunlar. Şimdi orada da regülasyonda, orada da ciddi kısıtlamalar getirildi. Bakalım önümüzdeki dönemde başka adımlar da atılacak.
0: Ben de zaten o bankacılık krizini hatırlatmamın sebebi o. Yani bir musibet bin nasihatten iyidir. Şimdi bankacılık krizinde biz ondan sonra bir sistemi güncelleştirdik. Bundan sonra bak banka, bir takım bankalar, yatırım banka, ne bileyim böyle mevduat bankası olmayan bankalara el konuldu ya. Onlar hemen böyle tık bir takılıyor.
1: Dijital bankalar
0: falan. Dijital banka yok. Dijital olmayan dijital da var ya bir tane. Bir tane var ya öyle.
1: Şubesiz bankalar.
0: Şubesiz banka, evet. Fintech hemen gibi. Onları koyuyorlar. Evet. Alıyorlar. Hiç orada bir sorun yaşıyor muyuz?
1: Diğer normal bankacılık sistemimiz çok iyi regüle edildi o dönemde. Tabii. Sermaye yeterlilik oranları vesaire.
0: Ama işte o kadar bedel ödersen bu kadar
1: düzenleme yap yani. En sağlam bankacılık sistemine sahip ülkelerden biri haline geldik. En güvenli sermaye piyasasına sahip ülkelerden biri haline de gelmeliyiz.
0: Bravo. İşte bu.
2: Bu arada İstinye Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım da bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok
3: tüm sevgili dostlara. Güzel, güçlü bir ekip, güzel bir akışma. Ben de hevesle dinliyorum burada. Evet,
2: sağ olun hocam. Birazcık beklettik, kusura bakmayın. Şimdi aslına bakarsanız tam olarak da birazcık ekonomi başlıklarına taşarak başladığımız için aslında siyaset kısmını da bitiremedik. Ama hocam da zaten İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Şimdi Saati Bey'e sordum, Mustafa Bey size de sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler 80 birinci genel kurulundan nokta atışı neler kaldı aklınızda?
0: Valla Cumhurbaşkanı'nın şimdi bir sözü var ama onu orada söyleseydi daha iyiydi de. Bizim söylediğimizi dönerken söyledi o. Ya bana biraz kulak verseler bugüne bu savaşlarla gelmezdik dedi ya. Biz de 2005'ten beri Cumhurbaşkanı konuşuyor. 16 konuşma yaptı orada. 16'sını birini dinleselerdi diye başladığımız cümleler vardı burada konuşurken. Birincisi artık bunun şeye yansımış olması, genel kurul konuşmasının gündeminin başlığına güven krizini çözmek diye. Yani bir lafa girdi de başlığı verdi, inşallah içi de bir şekilde doldurulur diye bekliyoruz. Cumhurbaşkanının hitap ettiği salonla, aslında bütün birçok liderin hitap ettiği salonla, bir de işte bazı birçok liderin de dilinde artık Cumhurbaşkanının sözlerinin olmasıyla işin o bir taraf. Biz kendi kendimize gururlanıyoruz. Hayır öyle değil ya. Bunu herkes teslim ediyor artık. Bir de Netanyahu'nun tabii orada hala yetmez ama evet diyorum ben. Salona girdiğinde herkes çıktı. Ama yani aslında oradan kovulması gereken Netanyahu. Tekme tokat dışarı atılması gereken o. Orada konuşturulmaması gereken o. O geldiğinde orayı boşaltmış. Abi öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Yani evde kötü bir şey var diye evden kaçmıyorsunuz değil mi? Kötü bir şey evden kovuyorsunuz. Kovun abi onu. Olması gereken o.
1: Birleşmiş Milletler'in hangi kararına uymuş değil mi? Her şeyi reddetmiş ya, ama gelip orada
0: sözleşmeyi
1: konuşuyor.
0: Sözleşmeyi orada yırttı ya. Büyükelçisi, temsilcisi orada yırttı ya. Sözleşmeyi yırttı. O andan itibaren oraya sokulmaması gerekir. Ama FETÖ'vari bir şey var orada.
1: Fırsat var diye gidiyor.
0: Bir vesayet var, görünmez vesayet. Herkesi bir yerinden tutmuş. Kimisini parayla, parasından, kimisini makamından, kravatından, kimisini video kasetinden, bir yerlerden tutmuş. Epstein'inden tutmuş. Oradan buradan tutmuş. Ondan sonra hepsini öyle kullanıyor. Ama işte o ağı çok çözeceksin yani. Çözeceksin, bir yerden çektiğin zaman her yerden çöker. Ya düşünsenize ya, o kadar birbiriyle bağlantılı, o kadar küçük bir grup ki. New York'ta yakalanan, mahzende yakalanan pedofiller vardı, söylemesi ayıp. Onlarla bunların doğrudan bağlantısı var ya, bu kadar basit ya. Yeter ki çek. Ama çekmiyorlar. Çekenin bazısında kuvveti yetmiyor. Bir yerden çekeceksin, hepsi birden yıkılacak ya. Hani tarih tekerrür edecekse de edecek yani. Birilerinin şeyden, BM'den sürülmesi gerekiyorsa da sürülecek. Halkları, sivil insanların zarar görmemesi için onları felakete ya, sürükleyenlerin tespit edilmesi gerekiyor.
1: Konuşacak kişiye vize vermiyorsun, evet. Almıyorsun.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı onu da söyledi.
0: O da, dedi, onlar o, adına o da biz turuncunun ayıbı işte.
1: Yani.
0: Ama işte hangi birini nereden tutacaksın?
1: Soykırımcı konuşuyor. Soykırıma uğramış milleti temsilen birisi gelip doğrudan konuşan.
0: Neyse, Allah'tan Cumhurbaşkanı var.
1: Tabii ki.
2: Evet Figen Hocam, sizin aklınızda en kalan ne oldu?
3: Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi klasik bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti olarak değerlendirilmedi. Ziyaretin üç önemli ayağı vardı. İşte diplomasi ve güvenlik konusunu özellikle vurguladı. Gazze ve yeni bu bölgesel düzenden bahsetti ve hep konuştuğumuz ticari, ekonomik, diplomasi ve yatırımların da bu yöne doğru devam etmesi gerektiğiydi. Baktığımızda Cumhurbaşkanı beraberindeki heyet de aslında kompozisyon olarak baktığımızda Dışişleri Bakanı'nın yanında hazine, maliye, ticaret, sanayi, teknoloji, enerji, tabii kaynaklar, tüm bu bakanların bulunması da aslında ziyaretin bu ekonomi ayağının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yani ilk önemli olan tabii ki Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Gazze hem de Filistin meselesi konuşmasını merkeze yerleştirmesi, bu anlamda hakikaten sesi olması ve Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının artık günümüz dünyasını yeterince temsil etmediğini ve Güvenlik Konseyi'nin baştan sona bu reforme edilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımı kıymetliydi. İkinci konu da güvenlik, yani bölgesel güvenlik, onunla birlikte de ekonomik boyutu, ekonomik diplomasisiydi. Bu bölgenin, bu yeni güvenlik mimarinin oluşturulması ziyaretinin gene önemli bir başlığıydı. Üçüncü ve benim daha çok böyle ekonomi açısından da çok çok önemsediğim, demin de söylediğim, bu ekonomik diplomasi diyebiliriz. Yani Türkiye artık Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini işte yalnızca savunma veya dış politika üzerinden tanımlamıyor. Hani ticaret, yatırım, enerji, işte havacılık, teknoloji, yapay zeka, finans, lojistik, tüm bu geniş ekonomik ortaklık cephesinde yürütmesi kıymetliydi benim için ve bence Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi anlamında Türkiye'nin bu bölgesel diplomatik pozisyonunu güçlendirme ve bu ziyaretle birlikte bu siyasi ilişkiyi ticarete, yatırıma, teknoloji transferine dönüştürme arayışı çok çok kıymetliydi.
2: Evet, şimdi Figen Hocam, sizin söylediklerinizden yola çıkarak o zaman dün editörüm Cihat Çelik'le beraber şöyle bir toparladık ekonomide neler oldu New York'ta, evet, diye. Evet. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve evet Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısında aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Amerika Birleşik Devletleri şirketin başkan, CEO ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Çok böyle uzatmadan hızlıca toparlamak istiyorum, sizin vaktinizi çalmayayım. Türkiye'nin ekonomi mesajı: Türkiye'de dezenflasyon programında para politikasından, mali sıkılıktan ödül verilmeyeceği konusunda net bir güvence verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda dünya ekonomisindeki 5 değişimden söz etti. Tedarik zincirleri değişiyor dedi. Tedarik zincirinin yeniden konumlanması, en ucuz değil en güvenilir olanın öne çıkması gerektiğini söyledi. Enerji rotaları değişiyor dedi. Enerji yollarının yeniden çizilmesinden bahsetti. Ticaret yolları yeniden çiziliyor dedi. Ticaret koridorunun değiştiğini, ki kalkınma yolu Türkiye-Irak arasında imzalanan mutabakat sonrası hızlanacak. Bunu da biraz sonra değerlendirmek istiyorum sizlerle. Bölge yeniden inşa ediliyor. Liman, enerji santrali ve altyapı yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. Savunma ve teknolojide değişimler, yeni işbirlikleri öne çıkıyor dedi. Biraz önce Sadi Özdemir'in hatırlattığı, hemen toplantıda şirketle ilgili öne çıkan, şirketlerle ilgili öne çıkan konulara, unsurlara da şöyle bir bakalım. Türk Hava Yolları ve Boeing arasında ilk etapta 100, ardından 50, toplam 150 uçak yeni dar gövdeli anlaşma imzalanacak. Netflix tarafında 10 milyar lira yeni yatırım açıklaması vardı. Kanadalı ARC tarafında küçük enerji nükleer reaktörler konusunda doğrudan müzakere sürecine başlanmış olması konusu vardı. Ford Made in Europe konusunda Türkiye'den siyasi destek, Cumhurbaşkanı'ndan destek talebi vardı. JP Morgan'la ilgili ödeme sistemleri konusu, başta yatırımcıları büyütme konusunda kararlılık bildirildi.

0: Bir taraftan da işte Eurospace'in ve RTX'in gelişmeleri var. Türk savunma sanayi ile yakın ilişki sürdürdüğünü, işbirliklerine devam konusunda iradesini dile getirdi. RTX de Türkiye'deki faaliyetlerini pekiştirme konusunda kararlılık bildirdi. Son olarak Amerikan Exim ile ilgili de 115 milyar dolar kullanılmamış kaynağı bulunduğunu, üçüncü ülkelerle yapılacak anlaşmalara Türk ve Amerikalı şirketlerin ortak olarak girmesi için irade gösterdiğini ifade etti. Bu da toplantıda şirketlerle ilgili öne çıkan konulardı, unsurlardı. Tekrar editörümüz Cihat Çelik'in emeğine sağlık diyelim ve hemen isterseniz bu başlıklar üzerinden de Sadi Özdemir.
1: Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Ekonomi tarafı tabii, siyasi tarafını konuştuk. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Türk Hava Yolları'nın nasıl bir şirket olduğunu ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, bölge için, dünya için. Bu siparişler çok büyük siparişler, çok büyük ekonomi var. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'de Boeing gibi sivil havacılık devlerine birçok üretimlerde yapılıyor. Biz bu uçakları evet oradan satın alıyoruz ama motor dahil birçok parçasında da çok sayıda Türk şirketi üretici, Türkiye'de üretici. O yüzden kazan kazan tercih oluyor. Ford zaten Türkiye'de en büyük yatırımcılardan biri ve yanlış hatırlamıyorsam 7-8 senedir ihracat şampiyonumuz. Ford'un derdi de şu, bizimle aynı dertte. Avrupa Birliği otomobil markaları malum. Onlar da bizimle aynı dertte ama Avrupa Birliği'nde bazıları malum bize cephe açmış durumdalar. Made in Europe meselesini artık halletmemiz lazım. Düşünün böyle bir dünya devi tabii ki destek olacak.
2: Avrupalılar ne çakal ya. Gerçekten ha. Gümrük birliğiniz var. Gümrük birliğiniz var. Her şeyi beraber yapıyorsunuz. Arabaların yarısından çoğunu Türkiye'deki parçalar yapıyor.
1: Bir de gümrük birliği var.
2: CE şeyi koymuşsun. Kendisen de oraya dahil mi? Kalite tamam çok güzel.
1: Neyi
2: sonra
1: düşünüyorsun daha?
2: Bir de Made in EU diye bir şey çıkartıyorsun ama sen Avrupa Birliği üyesi değilsin diyorsun. Bir dakika ne oluyor ya?
1: İşte ona karşı da bir mücadele zemini, o da önemli. Burada bence kritik, hepsini değerlendirerek vakit almayayım. Bu küçük nükleer reaktörler meselesi bizim savunma tarafındaki ve enerji tarafındaki şirketlerimiz de bu konuya fokus. Bu konu daha önce konuşuldu. Bir takım anlaşmalar ve rakamlar söylendi. Dendi ki bunlar ortada kalır. Hayır, kalmıyor. Bunlar takip ediliyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacı için çok önemli, çok kritik. Bir örnek söyleyeyim. X şehrinin bütün elektrik ihtiyacını 3-4 tane ya da 2 tane küçük nükleer reaktörle halledebiliyorsunuz. İnşallah o konuda da teknolojik açıdan bir an önce sonuçlar alınır. Ha, Türk savunma sanayi bu GE'nin Aerospace, biz zaten şimdi bir ay programımız var. Savunma sanayimizi hep konuşuyoruz. Rakamlar hızlı yükseliyor. Çifthaneli yükseliyor. Onlar da çok istekli şimdi bizimle. Aynen Avrupa'daki bazı ülkeler gibi. Şeyi de unutmayalım. Bu Exim Bank meselesi nasıl ki Çin birçok ülkede kendi kaynaklarıyla üçüncü ülkelerle ortak yatırımlar yapıyorsa, ticareti geliştiriyorsa Amerikalılar da bir bakıma diyorlar ki bizim Exim kaynaklarımızla Türkiye, Afrika'da olabilir, Asya'da olabilir. Hadi buyurun, bunun da peşinde olmamız lazım. Ama şunu da söyleyeyim bitsin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında Sayın Polat oturuyor. Demek ki orada hatırlattı. Çok yakında 50 milyar doları aşacak Türkiye-Amerika ticaret hacmi. 100 milyar dolar hedefi var. Bu hedef Trump'ın ilk başkanlık döneminde konuldu. Oraya doğru gidiliyor. 100 milyar doları aşan Türkiye-Amerika ticareti iki ülke arasındaki ilişkileri de daha az gerilimli hale getirir.
2: Evet. Bir şey söyleyeyim yalnız bununla ilgili. 100 milyar dolar aşması için ağır ve katma değerli ya da teknolojik ürün trans ticaretinin artması lazım. Bunun için de katsanın kalkması lazım.
1: Evet. Zaten F-35 katsa, Sayın Cumhurbaşkanı onlar da söyledi. Yani söz verdi artık, değil mi? Adım atsın.
2: Katsanın kapattığı kapılar böyle durduğu sürece oradan o T1'ye bir şey geçmez yani. Önce kapıyı açacağız ondan sonra. Onu da Trump koymuştu.
1: Bunlar onlar için fırsat.
2: Tabii.
1: Aynı zamanda.
2: Onu da Trump koymuştu. Hadi bakalım. Top bence
1: sevgili
2: o da yani.
1: Müttefik. Adım at artık.
0: Evet.
1: Bırak tamam. İsrail Yunanistan.
2: Ya bir şey değil sonuçta. Şimdi Cumhurbaşkanı bugünkü yayınlanan röportajlarında şey diyor. Somut adımlar bekliyoruz. Evet. Artık evet. Karar vermişti, bir irade sergiledi, açıklamayı da yaptı.
1: Artık adım atıldı.
2: Şimdi tabii bu toplantılar o kararların verileceği toplantılar değil tabii, konuşulacağı şeyler, ama atıyorum mesela yıl sonuna doğru G20 var. Hı-hı. Şeyde Miami'de. G20 dediğin tam para konuşulacak bir yer tabii. Yani. Orada da bir şey söylesin dur bakalım. Ama oraya da seçimden sonra gidecek yani. Artık ördek topallaşacak mı yoksa kanadı mı güçlenecek, bunu bilmiyoruz.
0: Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Yok.
0: Figen Hocam, sizden de alalım. Birleşmiş evet, Milletler'deki ekonomi başlıklarıyla ilgili.
3: Oldukça somut ekonomik gündem vardı. Bu yıl yaklaşık işte 42-43 milyar dolar seviyesine ulaşması düşünülen Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ticaret hacmi uzun vadede 100 milyar dolar. Fakat burada hani rakamlardan ziyade demin de bahsedildi. Bu 100 milyar dolar hangi sektörden gelecek? Burada kritik stratejik alanlar var. İşte tabii. Teknoloji önemli bir ayağı. Hani biz artık başta savunma sanayide artık kendimizi o kadar ispat ettik ki biliyoruz ki teknoloji boyutunda biz varız ve bunu dünya ekonomileri açısından da sergiliyoruz. Dün üniversitemizde Türkiye ve Türk zirvesi, Türk dünyası zirvesi konuşuldu. Yani o kadar kuvvetli bir aslında bölgeye hitap ediyoruz ki ve o hitabın içerisinde hani teknolojik altyapılarla yeni büyüme alanlarının nasıl olduğunu konuşuyoruz. Bunun tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ayağına da ekonomik ilişkilerde en önemli yeni büyüme alanı olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu düzeyde güzel temaslarda bulundu. Hani Türkiye artık sadece işte fason üreten, üretim maliyeti avantajı sunan bir ülke değil. Bunu herkesin kabul ettiği bir dünyada artık hareket ediyoruz. Arge yatırımlarının daha fazla pay aldığını da gösteren bir nokta. İkinci sektörde enerji. Yani enerjiyle ilgili de A'dan Z'ye bugün Hürmüz'ü konuşuyor olmamız bile enerji arz güvenliğinin ne kadar stratejik olduğunu bize ispatlıyor. Enerji tek bir ülkeye, tek bir güzergaha bağlı olamıyor. Dolayısıyla burada da biz varız. Üçüncüsü de havacılık. Zaten havacılıkta demin sizler de bahsettiğiniz özellikle Türk Hava Yolları'nın bu filo genişleme stratejisi. Hep bu perspektiften baktığımızda turizm, hava, kargo, lojistik, hizmet ihracatı, bunların hepsi bir arada bizim öne çıkan, hani bu rakama ulaşacağız. Aynen Mustafa Bey'in söylediği gibi bu rakama ulaşacağız ama hangi sektörlerde ulaşacağız? Bir diğeri de finans ve sermaye. Yani Türkiye Yatırım Konferansı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu çok önemli. Hani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özellikle, hem de Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan da yatırımcılarla bu Türkiye ekonomisinin görünümünü değerlendirdi ve burada baktığımızda hani Türkiye'nin ihtiyacı sadece bu kısa vadeli portföy yatırımları değil. Yani doğrudan yabancı yatırım, ortaklıklar, teknoloji transferi, uzun vadeli sermaye, işte bu bahsettiğimiz üretim, lojistik hub'ına doğru giden nokta ve bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde de Türkiye hep stratejik fırsatta baktığımızda Avrupa'nın tedarik zincircisi. Dolayısıyla her nokta işte eskiden her yer belli ülkelerdi, her yer Türkiye dediğimiz bir noktaydı. Bu noktada aslında markalaştığımız bir ziyarette diyebiliriz. Bölgesel teknoloji merkezi, güvenli yatırım limanı olarak Türkiye. Türkiye markası ön plana çıkmıştı.
2: Tabii bunu biraz bazı şeyler var. Fizik sadece fizik bilimiyle alakalı bir şey değil. Hayatın her alanında olan bir şey. Ve bu bize diyor ki bir şey hızlandığında ilk onu hızlandırırken verdiğiniz gücün, emeğin, yatırdığınız sermayenin zekatı kadar çok çok daha azını dokunmayla daha fazla hızlandırırsınız onu. Yeter ki bir hız alsın. Şimdi bizim sanayimizde ticaretimiz, ihracatımız önce, ticaretimiz sonra sanayimiz, sonra teknolojimiz. Bunları çok zor.

0: Başlattık biz. Çok zor başlattık ama şimdi bir noktaya geldi. Bundan sonra artık küçük dokunuşlarla onu hızlandırmak gibi bir fırsata da sahibiz. Ama o dokunuşu doğru dokunuş yapacaksınız. Aldığı hızdan daha yavaş bir dokunuş yaparsanız, alın bir çember çevirin elinizde. Aldığı hızdan daha yavaş bir dokunuş yaparsanız onu durdurursunuz.
1: Ya da
0: Onun
1: kaos olur,
0: hızına uygun bir
1: yıkılır.
0: dokunuş
1: Doğru.
0: yapacaksınız ama sadece dokunmak bile yeterli. Şimdi kabiliyet burada. Araba kullanmayı öğrendim. Çok güzel yani. Şöyle dönelim dediğin zaman sokakta 15 kilometre hızla araba kullanmayı öğrendin. Güzel. Hadi bir uzun yola bir karmaşık trafiğe gir, ondan sonra görelim. Şimdi bizim için uzun yolda karmaşık trafik burada. Böyle bir kabiliyetimiz de var. Yok değil. Bunu birçok alanda gördük. Ben o yüzden hani her işte bir hayır vardır diyeceğim ama belki de bu hızlandığımız için o işte fondaki bilmem neyi görebiliyoruz, ortaya çıkabiliyor. Ama işte bir takım çakallıkları burada bak, belki Tera'ya bir şey olmayacaktı. Dersini alacaktı oradan, normalleşecekti bazı şeyler. Tamam. Kimse zarar görmeyecekti. Ha, o arada da haksız kazanç elde eden varsa elde etmiş olacaktı. O da ayrı bir bahis de. Şimdi zarar neresinden dönersen diye bakıyorum. Ama o zaman pusulanın batmasına ya da onun o fonları gayrimeşru işler fonlarda yapmasına izin vermeyecektiniz.
1: Evet.
0: Tamam. Hani verdiniz
1: Başka bir
0: bir şey.
1: yerden toplanmış
0: Ha,
1: parayı
0: şimdi
1: oraya
0: tabii öyle bir şey. Şimdi ben ayrıntıları
1: ki
0: çok bilmiyorum
1: o
0: hakikaten ya.
1: sisteme de zarar veriyor. Öbür
0: Tabii.
1: sisteme de zarar veriyor.
0: Belki
1: Olacak
0: Tera'ya bir
1: iş
0: şey
1: değil.
0: olmayacak.
1: Tabii.
0: Şimdi siz bunları bir şekilde fonlarla sabit tutarsanız orada zarar görenin zarar görmesine mümkün olduğunca mani olursunuz. Ama sistemin zarar görmesine engel olursunuz. Olmalısınız yani. Çünkü insanlar şimdi bakıyorum ne bizim işte bu şeyle aracı kurumlar konuşuyoruz ya burada portföy yöneticileri falan var. Diyorum ki mesela şu soruyu sordum. Bana tuhaf, bana göre tuhaf, tuhaf demeyeyim ama aa bir dakika ya, evet ya falan dedirten bir cevap verdiler. Ben de bu kadar öğrenebilmişim. Dedim ki ya tamam çok güzeldi bu fonda falan ilgisi olmayan canavar gibi koca koca şirketler var. BIST 30. Çünkü öyle
1: Ha,
0: diyorlar.
1: tabii
0: BIST
1: işte.
0: 30'dan fon yapaydın bak böyle olur muydu falan diyorlar ya. Tamam onlar da var. Onlar niye satıyorlar? Ya diyor. Adam onlar kolay satılıyor diye oradan parayı nakde çeviriyor. Görüyor
1: Tabii
0: musunuz?
1: bütün borsayı etkiliyor
0: Görüyor
1: şu anda.
0: musunuz?
1: Tabii
0: Evet.
1: doğru.
0: Yani hakikaten bir yerdeki küçük bir iş bile, küçük bir sorun bile devasa şirketlerin değerlerini tık tık tık aşağıya
1: Tabii
0: getirmiş.
1: borsada kaynak satış baskısı olan bir borsaya
0: Aa,
1: dönüştü. Bir süre devam
0: şimdi
1: edecek bu.
0: bak, normal makul çok anlaşılabilir bir şey ama durduk yere benim aklıma gelmedi mesela. Bunu hiç düşünmemiştim. Ben diyordum ki hani bunların enfekte ettiği fonlar bunlar satılır fiyatları düşer öbürlerine de güven gelir filan. Bir dakika güven geliyor da güven gelen kolay satıldığı için kolay paraya dönüştürülüyor. Hop onların da değeri düşüyor aşağıya doğru.
1: Ama bir süre sonra senin dediğin olacak. İnsanlar seçici olacak.
0: Tabii
1: O
0: öyle olacak.
1: maceralara girmek kolay olmayacak diye düşünüyorum.
0: Ya yani tabii ki öyle olsun. Biz burada ne
1: İnşallah.
0: konuştuk hatırla. Sen de vardın bazılarında. Portföy yönetici arkadaşlarla konuşurken. Ya işte şunlar çok güçlü.
1: Niye
0: Bunlardaki
1: böyle?
0: hareket başkalarında olmuyor filan. Ya işte güçlü olana gitmiyor. Yani cazip olana gidiyor. Cazip olan hangisi?
1: Yönlendirebildiği
0: Ha.
1: sığ hisselere gidiyorlar maalesef.
0: Artık. O yüzden şimdi ondan kurtulacağız. Yani temel değerleri güçlü olan, gelecek vaat eden filan hep konuştuğumuz şeyler. Bunlara doğru bir yönelim olacak. Ama tabii bizim asıl meselemiz bu değil. Bu bir gösterge. Bu hani işleri gidiyor millet hani şey biz tüketici güven endeksilerini ölçüyoruz. Diyoruz ki tüketici yani gelecekte deprem oldu galiba.
1: Yok ben sağladım.
0: Sen mi salladın? Korkutma bizi.
1: Pardon, pardon.
0: Şimdi
1: Heyecanlandım senin
0: binadan korkmuyoruz
1: anlattıklarınla.
0: da memleketten korkuyoruz.
1: Yani
0: Yoksa binamız
1: tüketici
0: çelik bize bir
1: güveni
0: şey
1: deyince.
0: olmaz da. Şöyle aklımı aldın. Şimdi temel değerlere doğru gelecek bir seçim ve tercih yapacaklar. Ama mesele şu, bizi bu bir gösterge. Buraya geldiği zaman bir alışveriş iştahımız var. Bir alışverişimiz düzene girmiş. Yani ne? Ya yarın daha pahalı olur diye bugünden yığılıyoruz. Bugünden harcamayı arttırıyoruz. Ne de Ya aman ne olur ne olmaz harcama yapmayalım diyoruz değil mi? Ona göre bir

endeksimiz çıkıyor. Buna da seviniyoruz. Artarsa iyi diyoruz. İnsanlar güveniyor diyoruz. Şimdi borsa, bono bilmem ne filan, buralardaki para hareketleri, sıcak para hareketleri de aynı şekilde size yönelik, sizin ekonominize yönelik bir güven, bir fırsat, bir değer olup olmadığını gösterecek. Şimdi biz bunun sadece fırsat tarafını gösterdik.

0: akraba olmak istiyoruz. İş ortağı olmak istiyoruz. Ya müşteri gelecek, alacak cikletini, bisküvisini, gidecek bakkaldan, öyle değil. Gelsin biz burada beraber iş yapalım diyoruz biz. Ama bunun da bir göstergesi olacak. Biraz öyle değerlendirmiştim ben hep. Hani kişi bir mahalleye, bir köye gider, etrafa bakar. Aa ne güzelmiş der, fotoğraf çeker filan. Ondan sonra da alır bir tost, bir ayran, gider. Oradan gezgin. Biz bunu istemiyoruz. Biz diyoruz ki gelsin otursun bir çay içsin. Şimdi gelip oturup bir çay içer. Ha bu sefer gelsin otursun bir gece de konaklasın. Şimdi yavaş yavaş bunların her biri arka arkaya gelecek diye ben umuyorum. Çünkü ya bir şey, bazı şeyler dünyaya rağmen yapıyoruz ya. Bazı şeyleri de dünya bize rağmen yapıyor. Yani bizim kendimizin hoyratça harcadığımız değerimizi başkaları bizden bazen daha iyi görebiliyor. Bundan sonrasının biraz böyle gelişeceğini ya ben düşünüyorum.
1: Söylediğini tamamlayıcı bir şey söyleyeyim. Mesela bu kadar hani ah ne güzel, mükemmel yükseliyor görüntüsü birilerinde oraya dahil olma duygusu uyandırdı. Ama Türkiye gelişen ülkeler piyasasından kademeli olarak o endeksten çıkarılma noktasına doğru gidiyordu. Çünkü tabii, dünya bunun farkında. Böyle bir şey olamaz diyorlar onlar. Öyle o zaman bu bizim algımıza da olumsuz etki ediyor. Bütün bunlarla ilgili bakalım inşallah toparlansın.
0: Ama tekrar söylüyorum, hakikaten bir tarafta bir sorun varsa o sorunun başka yerlere enfekte etmemesi lazım.
1: Etmemesi lazım.
0: Şimdi bu operasyonlar onu aldı, bunu aldı, işte şu uçak,
1: hatta
0: bu araba.
1: Hatta bağışıklığa yol açması lazım.
0: Ama işte tamam, yani borsacı zaten zengindir yani. Şimdi vay anasını araba almışlar falan demek biraz sığ kalır.
1: Tabii canım o şey.
0: Tamam. Ha, şimdi
1: onlar işin magazin tarafı oluyor biraz. Ha,
0: şunu göze almak lazım yani.
1: Şimdi o kadar milyarları olan adam tabii bir jeti olur. Yani bu parayı tabii ki önemli
0: ya,
1: olan helal yoldan kazanması.
0: Çıkartan var, çıkartmayan var. O ayrı bir bahis de. Benim kastım hani son tahlilde bu işlerde öyledir yani. Çürük tarafını kesip alırsınız. Meyveyi çöpe atmazsınız.
1: Komple çöpe atmazsınız.
2: Peki bir son dakika daha
0: var. En azından
2: daha
0: kalanından
2: var.
0: Komposto yapabilin yani.
1: Evet.
2: Yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı, bu kez Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış diyor Akın Gürlek. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu da yeni gelen bir gelişme, Akın Gürlek'in paylaşımı. Evet, kısa Mustafa Bey, buyurun değerlendirmenizi alayım, sonra Fikren Hocam'a da söz vereyim.
0: Ben birçok şey var aslında, bugün biraz da bir de şey var mesela, casusluk falan diyor da
2: evet.
0: Şeyin MASAK'ın yazılımlarına falan, ben biraz fazla casusluk dizisi filmi falan izlerim ama hani bazısından eğlenirsin, bazısından öğrenirsin, işe yarıyor. Tabii referans kabul etmemekle beraber oradan nasıl görünüyor sorusunun cevabı olduğunu düşünüyorum bu filmlerin. Şimdi bu iş bu böyle, öbürü öyle. Bakın, hiçbir şeyin tesadüf olmadığına dair bir fikriniz varsa bir şeyden, onun peşine gideceksiniz. Burada vardı, peşine gideceğiz. Arkasından gidildi. Ne olacak? Yasal olarak bir şeyi kanıtlayamayabilirsiniz. Yani herkes kılıfına uydurmuş olabilir. Demin söyledim, Tera'nın patronu da diyor ki kardeşim ben bir şey yapmadım. Genel müdürü diyor ki benim portföy yöneticiliğim diyor. Kağıt üstünde bir şey görevdir. Ya arkadaşlar ne yapacağız şimdi biz? Yani herkes çekiliyor. Ortada hani ceset var ama katil yok. Yani salonun ortasında oldu. Evet, herkes oradaydı. Evet. Herkes bir çekiliyor. Vallahi katil
1: yani yok. İntihar etti diyecekler.
0: İntihar etti diyecekler de bıçaklanmış.
1: Olmaz.
0: Şimdi dolayısıyla bunların peşinden gidilmesi lazım. Bir, iki. Bazı şeylerde de bu bir mekanizma. Bu mekanizmayı çözeceksiniz. Yazılımla neden bağdaştırıyorum? Orada bir şey koy. Başında onu yöneten kişi. O şirkete el koymak bak önemli ama yeterli değil. Neden? Ya FETÖ zamanında

0: da bir yere konulmuş bir adamı ne diyoruz? Yarın bir gün bunu bir yerde kullanacaklar. Orada yerleşik adamları varsa onları bir şekilde bulmamız lazım diyoruz, değil mi? Peşine düşüyoruz. Ya adamın sattığı ve uygulanan, kullanılan yazılım, sistem neyse onun adı, donanım. Bunu niye değiştirmiyorsunuz kardeşim? Bunun içerisinde bir arka kapı yerleştirmemiş, bir casusluk noktası, bir veri çekme, veri toplama kapısı bırakmış olmayabilir mi? Olabilir mi yani? Neden ona bakmıyorsunuz? Çok net bir şey söyleyeyim. BTK binasını zamanında FETÖ kullanıyordu. BTK ele geçirmişti neredeyse Gölbaşı'ndaki binayı. Ve el konuldu. Oraya gidildi. 17-25'ten sonra gidildi. Adamlar alındı. Tamam, binada herkes değişti. Binaya girdi insanlar. Devletin görevlileri. Bilgisayarlara, kablolara bakıyor. Kabloların bazı yerlere gidiyor. Nereye gitti belli değil kablonun. Uydu var, nereye bağlandığı belli değil. Patronu, oranın patron diye konulmuş adamın bilgisayarını kriptolamış. Kriptosun, aç bunu diyorsunuz. Adam diyor unuttum. Bunlar bilgi. Sonra o işin yöneticisi, yani yönetiminden sorumlu olan kişilerden biri diyelim, dedi ki, dedim ki ya bütün sökün dedim, yani işte duvarı, ya dedi bırak, bu olmaz olmaz. Bu binayı yıkacaksın. Bir daha yeni BTK'yı bunun arsasına bile yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum ne kadar işin ciddiyetini? Bu böyle bir şey yani.
1: Evet.
0: Şimdi onların hepsi birlikte araştırılıyor. Bu iyi bir şey.
1: Evet, süremiz daraldığı için Figen Hocam, şimdi tabii hiç de konuşamadık aslında Birleşmiş Milletler'le, o kadar yoğun bir hafta geçti ki aslında Donald Trump'la da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi.
0: Bence o daha
1: Elbette
0: önemli.
1: önemli bir görüşmeydi. Şimdi dikkat çeken bir an var, arkadaşlardan isteyecektim ama unuttum. Trump kendisinden önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu Xi'ye göstererek bu da Biden dedi. İki lider kahkahalarla güldüler. Yansıyan komik anlardan biriydi ama bunun dışında tabii Washington ve Pekin'in son aylardaki görüşmelerinde ticaret, yapay zeka, nadir toprak elementleri, güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Sizce bunlarla ilgili bir adım atılmıştır? Evet, gülündü, konuşuldu, işte birbirlerine iltifat ettiler ama sizce bunlarla ilgili bir gelişme olmuş mudur?
2: Elbette olmuştur. Şöyle düşünmek lazım. Bu işin özellikle iletişim tarafını Trump farklı bir üslubu var. Farklı bir iletişim tekniği var. Her zaman da bunu koruyor. Olayın böyle daha magazinleşmesini de sağlıyor. Bir şekilde popülerleşmesini de sağlıyor. Ama iki lider de bu işbirliğine, ticari ateşkesin uzatıldığını, görüşmenin olumlu olduğunu, küresel ekonomi açısından olumlu olduğunu, bunları vurguladılar. Yani baktığımızda dünyanın en büyük iki ekonomisinin tekrar çok yüksek tarifeler üzerinden sert bir ticaret savaşına girmesi zaten enerji, faiz baskısı altında bulunan dünya ekonomisine yeni bir enflasyon, yeni bir büyüme problemi getirir. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi görüşmede özellikle yapay zeka vurgusu, İran, daha geniş stratejik rekabet konuları, bunlarla ilgili böyle net bir büyük çözüm çıkmadı. Tayvan'la ilgili çıkmadı.
0: Evet.
2: Tayvan konu da var baktığımızda. Tabii olayı biraz böyle teknolojik yatırımlar, nadir toprak elementleri, bunlar üzerinden değerlendiriyor ama Tayvan özellikle, hani bu Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinin ne kadar merkezinde, buradaki siyasi anlaşmazlığı dikkatli bakmak lazım. Yani Çin açısından Tayvan bir egemenlik, toprak bütünlüğü meselesi ama Tayvan hani tabii ki Çin'in bir parçası olarak görüyor Pekin ama burada kendi demokratik siyasi sistemi, ekonomisi, kurumlarla fiilen ayrı yönetiliyor. Tüm bunlara baktığımızda hassas bir denge var. Dolayısıyla bu görüşmede Tayvan'ın bağımsızlığına karşı nasıl bir yaklaşım olacağı bence önemli bir tarafıydı. Ve Tayvan'ın dünyanın bu ileri teknoloji, başta yarı iletken üretim zincirinin merkezi olduğunu da düşündüğümüzde buradan sonuçların ileri noktada çıkmasını bekliyoruz. Esas kritik nokta bence Tayvan meselesiydi.

0: senteste biz bu konuyu haftaya değerlendireceğiz gibi görünüyor. Süremizin sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyorum. İstinye Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım, Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, çok çok teşekkür ederek
1: analiz hocam sentezi teşekkürler
0: tekrar noktalıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 80-28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuşuyor, dinliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önemli bir adımdı. Aynı şekilde bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bize de ziyarete gelen Irak Meclis Başkanı değerli dostum Halvusi ile yaptığımız görüşmelerde de dile getirilen ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısı marjında Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde de gündeme gelen Irak'taki silahlı milislerin elindeki silahların alınması ve Irak'ta devlet otoritesinden başka hiçbir gücün elinde silah kalmaması süreci de bu ayın sonu itibariyle başlayacak ya da Ekim'in başında başlayacak ve böylece Irak içinde devletten başka kimse de silahın olmadığı, meşru tek otoritenin silahları da elinde bulunan güç olduğu bir Irak'a inşallah en kısa süre içerisinde geçilecektir. 10 Ağustos'ta kabul edilen bu yasa çerçevesinde hepimizin takip ettiği gibi bu sürece ilişkin örgütün silahlarını bıraktığı ve kendini feshettiğinin tespit ve tayiniyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında üst düzey bir takip, koordinasyon ve uygulama kurulu yine yasanın 7. maddesi gereği olarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Şimdi meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bundan sonraki süreçte meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini sonuna kadar takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanma fesi ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi. Üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması, gerçekleştirilmesi. Değerli arkadaşlar, bu yasayla ilgili şunu memnuniyetle görüyoruz. Büyük bir titizlikle çalışıldı. Değil her cümlesi, her kelimesi bile çalışılarak bu yasa mecliste büyük bir destekle ortaya konuldu, gerçekleştirildi. Ve bu yasanın içerisinde 3 tane emniyet sübubu konuldu. Bunlardan birisi örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta yine yasanın 7. maddesi gereğince oluşturulan bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul. Bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu. Yani bu üç önemli sigorta bu sürecin fevkalade ciddi bir şekilde garantisidir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa bu sürecin takip ve kontrolüyle ilgili izleme de

aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir. Yine bu dönemde meclisimizin gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerden birisi de soru önergeleridir. Bu soru önergeleri toplam 4. yasama yılında 14.354'tür. Bunun 6.720'si cevaplandırılmıştır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak düzenli olarak her yıl Aralık ve Haziran ayında Bakanlar Kurulu'na, ilgili bakan arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı yardımcımıza tek tek yazarak kendilerine iletilmiş olan bu milletvekillerimizin sorularına vaktinde ve etkili cevap verilmesiyle ilgili tavsiyelerimizi tekrarlıyoruz. Yine bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanına sorulan 133 yazılı soru önergesi var. Bu 133 yazılı soru önergesinden 125 tanesi vaktinde cevaplandırılmıştır. Kalanlar da cevaplandırılma süreci içerisindedirler. Bu cevaplandırma giden yazıları ise kağıtsız parlamento anlayışımız çerçevesinde milletvekillerine e-posta ve SMS yoluyla, parti gruplarına da e-posta aracılığıyla gönderiyoruz. Bu dönemde meclis araştırma önergeleri bakımından da 1403 meclis araştırma önergesi verilmiş ve bunların içerisinde ittifakla kabul edilen 12 önergenin sonucu olarak 2 meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bildiğiniz gibi bu komisyonlardan birisi suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon, diğeri de okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonudur. Ayrıca yine meclisin önemli bir yasama faaliyeti olan, yasama ve denetleme faaliyeti olan genel görüşme önergeleri, 59 genel görüşme önergesi bu dönem içerisinde meclis başkanlığına sunulmuştur. İkinci önemli alanımız ise parlamenter diplomasi ve temsil açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Bildiğiniz gibi artık parlamenter diplomasi klasik uluslararası ilişkilerin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Çünkü parlamentolar yürütmenin dışında doğrudan doğruya halkın temsilcilerinin barındırıldığı karar merkezi olarak doğrudan doğruya halkın temsilcileri ve bu çerçevede de parlamentolar arasında ilişkiler ya da çok taraflı asamblelerde oluşan parlamenter irade dünyadaki siyasete de yön veren önemli bir gelişme merkezi haline gelmiştir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak parlamenter diplomasiyi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en etkin kullanan parlamentoların başlıcalarından birisiyiz. Bu çerçevede uluslararası parlamenter asamblelerce toplam 191 toplantı ya da karşılıklı ziyaret yapılmış. İhtisas komisyonlarınca 105 faaliyette bulunulmuş. Seçim gözlem heyeti olarak 10 seçim gözlemine iştirak edilmiş. Parlamentolar arası dostluk grupları tarafından ise 52 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda meclisimizden yurt dışına 209 heyet resmi ziyaretlere gitmiş, yabancı parlamenterlerden de 36 heyet ülkemizde ağırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendenizin gerçekleştirdiğim parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde 8'i Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Devlet Başkan Yardımcısı, 52'si Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 95 ikili görüşmeyi gerçekleştirdim. Ayrıca bu dönem içerisinde yani geçtiğimiz sene 1 Ekim'den bu yana 5 ülkeye ikili çerçevede resmi ziyarette bulundum. 10 ülkeden de meclis ve senato başkanları ile ikili temaslar kapsamında ülkemizi ziyaret ettiler. Onları ağırladık ve ülkelerimizin karşılıklı meselelerini, dünyanın meselelerini, bir kısmıyla da bölge meselelerini konuşma imkanını bulduk. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak tertip edilen 11 uluslararası toplantıya katıldım. Bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da yurt dışında olmak üzere. Bunların detayını siz elinizdeki rapordan edineceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fevkalade önemli uluslararası toplantılara bu yıl ev sahipliği yaptık. Bunlardan özellikle 3 tanesini sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan ilki 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz

Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kuruludur. Katılanların hemen tamamından aldığımız geri beslemeden edindiğimiz intiba şu: uzun yıllardır PAB'ın en yüksek katılımlı ve en etkin genel kurul çalışması oldu. Burada 80'i meclis başkanı olmak üzere yaklaşık 2420 delege, 157 ülkeden 2420 delege bu toplantılara katıldı ve onlara fevkalade güzel bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olduk. Bu genel kurul çerçevesinde 15 Nisan'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu olarak İstanbul'da ilkini yaptığımız toplantının ikincisini bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Ayrıca Türk-PA parlamento başkanlarının birinci gayri resmi toplantısını bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Yine Kadın Parlamenterler Forumu'nun, Genç Parlamenterler Forumu'nun ve Bağımsızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nın toplantılarını da bu İstanbul'daki toplantılarımız çerçevesinde gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu toplantının genelinde yaptığımız görüşmeler meclis başkanları ve uluslararası kuruluşların başkanlarından 41 kişiyle de ikili görüşme yapma imkanını buldum. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ev sahipliği yaptığımız bir diğer önemli uluslararası toplantıda 29 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO Parlamenter Zirvesi'dir. Bu parlamenter zirve Washington ve Brüksel'den sonra üçüncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nden bir hafta önce İstanbul'da gerçekleştirildi. Fevkalade etkin bir toplantı olarak sonuçlandı. 20 meclis başkanı ve 4 meclis başkan vekili bu toplantıya katıldı. Böylece sadece liderler düzeyinde değil, parlamentolar düzeyinde de NATO üyesi ülkelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve parlamentolar arasında diyaloğun da kuvvetlendirilmesi için son derece kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olduk. Bir üçüncü önemli toplantımız bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'daki AGİTPA'nın 23. sonbahar toplantısıydı. Bu da 56 ülkeden 53'ünün katılımıyla gerçekleşti ve işbirliği ortaklarımızın ve Filistin'den temsilcilerin de katıldığı son derece etkili bir uluslararası toplantı olarak gerçekleşti. Bu toplantının bir önemi de şuydu: Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna vesile olan Helsinki nihai senedinin 50. yıl dönümünün idrak edildiği bir senede yapılmış olması fevkalade önemli ve değerliydi. Ayrıca 3-6 Temmuz 2026 tarihlerinde Kahire'de yapılan Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seçilmiş olduk ve önümüzdeki 4 yılın bir yılı başkanlık olmak üzere 4 yılda Türkiye bu birliğin başkanlık divanında yer alacaktır. Şimdi önümüzde yine bütün Türkiye'nin beklediği, bütün dünyanın beklediği fevkalade önemli bir uluslararası toplantı daha var. O toplantıda bu yıl 31.si gerçekleştirilecek olan COP31 toplantısıdır. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının Türkiye için fevkalade önemli bir etkinlik ve prestij olduğunun altını çizmek isterim. 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının parlamenter ağını da parlamenterler arası birlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirecek, bu toplantının organizasyonunu yapacaktır. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından da iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur. Bu çerçevede şimdiye kadar 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık tezkeresi kabul edilmiş ve ittifakla bu kabul edilen tezkereler resmi gazetede yayınlanarak devlet politikasının resmi belgeleri haline gelmiştir. 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık tezkeresi olarak 2 tezkere meclisimizin genel kurulunda kabul edildi. Bunlardan birisi 8 Ekim

2025 tarihinde İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar. İkincisi de 30 Nisan 2026 tarihinde küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahaleyi kınayan karar. Bunlar da ifade ettiğim gibi ittifakla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildi. Değerli arkadaşlar, ayrıca yine bizim meclis olarak inisiyatif aldığımız alanlardan birisi de Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu. İfade ettiğim gibi 14 Nisan 2025'te ilk toplantısını yaptık. Buraya 14 ülke katılmıştı. PAP toplantısı çerçevesinde bu toplantının ikincisini gerçekleştirdik. Ve çok şükür bu toplantıya 30 ülke ya meclis başkanı düzeyinde ya da çeşitli düzeylerde katılımla katıldılar. Şunu ifade etmek isterim ki Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu önümüzdeki dönemde genişleyerek dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerinde katıldığı bir vicdani platform, İsrail'e karşı insanlık vicdanının dile getirildiği, Gazze'de ve Batı Şeria'da yapılan suçlar, işlenen suçların parlamentolar nezdinde dile getirildiği bir uluslararası platform haline dönüştürülecektir. Değerli arkadaşlarım, üçüncü alanda söyleyeceğimiz şey tanıtım ve organizasyonlardır. Bu yıl yine çok etkili faaliyetler oldu. Bunları çok kısaca vaktinizi almamak için ifade etmek isterim. Bunların en başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesindeki etkinlikler, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi sloganıyla başlattığımız bu etkinliklerde bu yıl 65 bin kişi meclisin bahçesinde düzenlediğimiz faaliyetlerde yer aldı. Bunların hepsi çocuklarımız, evlatlarımız ve 29 kamu kurum ve kuruluşu ile STK da bu çalışmalarda bize destek oldu. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl 81 ilden gelen 350 öğrencinin katılımıyla çocuk forumunu gerçekleştirdik. Yine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de katılımıyla Başkanlık Divanı'nda bir evladımızı, 6. sınıf öğrencisini temsilen yarını, geleceği onlara teslim etmek adına temsilen onları meclis başkanı olarak oturtturduk ve o töreni gerçekleştirdik. Ayrıca çocuk özel oturumu, 23 TRT'nin gerçekleştirdiği 48. Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkeden gençlerin katılımıyla burada fevkalade ciddi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca bu yıl artık geleneksel hale getirmiş olduğumuz bir kısmı spor alanında, diğeri de resim, şiir, kompozisyon gibi alanlarda olmak üzere Türkiye'nin bütün öğrencilerine açılan yarışmaların ödül törenleri ve kupalarının tevdi edildiği bir merasimi de gerçekleştirdik. Yine bu çerçevede yaptığımız önemli çalışmalardan birisi de Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Forumu'ydu. Bir başka etkinlik 15 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğiydi. Bu sene bildiğiniz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu tür 10, 20, 30'lu rakamlar önemlidir. Bunun biraz daha farklı bir şekilde kutlanması, hatırlanması için çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Bu salonda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle de İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirdiğimiz bir oturum oldu. Ayrıca 15 Temmuz'da şehit düşen insanlarımızı, emniyet mensuplarımızı, askerlerimizi ve sivilleri anmak üzere meclis çatısı altında dualarla kendilerini yad ettiğimiz programları icra ettik. Yine 15 Temmuz anıtının çevresinde fidan dikimi gerçekleştirildi ve milli irade, sizlerin de takip ettiği gibi milli iradenin zaferini dijital resim sergisiyle hatırladığımız faaliyetleri ve diğer başka faaliyetleri devam ettirdik. Son bölümde gerçekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerin bir kısmını hatırlatmak isterim. Epey bir süredir bekleyen Florya Milletvekili misafirhanesi, sosyal tesisleri olarak bilinen yapı, tarihi yapılarda restore edilerek geçtiğimiz yıl 20 Temmuz 2025 tarihinde açılışını gerçekleştirdik ve fevkalade doluluk olanları da yüksek bir şekilde kullanıma devam ediliyor.
Ayrıca Florya'da var olan Atatürk Deniz Köşkü'nün güçlendirilmesi ve restorasyon çalışması ile ilgili proje revizyon süreci tamamlandı ve önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde oranın işi biraz daha uzun sürecek. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yine kurulun verdiği ruhsat çerçevesinde güçlendirme ve restorasyon işlemleri başlayacak.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi,
1: hayırlı cumalar, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın Devaniye?
1: Hamdolsun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sabah trafik bugün idare ettik, 1 saat 15 dakika geçmediği için mutlu geldim.
0: Havada tam istediğim havada gibi, tam şurup gibi, gibi maşallah.
1: Biraz güneş çıktı gene, karanlık daha iyiydi ama tabii Rabbim bil yani. Elhamdülillah, ala küllü hal.
0: Her hale şükür. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri temaslarını tamamladı. Dün akşam saatlerinde yurda döndü. Evet. Ve bu zirveyi takip eden meslektaşlarımız da Türk Evi'nde bir söyleşi gerçekleştirdiler. Orada hem gündemi değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı, hem de meslektaşlarımızın sorularını cevapladı. Bugün gazetelerin kahir ekseriyetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevapların manşet olduğunu görüyoruz. Birinciyi de önceleyen de hemen hemen bütün gazetelerde bu fon soruşturmasına ilişkin,
1: evet,
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Hesabı sorulacak diyor özetle Sayın Cumhurbaşkanı. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve evet, gerekli önlemleri alıp bundan sonra benzeri sorunların yaşanmaması için yapısal tedbirler, adımlar da atılacak diyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını sana soracağım ama bir de son durumu arz edeyim. Hem seyircilerimiz hem dinleyicilerimiz bu soruşturmadaki son durum hakkında bir bilgi sahibi yapmış olalım. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi abi. 2.75 milyarlık bir servete tedbir konduğundan bahsediliyor açıklamalarda. İşte nedir? Tera yatırım ve neydi diğeri? Bir yatırım firması daha vardı. Neyse, o yatırım firmasının yönetim kurulu başkanlarına ait Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ve Serdar Turlan'a ait 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç, nakit varlıklar karşılığında el koyma kararı alındığı açıklandı. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon olan lüks araçlar 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam 26.280 liraya satış bedeliyle devredildiği tespit edilmişti. Yani arka kapıdan dolananların tamamının eline ayağına dolandığı gibi görünüyor bu, evet, meseleler.
1: Bir dün de aşağı bu meyanda bir yine aynı sohbet oldu. Yani bu fonla ilgili ne olacak, fon soruşturması falan diye. Ben de hala anlamaya çalışıyorum. Yani ben de burada bu konuda hakikaten muzdaribim yani. Kaç gündür, bir haftadır şunu anlamaya çalışıyorum. Ne olmuyor da itiraz ediyorlar. Mesela bir yazı göndermiştim. Yazının altında falan doluşmuşlar. Yani bir kanaldan, tek bir merkezden ipleri salınıyor bunların. İpini bırakıyor adam. Tut tut diyorsun. Koşuyor, ağzı salya falan filan böyle. Hangi cins bilmiyorum, saldırgan bir cins herhalde. Ve aynı anda fonu konuşsana lan falan filan. Ya hepinize buradan seslenmiş
0: olayım. Sana bir şey söyleyeyim.
1: Anlamıyorum ben yani.
0: Bak.
1: Bu salakları tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ben.
0: Söyle. Abi kesin eminim ama ispatlayamam diye bir söz var ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlılık açıklamasından sonra hepsi birden ya fonda neymiş boş ver
1: ya kaptan
0: diyecekler, tamam mı? Çünkü onların oradaki muradı işte fondur. İşte bu hani yolsuzluk yapan aşağılık alçaklardır, tamam, bilmem nedir falan
1: biliyorum,
0: değil. Onların
1: biliyorum
0: derdi orada Erdoğan'ı dövmek ya.
1: Ya onu tabii ki biliyorum.

0: Benim biraz sorumun içerisinde, serzenişim içerisinde bir tecahül arif sanatı icra ediyoruz orada tabii ki. Yani böyle konu biliyoruz da söylüyoruz ama şu var. Şimdi adamlar bunu hatta sadece bana değil yani programa da sana da hepimize
1: Tabii,
0: böyle
1: tabii.
0: adam vay fonu konuşmuyor. Wow. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Ya ben ne konuşmuyorum? Neyi atlıyorum acaba diye. Detayı an ya arkadaş siz bak ben şimdi Birleşmiş Milletler konusunda Erdoğan bir konuşma yaptı. İşte efendim nedir o? Bölgesel işte bizim stratejimiz Mekke Anlaşması detaylarını ben bilmiyorum. Pek madde madde İngilizce Arapçasından Türkçesinde okumadım. Altıncı madde şöyle bir şey yok mu? Mesela biz oraya füze kalkanı koyduk. Bunu tartışmayacağım ben tabii. Salak salak konuşmayın.
1: Uzmanı
0: Bilmiyorum.
1: değilim
0: Ya
1: sonuçta
0: uzman
1: diyorsun
0: da
1: yani.
0: değilim. Bir de benim işim değil bu yani. Bir de program da bu değil. Benim yazım da böyle bir yazı yok. Ya benim gördünüz mü şimdiye kadar kim ne kadar yapmış galiba? Al. Sana bunu yazdım. Şu soruşturma. Mahkeme notları, araştırmacı gazeteci olarak bir delil verildi. Ne belge var, ne delil, hiçbir şey yok. Piyasa neyi konuşuyor şu anda? Bunu mu konuşuyor? Mesela şöyle, 24 ay sonunda Özgür Özel CHP'nin içine etti mi? Etti. Ben etti diyen dedim. Bu kadar. Nasıl etti? Bakın, bakın nasıl ettiğini. Ben bilmiyorum. Beni ilgilen, ben etti diyenim. Nasıl etti abi? Lan etti tabii. Parça parça etti işte. Ne kadar da havlasanız da parça parça etti. Bunu AKP mutlak yaptı, seçim eden hakkı ödedi. Ulan aptal aptal konuşuyoruz. Ya ben mi yaptım yani ya? Pavyona ben mi gittim? Pavyonda ben mi pazarlık yaptım? Yani birbirinizi silkeliyorsunuz. Sonra bunu kim yaptı lan diye bağırıyor. Ulan sen ben değil. Yani iki tane çıkmış paçoz. Tamam mı? İki tane hılkat garibesi pehlivan gibi güreşiyormuş gibi yapıyor. 47 yıl sonra ilk defa yerel seçimlerde birinci parti olduk. Gümbür gümbür geliyoruz. Hadi gel dedik. Ben bir şey demiyorum. Geliyorsan gel yani. Adamı bir bakın gümbür derken hop oğlu sırtına atlıyor. Kurbağalar var ya. Bilir misin kurbağalar çiftleşir?
1: Nereden bileyim abi ben?
0: Bil abi
1: Tamam.
0: belgesellerde
1: Peki.
0: görmen lazım. Bu kurbağa gibi hop hop hop hop hop yaptı. Abi kim nerede altta üst bilip göremiyorum. Bir toz duman. Bacaklar kollar fırladı. Bir baktık Atatürk'ün partisi mübarek değilmiş.
1: Ha tabii.
0: Öğrendik.
1: Bıraktılar, terk ettiler
0: Ha,
1: yani.
0: tabii. Kurucuna diye bir şey yokmuş.
1: Yokmuş.
0: Lan niye?
1: Kutsal bir koltuk
0: Lan
1: da
0: niye bana
1: değilmiş.
0: sövdün yarım yüzyıl boyunca?
1: Ha.
0: Ya bunu niye sövdün lan
1: Bu
0: madem?
1: koltuk Atatürk'ün
0: Ha bir
1: koltuğu diye sövdüler.
0: paçavraymış canım. CHP dediğin herhangi bir tane butlancı gelirmiş bunun başına. Ele geçirebilirmiş. Mübarek falan değilmiş yani.
1: Evet.
0: Haşa Tanrı kozmozdan bir kurtarıcı göndermiyormuş. Anladın mı? Her parti gibiymiş yani. Peki. Bak şu böyle ama.
1: Adam haklı.
0: Abi
1: Ne yapayım?
0: çalan, bak çalan sen. İtirafçı sen. Meşe sen, kayın sen,
1: Şikayet eden de sen.
0: şikayetten sen, bölen sen, onu parçalayan sen, Mansur'a ben mi dedim? Ben dedim doğru aslında. Karnına konuşma ya. Bir karar ver ya. Millet bilsin bari. Biz de herkes havlu. Şimdi bu dünden beri fon. Fon, fon, fon. Konuşamıyorsun da. Yani. Ulan manyak bende fon bon yok. Aptal aptal konuşmayın. Ben yani konuşturmayın beni aynı zamanda. Ben davalarım sebebiyle özellikle yaklaşık yılda bir defa kapalı zarf içerisinde mal beyanında bulunuyorum lan. Dingil. Öyle değil mi ya? Bu, bir
1: Doğru.
0: şey yok orada. Bak açsan kafayı yersin yani. Onun yazan var ya orada oturup da hemen burada küçük bir esnafım diye var. Benden 10 kat daha iyidir ha. Yok lan bende bir şey. O rahat at. O yüzden konuşuyorum.
1: İşte bu.
0: Ya lütfen yapmayayım. İki, fondan anlamam. Üç, hayatım boyunca bir daha söylüyorum. Yurt dışına gittiğin zaman oradaki harcama olsun diye bir tane içinde iki harf, iki rakamı geçmeyen bir dolar hesabı var. Ben dolar mevduat hesabım yok. Duruşumdan da bak. Lan bana fon diyor sana. Lan dolarım yok, dolarım yok. Dolar kullanmıyorum. Yerli var. Kaybediyorsun abi. Sen hep ölene kadar da kullanmayacağım arkadaş. Ya kaybedeyim bana ne? Üç. Abicim yani bunu biz dün, bunu, bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına önce biz dün söylemedik mi? Ondan önceki gün söylemedik mi? Söylüyorum lan dinleyin bari. Bari bir şey yazıyorsun dinle altını dinle. Böyle havlamanın manası yok. Soyu belli olmayan tipler çıkmışlar ortaya. Ben sen gir. Seni ya ama bak seçim gelsin yargılayacağız. Ulan yargılamazsan şerefsizsin. Manyak ne korkacağım ben senden ya.
1: Ekşi yemedik ki midemiz
0: Biz
1: ağrısın.
0: yargılayacak bir de şu var yani.
1: Tam
0: Bak,
1: da
0: bir seçim olsun da hepinizi göreceğim. Orada bir çaycılık yaparsın. Ne kadar güzel çaycılık yapmak güzel bir şey. Manyak sen kimi neyle tehdit ediyorsun? Salak mısınız? Oğlum bak CHP geri zekalısınız ya. Özeli de ekibi. Çok aptalsınız ekip. Aptalsınız. Şunları bize itleri musallat ediyorsunuz. Ya, anlamıyoruz sanki. Bak öğrendik ki bir yerden vermişler olduğunu. Ben çünkü dün yazınca acıdı canda. Tek tek koydum buraya. İstanbul elden gitmiş. 20, 10, 10.

0: 27'den almış 27'ye fırlamış. Ben demedim ki zorlaya. Ben kimdi o kadın ismi? Üsküdar'da TÜİK yaptı, ben demedim. Üsküdar gibi mübarek bir yer TÜİK yaptırılmaz.
1: Ramazan günü.
0: Ramazan günü. Ben o değildi. Bisikletçiler gelmişti bilmem oradan. O ilan koydum lan Ramazan'da. Akşam gel popo salla. Diye Ramazan'da dedi bu. Teravih değil ha. Dedim tıyneti bu. Cibiliyeti bu. Abi bak CHP'li olabilirsin. Ol. Hobi olarak olmaya devam et. Problem değil ama adamların aslı, cinsi, seri bu. Başka bir şey yok.
1: Az önce söylediğimi tekrar edeyim, konuyu geçeyim. Şimdi Sayın
0: Bunu
1: Cumhurbaşkanı bu
0: anlamıyorum
1: noktada
0: ben ya.
1: kararlılık vurgusu yaptı ya an
0: Biz kaç
1: itibariyle.
0: gündür yapıyoruz
1: O
0: bugün?
1: bahsettiğin sosyal medyadaki
0: Manyak bunlar ya.
1: tasmalıların tamamı şimdi çark edecek başka bir mesele bulmaya çalışacaklar.
0: Kaptan.
1: Çünkü Sayın
0: Ayıp.
1: Cumhurbaşkanının bu noktada net duruşu onların arzu ettiği hedefe
0: Ya tamam
1: onları
0: ya hocam.
1: ulaştırmayacak yani.
0: Ömer Bey kabul ediyorum da lütfen Allah bakın kendimi ayırayım biraz. Hazır burada bir fırsatım varken bir ekrandan konuşuyorum bir imkanım
1: Verin
0: varken
1: verin bunları
0: Allah
1: verin.
0: razı olsun şunu yap. Abi herkese bulaşın bana bulaşmayın. Bak bu konuda bana bulaşmayın. Para, fon, hayatım boyunca bir vallahi billahi bir nokta gram fon oynamadım. Hayatım boyunca para menfaati olduğu zaman hiçbir insana bir ortak ben oturmadım. Hesabım da bu, hayatım da bu. Ve ben şu ifadeyi kullanan bir insanım. Her zaman söylüyorum. Babam hani akrabalama şey olmasa söylüyorum. Babamın oğlu olsa öz kardeşim olsun. Öz. Öz kardeşime torpil mekanizması işletmeye çalışmadım. Artı öz kardeşim de olsa. Eğer bir kişi mesela bir örnek vereyim diye söylüyorum. Bir
1: Tamam.
0: siyasetçi. Bu bir duruş meselesi. Mesela siyasetçi bir öz kardeşim var. Hafazan Allah yani. Tamam mı? Ama benim ülkemi başka bir ülke eğer mütemadiyen şikayet ediyorsa öz kardeşim de olsa tanımam.
1: Babamın oğlu oldu.
0: Şerefsizdir o. Hatta çok özür dilerim. Şu hareketi biliyorsun. Biz beraber çalıştık. Şedde değil mi? İki diyorsun. Şerefsizdir. Bitti. Babamın oğlu olsa. Bu kadar böyle bir adam mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Fonun hesabı sorulacak. Yani Erdoğan diyorum ya bunu şöyle anlamak yanlış değil mi yani? Bunu niye böyle buradan ulan bütün İstanbul'u soyup sulana çevirmişler. Tamam mı? Her türlü pislik, kepazelik akıyor. Mesajlarla kız çocuklarını taciz etmişler. O ona, bu buna, o ona atlamış, zıplamış bilmem ne yapmış. Tanju oradan özür demiş. Muhittin oradan ipe dizmiş. O oradan zıplamış. Baklavadan paralar çıkmış. Hiçbir şey yok. Fonda kim neyi götürdü? Lan ya yapmayın Allah'ın seversen. Bir zerre kadar vicdan yok mu lan size? Edepsiz, ahlaksızlar. Yani fonun hesabı tabii sorulacak tabii diyor. Erdoğan şimdiye kadar görüp ortaya çıkmış, ayyuka çıkmış bir haksızlık bir şey varsa bilemediğini bilemez adam tabii. Nereden bilsin ya? Yani 25 yıl boyunca hiç hata yapılmadı. Türkiye'nin herhangi bir yok abi böyle bir iddia yok. Kutsal bir parti diye bir şey yok.
1: Yok.
0: Haşa Tanrı yazar diye bir şey olmadı. Tanrı siyasetçi de yok. Haşa. Bu adamın kıymetini ne niçin bilin diyoruz? Adam bütün bunlarla kavga ede ede devire devire buraya kadar bu işi getirdi mi? Bir dünya devleti haline getirdi mi?
1: Evet.
0: Bağımsızlığı kazandırdı mı? Egemen
1: Evet.
0: yaptı mı? Hadi
1: Evet.
0: geçenlerde konuştuğumuz gibi detayları siz yapın kardeşim artık. Ben anlamıyorum fonla. Şaka yapmıyorum. Ve enteresan bir şey. Benim o bende bir disleksi gibi bir şey var küçükten beri. Bazı şey almayınca almıyor kafam. Kilitleniyorum orada. Fon, mon, para, matematik alamıyor kafam. Beynim almıyor abi. 7 kere 9 hala kaç bilmiyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Biliyorsun beni. Ben de hastayım ben. Peki abi beni niye sokuyorsunuz fon işine ya?
1: Tamam bir abi tamam.
0: Bak Erdoğan
1: Zaten bu
0: burada ben,
1: saatten
0: bakın bir
1: sonra.
0: şey söyleyeceğim. Ben buna sesleniyorum. Bir tecrübem, bakın şundan bana inanın bu konuda. Erdoğan eğer diyorsa ki hesabı sorulacak Allah'ın izniyle sorar. Bırakın her konuşmayı tartışmayı. Kim içeride dışarıda fark etmez. Hesabı sorulacak. Kim para kaybı. Ben adamlara da kızmıyorum. Bir şey de demiyorum. Belki kendi aramızda küçük ufak devre, kısa kapalı devre toplantılarda rahat rahat konuşup atıp tutabilirim bazı konularda. Hangi konuda? Para konusunda. Neden? Uyarmak amacıyla. Ben fonda oynamam. Benim hisse de almam. Ama ortada bağlı insanlar varmış. Onların adına söylüyorum. Bir de her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu borsa nedir diye. Benim inancım o. Ben böyle düşünüyorum. Bu ülkede zina da serbesttir yani. Bu bir şey demiyorum. Benim gözümde bu doğru bir şey değildir. Ve bir İstanbul delikanlısı olarak söylüyorum. Delikanlıydık baktığı
1: Tabii
0: zamanında.
1: hala öylesin. Soyadın genç bir kere.
0: Biz bu işte en alt kademeden tamam mı o şey karga sekmez yokuşu değil. İstanbul'daki yokuşlarda öğrendik, gördük. Sıra servilerde de gördük. Tarla başında da yaşadık, gördük. Her zaman kasa kazanır, kasa. Pap yap para kap diye bir şey olmaz. yatırıcı olacaksın.
1: Yani, yani neyse.

0: yatırdı,
1: neyse,
0: bunu aldı.
1: Neyse, şimdi netice
0: kazanırken özü... ne biliyor musun kazanırken? Yani haklı haksız kazanç diye bilmem diye bir şey yoktur. Fonlarda devlet bu resmi bir şey.
1: Tezgahı kuran yani kazanır diyorsun
0: ama
1: yani.
0: Ama kim o tez... Ya şöyle, para zaten devlete, devlet hazinesi vardır. Değil mi? Hazineyi biz hep biz ortak kullanırız. Ama yani çaba göstermeden şu kadar oynayayım da bu kadar kağıttan bu kadar para kazanayım işi budur. Hani bu, hayır, sonuçta bununla ilgili söylemiyorum ha. Yani borsa böyle bir şeydir. Kumardır bir yerde. Burada bu sefer
1: orada bir soru işareti koyacağım. Ha. Tamam. Yani ilahiyat
0: bence,
1: ilahiyat
0: bence kumardır yani. Ilahiyat ama buradaki olay farklı.
1: Meselesi.
0: Burada bazı adamla bak, servete bak. Bak haber abi, biz akşam haberimize bakar mısın? Haberimiz bu. Adam diye konuşamıyorsun. Allah haber, ben yazıyorum, ben bu gazeteyi yazıyorum ben. Bak Türkiye'nin en eski gazetesi. Arapça akşam yazıp da Osmanlıca, yani Osmanlı dili alfabesiyle, Arap alfabesi yani. Bu. Ve biz bak 2.7 milyarlık servete tedbir fon hesabı sorulacak.
1: Tamam.
0: Bak sabaha kadar küfretmişler bana ya.
1: Tekrar söylüyorum.
0: İade ediyorum hepinize.
1: Misliyle iade ettik o küfürleri. An itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığını görünce o küfürler içlerine kaçacak. Onu da kenara koyduk. Devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde devletin ilgili birimleri süreci dikkatli takip ediyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz var. Terör endüstrisinin paydaşları terörün kapanmasını tabii ki istemiyor ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz diyor. Terörsüz Türkiye,
0: evet,
1: en mühim, en önemli Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıllık devlet yönetimindeki sayısız eseri ve hizmeti arasında en büyük eserim olarak nitelendirdiği iş. Bu noktadaki çatlaklıkları da görüyoruz ve biz o çatlaklardan sızmayacağız, tuzağa düşmeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet, inşallah. Zor bir süreç. Neden? Çünkü valla kolay değil işte. Bak fon, bak uğraştığım şey var. Bir saat neyle uğraştık? İşte, fon mudur bilmem ne falan. Kim götürdü? Ya götüren her kimse hesabı sorulacak diyor. Şimdi bunu gazeteci bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyor. Bu bir derdimiz var diyor. Ona cevap veriyor. Ya terörist Türkiye sürecinde yaşanan şeylere bakar mısın? Ya? Biz terörist Türkiye şeyine girdik ve büyük bir bu ülkenin geleceği, bu ülkenin bizimden sonraki nesillerin de geleceğini ilgilendiren çok kritik bir milat yani. Ve bu dönemde hala Avrupa Birliği, Rusya bize girer mi girmez mi? Orta Doğu'da yaşananları görüyorsun. Bak bizim Genelkurmay Başkanımız şu an Riyad yolunda.
1: Evet.
0: Neden?
1: Mekke Anlaşması.
0: Mekke Anlaşması çerçevesinde. İnşallah dünkü de duymuştur bizim Suudi Arabistan'daki dostlarımız, kardeşlerimiz. Yani ihtiyaç varsa geliriz, varız abi. Biz ispatlamaya hazırız ya. Biz aynı anda fonlarla, hırsızlarla mücadele ederiz, foncularla. Aynı anda savaşırız da. Biz aynı anda aylar önce bir ülkenin yaşayabileceği en büyük travma yaşamış, askeriyesi içerisinde sızmış olan pislikleri temizlemiş, ilk birkaç ay ne kadarsa temizleyebildi ki ondan sonra binlercesi daha gitti.
1: Evet.
0: Arkasından uluslararası bütün dünyayı ayağa kaldıran bir operasyonla, sınır ötesi operasyonla bu ABD beslemelerini, şerefsizleri gömdük.
1: 2016 yılındaki Fırat Kalkanı
0: ABD beslemelerinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Burada ayırt etmedik yalnız. Hangi ABD? Şu ABD galiba, şu ABD iyi değil. Kim ABD beslemesi? Merkez aynı merkez. Her aynen zamanki öyle gibi. PKK'lısı, YPG'lisi, bilmem neresi, şusu, busu, şu bu, DH'lısı olmak üzere. Bir garnizon devlet kurma heveslerine kursağında bıraktık.
1: Az doğru önce mu? Mekke Anlaşması dedin.
0: Bu çok kıymetli çünkü sekreteryası kuruldu, dün haberini verdik.
1: Evet.
0: Ardından Husilerle ilgili de gelişmeler var bu arada. Hı. Husiler de farklı bir dile evrilmeye başladı. Haberini aldığımıza göre. Böyle açıklamalar yapmışlar. Önce çünkü piyasa biliyorsun kavgayı, gürültüyü sever. Rating sever insanlar biliyorsun değil mi? Aynen. Kafa göz dalmayı severler. Ama Husilerden de farklı bir söylem var şu anda. Benim en azından Orta Doğu'daki haberlerden topladığım kadarıyla. Onlar da ya diyor Türkiye diyor hani dalmasın. Yani o meyanda. Özellikle aynen. Türkiye diyor hani bizi uzlaştırsın da diyor aynı zamanda. Suudi Arabistan'la. Hocam bunu ben buradan daha önce ifade ettim. Böyle çok böyle çala kalem şey yazmadık. Yani hatta kılıcı sallamıyorum yani şey gibi. Yemenlilerle, bunun Husi bir kısmı olabilir, Suud'dan kökleri aynıdır. Aynı kişilerden bahsediyoruz yani. Hmm. ve aynı zamanda sermayeden bahsediyoruz. Oradaki Husilerin birçok aynı sülale ve aynı kabileden gelen birçok kişi Arabistan'da büyük tüccardır. Yani dev. Yani büyük derken banka sahibi falan yani. Bankaların sahibi olanlardan bahsediyorum. Hadramiler de böyledir. Husiler de böyledir. O yüzden bu çok farklı bir denge var orada. Ama biz gördüğümüze göre hareket ederiz değil mi? Hani Gebur diyor ya, seeing is believing, görmek inanmaktır. Ne var orada? Husim oraya giriyor. Biz Babil mendebi kabak bir niyetimiz yok. Böyle bir şeyimiz yok demeye başladılar o taraftan. Ama şöyle bir şey, yani Mekke anlaşması tarihi bir anlaşmadır. Çok basit gibi görünüyor değil mi? Tak tak 2 dakikada olur. Yani, ama bunun bir alt çalışması vardı. Bir altyapısı hazırlandı bunun. Yeni bir şey değil aslında bu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bahsettiğin o Husiler meselesiyle ilgili soruya.
0: Ne diyor?
1: Türkiye tuzağa düşmez diyor.
0: Düşmez.
1: Bak, bazı sınamalarla karşılaşmamız sürpriz değil. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyeceğiz. Tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz diyor.
0: Çok ilginç ama değil mi bak. Husiler de.
1: Tabii yani gelme yapıyor.
0: Türkiye düşmanlığımız yok. Bizi keşke Arabistanlarımızı bir bulaydı da iyiydi olan benim bu ifadem Husilerin resmi açıklamalarına dayanıyor.
1: Bravo.
0: Sallamıyorum.
1: Ama yani, ortamı karıştırma tabii. Gayretinde olan. Bu kimya derslerinde hatırlarsan katalizör diye bir şey vardı. Bu tepkimeyi hızlandıran bir
0: kimyacı olan
1: madde.
0: Sensin.
1: Hiç alakası
0: benim
1: yok.
0: En çok sevdiğim kelime şu.
1: En bilmem.
0: Sodyum permanganat. Mangal gibi yürek var.
1: Bravo. Arada bu katalizör vazifesi yapıp o kimyasal denklemi hızlandırma gayretinde olan İsrail'in başını çektiği şer odakları olduğunu da biliyoruz. Hal böyle olunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın tuzağa düşmeyiz, biz dünkü devlet değiliz açıklaması bu minvalde de kıymetli. Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanımız bu sabah
0: gidiyor, değil mi?
1: Arabistan'a hareket etti. Çünkü Mekke İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları toplantısına iştirak edecek. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı mesela Mekke İttifakı başlığı altında bir cümle daha kullandı Hikmet abi. O da kıymetli. Diyor ki, ya şunu da diyor hatırlatayım, hani biz o dün kurulmuş bir devlet değiliz, tecrübeli bir devletiz. Ama mesela biz Yunanistan'ın da düşmanı değiliz ha diyor.
0: Bundan da çok küfür.
1: Komşusuyuz diyor biz.
0: Geçenlerde bir tanesi, ya ben kaç yıldır günün manşetini izliyorum. Sen burada bunu söyledin, sen caciki dedin, zeybekiko dedin falan filan diye birisi saldırmış bana. Bak arkadaşlar, yani niye şunu anlamıyorsunuz? Ya abdestinden şüphesi olmayan bir insan diyorsun ya, 10 senedir seyrediyorum diye. Ya şüphe etmeyin arkadaş, sapıtmadım yani, kafam aklım yerinde elhamdülillah. Doğru. Başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bazen belki ben hatalıyım, bilemiyorum. Abartıyor olabilirim. Yani şöyle, bu metafor ya da ironik konuşmalar abartılınca öyle olduğu falan zannediyor olabilir. Atlayın onları. Bak Erdoğan diyor, ne diyor? Düşmanım değil, komşum.
1: Komşum.
0: Bu ne diyor. Demek biliyor musun? Bak aklı selim bu. Bak Erdoğan diyor, yok güzellemedi arkadaşlar. Saçma sapan. Ben bunu geçen hafta, yani hiçbir şey ortada yokken de, hani gidiyor ya dedim, senin Siyonistler senin neyin olur ya? Yani koskoca yani bilim, sanat, felsefe, Aristo, Platon'un olduğu yerden bu çıkar mı lan? Hiç aranızda bilim sanatçı yok yani. Diye espri yaptım orada ben. Bu neye matuf bu? Yani doğru ya, hakikaten bir yani o kültür alanı, o dünya, anlam dünyası sana ait bir şey yani. Ben de sonradan gelmişim buraya. Biz komşuyuz. Bırak geçmişte Makedonya'da bilmem ne olmuş, Büyük İskender şunu. Değil, mesele şu. Günümüzde neyiz biz abi? Komşuyuz. Kaç yüzyıl beraber yaşadık, bu kadar yaşadık. Bizim bakış açımız bu. Bak aklı selim olan bir lider ki dünyayı meydan okuyor. Ötüz öt yapan bir adamdır yani, korkmaz. Ama çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki biz diyor komşuyuz ya. Yani değil mi, alıp satılmaz bir şey bu. Komşusun abi, bitti. Toprak bu, hani ev olsa değiştirirsin. Komşusun, topraktan komşusun. Ben de iyi ol, sen de ben iyi olayım. Kültürel çekişmemiz tatlı olsun. Değil mi? Tatlı bir yani geçenlerde oldu ya Yunanistan'da bir yerde, bir köyde, bilmiyorum haberin var mı? Yağlı güreşleri yaptılar biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Pelivaneki. Bir yok kalmıştı. Tamam mı? Ona cacıki macıki. Biz bunları gülelim. Oradan bir tanesi yazmış gene. Bu şey cevabı değil. Ya böyle diyor ya. Ha şuna da karşıyım bak. Burada kızacaksınız. Buraya kadar çok güzel gittim. Evrensel kucakladım. Şuraya karşıyım. Yani, tanıdıklarım da var ama olsun söyleyeceğim. Gitmeyin arkadaş yani. Göstel adımlarına. Bu kadar tatile gitmeyin. Yapmayın. Yani Kalamata zeytinin Benim Yunanlı bir arkadaşım vardı.

0: Doğu'da yaşarken birbirimize o konuda girerdik. Derdi ki bana, my friend, you want Greek tea, şey, Greek coffee? Greek coffee dedi, işte Yunan kahvesi. Greek coffee diye bir şey yoktur. Türk kahve, Türk kahvesi vardır. Git dedim, bak orada ne yazıyor. Çık sokaklara, git Avrupa'ya, Turkish coffee. Kavga ederdik ama arkadaşımız yani. Aynı zamanda başka şeyler konuşuyoruz. Bu minvalde bu ilişkileri bırakmak, tutmak lazım. Ve bu bir gerçek. Dedik ama şu var, lütfen abi hakikaten ya adaya gidiyorsun ya. Hani 10 euro daha ucuz, 5 euro daha bir hesapları yapmayın, abartmayın bunları da. Tamam, bu sevgi kucaklamak başka bir şey. Çok kötü mü söyledim acaba bilmiyorum. Ama tatil yani aynı zeytin burada var. Yani aradaki 4 kilometre yani 4200 metre var aramızda.
1: Orası daha ucuz.
0: İklim aynı. Yapmayın ama. Peki. Yani sen tamam, burada bizimkiler de adam olsunlar bu arada. Siz de eşeklik yapmayın. Bizim tüccara söylüyorum. Ya atma, bak karşı adam sakıza gidiyor. Tamam, ne kadar? İşte 2 euro kahve atıyorum. Ne kadar gitti? 100 lira. Değil mi? Tamam. Double espresso.
1: Tamam.
0: Kardeşim sen de burada bir 100 liraya sat en azından.
1: Doğru.
0: 350'ye satma.
1: Bu çaresini
0: ama öyle
1: Hikmet Bey'in.
0: Şey hoşuma gitmiyor benim. Yani orada biraz fazla bir eski bir turizmci olarak tabii söylüyorum. Çünkü turizm geliri hocam bizi çok kurtaran şeyler bunlar. Yani kuyruk yapıyorsunuz ya, hoşuma gitmiyor. Ama arkadaşımız, dostumuz, komşumuz, Cumhurbaşkanı'na ben katılıyorum. O yüzden katillerle efendim bu şeylerle gaddar insanlarla bir araya gelmeyin yani Siyonizmle. Sen ne işi olur Aristo'nun? Değil mi hocam? Olmaz. Peki. Uzak durun. Bak bize güvenin. Ben dedim bu Aşil, yani bu İngilizcesi Aşil Shield diye geçiyor tamam. Ya. Aşil kalkanı diye ortaya koydular. Onların Aşil işte oradan mülhem. Yani
1: tamam.
0: Roma'dan Aşil tendonu, kalkanı. Bizimkilere bak. Yemin ediyorum, ciddi söylüyorum bunu. 10 kat daha güçlü, kuvvetli kalkanlar var bizde. Bak bir dene, vazgeçemezsin.
1: Bu çağrımızı da tabii, komşuya
0: vazgeçemez,
1: yapmış
0: bir
1: olalım.
0: Dene.
1: Hikmet abi, Netanyahu teşhis edildi.
0: Elhamdülillah. Daha yani, beterini görecek. Daha bu değil, bu yeni iyi günleri. Daha iyi günleri.
1: Siyonist
0: Fransa
1: katili,
0: üzerinden de geçemeyecek şerefsiz.
1: Siyonist katili, küresel tabii. Tecrit. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın salı günü hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dün de Siyonist katil Netanyahu hitap etmek için kürsüye çıktı. Ama onun kürsüye çıkışıyla birlikte, arkadaşlarım şimdi görüntüyü de getirirler ekrana. Onun kürsüye çıkışıyla birlikte salon boşaldı. Elbette ki destekleyen Siyonist destekçileri vardı. Yani görmüyor muyuz Almanya'yı? Mersin görmüyor muyuz, kipalı Mersin? Koşulsuz şartsız desteğini sürdüren, bagajı kalabalık olan o Hristiyan demokratı. Görüyoruz. Şimdi dolayısıyla halihazırdaki destekçiler de var idi. Fakat kahir ekseriyeti salonun boşaldı.
0: Ne güzel. Yani hak etti.
1: Ve boş salona konuştu katil.
0: Bu arada bir şey hatırlatalım. Doğru, bu görüntüler tabii bunlar işte dünyanın bakış açısı bu. Yani BM'deki genel kurul toplantısındaki durum bu. Katil Netanyahu durumu da bu. Karşılığı da bu. Fakat bunun da ötesinde aynı anda New York sokaklarında da olan başka bir şey var. Protestolar devam etti. Sadece genel kurul değil. New York sokaklarında İsrail aleyhine gösteriler yapıldı. Böyle kesilmiş birkaç video falan filan gördüm. AI falan değil, yapay zeka değil gerçekten. Ve dünyanın bakışı da bu. Bu şimdi geldiğimiz noktayı görüyor musun? Hatta ben dün bunu paylaştım. Aklıma şey geldi. Dün de konuştuk ya, aklımıza geldi. Ya bundan tam 2 yıl olmuş abi. Tam bundan 2 yıl önce ABD'de neydi orası? ABD'de karıştırıyorum hep çünkü tam yanlış olması. Çünkü onlar da biliyorsun.
1: Temsilciler Meclisi var, Senato var.
0: Temsilciler Meclisi, Senato değil de şu. Kongrede.
1: He, kongre. Tamam.
0: ABD kongresindeki fotoğrafı bulup koydum.
1: Tamam.
0: Bilmem kaç defa alkışlanmış. Bir de arkasından bu fotoğrafı koydum. Yanına bir mukayese. Bak 2 yıl önce Netanyahu böyle göğsünü gere gere katliamı yapıyor ya. Ne güzel de katliam yapıyorum ben. Nasıl bebekleri de öldürmeyi biliyorum ben diye geldi. Ve dünya tarihinin en utanç verici karıcısı. O kimse o karadiklerin. Allah onların hepsinin böyle büyük ağır bedeller ödediğini bu dünyada bize görmeyi nasip etsin inşallah.
1: Amin.
0: Orada alkışlayan kim varsa.
1: Amin.
0: Hangi şerefsiz tanımıyor. Nereden bileceğiz ABD kongresindeki adamları?

Johnny'si, itisi bilmem ne var orada. Fakat oradan Ömer Bey 2 yıl içerisinde. Bak oradan adamı aldılar böyle. Koydu. ABD başkanı herhangi bir kongrede o kadar alkışlanmaz. Ben o kadar alkışlanan bir yerde görmedim. Bir tek şeyden bilir. Eskiden AKM'de

0: protesto edildi başta girizgahta. Adam New York Havalimanı'na ben değil, kendisi, kendi medyası ifade ediyor. Ben demiyorum, o diyor. Nereden bileyim ben? New Jersey'ye gidiyor, oradan karadan gidiyor. Hani buradan da yanlışlıkla bir rezil olmayalım, kepaze olmayalım. Zaten dünyanın birçok ülkesinde aranıyorum. Havayı kullanamıyorum. 2 yıl önce seni kucaklıyordu. Ne oldu? Ne oldu kucaklayanlar? Şimdi yine kucaklayacaklar. İnersen bir kucaklayacaklar. Ayakta alkışlayanlar ayakta bekliyorlar şu anda seni. Gel. Sabır söylüyorum bak. Yani böyle. Yani şöyle tamam. söyleyeyim. Dedim ki nereden nereye ve inşallah Rabbim bize çok daha ağır bedel ödemiş halde oldu. Ve ben sana bak 2 yıl abi bak. 2 yıl sonra Siyonizmin ve şu anda dün hatta bak hocam şimdi reklamımızı yapalım. Kanalımızın da reklamını yapalım. O bizim çocuğumuz o. Bizim çocuklar.
1: Bin şükür.
0: Dün de aynı zamanda bak 24 TV'de konuşurken yorumcuların birçoğu bunu anlattı aslında. Yani buraya geldim. Ve ortak bir akıl çıktı tartışmalardan. Yahudi aleyhtarlığı var dünyanın her tarafında. Çok hoşuma gidiyor. Ve korkmadan konuştular bunları. Benden daha gençler belki de yok hayır efendim alakası yok. Bunlar bu aklın yolu bir. Yani yapmayın insan cinsiyet tercih çocuğun cinsiyet tercihine hayatta karışmayın. Ya koca şerefsiz Twitter o zaman Twitter'dı ya şerefsiz diyorum. Bana tweetimi sildirtmek için ne baskı yaptı kaç yüz bin şey kaybetti. Neden biliyor musun bana şey atmış mesaj atmış. Sen bilmem LGBT bu homoseksüel sapıklar var ya bu sapıklar aleyhine bir şey söylemişsin galiba diye şikayet etmişler beni. Twitter yememiş içmemiş beni bulmuş Türkiye'den. Lan happy topu 700 bin takipçim var benim. 100 milyonlarım yok. Bunu çabuk sil diyor bana parmağında. Böyle böyle böyle yapıyor. Elon Musk'a kadar. Musk'tan sonra değişti o taraf.
1: Evet.
0: Ya arkadaş yani bütün dünyaya bir şey dikte ettiriyor bunlar ya. Faşizm böyle bir şey zaten. Antisemitiz sen ne? Hani bir tane bir şey var. YouTuber var. İlk defa kaza yapan kadın şoför. İlk defa kaza yapıyor. Adam geliyor. Aç gözünü. Nasıl? Haydi ilk kazan benim diyor. Konuyu alır mısın? Şimdi kim kime küfredecek? Tamam mı? Levi yok bende abi ne diyeceğiz? Ne diyorsun sen diyor. En sonunda başa çıkamayacağız. Şöyle ne? Ne diyor? Ne oldu diyor. Ya diyor hanımefendi diyor. Işıkta diyor direkt diyor. Sinyal verdim ben diyor. Ne sinyal diyor. Düz gidecektin zaten diyor. Olsun. Ben gene sinyalimi verdim sağ diyor. Bir şey bulamayınca en sonunda şunu yapıyor. Tabii bir parodi bu. Cümle şu. Ne diyor? Ne efendi bir dakika diyor. Siz bana diyor yani kadın araba kullanmamalı mı dedin? Öyle bir şey demedim diyor. Hep diyor adam zor kaçıyor. Bağladı ya oraya. Ne? Ben kadının diye araba kadın aç. Ne? Falan filan. Hep falan diyor. Kovalıyor. Oh be rahatladı. Bu ya ne uğradın? Levye bilmem ne. Şimdi buradaki hareket bu. Ne? Sen Yahudi düşmanlığı mı yapıyorsun? Benim kitabımda yazan ben söylüyorum arkadaş. Kusura bakma. Buramı kes böyle gırtlağımı. Bu ben bunun için yaşıyorum. Kitabımda yazıyorum. Yahudileri anlatmıyorum benim kitabımda. Hristiyanlardan Nasara, Yahudi. Anladım. Yahudi. Yazıyor, orada yazıyor. Oraya Rabbim koymuş bu kavimleri. Onu bir defa bir. Oraya dokunma. İki. Antisip. Ne? Sen Hitler'i mi beğendin? Hitler'in bir duruşu vardı arkadaş adamın ya. Beğendim değil. Adamın bağımsızlaşma ve dünya yıkımı. Tamam. Katliamcıdır. Doğrudur. Bilmem midir ama şu açıdan desteklemiyorum. Yani katliamcı olması ve faşist olması değil. Ama adam bir duruş sergiledi. Adamın üzerindeki 1,5 milyon, 1,2 milyon Romanı ölmesine bir şey demediniz. Polonyalı'ya demediniz. Hı. 52 milyon insan öldü bir şey demediniz. Şunlar adına tüm dünyanın Birleşmiş Milletler de bunun adına kurulmuştur. AB de bunun içine kurulmuştur. Bunun için antisemitizm ya. Yıllar boyunca sopayla geziyor adam. Dedim arkadaş bir saniye ya. Adam sen bunu fitne füce hareketlerini tarih boyunca yaptın diyorum. Gene sopa kaldırıyor bana. Ya Ruslar dövmüş, Polonya dövmüş, İspanya'dan kovulmuşsun. Tarihinde Kur'an'ı olarak söylüyorum. Hem İsrailiyat'ta da var. Gittiğin her toplumda tard edilmişsin. Neden bir sor bakalım ya. Sor. Geldiği nokta en mükemmel halde medeniyet. Son 100 yıl. Nedir o? İşte İngiltere dedin. Batı medeniyeti. Dediğim bu. İşte bunlar. Para da bunların elinde. O yüzden bana bunu o kadının oradaki para da yaptığı gibi. Ne? Sen bana bilmem ne mi dedin? Diyorum lan işte. Bak bizim programda 24 TV'de tartışıldı bu. Evet dünyaya tarafında. Çünkü imaj bu artık. Bak. Kimse bakmıyor. Netanyahu bugün var yarın yok ya. Netanyahu kim?
1: Maalesef.
0: Kim Yahu?

0: yahu. Kim kim? Bugünkü bir aparat işkenceci, şerefsiz, yarın toprakta. Ama bu dünyanın hafızası bir şey kazanıyor.
1: Bravo. Haberiniz olsun. Çünkü bunca katliama rağmen onu destekleyenlerin de artık bu katliama ortak olduğunu söylemeye başladı insanlar.
0: Bir de enteresan bir şey söylediler, çok enteresan. Bir şey ayırt etmeye çalışıyoruz ya, hani dikkatli duruyoruz. Ortodoks Yahudileri başka bir şeydir. Siyonizm başka bir şeydir. Hebede. Ödedi hodur. Ya Netanyahu bu katliamdan sonra bile partisi ve kendi desteğinden bahsetmiyorum. İsrail'in genel madde tutumundan dolayı bunu destekleyen halk o oyu %90. Ayırmayın yani.
1: Ha, orada bir soru işareti
0: ya, kimse
1: var.
0: Kimse Netanyahu ya sen ne yapıyorsun diye sokağa çıkmıyor. 3-5 Ortodoks Yahudisi bunu ancak karşı koyuyor. O yüzden bana böyle antisemitizme falan gelmeyin.
1: Anlaşıldı.
0: Kaçmam, o adamı yaptım kaçmam yani. Öyle bir şey yok kızım. Çek arabanı git sağa doğru, kaza yaptın. Hesabını öde. Kadın şoförmüş değilmiş, beni ilgilendirmiyor.
1: Anlaşıldı.
0: Bu arada kadınlar hakikaten bu konuda biraz şeyler.
1: Çok iyiler hiç.
0: Yani park etmesinler. Arabayı bıraksınlar.
1: Peki. Şimdi durduk yere bana cephe açma yayında.
0: Yok hocam, ben pozitif peki, negatif ayrışıyorum bazen de. Olabilir.
1: Peki.
0: İşte dövüşü dövecekler.
1: Xi Jinping. Yap o espriyi.
0: Sünnisi nerede?
1: Xi Jinping ile Trump Washington'da buluştular efendim. Yine bugün gazetelere yansıyan tarihi buluşma. Abi 64 yıl sonra ilk kez bir Amerikan başkanı bir yabancı devlet adamını havaalanında karşılamış. Ya şimdi biz o Çin'i yok edeceğim, mahvedeceğim, ya, vergilerle tabii döveceğim, ona da çok yapamaz oluyor falan diyordu da bir anda senin sarı saçlı mavi gözlü yine canım kardeşim gel bir sarılalım gelmiş.
0: İşte benim belki de dünya siyasetinden belki de farklı göze bak bilemiyorum ama mesela ben Trump'la daha doğrusu ABD ile Çin'in çok önemli ortak olduğunu, yani vazgeçilmez ortağı Çin. Bak İran, ABD İran'ı vururken Çin ağzını açmadı. Normal şartlarda ne diye okursun sen bunu? Hadi ateistler bunu açıklayın diyor ya, espri yapıyor. Hadi açıklayın çubuklu abiler ablalar. Çubuklu abiler. Bak burada hoşuma gitti. Haberini de aldım. Çubuklar biraz azaltılmış. Eski bir çubuklu pek anlatılmıyor. Olsun. Mücadele devam.
1: Diren hikmet.
0: Evet, direniyor hocam.
1: Diren hikmet.
0: O çubuklar.
1: Kazanacaksın.
0: Hocam karşılayayım canım. Bazı çok şey var. Çubukla anlatılacak çok şey var da. Her şeyi çubuğa bağlamak lazım.
1: Peki.
0: Her şeyi çubuğa. Bu da önemli bir şey oldu. Bağlamak lazım. Şimdi nerede peki bu Çin? Bak insanlar, bu siyaset bilimciler, uluslararası işler uzmanları değil mi?
1: Evet.
0: Diplomasi. Uluslararası işler. Benim için kızım da, en büyük kızım da oraya başlayacak bu sene inşallah. Siyaset bilimi. Ve şunu anlatamıyorlar mesela. Çin ile İran arası iyi mi kötü mü? Rus ve Çin. Çin yani Çin ve Rusya'dan bahsediyoruz. Çin. O Soğuk Savaş döneminin doğu bloğu.
1: Blok. Müttefikler evet.
0: Müttefikler.
1: Doğu bloğu.
0: İran. İşte bir hani 80'e kadar şey Amerikancı. Hı. Nükleer know-how veren de ABD.
1: Tamam.
0: 80 darbeden sonra
1: doğu blokuna geçiyor. Hindistan'da mı doğu
0: falan
1: blokunda?
0: Falan filan bir sürü.
1: Hindistan'da mı doğu blokunda?
0: Yok, çok eskiden öyleydi. O ha, şeyde Çin tuzundan şey ne o Çin ne tuz yürüyüşünden beri ha, ama sonradan Hindistan'da ama başka bir şey oldu. Ayrı bir konu. Tamam. Şu anda öyle bir iddiası olan bir ülke değil Hindistan.
1: Anlaşıldı.
0: Daha yeni yeni ekmek görmeye başladılar. Yani inekten kurtulup ekmeğe doğru dönüyorlar. Ama Çin bir dünya devi. Yani ABD'nin karşı koyabileceği bir ülke değil artık. Geçti o. En büyük hatayı ben öyle tahlil etmiştim. Yurt dışındaydım. Dünya Ticaret Örgütü hani globalleşme ayağı altında kendi topuna sıktı yani. ABD topuna sıktı. Hani Aşil diyor ya. Aşil'i sıktı. Dünya Ticaret Örgütü Çin'in kotalarını kaldırdı. Çin'i tutamadı. Bitti. Yani bir Kamboçya, dünya markaları Kamboçya'da yapılıyordu. Birçok tekstil ürünü, ayakkabılar falan filan.
1: Kota sebebiyle mi?
0: Kota kaldırılınca, kotalar kaldırılınca nasıl globalleşeceğiz ya. Hmm. Dünyayı böyle hep beraber global bir dünya, küçük bir köy yapacağız ya derken güvenlik protokolleri, güvenlik angajmanları değişti. Algıları değişti. Değil mi? Ama hocam evdeki hesap çarşıya uymadı. Topuna sıktılar ve dünya devi oldu Çin. Ve şu anda Çin bir sıksa hani şu anda vücut organlarından fıkraya matuf. Bir fıkra vardır meşhur.
1: Hı.
0: Aşağıdaki organ.
1: Müdür diyorsun ya.
0: Müdür. Beyin değil ama aşağıdaki organ. Tutarsa ayvayı daralttığı anda bit,

0: bitti. Üretim yok.
1: Hadi
0: Bitti.
1: bakalım.
0: O yüzden Trump yani zat sut etti ama gene her zaman diyorum tam bu çağda bu zamanda ABD'deki büyük paradigma değişiklikleri değil mi? Ondan sonra bir müesses nizamdaki büyük değişimler milatların olması gereken vakitlerde böyle adamlara ihtiyaç var. ABD bu konu bunu çok iyi yapıyor. Barack Obama çok ihtiyaç vardı ve 20 yıl idare ettiler o kafayla. Aşağı 15 yıl falan. Niye? Anti-Amerikanizm zirvede olduğu yerde Barack'ı koydular. Obama'yı. Şimdi bir tane çatlak patlak bir adama ihtiyaç var. O da Trump. Çatlak patlak. Olduğu şeyi söylüyor. Bazen arkadakini aktarıyormuş gibi yapıyor. Lazım böyle bir adam. Ve aslında ABD'nin de gerçek yüzü. Demokrasi bende. Okey. Demokrasi falan bende. Dünya barışını ben sağladım falan diyor. Lan adam dünyayı savaşa sokacak neredeyse. Ama ABD. Çünkü kağıt üstünde dünyayı kurtaran onlar ya. Orijinali bize gösterdi en sonunda. Ötekiler sahtekardı. Hani Ronald Reagan diyor ya. Demişler ya sen Hollywood yıldızısın. Yani bir oyuncusun, aktörsün sen ya. Bir aktörün ABD'nin.
1: Başkanlığında ne iş
0: Demiş
1: var?
0: ben doğru adamım. ABD'nin sistem hazır. İyi bir siyasetçi, iyi bir rol kesendir. Ben zaten aktörüm demişti adam. Budur. Bak bu adam da orijinal hali bu. Çin'le bunu ben gayet doğal buluyorum. Birbirinden vazgeçemezler. Tamam mı? Rusya da keza öyledir. Bak Rusya da keza öyledir. ABD Rusya'nın ekmeğini yedi. ABD bütün Avrupa Birliği'ni Rusya'nın eliyle terbiye ediyor. Düşünebiliyor musun abi? Terbiye ediyor. Kafayı kaldıramıyorlar. Diyor ki bana diyor karşı güç değil olamazsınız. Çünkü AB benim yaptığım işgalleri emperyalizmin koruma kalkanı sizsiniz. AB bütün AB Avrupa Birliği benim yaptığım gayrimeşru işleri meşrulaştırmaya yönelik kurulmuş bir sistemdir AB diyor ve gerektiğinde de Rusya'nın eliyle bak ben çekilirsem Rusya size ham yapar diyor. Ulan Rusya girsin diye yırtındı adam Ukrayna'ya. ABD yaptı bunu. Yırtındı yani. Koy lan korkma bir şey olmaz lan yürü lan. Kime yaptı aynısını zamanında? Saddam'a yaptı. Adam genel kurulda gene BM kurulunda Saddam'a mesaj verdiler. Dediler biz oturdu bizle alakası yok. Dedi ki kuvvet benim. Bunu siz İngilizler böldünüz. O topraklar benim topraklarım. Dedi. Dedi biz karışmayız. Buyur abi. Dediler
1: Buyur.
0: Saddam'a.
1: Buyurdu.
0: Girdi. Ortada her şey bir değişti. Aynısını abi yapıyor şu anda. Lan diyor bak. Tamam mı? Almanya'dan asker çektim. İşte Grönland'ı istedim. Bir kıyıda ama en son aldım Grönland'ı. İngiliz zaten biliyor. Benim kardeşim o. Musibetin baş belası oradasıdır. İngiliz zaten işi biliyor. Brexit'e çıktı sizi bıraktı. Bundan sonra sizi hayatta peşinize düşmez. O yüzden adam olun diyor. Ve bu tipini yapabilmesi için de buradaki alan içinde Çin'le ortaklığa devam etmesi gerekiyordu Ömer Bey. Devam ettiler. Ama ben şimdi şöyle görüyorum. Yani tamam bu normal gayet doğal bir şey. Rusya da aynı şekilde. Alaska'da mı buluşmuştu? Bir yerde buluşmuştu değil mi? Rusya'ya karşı bir düşmanlığı da yok aslında ABD'nin. Hep çok hikaye
1: Tabii.
0: yani. Ama kimi korkusu
1: Ya
0: var?
1: büyük bir tiyatronun içinde.
0: Almanya korkuyor hocam. Danimarka korkuyor. Finlandiya korkuyor. Amerika bakıyor böyle he diye bakıyor. Korkarsınız tabii diye. Ben gelmeyeyim görürsünüz falan filan diyor. Rusya niye olmasın hocam lazım. İran. Şimdi gene kızacaklar. Gene bizim kesim de çok kızıyor bana. Ama kızmayın arkadaşlar. İran, Orta Doğu'da tamam. Yani İslam dünyası için bu ayrımları yapmamamız lazım. Yani diyor ya işte Mekke Anlaşması'na İran olması olmaz. Olmaz. Olma imkan ve ihtimali yok hocam. Bak baştan kesiyorum. Niye yok? 1400 sene önceden beri yok. Sıfır vakasından beri yok. Abdullah İbni Sebe'den beri yok. Olmaz. Zorlamayın yani.
1: Anlaşıldı.
0: İhvan
1: Peki.
0: olur, Mısır olur. İran olmaz.
1: Peki.
0: Çünkü milyonlarca Müslümanın kanını akıttılar ya. Akıtanlar da onun o zamanki paramiliter grupları yok muydu hocam? Hizbullah'ından tut, oradaki Haşr-ı Şabi bilmem nesinden tut. Aşağı in Yemen'e kadar ki bölgede o Şii Hilali adı altında Irak'ta yapılanlar, Suriye'de yaşananlar, Nusayr'da olan destekleri, Esed zalimine verdikleri her türlü destek değil mi? Silah, militer güç her şey olmak üzere çok insanın kanını akıttılar onlar. Ama şu demek değil de o da komşumuz. Yani bu şu demek değil de İran'da düşman değiliz abi.
1: Peki.
0: Ama kiminle, nerede, nasıl duracağımızı da gayet iyi biliriz.
1: Hasılı kelam Sayın Cumhurbaşkanı temaslarını tamamladı, yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar kaldı geriye. İşte o rüzgar bizim en baştan beri. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü sohbette meslektaşlarımız da, gazeteci dostlarımız da yaptığı sohbette de tam da bundan bahsetti. Yani ben o Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkıyorum. İlk kez çıktığımda ne söylediysem 16. da aynısını bence söyledim. Dünya bizim olduğumuz noktaya geldi. Yani bu Netanyahu'nun evet bu manşeti Sabah gazetesi kullanmış. Netanyahu'nun o soykırımcı aşağılık katilin tecriti bir anda böyle bir aydınlanma gelerek olmuş bir şey değil. Cesaretin bulaşıcı olduğunu dün zikretmiştik. Bugün de söylüyoruz. Türkiye'nin cesurca One Minute'den 20 yıl öncesinden karşı duruşu, dik duruşu, aman Allah'ım mahvolduk, perişan olduk diyenlere rağmen, yani CHP'li Oktay Ekşi, o zaman Hürriyet Gazetesi'nde tarafsız CHP'li olarak köşe yazardı.
0: Şimdi Türkiye karanlık çağa doğru gidiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi ayvayı yedik yazdı yani. Şimdi evet. Ayvayı yedik karanlık yazdı. One Minute'den sonra yazdı bunu. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye oraya getirdin? Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın başarılı Amerika seyahatinin neticesinde dün yeni partili adını da İlhan Uzgel. Hani şey var ya.
0: Biliyorum, tam biliyorum.
1: Özgür Özel'in danışmanı. Efendim. Mavi Vatan mefkûremize masal diyen zihniyet, dünya global gelişmelerini de okumaktan aciz olan, yani Beşar Esad'ın uçağa Moskova'ya iniş yaparken daha genel başkanına Esad'la görüşmemiz gerekiyor deyin efendim diyen zihniyet, sosyal medya hesabında bir analiz yapmış. Şöyle kötü geçti, böyle perişan olduk. Tabii, oraya da öyle, davet edilmedik, öyle. Burada da yokuz diye bir taraftan da böyle bir kına ihtiyacı hissedercesine yazmış. Alıp da ekranı kirletmeyeyim dedim programın sonunda. Merak edenler hocam, sosyal medyadan baksınlar ya hocam, ama çok da itibar etmesinler, haberleri olsun yani.
0: O gün dile getirmedik. O gün aslında tabii gündem yoğun. Hani dediğin de doğru. Bazen de dile getirmemek lazım. Çünkü bu ahmaklığın da bir seviyesi olur hocam ya. Hani görmüşsün, bir düşmanlığın bir seviyesi vardır. Mesela katil Netanyahu deyip duruyoruz. Gaddarlığın da bir seviyesi vardır ya. Bir raconu vardır ya. Ya terörün de raconu vardır ya. Sıkacak adam ona göre ayarlar. Yani vardı ya, filmi vardı. Bu İran'ın. Orada otobüse sıkıyorsun ama otobüste çocuk var diye kavga çıkıyor. Bir eski bir Amerikan film. Abi bunlarda bu racon yok. Yani seviye öyle bir diplerde geziyor ki.
1: Korkunç ya.
0: Neden biliyor musun?
1: Gerçekten o gün, korkunç ya.
0: Bak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oluyor. Erdoğan ziyaretleri var. Dünyayı meydan okuyor. O gün ben içerideydik, hatta Mustafa da vardı, sen de vardın. Mustafa Kartoğlu ve sen beraberdiniz. Hep verdim ki bir tane dedim görün. Açtım gazeteleri. Ya Sözcü. Dünya manşetle giren bir yerden bir kelime koymamış abi.
1: Koymaz.
0: Şimdi bak, ben Sözcü okulu oldum kabul et. Mesela hafızan Allah, ben bir Sözcü okulu.
1: Tamam.
0: Yani manyağım yani. Gideyim kafa gidip.
1: Peki.
0: Hiç sor, mesela bütün gazete açıyor. Kendi televizyonda da gösteriyor. Erdoğan yine konuştu. Kaldırımların rengi bu renk olmamalı. Yürüyüş yapın LGBT'liler. Sözcü haber etkiliriz ki. Ya da şurada içilemedi, çok kötü oldu. Burada bu darp edildi. Türkiye elden gidiyor falan. Altta da akıyor tabii. Erdoğan konuştu, dünya meydan okudu. New York böyle oldu, New York böyle karıştı. O ona girdi, buna soktu. Bu alttan geçiyor. Ulan meşhur tabiriyle söyleyelim. Ya sadde şifa. İlaç olsun diye hap.
1: Bir satır.
0: Dibine şuraya koyulan.
1: Satır ya, satır.
0: Galiba bu 2026 BM Genel Kurulu toplantısında birileri konuştu. Bak, kötü konuştu. Bak, bak. Okuyunca adam mutlu olsun. Diyorum bak, Sözcü okuyor adam. Çok özür dilerim. Sigara sağlığa zararlıdır. Bilgi edinmek için değil. Tatlı olmak için okuyor. Okuyor, bitiriyor, arkasından sigara yakıyor.
1: Peki. Şu haberi de
0: ya,
1: verin de.
0: Ya samimi söylüyorum, bunu yapıyorlar ha.
1: En azından.
0: Ulan ne cibiliyetsiz insanlar olduğunuz ya.
1: En azından başta bahsettiğimizi devam edelim. Ya. Yazamıyor.
0: Çünkü şu yani. Kötü. Ben dedim, ben mi görmüyorum lan dedim.
1: Kötü yazmasını okul kitlesi de.
0: Hocam bak, beğenmiyoruz ama cinsel evrenseller var ya, cinsel onlar bile hani kötü yazmışlar. Erdoğan gene gitti böyle yaptı.
1: Hikmet abi.
0: Ama sözde o da yok.
1: Kırıkkale'nin
0: kitle çatlak çünkü kitle.
1: Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinin Kırıkkale'nin
0: Yahşi güzel demek değil mi? Yahşi.
1: İlçesinin iki belediye başkanı. Bunlardan biri AK Partiliydi. Eski belediye başkanından bahsediyorum. Biri de MHP'liydi. Yolsuzluktan ümüklerine çöküldü. Ben bekledim. Ne AK Parti'den ne de MHP'den. Olamaz. yargı eliyle arkadaşlarım.

0: görevlerinden uzaklaştırılıyor falan, yargı kumpas kuruyor falan dediğini duymadım. Çünkü eğer ortada bir suç delillerle sabitse, hangi rozeti taşıyor olursa olsun, o bahsettiğim hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti için suçlunun cezasını çekmesidir asıl olan. Benim suçlum, haydi bakalım toplanıyoruz sokaklarda, Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'nin avlusuna bevlediyoruz. Ramazan günü orada biraları içip, içki sağlığa zararlıdır, polislere şiddet uyguluyoruz, direniyoruz falan demedi. Al, hesap veriyorlar iki tane belediye başkanı.
1: Valla çok iyi yaptı.
0: Yahşiyan yani, da yolsuzluk vallahi, soruşturması. Valla
1: bir vakitte kalmadı, çok da güzel yaptı, iyi oldu. Tam da tevafuk, tam bir tevafuk. Yani yine konuşmaya devam ediyorlar işte ya, bu bir bakıma şey gibi, hani var ya Erdoğan işte hakkında şunu söyledi, İngiltere Erdoğan'a böyle yüklendi, Amerika böyle kızdı, Almanya bir... Ben üzülmüyorum bu işte adamların, çünkü derdiyiz, kıymetli bir şey. Bir İrab'da mahallemiz var, dünyada bir yerimiz var. Dünyada korkulan bir adamsan eğer Batı tarafından, doğru yerdesin demektir.
0: Eyvallah.
1: Hiç üzülmüyorum. Netanyahu bunu tabii ki diyecek, tabii ki atacak, tabii ki öt korkusu var. Hepsi de var hepsi. Niye Erdoğan var? Ben rahatım arkadaş.
0: Aynen.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Hala mesela şu anda bununla ilgili adamlar özellikle yine oluşmuşlar. Aynı itler, aynı merkezden.
0: Yani
1: bak arkadaşlar olacak. Kızmayın. Çünkü çok ağır yazıklı söylüyorum. Şimdi şu diyor ki niye bunu konuşmuyorsunuz diyordu. Bak, o yüzden tevafuka bak abi. Evet. Baktım lan o kadar kişi gidiyor, o kadar da bilmem ne, hadi. Zannediyor ki neydi hocam, kötü misal emsal olmaz, doğru mu?
0: Suyi misal emsal olmaz.
1: Suyi misal kötü,
0: evet.
1: Misal.
0: Evet,
1: suyi misal emsal olmaz. Ulan bu ne demek bu? Ne konuşuyoruz biz? Konuştuk bu gördüğünüz gibi. Ulan hırsızın AK Partisi, MHP'lisi, CHP'lisi.
0: Olmaz, hırsız, olur mu lan? Hırsız.
1: Bu ulan kadar şerefsiz şerefsizdir.
0: Ve parti manyak tüzel kişiliği eğer hırsıza sahip çıkmaya devam ederse bütün parti böyle töhmet altında kalır. Ve bütün parti o hırsızın hırsızlığıyla yaftalanır yani. Bu iş böyledir.
1: Yani
0: kapatıyorum
1: biz,
0: artık.
1: Biz alay ederken kastediş, şunu anlamıyorsunuz galiba. Her tarafta çürük meyve vardır değil mi? Çürük, evet, elma vardır. Evet. Her sepette muhakkak, evet, var. Ekranı falan filan. CHP'nin tamamı hırsız demiyoruz. Sadece %98.9'u hırsız çıktı. Şimdiye kadar hırsızların tamamını değil ama 90.9'u bu yolsuzluk davalarında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdi.
0: Anladım.
1: Sadece onu soruyoruz. Diyor ki neden bu olay %99'a ulaşmış? %1 ötekiler de var da olur. Ama neden %99?
0: Peki.
1: CHP'den ve yeni partiden? Onu sorduk sadece.
0: Peki.
1: O yüzden evet, yine iade ediyorum bugün ekrandan. Biraz da bir din, ben şimdi onu paylaşacağım. Hepinize iade ettik. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe günü 28. dönem 5. yasama yılında özel oturumla başlayacak efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye yasasının uygulanması için örgüt silah bırakmalı dedi.
1: 10 Ağustos 2026 tarihinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiştir. Bu kapı yeni bir yola çıkmıştır, yeni bir yol karşımızdadır. Bu yol başından beri iddia ile söylediğimiz gibi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin inşa edilmesi yoludur. Ve bu yasanın içerisinde 3 tane emniyet sübubu konuldu. Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin, tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Komisyon çalışmaları başladığı tarihten bugüne kadar gelişen bölgedeki gelişmelerde terörsüz Türkiye meselesinin sadece bir temenni olmadığı, sadece siyasi bir retorik olmadığı, yavaş yavaş ete kemiğe büründüğünü de ortaya koymaktadır. Öncelikle Suriye'de yeni Suriye yönetiminin içerisinde PYD unsurlarının entegrasyonunun hızlı ve başarılı bir şekilde sürdürülüyor olması terörsüz bölgeye ulaşmak bakımından önemli bir adımdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısı marjında Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde de gündeme gelen Irak'taki silahlı milislerin elindeki silahların alınması ve Irak'ta devlet otoritesinden başka hiçbir gücün elinde silah kalmaması süreci de bu ayın sonu itibariyle başlayacak ya da Ekim'in başında başlayacak ve böylece Irak içinde devletten başka kimse de silahın olmadığı, meşru tek otoritenin silahları da elinde bulunan güç olduğu bir Irak'a inşallah en kısa süre içerisinde geçilecektir.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen eylemler de inceleniyor.
2: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahıslara, makamlara, mevkilere, ünvanlara o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
3: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Müzik Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonuyla birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında oklar FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibine çevrildi. Yılmazer'in yakın çalışma çevresinde yer alan eski emniyet müdürü Bayram Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlarıyla tutuklandı. Savcılığa göre Özbek'in Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli vardı. Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin cezaevinde tehdit edildiği bölümün yayınlanmasından sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
4: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünü araştıran savcılık, şimdi FETÖ hükümlüsü, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çevresindeki isimlere uzanan hattı inceliyor. Bu hattın yeni ismi FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek. Özbek, FETÖ'nün tahşiyeciler grubuna kumpas davasında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay tarafından onaylanmış bir isim. Aynı davada Yılmazer'in de 12 yıllık örgüt üyeliği cezası onanmıştı. Savcılığın tespitine göre Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli vardı. Bu nedenle Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamalarıyla tutuklandı.
6: Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler.
5: Ve soruşturmanın en çarpıcı bölümü tam da burada başlıyor. Kurtlar Vadisi pusuda eski istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakteri 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde cezaevinde darp edildi, ölümle tehdit edildi. 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizinin sonraki bölümlerinde ise aynı karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı. Savcılık daha önce bu sahnelerle birlikte dizideki FG plakaları ve olası örgütsel mesajların bilirkişilerce incelenmesine karar vermişti. Şimdi araştırılan noktalardan biri şu. FETÖ'cü Yılmazer'in emniyet yapılanmasıyla Özbek'in senaryoya müdahalesi ve Kozinoğlu'nun ölümü arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ bağlantılı davalardaki mahkumiyetleri de kesinleşmiş durumda. Yargıtay, Hrant Dink cinayeti davasında Yılmazer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da 2023'te onamıştı. Bayram Özbek'in tutuklanmasıyla Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı ise 9 oldu.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Fon soruşturmasında yapılan 3. dalga operasyonda 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Detaylarına bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında pusula kapalı fon sisteminde hesabı bulduğu tespit edilen kişiler de yer aldı. Fon soruşturması kapsamında pusula kapalı fon sisteminde hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve sermaye piyasası kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemler incelenmeye devam ediyor. Gözaltındaki 6 şüphelinin adli işlemleri ve firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirlerine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Taraflar arasında işlemlerin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlanırken resmi onay süreci de başlatıldı. Emlak Katılım tarafından kamuoyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi. Açıklamada ilgili şirketlerin paylarının devrine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği ve işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda Emlak Katılım, Katılım Evi Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirleriyle ilgili resmi kurumlara başvuruda bulundu. Pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığı bildirildi. Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emlak Katılım'ın attığı bu adım, tasarruf finansman ve katılım bankacılığı alanındaki yapılanma sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez 13 milyar liralık para trafiği anlatıldı efendim. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk kendisinden sosyal yardım ve kreş desteği adı altında para istendiğini, 13 milyon lirayı ise iki ayrı teslimatta verdiğini söyledi.
5: "13 milyon lira. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk'ün mahkemede anlattığı para miktarı. Baştürk kendisinden önce kreş yardımı desteği adı altında para istendiğini anlattı. Sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını itiraf etti. Ardından Süleyman Ati'ye yönlendirildiğini söyledi. Savcı 13 milyon lirayı kime teslim ettiniz diye sorunca Baştürk'ün cevabı Süleyman Atik oldu. Para tek seferde de verilmedi. Baştürk kendisine bir telefon numarası verildiğini, görüşmenin ardından adres belirlendiğini ve 13 milyon liranın iki ayrı seferde teslim edildiğini belirtti. İddianamede de paranın sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında talep edildiğini, miktarın 13 milyon liraya ulaştığı ve iki parça halinde verildiğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında mahkeme şimdi bu 13 milyon liralık para trafiğinin kimlere ve hangi amaçla ulaştığını değerlendiriyor.
7: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.

0: İstanbul Fatih'te bir otelde çalışanların otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı. Üstelik para alma anlarının kamera görüntüleri de var. Görüntülerde şüphelilerin kasadan ve farklı noktalardan paraları aldıkları anlar saniye saniye kaydedildi. Polis görüntülerden yola çıktı, şüphelileri tek tek belirledi ve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
1: Kamera kayıttaydı, şüphelilerse paraları alırken görüntülendiklerinden habersizdi. Fatih'teki bir otel çalışanları farklı yöntemlerle ve birlikte hareket ederek otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattı. Bu görüntüler incelemeye alındı. Paraların nasıl alındığı, kimlerin birlikte hareket ettiği tek tek tespit edildi. Asayiş ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi ve 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Otel çalışanı 8 şüphelinin tamamı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık vurgunun en önemli delillerinden biri de otel kamerasına yansıyan bu görüntüler oldu.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin sonunda Türk evinde gazetecilerle söyleşide bulundu. Pek çok konuda çok önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin iyi gittiğini anlattı. Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini söyledi. Fon soruşturması hakkındaysa gerekenlerin yapıldığını anlattı. Meselenin tüm sistemi etkileyen bir konu olmadığını ifade etti. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretini tamamlarken Türk gazetecilerle buluştu. Son günlerde yaşanan fon krizi gündemin en çok konuşulan konularından.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Elbette terörsüz Türkiye en hassas meselelerden biri.
2: Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan'ın Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından Başika kampının belli şartlar ve takvimle Irak Federal Güçlerine devredilmesi yönünde anlaşma sağlandığı açıklandı.
2: Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Irak ile artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi arttırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.
1: F-35'ler temaslar sırasında dikkatle takip edilen başlıklardandı. ABD Başkanı Trump daha önce Türkiye'nin programa dönüşü konusunda bazı sözler vermişti.
2: Bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum.
1: Yemen iç savaşının tekrar kızışmasıyla Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar da gündemde. Suudi Arabistan üzerinden de Mekke Savunma Anlaşması konusunda baskılar var.
2: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır.
1: BM'de reform ihtiyacı bu yılki genel kurulun en önemli maddelerindendi. Erdoğan hem kürsüden mesajlar verdi hem Bloomberg'teki makalesinde buna değindi.
2: Diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım. Daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil yeni köprülere ihtiyacı var.
1: Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti.

0: etti. Yine mazlumların sesi oldu.
1: BM Genel Kurulu kürsüsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabarsa ve tedbir alınsaydı bunca can kaybedilmeyecekti. BM reformu o yıllarda yapılmış olsaydı bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York temasları sırasında ABD Başkanı Trump ve Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle toplantıya katıldı. Gazze Barış Planı BM temaslarının önemli maddelerindendi.
1: Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemlidir ve kıymetlidir. Gazze'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için Hamas dahil neredeyse herkes olumlu adımlar atmış ve çözüm isteklerini ortaya koymuştur. Fakat İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır. İsrail'e başta Amerika olmak üzere uluslararası toplum bu plana uymak zorunda olduğunu öğretmelidir.
0: Ve İran Savaşı, Hürmüz'deki kriz tüm dünyayı etkiliyor. Peki Türkiye'nin bu krizin çözümü için tutumu ne?
1: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin korunması şarttır. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemlidir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır.
0: Bir de Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılarla seyri sefer güvenliği meselesi var.
1: Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Biz taraflarla yaptığımız görüşmelerde seyri sefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gereğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz.
0: Türkiye tahıl koridorunu tekrar hayata geçirmek istiyor.
1: Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi arttırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir kez daha ele aldım ve kendisinden aldığım cevap da olumlu.
0: Yunanistan'a gelince ilkbaharda seçimler var. Başbakan Mitsotakis'ten provokatif çıkışlar sıklaşıyor.
1: Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılamayacak kadar nazik ve mühimdir. Söz konusu tartışmalara bu zaviyeden bakıyoruz. Biz kendi gündemimize odaklandık, şimdi de kendi işimizle ilgileniyoruz.
0: İklim değişikliği de BM'nin en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Artık sözden eyleme geçme zamanı. Kasım ayında Antalya'da COP31 toplantıları var.
1: Finansman güçlüğü çeken ülkelerin yanında durmak ve onları desteklemek de gelişmiş ülkelerin sorumluluğudur. İklim değişikliğiyle mücadele artık söz değil icraat gerektiriyor. Felaketler sınır tanımıyor. İnanıyorum ki Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesi bu uzun yolda önemli bir kavşak olacak.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu yılda uzaktan katılmak zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin vize vermemesine tepki gösterdi. Uluslararası topluma seslenen Filistinli lideri İsrail'in katliamlarının sürdüğünü hatırlattı. Birleşmiş Milletler daha neyi bekliyor diye sordu.
3: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
0: Bu yılda Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD kısıtlamaları sebebiyle oturuma uzaktan katıldı. 81. BM Genel Kurulu'na bir kez daha iki devletli çözümü hatırlattı. İsrail'in soykırımını dünyaya haykırdı.
3: İki devletli çözüm ve iki ülkenin de zararsız bir geleceği için elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum.
0: Abbas, Amerikan hükümetine seslendi. Vize vermemelerine tepki gösterdi.
3: Amerikan yönetimine sesleniyoruz. Karşılıklı saygı bekliyoruz. İki devletli bir çözüm istiyorsanız karşılıklı saygı ve görüşmeler çerçevesinde bunların yapılması gerekiyor.
0: Mahmut Abbas, Filistin'de yaşanan İsrail soykırımını tüm dünyaya bir kez daha duyurdu.
3: Filistin devleti tarihinin en tehlikeli zamanlarını yaşıyor. Lütfen bunu hepiniz bilin ve görmezden gelmeyin. Bağımsızlık ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz. En temel haklardan yoksun bırakılıyoruz.
0: Filistin lideri İsrail'in Kudüs'teki işgalinin altını da çizdi.
3: Şu anda Kudüs izole edilmeye çalışılıyor. İnsanların Kudüs'e girişinin yasaklanması için çalışmalar yapılıyor. Ve bütün dünyanın gözü önünde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gözü önünde bu saldırılar devam ediyor.
0: Uluslararası kurumların İsrail soykırımına sessiz kaldığını dile getirdi. Yeteri kadar yaptırım uygulanmadığını aktardı.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi bu noktada bu durum için barış ve huzur sağlayacak bir çözüm getirmeli.
0: Birleşmiş Milletler'e seslenen Abbas, saldırıları durdurun dedi.
3: Değerli kurul, biz daha ne kadar...

0: bu durumla baş etmek zorunda kalacağız. Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
1: Abbas, iki devletli çözüm için bazı garantilerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etmelerine rağmen bölgede hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.
2: Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş koltuklara konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan açıklamalar yaptı. O açıklamalara tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
3: Çevresinde yürütülmelidir.
2: Duran tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. İnsanlığa karşı ağır suçlar işlemiş bir savaş suçlusunun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır dedi. Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir dedi. Duran, Türkiye'nin Filistinlileri ve tüm mazlum halkları savunmaya devam edeceğini söyledi. Deniz Kurtubir 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de kelimenin tam anlamıyla bir gövde gösterisine sahne oldu efendim. Tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılırken kullanılan yeni milli sistemlerde dikkat çekti.
4: Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de nefes kesti. Marmaris Aksız açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yaklaşık 14 bin personel katıldı. Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev aldı. Tatbikat kapsamında karargah personeliyle tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Öte yandan farklı kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışılabilirlik usullerinin denenmesi amaçlandı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu bu imkan ve kabiliyetler ülkemizin bölgede önemli bir caydırıcı güç olmasını sağlamaktadır. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarının biri de temelleri Çaka Bey tarafından 1081 yılında atılan ve sahip olduğu yetenekleriyle sürekli kendini geliştiren Deniz Kuvvetlerimizdir. Deniz Kuvvetlerimiz 1000 yıla yakın süredir mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve halen de korumaya devam etmektedir.
4: Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterlerdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi. Daha sonra Yılancık Adası'na taarruz helikopterleriyle havadan, SAT atak botlarıyla denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri adaya bayrak dikti. Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Gemiye çıkarma harekatı kapsamında SAT personeli helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.
5: Deniz Kurdu bir tatbikatı 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında 100 gemi, 50 hava vasıtası ve toplam 14 bin personelin iştirakiyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de üstün bir başarıyla icra edilmektedir. Gelecekteki harekat konseptimiz insanlı ve insan sistemlerin birbirine destekleyecek şekilde kullanıma dayalı olacaktır.
4: Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan Baykar tarafından üretilen kalkan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı tarafından belirlenen hedef, MKE tarafından geliştirilen Piranha Kamikaze insansız deniz aracı yüksek tahrip gücüne sahip 100 kilogram ağırlığındaki canlı harp başlığıyla ilk kez su üstündeki hedefe taarruz gerçekleştirerek başarıyla imha etti. Ayrıca deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla fileyir atış yapıldı. Deniz kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü başarıyla icra edilen bu faaliyetlerin ardından sona erdi.
2: Ve böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
6: Vakıfbank Winov sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, ben Elif Akkayakuter. Yeniden karşınızdayız. Saatler 12.35. Kahve molasıyla haftanın son işlem gününde ekonomideki piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli daha cezaevine konuldu. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükselmiş oldu. Ayrıca tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralık nakit varlığa da el konuldu. Fon soruşturmasında 19 şüpheli daha cezaevine gitti. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması derinleştirildi. Şu ana kadar 69 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 21 şüpheli, saatlerce sorgulanan şüphelilerin hepsine tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında fon yöneticilerinin de olduğu 19 şüpheli ise tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı da 45'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan kritik isimlere ait yat, jet ve 750 milyon liralıkta nakit varlığa el konuldu. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata da el kondu. El konulan iki özel jetle yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu açıklandı. Masak'ta yürütülen mali incelemelerde ise fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tere Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplam tutarı da yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında hakkında el koyma ve dondurma tedbiri uygulanan varlıkların toplamı ise 2.8 milyar liraya ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıklamıştı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirlerine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiği duyuruldu. Taraflar arasında işlemlerin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlanırken resmi onay süreci de başlatıldı. Emlak Katılım tarafından kamuyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi. Açıklamada ilgili şirketlerin paylarının devrine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği ve işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda Emlak Katılım, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirleriyle ilgili resmi kurumlara başvurdu. Da bulunuldu. Pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığı bildirildi. Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emlak Katılım'ın attığı bu adım, tasarruf finansman ve katılım bankacılığı alanındaki yapılanma sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram paraglobini el koydu.
2: Gümrükler muhafaza ekipleri operasyon yaptı. Zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu.

0: bozuldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü titiz risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde Mersin'de operasyon için düğmeye basıldı. Ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit edenlere karşı 3 operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı baskınlarda sırasıyla 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram ve 387 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram reçetesiz satılması yasak olan pregabalin ele geçirildi. Zehir tacirlerine göz açtırmayan gümrükler muhafaza ekiplerinin operasyonları aralıksız devam ederken, olaylarla ilgili çok yönlü soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.
1: Haftanın son işlem gününde piyasalara bakalım. Borsa dün %2,74 gerilemiş, 12.888 puandan kapanmıştı. Yeni güne yatay bir başlangıç yaptı. 12.885 puandaydı. O seviyenin de biraz altında %0,31 eksi de 12.848 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. 30 Endeksi 15.903, 500 Endeksi de 15.344 puanda. Euro Endeksi de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolar 48.96'dan işlem görüyor. Kademeli yükseliş devam ediyor. Avro tarafında da 55.82'yi takip ediyoruz. Altın tarafında ise güçlenen dolar ve Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek seviyelerde tutacağına yönelik artan beklentilerin baskısıyla %0,2 yükselerek 4.288 dolar başlamıştı güne. O seviyenin de biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4.293 dolara yükseldi. İçeride de gram altın 6.759 lira. Haftalık kayıpsa yaklaşık %2 civarındaydı. Pazartesi günü geride bıraktığımız haftanın yatırım araçlarının performansında net rakamı göreceğiz diyelim. Petrol tarafına bakalım. Bir haftalık sert dalgalanmanın ardından piyasaların Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki ateşkes ihtimali, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan sana yönelik saldırılarıyla birlikte değerlendirmesiyle %0,82 kayıpla başladı. 105 doların altına gerilemişti. Dün %5'e kadar yükseldi. %3,4'te yükselişle kapattı ki bu 15 Eylül'den bu yana en yüksek kapanıştı. Haftalıksa %2,09 yükseldiğini hatırlatalım. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolardan işlem görüyor. Faizlerde tahvil faizi 39,94, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza dönelim. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, aslında hafta boyu da konuştuk. Bir taraftan yoğun bir şekilde Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma vardı gündemimizde. Bir taraftan da işte bu fonlar tarafında yaşananlarla ilgili. Dün dönüş yolunda da Cumhurbaşkanı'nın birinci gündemlerinden biriydi. Önce değerlendirmenizi alayım, sonrasında piyasalar tarafında konuşalım.
2: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle fonlarla ilgili tavrı çok çok önemli. Net bir tavır koyarak bu işin bir an önce sonlandırılması ile ilgili bir açıklamada bulunmuş. Özellikle piyasalara da zarar vermeyecek ölçüde bazı önlemlerin alınmasının gerektiğini, ilgili kurumlarla da ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurgulamış ki hani yıllardır bizi bu ekranlardan izleyenler sizlerle yaptığımız programlarda çok net göreceklerdir. Her şerde bir hayır vardır denir ya, belki bizim özellikle belirli özel kurumlarımızın, işleticilerimizin ve sermaye piyasalarımızı diğer paydaşlarımıza kapsayacak yapısal bir dönüşüm için de bir bahane olur. Önümüzdeki süreçte yapılan toplantılar ve sonuçlarını göreceğiz. Özellikle kısa vadede ne yapabileceğini bugünkü ve dünkü toplantı sonucu olarak göreceğiz. Muhtemelen hafta sonu veya piyasa kapandıktan sonra açılacaktır. Ama iş ondan sonra başlıyor. Hakikaten tüm paydaşların insan kaynağından tutalım da organizasyonuna kadar daha işi bilen, hani bu bilmiyor anlamında değil ama piyasayı koklayabilen, deneyimli insanlardan oluşturulacak ekiplerle takviye edilmesi çok yararlı olacaktır. diğer paydaşlarla ilgili bazı düzenlemeler muhtemelen hayata geçirilecektir. Dolayısıyla yatırımcının paniğe girmeden gelişmeleri dikkatli izlemesi ve bundan sonra da özellikle getiri, kar, yüksek kar vaadiyle hareket etmemesinde fayda görüyorum. Geçtiğimiz yıllar boyunca, 30-40 yıl boyunca hem dünyada hem Türkiye'de benzer sonuçlar da olmuştur hep bu yüksek getiri ve getiri vaadi. O yüzden biraz daha rasyonel olmak, akılcı olmak da fayda var.
1: Tam da aslında sabah analiz sentezde bu söylediğiniz şeyleri konuştuk dediniz ya, her şerde bir hayır vardır. Şimdi bankacılık krizi yaşandıktan sonra işte Mustafa Bey dedi ki, Sayın Mustafa Kartoğlu, bir musibet bir nasihattan iyidir. Ya tabii keşke bunlar yaşanmasaydı, kimse zarara uğramamış olsaydı, ama işte bundan sonrası için umarız çok daha sağlam adımlar atılır diyelim. Devam edelim. Şimdi borsa tarafında tekrar 13 bin puanın altına geriledi. Yaşananların da etkisiyle nasıl kapatırız haftayı?
2: Tabii bu da içerideki gelişmeler baskılıyor borsayı ne yazık ki. Hala hisse senedi ve varlık değişimleri söz konusu. Likidasyonla ilgili hala bazı tahtalarda hisse senetlerinde problem var. Ama her şeye rağmen 13.000 civarında dengelenmeye çalışıyor. Dün 13.000'in altına sarkması tabii biraz moralleri bozdu. Bazı spekülatif haberlerin de etkisi oldu bunda. Eğer bugün 13.200'ler civarında kapanabilirse önümüzdeki hafta yavaş yavaş piyasa biraz daha oturmaya başlar. Ancak bu fonlar ve fon içindeki varlıkların durumu ile ilgili süreç biraz daha uzayacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla hani öyle bir anda da alıp başını gidecek bir piyasa yok. Dolayısıyla 12.800, 13.600 bandı gibi geniş bir aralık vereyim. Bu bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Yalnız yatırımcılara şunu hatırlatmakta fayda var. Gelecek dönemde özellikle köklü, bilindik ve son derece güçlü firmaların olduğu Borsa İstanbul 30 ve 50 endeksi, yeni endekslerinden bahsediyorum. Hisse senetleri daha cazip hale gelecek kurumsal yatırımcılar açısından. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların da geçmişi çok uzun olmayan, hızlı fiyat hareketi yapan hisse senetlerinden uzak durmalarını bir kez daha öneriyorum.
1: Peki, şimdi petrol tarafında sert dalgalanmaların olduğu bir haftaydı. 107 doların üzerine de çıktı. 99 doların altına da geriledi. Orada tabii bir de Trump'ın yaptığı açıklama var. 3 Kasım seçimlerinden sonra İran'la anlaşma imzalayacağız, görüşeceğiz gibi bir ifadesi oldu Birleşmiş Milletler'de. Ne dersiniz petrol tarafı için?
2: Umarım bu anlaşmalar bir an önce hayata geçer. Yoksa İran-Amerikan inatlaşması, İsrail'in bölgedeki malum tutumu dünyada enflasyonist dalgayı giderek körükleyecek bir hale getiriyor. Merkez bankaları faiz arttırıyor. Temel nedeni yine bu enerji fiyatlarındaki ve ham madde fiyatlarındaki belirsizlikmiş gibi görünüyor. Uygulanan diğer özellikle Trump tarafından uygulanan tuhaf, alışılagelmedik politikalar, sık sık manevra yapılması da küresel anlamda belirsizlik dozunu arttırıyor. Önümüzdeki dönemde eğer yakın bir tarihte Amerika, İran özellikle ve sonra belki de İsrail'in katılacağı bir mutabakat sağlanabilir, Hürmüz Boğazı açılırsa önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında keskin düşüşler görebiliriz. Umarım da bir an önce gerçekleşir. Aksi takdirde Kuzey Yarımküre kışa girerken özellikle Avrupa'da doğalgaz ve belli yakıt konusunda kıtlık yaşanabileceği gibi fiyatlamalarında daha sert yukarı hareket edebileceğini unutmamak lazım. Bunu sadece yakıt bazlı değil, petrol türevleri, onlardan üretilen kimyasallar ve özellikle mazot üretimi konusunda da dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için.
2: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, noktalıyoruz kahve molasını ve haftayı. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Elin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Kazan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf Dünyası, Güzellikler Dünyası.
2: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi

tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okuryazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca bilgileri verelim. Ardından ilk bağlantımızı Ada Kahriman'la gerçekleştireceğiz. Ada ne anlatacak? Fon ve borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ada'dan o yeni gelişmeleri alacağız, öğreneceğiz. Suudi Arabistan'da Mekke İttifakı zirvesi düzenleniyor. Bir toplantı genelkurmay başkanları düzeyinde olacak. Peki neden? Detayları Hande İpekgil'den öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz New York'taydı. Birleşmiş Milletler zirvesindeydi. Döndü İstanbul'da. Eda Nur Karaloğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip edecek gün boyu. Ve yapay zeka hayatın her alanında bizimle birlikte, sadece yetişkinlerin değil çocukların da öyle. Hatta çocuklar ödev yaparken de yapay zekayı kullanıyorlar. Peki faydası mı var? Yoksa zararı mı? Çocukları acaba düşünmekten de uzaklaştırıyor olabilir mi? Gülistan Yazbaşı bu meseleyi ele alacak konuyla, ama önce Ada Kahriman'a gidiyoruz, az önce de söylediğim gibi. Ada merhaba, fon ve borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişmeler var dedik. Nedir o yeni gelişmeler?
1: Helin Aslan, burada fon konusu kapsamında iki farklı soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturmalardan bir tanesi borsada manipülasyon soruşturması. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi. Kendilerinin hatta burada savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Sevk durumları değerlendiriliyor. Kendileri ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilecek. Diğer bir yandan burada baktığımızda sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler vardı. İşte bu gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Yani toplamda her iki soruşturma kapsamında bugün 20 şüpheli adliyeye sevk edilmiş oldu. Tabii burada baktığımızda özellikle adliyeye sevk edilen isimlere, mesela burada sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilen isimlere baktığımızda Kadir Boy, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Bulut, Beytorun, Gürkan Parlakaç, bununla birlikte Enis Bulut, Özdemir Uçar ve Burak Gökçe isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tabii diğer bir yandan yeni bir gelişme daha yaşandı. Burada sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında 3. dalga operasyonu düzenlendi. Bu 3. dalga operasyon kapsamında da 7 şüpheli için adli işlem başlatıldı ve toplamda burada 6 şüpheli 3. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışma devam ediyor. Tabii bu operasyon kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirilen toplam 12 kişinin tespit edildiği belirtiliyor. Ve burada 7 kişiye yönelik operasyon düzenleniyor. Toplamda da 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıyor. Bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii burada fon soruşturması devam ediyor. Burada Pusula kapalı fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, bununla birlikte şirket bağlantıları ve sermaye piyasası kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlerin işlemleri incelemeye yönelik çalışmalarında devam ettiği belirtildi. Tabii burada baktığımızda sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında 19 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu soruşturma kapsamında ise toplamda tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Tabii tutuklananlar arasında burada kendilerinin mal varlıklarına baktığımızda hem bazılarının işte yatların, bazılarının jetlerin olduğunu gördük. Bununla birlikte 750 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Dilerseniz sıradaki haberimizde de konunun detaylarını izleyelim.
2: Fon soruşturmasında 19 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması derinleştirildi. Şu ana kadar 69 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi.

0: Saatlerce sorgulanan şüphelilerin hepsi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz'se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında fon yöneticilerinin de olduğu diğer 19 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralıktan nakit varlığa el konuldu. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu. El konulan iki özel jetle yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu açıklandı. Masak'ta yürütülen mali incelemelerde ise fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan varlıkların toplamı ise 2.8 milyar lirayı buldu. Sermaye Piyasası Kurulu, tavsiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının da 455.758 olduğunu açıklamıştı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor.
1: Gelelim Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği o şüpheli helikopter kazasına. Şimdi bu kazaya ilişkin de biliyorsunuz soruşturma devam ediyor. Ya hatta o soruşturmalarda yeni aşamaya geçildi. 16 ilde 45 adrese operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonu 33 şüphelinin gözaltına alındığını Adalet Bakanı açıkladı Akın Gürlek. Bu arada soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen eylemler de inceleniyor.
2: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
3: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
1: Şimdi gelelim Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına. Oklar şu an

0: FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibine çevrilmiş durumda. Yılmazer'in yakın çalışma arkadaşlarından çevresinde yer alan eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Peki neden tutuklandı? Kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile suçlanıyor kendisi. Hatta savcılığa göre söz konusu isim Özbek Kurtlar Vadisi senaryosuna da onun dahli vardı. Bir bakalım neler yaşandı.
1: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünü araştıran savcılık, şimdi FETÖ hükümlüsü, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çevresindeki isimlere uzanan hattı inceliyor. Bu hattın yeni ismi FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek. Özbek, FETÖ'nün tahşiyeciler grubuna kumpas davasında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay tarafından onaylanmış bir isim. Aynı davada Yılmazer'in de 12 yıllık örgüt üyeliği cezası onanmıştı. Savcılığın tespitine göre Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli vardı. Bu nedenle Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamalarıyla tutuklandı.
3: Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler.
2: Ve soruşturmanın en çarpıcı bölümü tam da burada başlıyor. Kurtlar Vadisi pusuda eski istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakteri 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde cezaevinde darp edildi, ölümle tehdit edildi. 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizinin sonraki bölümlerinde ise aynı karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı. Savcılık daha önce bu sahnelerle birlikte dizideki FG plakaları ve olası örgütsel mesajların bilirkişilerce incelenmesine karar vermişti. Şimdi araştırılan noktalardan biri şu. FETÖ'cü Yılmazer'in emniyet yapılanmasıyla Özbek'in senaryoya müdahalesi ve Kozinoğlu'nun ölümü arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ bağlantılı davalardaki mahkumiyetleri de kesinleşmiş durumda. Yargıtay, Hrant Dink cinayeti davasında Yılmazer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da 2023'te onamıştı. Bayram Özbek'in tutuklanmasıyla Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı ise 9 oldu.
0: Biliyorsunuz Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir anlaşma var, Mekke Anlaşması. Şimdi bu anlaşma kapsamında Genelkurmay Başkanları bir araya gelecekler. Suudi Arabistan'da bir araya gelecekler. Peki neden bir araya geliyorlar? Bu toplantının amacı nedir? Hedef nedir? Öğrenelim. Hemen Hande İpekgil'e dönelim. Detayları alalım. Hande, merhaba, seni dinliyoruz.
4: Pelin Aslan, Mekke Savunma Anlaşması artık devrede. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Yemen'deki Husulilerin saldırıları karşısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil ve üst düzey bir toplantı düzenliyor. Bu kapsamda da Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu söz konusu anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a gidecek ve burada yine Genelkurmay Başkanları'yla Riyad'da bir araya gelecek. Hatırlayacağımız üzere Yemen'in büyük bir bölümüne hakim olan Husuliler dün Suudi Arabistan'daki hedefleri onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırmışlardı. Suudi yetkililerse Husi savaşçıları tarafından ateşlenen 6 balistik füzeyi önlediklerini duyurmuştu. Tabii bu kapsamda aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında dün Türk evinde gazetecilerle bir araya gelmişti ve işte bu konuya da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özellikle kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. verdi ve konuyla ilgili olarak da öncelikle Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış, doğru bir adımdır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kadar zorlu bir coğrafyada, böylesine güçlü bir dönemde, böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız da yine sürpriz değildir ifadelerinde özellikle bulundu. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar da çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa da yine düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz dedi. Kurumsallaşma çalışmalarının aynı zamanda tamamlanması ile birlikte yolumuza daha güçlü ilerleyeceğimizden hiçbir şüphem yok ifadelerinde bulundu. Aynı zamanda bölgenin sorunlarına ve yine bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri de bu anlaşmayla birlikte atılmıştır ifadelerinde bulunmuştu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada. Tabii aynı zamanda Dışişleri Bakanları da konuyla ilgili olarak bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak Mekke Savunma Anlaşması için yine Dışişleri Bakanları toplantısına katılmıştı. Ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile birlikte aynı zamanda Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile birlikte de bir araya gelmişti. Toplantıda da yine müzakerelerin artık geldiği son nokta özellikle bu konuda değerlendirildi. Baktığımız zaman Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Orada da o yapılan açıklamada da bakanlar bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapıldığının kabul edildiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek verilmesinin yine yollarını ele almak üzere Genelkurmay Başkanları'nın bir an önce toplanmasının bir araya gelmesi için yapılacak hazırlıklar ele alındı diye bir açıklama olmuştu. Tabii bu arada dün bir konuyla ilgili bir açıklama da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında gelmişti. Orada da anlaşmanın üye ülkeler arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile birlikte ortak savunma kapasitesini ve aynı zamanda yine caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunduğu özellikle belirtilmişti. Tabii bu faaliyetlerinde yine üye ülkelerin ortak kararlarıyla ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda da özellikle yürütüldüğü aktarılmıştı. İşte bu kapsamda Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bugün üst düzey bir toplantı düzenliyorlar Riyad'da. Gelişmeleri takip edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den sözü alalım. Şimdi gelelim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a. Yeni yasama yılı açılış öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecinde izleme komisyonunun meclisin açılmasıyla hızlı şekilde kurulacağını söyledi. Ve partilerden de kendilerine düşen sayı kadar üye vermelerini isteyeceğini belirtti. Bir yandan da biliyorsunuz böyle dönem dönem yeniden alevlenen, yeşeren erken seçim değerlendirmeleri, tartışmaları oluyor. Kurtulmuş bu konuda da diyor ki seçimler zamanında yapılacak.
5: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
5: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı. Gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
5: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndendir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
6: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
5: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Şimdi birbiri ardına düzenlenen operasyonlar,

0: rasyonlar var biliyorsunuz. Bunlara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'yü temizlemek için aslında düzenlenen operasyonların bir ayağı, bir parçası şimdi bu ekrana getireceğimiz operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. MASAK üzerinden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişinin bilgilerini sorgulayan FETÖ'cülere yönelik bir operasyondu bu. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulama yaptılar. Devletin kritik kurumlarından MASAK'taki FETÖ casusluğuna yönelik operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik skandal, örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Kritik operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkanı sağladığını belirtti. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGM Lab AŞ tarafından geliştirildiği ve bu firmayla MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklıkla yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezi ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında iki şirkete el konuldu. Kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
2: Toplumun adaleti olan güvenin güçlenmesidir. Biz 26.765 hakim ve savcımızla.
1: Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini de belirtti.

Dünyanın gündemi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, orada yapılan görüşmeler, liderlerin konuşmaları ve İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'ya bakalım şimdi. Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa seyahatlerinden birini gerçekleştirdi. Dışarıda protestolar vardı. İçeride kendisi konuşmasını yapmak için kürsüye geldiğinde de o protestolar içeride ülke temsilcileri tarafından bir anlamda devam etti. Bu arada bina dışında da katil sloganları atılıyordu Netanyahu için.

0: içeride salondan ayrılanlar arasında da yuhalayanlar oldu Netanyahu'yu. Yani İsrail basınında da aynı şekilde yer alıyor. Boş koltuklara konuştu Netanyahu. Ama tüm bunlara rağmen küstah açıklamalarından geri durmadı. Türkiye'de dahil pek çok ülkeyi tehdit etti.
1: Uçağı New York'a inemedi, New Jersey'ye indi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığında ise salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağında New Jersey'de bir havalimanına indi. Oradan BM Genel Merkezi'ne hareket etti. BM binası önünde protestocular onu bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı, Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde BM Genel Kurul salonuna girdi. Onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle İsrail Başbakanı 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu konuşması öncesinde salonu terk eden temsilcileri hedef aldı. Before I
2: begin, salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsın.
1: Benjamin Netanyahu küstah açıklamalarda bulundu. Asılsız ithamlarla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.
2: Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakim olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz. Bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir.
1: Soykırımcı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları savundu. Saldırı kararının başbakan olarak onay verdiği en kolay kararlardan biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu konuşması sırasında bir çağrı cihazı da gösterdi. İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarını hatırlattı. Hizbullah bunu hatırlıyor dedi.
3: Well, I can tell you this.
1: Netanyahu Gazze'de soykırım suçlamalarını da reddetti. Suçlamaları yüzyılın en büyük yalanı diye niteledi. İsrail ordusunun sivilleri korumak için önlemler aldığını iddia etti. Suriye'de işgal ettikleri Golan Tepelerinin ise İsrail toprağı olarak kalacağını söyledi. Hatta baştan beri kendilerine ait olduğunu öne sürdü.
2: Sayın Şara, Yahudilerin Musa zamanlarından beri Golan Tepelerinde olduğunu bilmeniz lazım. Kutsal kitapta okuyabilirsiniz.
1: Bir İsrailli temsilci ise Netanyahu'yu protesto eden ülke heyetlerini teker teker not aldı. O anlar kameraya yansıdı. Netanyahu'yu İran sıralarındaysa Kasım Süleymani karşıladı. İran heyeti masaya Süleymani'nin fotoğrafını koydu. İsrail rahat durmadı. BM Genel Kurul görüşmelerinde provokasyon da yaptı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Dani Danon, İranlı diplomatı taciz etti. Ona Starlink cihazı götürdü.
4: Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir.
1: İranlı diplomat Danon'u görmezden geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İsrail'li temsilciye tepki gösterdi. New York'ta ise binlerce kişi Birleşmiş Milletler önünden ayrılmadı. Netanyahu'yu protesto ettiler. Göstericiler Özgür Filistin, Netanyahu savaş suçlusu, New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz yazılı pankartlar taşıdı. Katil Netanyahu sloganları attılar. Gösterilere Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon da katılmıştı. Sarandon ve onlarca kişi polis tarafından gözaltına alındı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterenler arasındaydı. Asılsız yalanları tekrarladığını belirtti. Mamdani, Gazze'li bir aileyi belediye binasında ağırlamıştı. Netanyahu konuşma yaptığı sıralarda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun ifadesini kullandı. Netanyahu'ya sosyal medyada da tepki büyüktü. Katil Netanyahu hashtag'i X'te dünya gündemine yerleşti. Hamas da Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Netanyahu'yu protesto eden delegelere tepki gösterdi. Temsilcilerin salonda kalarak tepkilerini daha farklı bir şekilde gösterebileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı New York'ta sadece birkaç saat geçirdi. Gece ABD'de konaklamadı. Trump'tan

0: Erdoğan'la randevu alamadı. Batılı büyük ülke liderleriyle de görüşemedi. Onun dışında birkaç ülke lideriyle görüşme yaptı, boş koltuklara konuştu, bolca protesto edildi ve ülkesine döndü.
1: Şimdi Netanyahu Trump'la görüşemedi BM temasları kapsamında. Zaten hızlı bir ziyarette oldu ABD'ye diyoruz. Ve birçok batılı ülke lideri de sadece Donald Trump değil birçok batılı ülke lideri de Netanyahu'ya randevu vermedi. Ama bir yandan da İsrail'de seçimler yaklaşıyor. 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. Yani şunun şurasında bir ay kaldı. Bu nokta aslında dikkat çekici. Seçime bir ay kala Donald Trump'ın kendisiyle görüşmemiş olması, hatta deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'suz bir hükümetin daha iyi olacağını düşünüyor. Açıklamayı ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro yaptı. Shapiro, İsrail'de bir radyo programına konuk oldu. İsrail'in ABD'deki konumunun eşi benzeri görülmemiş şekilde gerilediğini söyledi. Netanyahu'nun çözümün parçası olmadığını ifade etti. Dan Shapiro, Washington yönetiminin Netanyahu'suz bir hükümetle daha iyi çalışabileceği görüşünü paylaştı. Anketlere göre ABD'lilerin %60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildiriyor. Bu oran 2025'te %53 seviyesindeydi. İsrail'deki kamuoyu araştırmaları da Netanyahu'ya desteğin iyice azaldığını gösteriyor. Buna göre Netanyahu muhalefetin başbakan adayı Gadi Eisenkot'un en az 12 puan gerisine düştü. Mecliste kazanabileceği sandalye sayısı da 18'e kadar indi. Ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında Kafkaslar'da barışa vurgu yaptı. Türkiye ile normalleşmeye ve Rusya ile ilişkilere değindi. Rusya ile ilişkilerin doğal olarak değişeceğini söyledi. Ermeni lider, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaklaşık 2,5 yıldır çatışma nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını hatırlattı. Barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için tutarlı bir şekilde çalışmalıyız dedi. Görevimiz devletler arası ilişkileri birbirimizin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı temelinde inşa etmektir ifadesini kullandı. Paşinyan, Türkiye ile de üst düzeyde diyalog sürdürdüklerini belirtti. Ermenistan-Türkiye demiryolunun açılmasının beklendiğini anlattı ve bunun son yılların uluslararası lojistik alanındaki en önemli gelişmelerinden biri olabileceğini söyledi. Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin ise dönüşüm aşamasında olduğunu belirtti. Rusya ile ilişkilerin dostluk ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde gelişmesini istediklerini söyledi. Ve gelelim Yunanistan'a. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e Türkiye ile ilgili tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı o Birleşmiş Milletler'den. Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi. Yunan Başbakan son gerilimlere değinmek yerine genel tabloya bakmayı tercih etti. Son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin dedi. Mitsotakis Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini ifade etti. Bir kez daha Türkiye'nin imzacısı olmadığı uluslararası deniz hukuku sözleşmesine atıf yaptı. Mitsotakis Kıbrıs meselesine de değindi. Türkiye'yi yine işgalci diye niteledi. Yunanistan ve Rumların çözümsüzlük politikasını yok saydı. Kıbrıs sorununun yarım asırdır çözülemediğinden şikayet etti. Yunan Başbakan BM temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanı ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Yunan muhalefeti o görüşmeyi utanç verici diye niteledi.

İngiliz yayın organı The Economist'e şöyle bir bakalım şimdi kapağına. Ne var kapağında The Economist'in? Çölde elinde valizle yürüyen bir ABD askeri var. ABD valizin üstündeki bayraklara baktığımızda ise bayraklar arasında İsrail de yer alıyor. Bu dikkat çekici bu durum. Dergi ABD çekildiğinde Orta Doğu'daki güç boşluğunu kim doldurabilir sorusuna cevap aradı. Türkiye'nin ismi öne çıktı. Analiz Haber geliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
1: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
0: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
1: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
0: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
1: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
3: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
0: Filistinliler, Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı, Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
1: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir.

0: Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Şimdi gelelim Birleşmiş Milletler'in de konusuydu biliyorsunuz ki yapay zeka meselesi. Hatta Donald Trump çeşitli isimler önermişti. Ya yapay zeka hayatın her alanında var. Sadece yetişkinler için mi? Değil. Çocuklar için de öyle. Öğrenciler için de öyle. Ama burada tabii beraberinde yeni soru işaretlerini getiriyor. Yapay zekanın öğrencilerin hayatında bu kadar çok yer alması, hatta zaman zaman ödevlerde de kullanılıyor olması, başrolü çekiyor olması ödevlerde beraberinde sorunları getirir mi? Yani çocukları düşünmekten acaba uzaklaştırır mı? Buradan hareketle söz muhabirimiz Gülistan Yazbaşı'da.
3: Yapay zekayı en çok kullanan topluluğu günümüzde artık öğrenciler oluşturuyor. Öğrenciler bir araştırma yaparken, bir problem çözerken ya da bir ödev yaparken ilk olarak yapay zeka robotlarına başvuruyor. Peki bu yapay zeka robotlarından alınan yardımlar masum bir yardım mı yoksa kopya diyebilir miyiz? Bir öğrenci yapay zekaya ödevini yaptırırken diğerinin kendi düşünerek yapması akademik hayatta nasıl karşılık buluyor? Öğretmenler bu konuda ne yapmalı, nasıl ayırt edebilir ve veliler ne yapmalı? Hepsini konuşacağız. Yanımızda Profesör Doktor Özcan Erkan Akgün var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi öğrenciler yapay zekaya çok fazla başvuruyor ödev yaparken. Peki hangi noktada artık yapay zekadan alınan cevap kopya yerine geçiyor? Öğrencinin bu noktada akademik başarısı nasıl etkileniyor?
4: Aslında yani yapay zeka bir arama motoru arayüzüyle öğrencinin karşısına çıktığı için öğrenci daha önceki arama sonuçlarında ulaştığı bilgileri kullandığı gibi yapay zekanın ona verdiği her türlü sonucun doğru olduğunu varsayıyor. Fakat biz ne yazık ki biliyoruz ki halüsinasyon etkisi gibi ya da işte karşısındaki kişiye iyi olduğuna ilişkin ikna etme, ona kendisini beğendirme etkileri gibi birçok olumsuz etkiler var. Dolayısıyla herhangi bir öğrencimiz aslında ödevini yaparken yapay zekadan destek alırken sadece işte bir arama sonucu olarak ödevini yaptırıp bunu teslim ediyorsa bu kesinlikle kopya oluyor. Çünkü bizim ödevlerden beklentimiz, öğrenmeden beklentimiz öğrencinin bir zihinsel efor harcaması. Yani öğrenci bu ödevi yapmak için yeterli zihinsel eforu, gerekli zihinsel çabayı harcamıyorsa, kendisi çalışmıyorsa bu aslında bizim eskiden etik ve intihal ihlallerindeki gölge yazarlık dediğimiz, yani kendi işini bir başkasına yaptırma olmuş oluyor. Ve bu da tabii ki açıklıkla bir etik ihlal oluşturuyor.
3: Peki bu noktada öğretmenler ve veliler nasıl aksiyon almalı? Öğretmen sınıfta yapay zeka ile ödevini yaptıran öğrenciyi diğerinden nasıl ayırt edebilir?
4: Öğretmenin bunu ayırt etmesinin yolundan başlayayım. Sonra yapılabilecekleri de azıcık değineyim. Biz artık tüm öğrenme öğretme süreçlerinde geçmişten beri süreç değerlendirme dediğimiz formative assessment metotlarının öğrenme öğretme sürecinde artık daha aktif kullanılması gerektiğini öneriyoruz. Öğrencilerin her şartla yapması gereken çok önemli hususlardan bir tanesi yapay zekadan destek almalarını istiyoruz tabii ki. Bu da bir teknoloji ve iyi kullanılırsa öğrencilere fayda sağlayacak. Ama nasıl kullandıklarını açıklıkla, şeffaf, net bir şekilde ödevlerinde de eklemeleri gerek. Yani ben şuralarda yararlandım, bu şekilde kullandım. Bu yeni bir teknoloji ve her teknoloji etkisinde olduğu gibi aslında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bunu kullanmaya alışıyorlar. Burada kritik olan aslında doğru kullanmak. O doğru kullanımın oturması için Milli Eğitim Bakanlığımızın da aslında hazırladığı bir etik kılavuz var, rehber var. Onun dışında birçok okulların hazırladıkları kılavuzlar var.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, öğrencilerini ödev yaparken yapay zeka kullanma metodunu aslında burada tartıştık. Evet, yardım alabilirler ancak ödevin tamamını yapay zeka robotlarına yaptırtmak ne yazık ki kopyaya giriyor ve bu durumda da kısa sunumlarla, tartışmalarla öğretmenler bunu test edebilir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Mardin'e götüreceğiz. Mardin'de işaret dili eğitimi projesi hayata geçirildi. Bu arada Uluslararası İşitme Engelliler Haftası ve bu haftaya özelde anlamlı bir farkındalık çalışması yapıldı. Şöyle ki, işaret dili eğitimi alan kamu personeli Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi.
5: Birden çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden.
6: Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söylediler.
5: Uyu gibi yaş geldi gözlerimden.
6: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla hayata geçirilen işaret dili eğitimi projesi büyüyor. Bu kapsamda 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İşaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personel Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi. Mardin'e özgü ezgilerin işaret diliyle hayat bulduğu çalışmada işitme engelli bireylerle iletişimin önemine dikkat çekildi. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen projeyle kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran işitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
2: Ve bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başındaysa buradayız. Bekliyoruz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Terör defteri artık kapanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz bölge sürecinin ilerlediğini söyledi. Türkiye tuzağa düşmez. Mekke anlaşması bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'ya yapılan protesto dünya gündeminde. Provokasyona devam eden soykırımcının bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve Difam Başkanı Doktor Tolga Sakman cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin batı bölgeleri hala oluk etkisi altında, 500 milibar seviyesinde. Doğu'da ise yüksek basınç alanı etkili. Karadeniz üzerinde bir alçak basınç alanı var. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Erzincan, Adana ve Hatay çevresi bugün yağmurlu. Sağanaklar kısa süreli ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Ve hava sıcaklığı yükselişe geçmiş durumda ama gündüz yükseliyor. Gece çok ciddi bir değişiklik yok. Dolayısıyla gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark giderek artıyor. Şu anda da zaten yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da bu fark 15 derecenin hatta 15-20 derece arasında değişebiliyor. Dolayısıyla bu farkın fazla olması bizim açımızdan bağışıklığımızın düşmesi ve soğuk algınlığı riski demek. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Gece gündüz sıcaklık farkı bu süreçte bir süre daha yüksek seyretmeye devam edecek. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde havanın yine yağmurlu olacağını hemen görüyoruz. Sağanaklar yine hafif sağanaklar. Şiddetli bir yağış beklentimiz yok. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığındaki yükseliş trendi yarın da devam ediyor olacak. Sonrasında pazar günü yine Türkiye'nin batı bölgesindeki oluk alan biraz daha kuvvetlenmeye başlayacak. Bir soğuk cephe geçişi o noktada sağanakları kuvvetlendirecek. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz bölgeleri yağışlı geçecek. Yine gök gürültülü sağanaklar kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Çok şiddetli bir yağış beklentisi gözükmüyor. Şimdilik 20 kiloya varan sağanaklar olarak görünüyor. Pazartesi günü ise Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Önümüzdeki hafta Salı günü Marmara ve Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak ve hava sıcaklığı azalacak. Çünkü soğuk cephe geçişi önümüzdeki hafta Salı Çarşamba günü derinleşiyor. Haftanın en soğuk günleri olacak gibi görünüyor. Salı Çarşamba günleri şimdiden tedbirli olmak gerekenler varsa, plan yapacaklar varsa mutlaka planlarını bu tahminlere göre ayarlamalarını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki hafta ortasında Çarşamba günü de Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağışlı geçecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarıyla devam edelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Pazar günü 1-2 derece tekrar düşüşe geçecek. Ankara'da da hava parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık olacak. Pazartesi günü başkentte yağmur var. Ve pazartesi günü yağmurla birlikte sıcaklık 5-6 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın da hava az bulutlu. Pazar günü İzmir'de yağmur başlayacak ve hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayalım. Yeni yasama yılı açılışı öncesinde değerlendirme toplantısında konuştu Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye süreci gündemindeydi Kurtulmuş'un. İzleme komisyonunun meclisin açılmasıyla birlikte hızlı şekilde kurulacağını söyledi. Ve siyasi partilerden de kendilerine düşen üye sayısı kadar üye vermelerini isteyeceğini belirtti. Bu arada erken seçim tartışmaları yine böyle geride bıraktığımız haftalarda alevlenmişti. Kurtulmuş diyor ki seçimler zamanında yapılacak.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
1: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı. Gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
1: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndendir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
2: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
1: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın hakkı yenmiş olan insanın varlığından yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un değindiği konulardan biri Terörsüz Türkiye'ydi. İzlediniz, dinlediniz. Bu konuya ilişkin konuşan bir isim daha var. O da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bakan Uraloğlu AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orada yaptı bu açıklamaları da bir bakalım.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, böyle ilmek ilmek ördüğü bir devlet aklıyla, sabırla ne zaman ne yapılacağını iyi ölçüp biçti ki gerçekten çok iyi bir lider, çok iyi bir siyasetçi başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye ve Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok net bir şekilde katkı sağladığı, süreci desteklediği, bir beraberce yürütmüş oldukları bir sürecin bakın nerelere geldiğini görüyoruz. Artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde. Devamı da gelecek değerli kardeşlerim. Biz zaten Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle, Çerkezle her kim varsa bizim zaten hiçbir problemimiz olmamış. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Bakın canlarını ortaya koydular. Yani biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhal oluruz? Onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak. Onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz. Önce Türkiye'de safları sıklaştırdık. Şimdi coğrafyamızda çok şükür her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Elbette bir İran, İsrail, ABD savaşı çatışması gündemde. Bakın bütün taraflarla görüşebilen, aynı şekilde Rusya, Ukrayna, bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Şimdi gelelim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a. O da Cumhurbaşkanı ile birlikte New York'taydı, biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. Bakan Birleşmiş Milletler'de temaslarına devam ediyor. Oldukça yoğun da bir görüşme trafiği var. Hakan Fidan'ın New York'taki görüşme trafiğine bir bakalım. İlk olarak Pakistan ve Suudi

Arabistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması sürecindeki ilerleme ele alındı. Fidan daha sonra Libya konulu toplantıya iştirak etti. Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Hakan Fidan, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı yıllık koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Filistin, Suriye, Lübnan, İran, Yemen ve Somali gibi konular ele alındı. Fidan ayrıca Türk evinde pek çok ikili görüşme yaptı. ABD, Avrupa, Arap dünyası ve Asya'dan pek çok üst düzey yetkili ve mevkidaşıyla bir araya geldi. Gelelim Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına. Türkiye ile ilgili tansiyonu düşürecek açıklamalar yaptı. Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi. Yunan Başbakan son gerilimlere değinmek yerine genel tabloya bakmayı tercih etti. Son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin dedi. Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini ifade etti. Bir kez daha Türkiye'nin imzacısı olmadığı uluslararası deniz hukuku sözleşmesine atıf yaptı. Mitsotakis Kıbrıs meselesine de değindi. Türkiye'yi yine işgalcin diye niteledi. Yunanistan ve Rumların çözümsüzlük politikasını yok saydı. Kıbrıs sorununun yarım asırdır çözülemediğinden şikayet etti. Yunan Başbakan, BM temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanı ile görüşen İki Avrupalı liderden biriydi. Yunan muhalefeti o görüşmeyi utanç verici diye niteledi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile Xi Jinping ile bir araya geldi Washington'da. İki liderden işbirliği ve diyalog mesajları geldi. Bir bakalım neler konuşuldu, neler görüşüldü. Dünyanın iki büyük ekonomisi Washington'da buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Kritik görüşme öncesi Trump sosyal medya uygulamasından paylaşım yaptı. Xi ve eşine övgüler yağdırdı. Trump, Xi ve eşini karşılama anlarına vurgu yaptı. Kendisi her zamankinden daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi ifadelerini kullandı. Daha sonra gün içinde iki lider bir araya geldi. Görüşme sırasında Trump, Xi'ye kendinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu gösterdi. Xi'ye bu da Biden diyerek espri yaptı. Çin lideri bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. Görüşme öncesi liderler açıklamalarda da bulundu. Trump, Çin'le ilişkilerde önemli ilerleme sağlandığını savundu. Daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak istediklerinin altını çizdi. Xi de işbirliği mesajı verdi ve çatışırsak kayıp çok olur dedi. Zirvenin ekonomi ayağındaysa geçici ticaret ateşkesi uzatıldı. İki lider 10 Kasım'da sona erecek olan ticaret ateşkesini Ocak 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Ancak gümrük vergileri, Çin'in ABD'den alımları, nadir toprak elementleri ve teknoloji kısıtlamaları gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Zirve bu sorunların tamamına kalıcı çözüm getirmedi. Yapay zekada masanın en dikkat çeken başlıklarından biriydi. Xi, Çin ve ABD'nin dünyanın önde gelen yapay zeka güçleri olduğunu belirtti. Teknolojinin insan kontrolünde tutulması gerektiğini söyledi. Washington'la Pekin'in yapay zeka kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin iletişim kanalları oluşturması da gündemde. ABD tarafı yapay zeka güvenliği konusunda bir diyalog mekanizması öneriyor. Güvenlik başlığındaki en hassas konulardan biri ise Tayvan'dı. Xi, Washington'dan Tayvan konusunda daha dikkatli hareket etmesini ve bağımsızlık girişimlerine karşı tutum almasını istedi. ABD tarafının mevcut politikasında bir değişiklik olduğuna dair ise işaret bulunmuyor. İran konusu da liderlerin gündemindeydi. Xi,
ABD ile İran arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini açıkladı. Trump ise İran konusunda anlaşma sağlanmasının herkes için iyi olacağını söyledi. Zirvenin ardından iki lider, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı akşam yemeğinde bir araya geldi. Xi, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısını yineledi. Çin lideri ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde 100 bin ABD'li gencin Çin'i ziyaret etmesini planladıklarını açıkladı. Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde iki panda gönderilmesi de zirvenin sembolik adımlarından biri oldu.

0: Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesine şöyle bir bakıyoruz. İşte kim kimle ne görüştü, ne oldu, ne bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan döndü biliyorsunuz İstanbul'da ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarından bahsettik size. Donald Trump, Xi Jinping'in görüşmesi derken zirvenin bir de sevilmeyen, istenmeyen adamı vardı. Tahmin edeceğiniz gibi İsrail Başbakanı Netanyahu. Zaten iki lider görüştü. Onlardan biri de Yunanistan Başbakanı biliyorsunuz Mitsotakis. Ülkede tepki var görüşüldüğü için. Ama nihayetinde Netanyahu profili aslında BM'deki yaptığı kürsüdeki konuşmadaki tavrıyla biraz daha hani ne kadar tam net karşılayacak bunu bilmiyorum ama birazdan nefret objesine dönüştü. Çünkü yani bir çağrı cihazı çıkardı ve bunu gösterdi. Neydi bu çağrı cihazı? Ne kastetti? Şimdi konuşalım konuklarımızla. Netanyahu'nun kürsüdeki tavrını, verdiği mesajları, o mesajların sadece İran'a olup olmadığını Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ve Anadolu Ajansı analisti Özcan Tikit bizimle birlikte. İskender Hocam, Özcan Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce Netanyahu ile şimdi bir başlayalım. Şu çağrı cihazı çıkarma meselesi İskender Hocam. Çağrı cihazını çıkardı, gösterdi kürsüde ve şöyle diyor. Çağrı cihazını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor dedi. Şimdi çağrı cihazı meselesi neydi diye düşünen izleyicilerimiz olabilirler. Ben şöyle hatırlatayım kendilerini. 2024 yılında Lübnan'da ve Suriye'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatmıştı İsrail. Hatta ne oldu, nasıl oldu bu çağrı cihazlarını, nasıl patlattı, onlara nasıl erişti soruları soruluyordu. Şimdi Netanyahu BM kürsüsünden yine bir çağrı cihazı gösteriyor ve burada aslında tehdit ediyor ama bu tehdidi kime ediyor? İran'ı mı tehdit ediyor yoksa kendisine karşı olan herkes mi burada bir tehdit objesi Netanyahu için?
2: Şimdi Helin Hanım, sizin de söylediğiniz gibi 7 Ekim 2023'ten tam bir yıl sonra özellikle Gazze'nin işgali ve Lübnan harekatıyla beraber yenilmez Hizbullah MİT'ini bu çağrı cihazları operasyonuyla çok büyük oranda kırmıştı. 2021-22'den beri Hizbullah'ın lider kadrosuna yapılan saldırılarla beraber Macaristan üzerinden yine bir Yahudi iş adamının 1990'lara kadar uzanan bir ticaret olayı var bildiğim kadarıyla. Mossad'ın bunu 2010'larda yeniden devreye soktuğu ve Hizbullah'ın yakalanmamak, istihbarat, karşı espiyonaj diyorlar buna, engellemek için çok daha basit cihazlar kullanıyor işte gösterdiği gibi. Bunları kullanan Hizbullah subaylarına yapılan uzaktan patlatmak, çok ufak bir patlayıcı var herhalde içerisinde. Birçok Hizbullah subayının diyelim uzvunun kaybolduğu, hayatını kaybettiği, yaralandığı, ciddi anlamda deri dışı kaldı. Hemen arkasından da çok ciddi bir saldırı dalgası başlatmıştı. İran'da da benzer 2025'teki 12 gün savaşı ve 2026 İran-ABD-İsrail savaşında bunu gördük. Şimdi tabii kendisine yönelik çok büyük bir eleştiri var. Birkaç ülke dışında bu genel kuruldaki konuşmada herkes bildiğiniz gibi dışarı çıktı. Netanyahu'nun da askeri havalimanına indiğini biliyoruz. New Jersey'de John F. Kennedy'ye inmedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden de tutuklama kararı, soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi çok ciddi anlamda tutuklanma riskiyle de karşı karşıya. ABD'ye gelmesi hem 26 Ekim'deki seçimlerle alakalı Yahudi lobisi ve ABD'den destek arayışı ama Trump görüşmeyi reddetti biliyorsunuz. Ve bu tabii özellikle İran'a mesela. Çünkü Hizbullah'ın İran ve ortaklarına diyelim. Çünkü Hizbullah İran'ın vekil güçlerinden biriydi ve kendi yaptıklarını savunan bir perspektif.

0: perspektiften konuşmaya çalıştı. Çünkü bir sonraki gösterdiğinde bu Starlink uydusuyla alakalı İranlı temsilciyle olan bir diyalog var. Yani siz interneti kestiniz, işte insanların protesto hakkını engellediniz, bizim yaptığımız doğruydu şeklinde bir mesaj vermeye çalıştı. Bu neye olur? Bu tabii suçluluk psikolojisi içerisindeki bir liderin kendini otomatik savunma mekanizmasından başka bir şey değil. Çünkü Netanyahu'nun oraya gelmesi bile hem iç siyasetteki bu seçimler hem de İsrail lobisi ve dünyadaki diasporaya verilen bir mesaj. Hani ben ülkemi koruyorum, işte buraya geldim, biz işte suç işlemiyoruz şeklinde bir reaksiyonun tezahürüdür diyebiliriz. Ama bundan hiçbir önemi yok çünkü bir ay sonraki seçimlerde, şu andaki anketlerde özellikle Eskalatus'un partisi, Yaşar Partisi'nin oy oranı, sağda bir koalisyon kurulacaksa bile Netanyahu'nun devre dışı olması temel gibi. Gerçi onun da tezleri iki devletli yapı ve Filistin konusunda çok parlak değil ama bu resimde görülen, yayında görülen şahsiyetin artık siyasi ömrünü doldurduğunu ve İsrail içinde yeni bir sayfa açılacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok büyük bir değişiklik, gelişme olmazsa.
1: Peki Özcan Bey, sizinle devam edelim. Şimdi hem aslında bu çağrı cihazı meselesi, mesaj sadece İran'a mı, Hizbullah'a mı, onu sorayım. Bir de az önce İskender Hocam'ın da bahsettiği Starlink uydu internet cihazı meselesi. Şimdi çok fazla tabii görüşmeler, liderler orada olunca belki izleyicilerimiz de o noktayı kaçırmış olabilirler. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Danny Danon bu cihazı alıyor, İranlı bir diplomata götürüyor ve diyor ki bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir. Bunu İranlı diplomat da almıyor. O görüntüleri de şimdi editörüm ekrana taşıyor yönetmenimle birlikte. Şimdi burada amaç ne? Ne yapmaya çalışılıyor burada? Yani bunlar belli ki öncesinde planlanmış bir senaryo. Ama buradan ne devşirmeye çalışılıyor da bu senaryo Birleşmiş Milletler'de o salonda hayata geçiyor?
2: Şimdi öncelikle Netanyahu'nun dün bu kürsüde yaptığı konuşmanın dünyada nasıl algılandığına direkt diplomatlar ne diyor gözüyle biraz yayından önce bakma fırsatım oldu. Batılısından hani o salonda olanlar da vardı biliyorsunuz, tamamı terk etmedi, kalanlar da vardı. Kalanlar ve dışarıdan izleyenlerin tamamı bunun çok küstahça ve utanmazca, biraz da pazarlamacı edasıyla yapılmış kibir yüklü bir konuşma olduğu noktasında uzlaşıyor. Salondakilerin büyük bölümü de salonu terk eden diplomatlar da uzlaşıyor. Mesela salondaki diplomatlardan bir tanesi Norveç Dışişleri Bakanı Bart Eide'ydi. Eide çok rahatsız edici bulduğunu söylüyor. Çünkü yalanlar söyledi diyor Netanyahu için. Ve yalanlarını da tek tek kendi ülke medyasına sıralıyor. Dolayısıyla orada söylediklerini kimse, Netanyahu'nun söylediklerini satın almadı, her ne kadar bir pazarlamacı gibi orada boy gösterse de. Diğer taraftan bu konuşmanın farklı amaçları var. Onları da görmek gerekiyor. İşte o çağrı cihazları meselesi, yine Starlink uydusunu göstermesi, özellikle çağrı cihazları Netanyahu'nun bir anlamda iç siyaset hamlesi olarak da okunabilir. Çünkü Netanyahu bu güvenlikçi politikalarla, bugüne kadar çıkardığı savaşlarla, yaptığı saldırılarla İsraillerin bir nevi gözünü boyadığını düşünüyor ve bu yaptıkları sayesinde İsraillerden bu seçimde iktidarını devam ettirmesini sağlayabilecek bir oy alabileceğine inanıyor. Ama tabii bunların üzerinden belli bir zaman geçti. Bunları bir yerlerde hatırlatması lazım. Bunu hatırlatmak için de işte BM kürsüsünü seçti. Aslında orada sadece dünyaya hitap etmedi. Orada sadece o salondakilere hitap etmedi. Kafasında daha çok İsrail'deki sandığa gidecek seçmen vardı. Onlara bunu hatırlatmaya çalıştı. Bu işin bir boyutu. İşin bir diğer boyutu gerçekten dünyaydı. Dünyayı da aslında işte dedim ya, küstahça bulunmasının ana sebeplerinden biri bu. O çağrı cihazıyla tehdit etti. Yani bakın biz bunları yapabiliyoruz ve zaten bunu da gizlemedi. Gerekirse yine yaparız derken sadece Hizbullah'ı kastetmedi, sadece İran'ı kastetmedi. İsrail'in düşman görebileceği herkesi kastetti ki aslında Netanyahu siyasetini takip edenler, 1995'ten beri İsrail siyasetinden maalesef silinmemiş bu ismi takip edenler, bunun Netanyahu'nun İsrail'in etrafındaki herkesi ve bugün İsrail'le dost olan herkesi de potansiyel düşman olarak gördüğünü ve gösterebileceğini gayet iyi biliyor. Çünkü biz hatırlayın, İsrail ile Türkiye'nin arası

0: Netanyahu'nun çok da kötü olmadığı dönemler vardı ama o zamandan emin olun Netanyahu'nun kafasında bir gün Türkiye'yi düşman olarak gösterebileceği bir senaryoya yönelik hazırlık vardı. Bugün Türkiye'dir. Bu yarın İspanya olabilir, yarın İtalya olabilir veya Mısır olabilir. Dolayısıyla bu tehdidi Netanyahu sadece orada İran'a veya Hizbullah'a yapmıyor, bütün dünyaya yapıyor. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim size, gösterdiği şey İsrail istihbaratının yasa dışı başka ülkelerinin egemenlik haklarını ihlal ederek yaptığı bir operasyon. Yani Macaristan'da gizli bir operasyona bir fabrikanın devralınması, bu fabrikanın içerisinde Macaristan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ederek, Macaristan'ın egemenliğini ihlal ederek orada bu cihazlara patlayıcı yerleştirilmesi ve yine Tayvan'a ait bir markanın bu süreçte kullanılması, günün sonunda da sadece Hizbullah mensuplarının değil, sivillerin de hedef alındığı bir saldırıdan bahsediyoruz. O gösterdiği cihaz tam olarak buna karşılık geliyor. Dolayısıyla diğer ülkelere de, bakın sizin ülkelerde de bu tür operasyonlar yapabiliriz, yapabilecek kapasitedeyiz. Dedi ki açıkçası şunu da burada not düşmek lazım. İsrail'in böyle bir kapasitesi kendi var ama bu kendi kapasitesi değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kapasitesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü diplomatik dokunulmazlığını kendisine bir türlü kalkan olarak kullanarak Avrupa ülkelerinde elini kolunu sallayarak hareket edebiliyor ve onları egemenliklerini ihlal edebiliyor. Avrupa açısından burada çıkarılması gereken dersler var. O belki başka bir gün bunlar konuşulabilir ama bu çok küstahça bu ülkelere yönelik bir de hem bir hakaret hem bir tehdit. Diğer taraftan bir suçunu itiraf etmiş oldu. Çünkü bu çağrı cihazıyla sadece Hizbullah mensupları yaralanmadı veya uzuvlarını kaybetmediler. Bu Hizbullah mensuplarının aileleri vardı ve bir kısmı aileleriyle beraber yemekteyken, bir kısmı çocuklarını okula götürürken, bir kısmı çarşıda pazarda gezerken bu cihazlar patladı. Etraflarında çok sayıda sivil bu olaydan dolayı etkilendi. Dolayısıyla İsrail'in burada sivillerin hayatını hiçe saydığını, bu sivillerin hayatını hiçe sayarken de Müslüman, çünkü Lübnan çok renkli bir toplum, Müslüman, Sünni, Şii, Hristiyan, hiçbir şekilde renk, dil, din ayrımı gözetmediğini, kendisi için tek kıstası Yahudi olup olmadığı, diğer bütün insanların öldürülebilecek, düşman ilan edilebilecek insanlar olacağını da itiraf etmiş oldu. Bunu BM kürsüsünden yapması dünyaya yönelik bir aynı zamanda hakaretti. Ha, bunu iç siyaset içinde yaptı. Bu işin bir boyutu budur. Ama diğer taraftan dediğim gibi suçunu da itiraf etmiş oldu. İsrail'in dünyaya bakışını da itiraf etmiş oldu. Zaten bu resim bugün düştüğü yalnızlığın da ana sebeplerinden bir tanesidir.
1: Peki.
0: Çünkü İsrail'i böylesine herkesi düşman gören bir noktaya getirerek, aslında Netanyahu bir anlamda bir demografik mühendislik de yaptı, sosyolojik mühendislik de yaptı.
1: Peki.
0: İsrail toplumunu dönüştürdü. Ve bugün İsrail toplumunun maalesef siyasetinin de toplumunun da önemli bölümü dünyaya Netanyahu'nun gözlüğünden bakıyor. Netanyahu'nun çerçevesinden bakıyor ve onun gibi düşünüyor. Dönüşmüş bir toplum var. Netanyahu İsrail sahnesine çıkmadan
1: Peki.
0: evvel nasıl bir İsrail vardı sorusunu İsrail çalışanlar çok iyi bilecektir. İşte etrafıyla barış isteyen, işte Isaac Rabin gibi barış anlaşmaları imzalayan ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye çalışan bir İsrail vardı. Ama Netanyahu siyaset sahnesine çıktığı günden beri işgalci, savaş suçlusu, soykırım
1: Peki.
0: peşinde koşan, herkesi tehdit eden bir İsrail var.
1: Peki. Şimdi İskender Hocam,
2: Evet.
1: bir yandan da şimdi Netanyahu konuşurken, evet orayı terk edenler oldu. 70 ülke terk etti, temsilcisi terk etti. Yuhalayanlar da oldu. Kim var kim yok diye not alıyordu İsrailli bir görevli. Şimdi o görüntü de ekrana geliyor. Bu normal bir durum mudur? Bir de buna ilave şöyle bir görüntü de mesela basına yansıdı. Netanyahu bir ekip getirmiş. Alkışçı ekibi. Yani Netanyahu konuştukça o ekip Netanyahu'ya alkışlıyor. Hatta Birleşmiş Milletler görevlileri de defalarca bu ekibi uyarmışlar. Yani belli ki kendisi böyle bir tepkiyi bekliyordu. Şimdi bunlar normal uygulamalar mıdır Birleşmiş Milletler nezdinde? Mesela konuşurken kim var kim yok diye veya diplomatik anlamda kim var kim yok diye bunun notunu almak, bunun defterini tutmak.
2: Şimdi tabii çok normal değil ama Netanyahu ve İsrailliler bunun böyle olacağını biliyorlardı. Çünkü sadece 7 Ekim 2023 değil, neredeyse 30-40 yıldır, hatta 67 Savaşı'ndan günümüze kadar Orta Doğu'da yapılanlar, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri, Filistinlilerin uğradığı zulüm, birçok kere özellikle Soğuk Savaş döneminde de Bandung Konferansı sonrası birçok biz farklı girişimleri 1970'lerde 3. Dünya'dan da gördük. Çeşitli olaylarda Arap-İsrail savaşları, İran-Irak savaşları. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu tip protestoların en önemli şeyi. Özcan Bey'e tabii katılıyorum. Yani buradan verilen mesaj bütün dünya görüyor. Netanyahu da bunu aslında hem iç siyaset hem de ABD'den vermesi dolayısıyla hem oradaki diaspora hem de dünyadaki bütün Yahudiler. Çünkü onlar da bildiğim kadarıyla bu seçimlerde dışarıdan oy kullanma hakları olanlar da var. Dolayısıyla onun için bulunmaz bir fırsat. Seçimlere hem iç siyasette de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, İran üzerinden de bayağı bir pankartlar, resimler, afişlerle sağı konsolide etmeye çalışıyor. Tabii
1: İskender hocam konsolide etmeye
2: bunu
1: çalışıyor. Hocam özür dilerim. Konsolide etmeye çalışıyor dediniz. Orada sesiniz gitti. Hatta bağlantı böyle bir gel git yapıyor şu an ama konsolide
2: evet,
1: olmaktan devam
2: bağlantı biraz
1: ederseniz çok sevinirim.
2: bizim
1: Bir de hocam şunu da
2: yani
1: söyleyeyim. 4
2: burada
1: dakika
2: tabii
1: size vereyim. Çok özür
2: özellikle
1: diliyorum hocam. Bir 3 dakika hatta size vereyim. Ardından bir son söz olarak Özcan hocama da vereceğim. Ardından noktalayacağım. Buyurun 3 dakikanız var.
2: Evet, yani dolayısıyla sadece yani bu konuyu mu konuşacağız? Başka sorun konu başlıkları var mı bilmiyorum ama Mekke Anlaşması ile alakalı
1: Evet,
2: da
1: o da
2: gelişmeler vardı
1: başlıklarımızdan biri.
2: özellikle.
1: Ona da madem öyle ona da değinelim sizinle birlikte. Şimdi bunun şöyle bir durumu da var Mekke Anlaşması'nın. Aslında acil olarak yapılıyor bu anlaşma ve Genelkurmay Başkanları nezdinde gerçekleşiyor. Bu toplantıdan ne gibi bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Madem öyle onunla devam edelim sizinle.
2: Yani şunu söyleyeyim, tabii ABD-İsrail-İran Savaşı 2026'da bir Haziran başında
1: İskender
2: 60
1: Hoca ile
2: günde
1: bağlantıda yine sorun
2: tekrardan Temmuz'da
1: yaşıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar, siz bir
2: ben
1: güncellemeye
2: tekrar
1: çalışın.
2: bağlanayım
1: Biz Özcan
2: istiyorsanız.
1: Bey
2: Tamam.
1: ile devam edelim. Özcan Bey, şimdi Netanyahu konusunda son bir şey söylemek isterseniz alayım ama buna ilave olarak şunu sormak istiyorum size de. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'ı desteklemenin yollarını görüşmek üzere bugün acil bir toplantı yapıyorlar. Genelkurmay Başkanları nezdinde bir toplantı gerçekleşiyor. Ve Genelkurmay Başkanı Sayın Bayraktaroğlu da o toplantıya gidiyor. Şimdi buradan ne gibi kararlar çıkabilir? Dün dönüş yolunda Cumhurbaşkanı'nın da değindiği bir meseleydi Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Bir 3 dakika üzerinden sizin ben değerlendirmenizi alayım. Buyurun.
0: Şimdi Netanyahu ile ilgili son olarak şunu söylemek isterim. Yani o BM kürsüsünden yalan söyledi. Durmadan yalanlar söyledi ve bu yalanların da yalan olduğunu herkes gördü. Birincisi bu. İkincisi, Netanyahu'nun bu tavrı dünyada karşılık bulmadı ve dünya İsrail'i daha fazla mahkum etti. Ama şöyle bir sorunun da net olduğu bir kez daha Netanyahu'nun bu konuşmasıyla ortaya çıktı. Dünyanın bir Netanyahu sorunu var, bir İsrail sorunu var. İsrail sorunu büyütmek istiyorsa, dünyayla kavga etmeye devam etmek istiyorsa, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istemiyorsa Netanyahu'yu bu kürsüde tutmaya devam edecek. Mekke ittifakı meselesine gelince, şimdi bir müddettir biliyorsunuz bir kriz Yemen üzerinde yaşanıyor. Suudi Arabistan bu ittifakın üç ortağından bir tanesi ve bu ittifakın NATO benzeri bir beşinci maddesi var. Taraflardan bir tanesi eğer saldırıya uğrarsa diğer taraflar kendisine destek vermek durumunda. Karşılıklı bir vaatleşme var bu anlaşma çerçevesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin de Pakistan'ın da hali hazırda Yemen'de saldırı, Yemen'deki Husilerden kaynaklı bir saldırı altında olan Suudi Arabistan'a bir destek verme sorumluluğu söz konusu. Bir müddette Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında satır aralarında bunu net bir şekilde görebiliyorduk. Anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'dan bu süreçte şimdi bu mekanizmanın devreye girebilmesi için bir destek talebinin olması gerekiyordu. Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından bu destek talebinin geldiğini anlıyoruz. Yani Suudi Arabistan hem Türkiye'den hem Pakistan'dan Husilerden kaynaklı kendi egemenliğine yönelik saldırılarla mücadelede bir destek talebinde bulunmuş. Ancak bu desteğin ne mahiyette olduğu konusunda henüz bir netlik söz konusu değil. Netlik söz konusu değil derken olan bir şey var da söylemiyor anlamında söylemiyorum. Henüz istişareler devam ediyor. Ve Suudi Arabistan'a yardım edilecekse, destek verilecekse bunun senaryoları çalışılıyor. Çünkü biz burada Suudi Arabistan ve Yemen'den bahsetmiyoruz sadece. İşin bir tarafında ABD ile savaşmaya devam eden bir İran var. Ve İran bu Yemen meselesini açıkçası Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'a saldırtan aktör. Ve Husilerin kendi müttefiği olduğunu da kabul ediyor. Dolayısıyla burada Husilere yönelik bir cevap verildiğinde aklımızdaki soruları dile getiriyoruz. Husilere bir cevap verilirken İran'a da mı bir cevap verilmiş olacak? Muhtemelen yetkin pozisyonda olanlar bu senaryoyu değerlendiriyor. Diğer taraftan şunu biliyoruz. Suudi Arabistan'la nasıl destek verilebileceğine dair görüşmeler sürerken bunun daha çok teknik, özellikle Türkiye tarafından teknik düzeyde olabileceği değerlendiriliyor. Ama diğer taraftan iş o noktaya gelmeden yani Türkiye ve Pakistan Yemen konusunda Suudi Arabistan'a destek vermeye başlamadan evvel acaba İran'la bir çözüm bulunabilir mi? Yani İran Husileri frenleyebilir mi? Sayın Dışişleri Bakanı bunu sıklıkla vurguluyor. Suudi Arabistan bu meseleye esas itibariyle dahil olmamaya çalışıyor. Yani Suudi Arabistan, İran ve ABD arasındaki savaşta müdahil olmamaya çalışıyor. Dolayısıyla İran'ın da bunu değerlendirmesi gerekir. Suudi Arabistan'ı işin içine çekmek, İran'a bir getirileri götürleri noktasında bir muhasebeye ihtiyaç var. İran da bir dost ülke. Pakistan için de, Türkiye için de. Dolayısıyla muhtemelen diğer taraftan İran'la da bunun müzakereleri sürüyor. Öte yandan böyle bir senaryo kimin işine yarar? Bölge ülkelerinin eğer bölgedeki sorunları sahiplenecek ki Türkiye'nin ve Mekke İttifakı'nın dış politikasının ana sütunlarından biri bu. Bölgedeki sorunları bölge ülkeleriyle birlikte sahiplenip çözüm yoluna koymak ve dışarıdan aktörlerin gelip buna müdahil olmasını engelleme. Zaten İran meselesi bugün bunun olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu noktada bir çözüm bu şekilde bulunabilir mi? Çünkü Türkiye'nin ve Pakistan'ın dahil olduğu bir senaryo elbette ki
1: Peki.
0: bölgenin istikrarsızlığını isteyen İsrail gibi aktörleri memnun edecektir. Ve İran'ın da bundan bir kazancı olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla önce muhtemelen diplomatik seçenekler ve bugün Genelkurmay Başkanları arasında yapılacak toplantıda da teknik anlamda verilebilecek destekler söz konusu olacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Mekke İttifakı henüz meclisten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı. Dolayısıyla onun da burada bir karar çıksa bile bir netleşme olsa bile meclis tümüyle başlayıp bu anlaşma mecliste kabul edildikten sonra ki muhtemelen böyle bir durumda tezkere de gerekebilir. Öyle bir noktadan sonra harekete geçileceği kanaatindeyim. Bu da çok büyük ihtimalle Ekim ayı ortası ve sonunu bulacaktır. Umarım ki o zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Körfez krizi çözülür ve hiç bunlara gerek kalmaz.
1: Peki. Sayın Özcan İtikit, size teşekkür edelim, uğurlayalım. Biz İskender Karakaya ile bu konu üzerinden konuşmaya devam edelim.
0: Teşekkürler.
1: Özcan Bey'in yetişmesi gereken bir yer var. O yüzden kendisini erken uğurluyoruz. Şimdi İskender Hocam, sizinle
2: Evet.
1: yarım kaldı konuşmamız. Bağlantı kopunca pek de dediklerinizden bir şey anlaşılmadı. O yüzden ben size bu
2: Evet.
1: noktada tekrar süre vermek istiyorum. Ama bu arada Birleşmiş Milletler'de biraz aslında görüşmelerin bence arasında karıştı kaynadı. Hakan Fidan'ın bu Mekke meselesine dair yaptığı açıklama, deniliyordu ki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının Mekke Anlaşması için bir ilk sınav olacağı ifade ediliyordu. Orada aslında Hakan Fidan'ın bir panelde bulunan eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e bir sorusu var. Diyor ki NATO'nun 5. maddesini devreye alınmasına kaç kez tanık oldunuz diye soruyor. Jeffrey de bunun karşılığında diyor ki sadece bir kez. Hakan Fidan da diyor ki kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor ama yeni kurulmuş bir savunma ittifakına 10 yıllık Yemen krizini gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık dedi Hakan Fidan. Aslında bu da geçmişi hatırlatarak çok dikkat çekici bir tespitti. Biraz sanıyorum ki liderlerin konuşması arasında Hakan Fidan'ın bu ifadesi kaynadı. Şimdi beklentiler de büyük bu yapılan toplantıdan bugün gerçekleşmesi beklenen. Özellikle acil olarak toplanılınca sizin beklentiniz nedir burada? Ne gibi bir karar çıkabilir? Yani ne işletilebilir?

Şimdi tabii Mekke İttifakı'nın oluşması bölgede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getirdi ama ittifakın oluşma sürecinde bu üç ülke bütün bölge ülkelerine bu ittifakın, paktın açık olduğunu söylediler ve İran'a karşı kurulduğu noktasına da bir açıklama olmadı. Ama İran-ABD-İsrail savaşının hemen arkasından bu

0: Şimdi 25 ve 26'daki iki girişim dünya ekonomisini, güvenliğini tabii büyük oranda sarstı. İran özellikle İsrail'i saldırılarla suçlarken 2026'daki Şubat'ın sonunda başlayan savaş ABD saldırılarıyla başladı. Ve dünya hidrokarbon kaynaklarının önemli ölçüde çıktı. Neredeyse %20'sinin dünyaya dağıldığı, uzak doğuya gittiği bir bölgeyle karşı karşıyayız. Demin de konuştuğumuz İsrail'in operasyonlarıyla bölgede de İran'ın vekil güçlerinin çok sarsıldığını, gerek Hizbullah olsun, Hamas ve Esad sonrası Şii vekil güçleri. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde bu üç ülkenin bir araya gelmesi bölgedeki enerji arz güvenliği, bölgesel ittifak ve istikrar için. Doğrudan bir ülkeyi karşısına almadan. Şimdi tabii 5. madde kaç defa uygulandı, 51. madde ekseninde böyle bir yapılanma nasıl sonuç doğurur? Evet, 11 Eylül'de saldırılardan sonra NATO 5. maddeyi gündeme almıştı. Ama şimdi burada özellikle demin tam söylerken yarım kaldı. Haziran sonrası 60 günlük bu tetkik inceleme süresinde, ateşkes süresince İran bir şey gördü. İran bir ateşkesin Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve müttefiklerin lehine olduğunu görüyor. Ve düşük yoğunluklu çatışma ortamının Husilerle, Hürmüz'de ve diğer bölgelerde hem bu ülkelerin toparlanmasının önüne geçtiği hem de enerji arz piyasasındaki baskıların ABD ve İsrail'in masaya oturtup işte dondurulmuş varlıklar, savaş tazminatı, İran'ın diğer talepleri noktasında geçiş ücreti Hürmüz konusunun ki nükleer meseleden ana nokta buraya doğru kaydı. ABD'nin eninde sonunda buna razı geleceğini ki mesela bir saldırı dalgasının Kasım öncesi başlayacağı ve muhtemelen hem Trump'ın Kongre'de güç kaybedeceği, onlara göre Netanyahu'nun da seçimi kaybedeceği bir senaryo var. İran adım adım bunu uyguluyor. Şimdi tabii bölge ülkeleri İran'la doğrudan, yani Mekke Paktı'nın şeyi İran'ı düşmanlaştırmak değil ama Hürmüz bu kadar sıkıntıdayken bir de Kızıldeniz'in kapanması ki %12'den bahsediliyor. Günlük 7 ile 10 milyon varil petrol de buradan geçiyor. Bu tabii kabul edilemez. Bir de Aramco'ya yapılan saldırılar. Yani bir yandan enerji arz güvenliği İran'ın geleneksel olarak bölgedeki güvenlik parametrelerinin zorlaması durumu var. Şimdi Türkiye'nin rolü burada hep ateşkes üzerine ve arabuluculuk üzerineydi. Yani şöyle anlamsız tartışmalar oldu. Türkiye bölgeye asker mi gönderecek? Böyle bir şey yok. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisindeki gücü, Pakistan'ın insan gücü ve şeyin körfezinde yani Suudi Arabistan'da ekonomik gücü gibi bir şey düşünüldü burada. Bu noktada da en azından bir dengeleyici, balancing unsur olarak bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Ben bunun mutlaka İran tarafından görüleceğini düşünüyorum. Çünkü İran'ın hem Türkiye'yi, hem Pakistan'ı, hem de Suudi Arabistan'ı aynı anda karşısına alması da çok muhtemel değil. Bu arada Pakistan'la Suudi Arabistan arasında da bir ikili ittifak var, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla İran bu noktada kendi taleplerini dünyaya kabul ettirmeye, yani ABD'ye kabul ettirmeye çalışırken çok gereksiz bir şekilde başka düşmanlıklarda kazanmaması gerekiyor. Bu noktada Husilere daha önce saldırılar müttefik güçler tarafından yapılıyordu. İngiltere, ABD. Şimdi doğrudan bir barış misyonu, deniz gücü gündeme gelebiliyor. Ve artık bu saldırılar, yani Husilerin o Kızıldeniz'i kapatmasına karşı nasıl bir askeri önlem alınabilir? Bunlar da konuşulacak. Yani bu noktada İran'ın bu politikasından vazgeçmesi gerekiyor. ABD'nin de İran'a yönelik yaptığı ekonomik ambargoyu daha da sıkılaştırmaması gerekiyor. Yani Haziran ortasına dönüp Temmuz'a kadar geldiğimiz süreçteki gelişmeleri geri dönüp bunu geliştirmek lazım. Eğer tekrar başa
1: Ne
0: dönecek
1: kadar
0: idiysek
1: mümkün?
0: 2000... Ben açıkçası iki senaryo görüyorum. Eğer İran saldırırsa Kasım seçimlerinden önce ABD'yi çok zor durumda bırakır. Eğer böyle kontrollü gerilim stratejisi devam ederse Trump'ın şu günkü ekonomik koşullarda işte 270 milyon yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar mı vaat etmiş
1: Evet,
0: diyelim Helin Hanım. Buna rağmen ben Kongre'de kaybedeceğini, yeni Kongre düzeninde de Amerika'da topal ördek mi diyelim artık ya da başka bir isim verelim. İran'la bir şekilde İran'a geçiş noktasında bazı tavizler verilip nükleer konusunda kesin sözler alıp yeni bir statükonun inşa edileceğini
1: Peki.
0: düşünüyorum. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bütün dünya bundan etkileniyor. Ki faiz indirmek isteyen, ekonomiyi normalleştirmek isteyen Trump ya da başkası bu tip hem bu savaşı hem de Rusya-Ukrayna krizini sürdürmemesi gerekir
1: Peki
0: yani.
1: hocam son bir dakikamız şimdi seçimde. Donald Trump'ın hani kendisi başkan olarak kalıyor ama sonuçta topal ördek durumuna düşecek. Sonrasında iki yıl kadar başkanlığı var. Ama hali hazırda

0: Türkiye ile de ilişkileri, mesela işte Katsa yaptırımları, F-35 meselesi, topal ördek durumuna düştüğü takdirde Türkiye ile bu çözülmesi gereken meselelerin akıbeti sizce ne olacak? Son bir dakikamız.
1: Evet, o da işte bizim açımızdan boyutu. Türk dış politikasının benim en çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi, bölgesel krizlerdeki ateşi kendi üstüne yansımasını engellerken mevcut durumdaki politik dengeleri de Türkiye'nin ulusal çıkarlarını maksimize etme noktasında çok akıllıca politikalar. Şimdi Türk dış politikası, F-35'ler, diğer meseleler, ambargo süreçleri var 2018'de. Bunları da Trump'ın güçlü döneminde ortadan kaldırmak, Türkiye lehine çözmek istiyor. Elbette demokratların Türkiye bakışı ve Türkiye'de yapılan Trump'ın verdiği sözler noktasında nasıl adım atabilir, onu o günün şartlarında konuşmak lazım. Ama NATO zirvesindeki verilen mesajlar çok olumluydu. Türkiye çok iyi bir ev sahipliği yaptı. F-35'e geri döneceğimizi ve diğer ambargoların da kalkacağını düşünüyorum. Çünkü gerek Avrupa'daki Rus korkusu, Türkiye'nin savunma sanayisine olan ihtiyaç, Türk ordusunun yeni denklemdeki yeri, ABD'nin Avrupa'dan asker çekmesi gibi Türkiye'nin gerçekten şu anda gerek Avrupa siyaseti, gerek Kafkaslar, gerek Orta Doğu'da çok ciddi avantajları var. Bizim Hariciye ve Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi de bunu görüyor. O günün şartlarını tekrar değerlendirecektir ama bu Türkiye'nin kazandığı kazanımların çok da kaybedileceği anlamına gelmemeli. Peki. Tekrar yorumlarız ama tabii Türk dış politikası da bence her duruma göre hazırlığını şu anda yapmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum İskender Hocam. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya bizimle birlikteydi. Öncesinde de Anadolu Ajansı Analisti Özcan Tikit de bizim yayınımızdaydı. İskender Hoca'ya da Özcan Bey'e de bir kez daha teşekkür edip uğurlayalım. Biz moderatöre noktayı şimdilik koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İstanbul 57 yıl aradan sonra atasporumuza ev sahipliği yapıyor. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası. 8 baş pehlivan, 84 pehlivan er meydanına çıkacak. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşalım.

0: beklenen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirlerine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Taraflar arasında işlemlerin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlanırken resmi onay süreci de başlatıldı. Emlak Katılım tarafından kamuya aydınlatma platformunda yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi. Açıklamada ilgili şirketlerin paylarının devrine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği ve işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda Emlak Katılım, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirleriyle ilgili resmi kurumlara başvuruda bulundu. Pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığı bildirildi. Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emlak Katılım'ın attığı bu adım, tasarruf finansman ve katılım bankacılığı alanındaki yapılanma sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Dar gelirli vatandaşlar için İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün sona eriyor. Vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden takip edebilecek. Dar gelirli vatandaşlar için İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi genç çiftler ve aileler için umut ışığı oldu. İlk etapta 1071 konut kiralanacak projede başvurular bugün sona eriyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1 gibi konut tipleri genç evli çiftlere uygun seçenekler bulunuyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların E-Devlet başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapan vatandaşlar süreci E-Devlet üzerinden takip edebilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde hasat başladı. Tarlalardan toplanan biberler güneşte kurutularak pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüp iç ve dış piyasaya gönderiliyor.
1: Dur.
2: Bu senelerinden çok güzel.
3: Toplanıyor, kurutuluyor, öğütülüyor. Coğrafi işaret ödüllü Maraş biberinde hasat dönemi başladı.
2: Maşallah mahsullerimiz çok güzel.
3: Kahramanmaraş'ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yılda yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretim 500'ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştiriliyor. Kent biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. pul biber üretiminde ise 1. sırada.
2: Fabrikalara icraat yapıyoruz, satıyoruz işte. Onlar da baharat olarak bize geri dönüyor.
3: Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını yapan 65 firma faaliyet gösteriyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.
2: Bu senelerinden çok güzel.
0: Ekonomiye noktayı koyalım, ara verelim. Saat başında moderatörle birlikteyiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar.
4: altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi biliyorsunuz ki. Artık döndü İstanbul'da ama oradayken beraberinde bulunan gazetecilerle de Türk evinde bir söyleşi yaptı. Kendisine sorular soruldu. Erdoğan yanıtları verdi. Elbette ki ne diyeceği en çok merak edilen mesele fon meselesiydi. Fon soruşturması biliyorsunuz yani ciddi sayıda mağdurdan bahsediliyor. Milyar dolarlar konuşuluyor. Cumhurbaşkanı diyor ki fon soruşturması hakkında gerekenlerin yapıldığını söyledi. Meselenin tüm sistemi etkileyen bir konu olmadığını da ifade ediyor ve sorumlular hesap verecek diyor. Hem bu başlık hem de çok daha fazla konu hakkında neler söylediğine bir bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretini tamamlarken Türk gazetecilerle buluştu. Son günlerde yaşanan fon krizi gündemin en çok konuşulan konularından.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Elbette terörsüz Türkiye en hassas meselelerden biri.
2: Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan'ın Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından Başika kampının belli şartlar ve takvimle Irak Federal Güçlerine devredilmesi yönünde anlaşma sağlandığı açıklandı.
2: Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Irak ile artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi arttırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.
1: F-35'ler temaslar sırasında dikkatle takip edilen başlıklardandı. ABD Başkanı Trump daha önce Türkiye'nin programa dönüşü konusunda bazı sözler vermişti.
2: Bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum.
1: Yemen iç savaşının tekrar kızışmasıyla Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar da gündemde. Suudi Arabistan üzerinden de Mekke Savunma Anlaşması konusunda baskılar var.
2: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır.
1: BMD reform ihtiyacı bu yılki genel kurulun en önemli maddelerindendi. Erdoğan hem kürsüden mesajlar verdi hem Bloomberg'teki makalesinde buna değindi.
2: Diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın, bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım. Daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil yeni köprülere ihtiyacı var.
1: Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. Yine mazlumların sesi oldu.
2: BM Genel Kurulu kürsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabarsa ve tedbir alınsaydı bunca can kaybedilmeyecekti. BM reformu o yıllarda yapılmış olsaydı bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi İşten bile değildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York temasları sırasında ABD Başkanı Trump ve Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle toplantıya katıldı. Gazze Barış Planı BM temaslarının önemli maddelerindendi.
2: Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemlidir ve kıymetlidir. Gazze'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için Hamas dahil neredeyse herkes olumlu adımlar atmış ve çözüm isteklerini ortaya koymuştur. Fakat İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır. İsrail'e başta Amerika olmak üzere uluslararası toplum bu plana uymak zorunda olduğunu öğretmelidir.
1: Ve İran Savaşı, Hürmüz'deki kriz tüm dünyayı etkiliyor. Peki Türkiye'nin bu krizin çözümü için tutumu ne?
2: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin korunması şarttır. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemlidir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır.
1: Bir de Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılarla seyri sefer güvenliği meselesi var.
2: Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Biz taraflarla yaptığımız görüşmelerde seyri sefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gereğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz.
1: Türkiye tahıl koridorunu tekrar hayata geçirmek istiyor.
2: Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi arttırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir kez daha ele aldım ve kendisinden aldığım cevap da olumlu.
1: Yunanistan'a gelince ilkbaharda seçimler var. Başbakan Mitsotakis'ten provokatif çıkışlar sıklaşıyor.
2: Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılamayacak kadar nazik ve mühimdir. Söz konusu tartışmalara bu zaviyeden bakıyoruz. Biz kendi

0: de gündemimize odaklandık. Şimdi de kendi işimizle ilgileniyoruz.
1: İklim değişikliği de BM'nin en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Artık sözden eyleme geçme zamanı. Kasım ayında Antalya'da COP31 toplantıları var.
0: Finansman güçlüğü çeken ülkelerin yanında durmak ve onları desteklemek de gelişmiş ülkelerin sorumluluğudur. İklim değişikliğiyle mücadele artık söz değil icraat gerektiriyor. Felaketler sınır tanımıyor. İnanıyorum ki Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesi bu uzun yolda önemli bir kavşak olacak.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar var. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlamış. Hemen birkaç açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Malum bugün Mekke İttifakı'nda da bir toplantı var. Genelkurmay Başkanları nezdinde acil bir toplantı yapılıyor. Türkiye Genelkurmay Başkanı da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması için İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir, diyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülke olduğunu söylüyor. İsrail'e de değiniyor Cumhurbaşkanı. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyaseti, süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz, diyor. Ve Suriye'nin istikrarına da değiniyor Erdoğan. Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisinin sorularına verdiği yanıtta. Bu noktada Erdoğan bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruri olduğuna değiniyor Suriye'den bahsederken. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini, Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve daha müreffeh hissedeceği bir düzenin kurulmasını destekliyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir ifadesini kullanıyor. Aslında terörsüz Türkiye sürecinde de hep dile getirilen PEJAK meselesi de Erdoğan'a sorulmuş belli ki. Erdoğan çünkü şu cevabı vermiş: İran'daki gelişmeler sırasında PKK, PEJAK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri dış müdahalelerden uzak biçimde İran halkı tarafından çözülmelidir, diyor. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e verdiği röportajda. Onlardan başa çıkanları da sizinle böylece paylaşmış olalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına bakalım şimdi. Yeni yasama yılı açılışı öncesinde bir değerlendirme toplantısında konuştu Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecinde izleme komisyonunun meclisin açılmasıyla birlikte oluşturulacağını, hızlı bir şekilde kurulacağını söyledi. Ve Kurtulmuş diyor ki siyasi partilerden kendilerine düşen üye sayısı kadar komisyona üye vermelerini isteyeceğim. Bu arada erken seçim acaba söz konusu olabilir mi? Yine bu tartışmalar bir süredir başlamıştı. Numan Kurtulmuş seçimlerin zamanında yapılacağını da söyledi.
3: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
3: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı.

0: Gündemin derken seçim iddiaları da vardı.
1: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndendir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
0: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
1: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmada yeni aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. 16 ilde 45 adrese operasyon yapıldığını söyledi bakan. 33 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen eylemler de inceleniyor.
3: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
0: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
3: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu arada şimdi bir tweet de attı. Onu da sizinle paylaşalım. Diyor ki vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir diye yazmış büyük puntolarla. Devamında da şöyle diyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu anlayışla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani MASAK'ın desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen FOM soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmıştır.

0: tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkındaysa yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasına, engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır, diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dakikalar önce yaptığı paylaşımda malumunuz fon operasyonu ve bununla birlikte gözaltına alınanlar, tutuklananlar olmuştu. Çok ciddi sayıda bu işin mağduru var. Ciddi rakamlardan bahsediliyor. Ve bu noktada da bakan sıcağı sıcağına Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Ve fonlarla ilgili yeni iddiada yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi vatandaşlardan ücret tahsil edilecek iddiasına yanıt verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan ve tasfiye edilen ya da edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan belirli bir ücret alınacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir isim altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü, temel amacınsa yatırımcı mağduru mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu vurgulandı. Konuya ilişkin adli soruşturmalar ve idari incelemelerin de sürdüğü bildirildi. DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. Resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli daha cezaevine konuldu. Böylece tabii tutuklananların sayısı da yükselmiş oldu. Ayrıca tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralık nakit paraya da el konuldu.
1: Fon soruşturmasında 19 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması derinleştirildi. Şu ana kadar 69 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi. Saatlerce sorgulanan şüphelilerin hepsi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz'e adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında fon yöneticilerinin de olduğu diğer 19 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralıktan nakit varlığa el konuldu. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu. El konulan iki özel jetle yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu açıklandı. Masak'ta yürütülen mali incelemelerde ise fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan varlıkların toplamı ise 2.8 milyar lirayı buldu. Sermaye Piyasası Kurulu

0: tavsiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının da 455.758 olduğunu açıklamıştı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor.
1: Gelelim Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına. Oklar FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibine çevrildi. Çünkü Yılmazer'in yakın çalışma çevresinde yer alan eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Neden tutuklandı? Kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından. Savcılığa göre Özbek'in Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli vardı.
2: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünü araştıran savcılık, şimdi FETÖ hükümlüsü, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çevresindeki isimlere uzanan hattı inceliyor. Bu hattın yeni ismi FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek. Özbek, FETÖ'nün tahşiyeciler grubuna kumpas davasında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay tarafından onaylanmış bir isim. Aynı davada Yılmazer'in de 12 yıllık örgüt üyeliği cezası onanmıştı. Savcılığın tespitine göre Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli vardı. Bu nedenle Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamalarıyla tutuklandı.
4: Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler.
3: Ve soruşturmanın en çarpıcı bölümü tam da burada başlıyor. Kurtlar Vadisi pusuda eski istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakteri 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde cezaevinde darp edildi, ölümle tehdit edildi. 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizinin sonraki bölümlerinde ise aynı karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı. Savcılık daha önce bu sahnelerle birlikte dizideki FG plakaları ve olası örgütsel mesajların bilirkişilerce incelenmesine karar vermişti. Şimdi araştırılan noktalardan biri şu. FETÖ'cü Yılmazer'in emniyet yapılanmasıyla Özbek'in senaryoya müdahalesi ve Kozinoğlu'nun ölümü arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ bağlantılı davalardaki mahkumiyetleri de kesinleşmiş durumda. Yargıtay, Hrant Dink cinayeti davasında Yılmazer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da 2023'te onamıştı. Bayram Özbek'in tutuklanmasıyla Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı ise 9 oldu.
1: Masak üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişinin bilgilerini sorgulayan FETÖ'cülere de operasyon düzenlendi, yakalandılar. Aralarında olay tarihinde Masak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de yer aldığı 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Masak'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulama yaptılar. Devletin kritik kurumlarından Masak'taki FETÖ casusluğuna yönelik operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik skandal, örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Kritik operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkanı sağladığını belirtti. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGM LAB AŞ tarafından geliştirildiği ve bu firmayla MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklıkla yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezi ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında iki şirkete el konuldu. Kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
5: Toplumun adaleti olan güvenin güçlenmesidir. Biz 26.765 hakim ve savcımızla
0: devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini de belirtti.
1: Gümrük muhafaza ekipleri Mersin'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiler ve bu operasyonlarda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram piregabaline el koydular.
3: Gümrükler muhafaza ekipleri operasyon yaptı. Zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin yürüttüğü titiz risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde Mersin'de operasyon için düğmeye basıldı. Ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit edenlere karşı 3 operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı baskınlarda sırasıyla 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram ve 387 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram reçetesiz satılması yasak olan piregabalin ele geçirildi. Zehir tacirlerine göz açtırmayan gümrükler muhafaza ekiplerinin operasyonları aralıksız devam ederken, olaylarla ilgili çok yönlü soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bakalım şimdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam ediyor. Oldukça da yoğun bir görüşme trafiği var. Bakan Fidan ilk olarak Pakistan ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması sürecindeki ilerleme ele alındı. Fidan daha sonra Libya konulu toplantıya iştirak etti. Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Hakan Fidan Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan İslam İş Birliği Teşkilatı yıllık koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Filistin, Suriye, Lübnan, İran, Yemen ve Somali gibi konular ele alındı. Fidan ayrıca Türk evinde pek çok ikili görüşme yaptı. ABD, Avrupa, Arap dünyası ve Asya'dan pek çok üst düzey yetkili ve mevkidaşıyla bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Neden? Çünkü Mekke Anlaşması kapsamında toplantı yapılacak. İlk açıklama Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Genelkurmay Başkanları seviyesinde acil bir toplantı yapılacak. Toplantıda Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın nasıl destekleneceği konuşulacak. Son günlerde Yemen'deki iç savaş alevlenmişti. İran destekli Husiler, meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Bu saldırılarda pek çok bölge ve altyapı tesisi hedef oldu. Mekke ve ülkeyi doğudan batıya geçen petrol boru hattı da bunların arasındaydı. Husiler dün de Suudi Arabistan'da çeşitli noktalara saldırılar düzenledi. Genelkurmay başkanları işte böyle bir ortamda görüşme yapacak. Duyuru ABD'de yapılan bir başka önemli toplantının arkasından geldi. BM Genel Kurulu marjında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla Mekke Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşma sürecini ele almıştı. Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri olarak da Pakistanlı emekli general Numan Mahmut atanmıştı. Genel sekreterlik üye ülkeler arasında dönüşümlü yapılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu yılda uzaktan katılmak zorunda kaldı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Kendisi de buna tepki gösterdi. Uluslararası topluma seslendi. İsrail'in katliamlarının sürdüğünü hatırlattı. BM daha neyi bekliyor diye sordu.
1: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
2: Bu yılda Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD kısıtlamaları sebebiyle oturuma uzaktan katıldı. 81. BM Genel Kurulu'na bir kez daha iki devletli çözümü hatırlattı. İsrail'in soykırımını dünyaya haykırdı.
1: İki devletli çözüm ve iki ülkenin de zararsız bir geleceği için elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum.
2: Abbas, Amerikan hükümetine seslendi. Vize vermemelerine tepki gösterdi.
1: Amerikan yönetimine sesleniyoruz. Karşılıklı saygı bekliyoruz. İki devletli bir çözüm istiyorsanız karşılıklı saygı ve görüşmeler çerçevesinde bunların yapılması gerekiyor.
2: Mahmut Abbas, Filistin'de yaşanan İsrail soykırımını tüm dünyaya bir kez daha duyurdu.
1: Filistin devleti tarihinin en tehlikeli zamanlarını yaşıyor. Lütfen bunu hepiniz bilin ve görmezden gelmeyin. Bağımsızlık ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz. En temel haklardan yoksun bırakılıyoruz.
2: Filistin lideri İsrail'in Kudüs'teki işgalinin altını da çizdi.
1: Şu anda Kudüs izole edilmeye çalışılıyor. İnsanların Kudüs'e girişinin yasaklanması için çalışmalar yapılıyor. Ve bütün dünyanın gözü önünde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gözü önünde bu saldırılar devam ediyor.
2: Uluslararası kurumların İsrail soykırımına sessiz kaldığını dile getirdi. yeteri kadar yaptırım uygulanmadığını aktardı.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi bu noktada bu durum için barış ve huzur sağlayacak bir çözüm getirmeli.
2: Birleşmiş Milletler'e seslenen Abbas, saldırıları durdurun dedi.
1: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk daha neyi bekliyor müdahale etmek için?
2: Abbas, iki devletli çözüm için bazı garantilerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etmelerine rağmen bölgede hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.
0: Ve İsrail bildiğiniz gibi Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İHA ve topçu atışlarıyla çadır kamplarını vurdu. Kendi kamikaze İHA'sının patlaması sonucu iki İsrail askeri de öldü. Batı Şeria'da ise Filistinlilerin yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden söküldü. Bununla da kalınmadı. Yollar kapatıldı. Sivil işgalciler araçları kundakladı. Öte yandan Arnavutluk Gazze'ye uluslararası istikrar gücü gönderme kararı aldı.
2: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de durmuyor. Ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürüyor.

0: İsrail askerlerinin bulunduğu mevziye düştü. İki İsrail askeri öldü. İsrail ordusu geçici olarak İHA uçuşlarını durdurdu. Bölgedeki insani krize uluslararası müdahale hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Meclisi dikkati çeken bir karara imza attı. Meclis, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası istikrar gücü kapsamında bölgeye en fazla 40 askerden oluşan bir birlik gönderilmesini onayladı. Tasarının Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması bekleniyor. Askerlerin insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, güvenlik durumunun izlenmesi ve tesislerin korunması gibi görevler üstleneceği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin hem geçim kaynakları hem seyahat özgürlükleri hedef alınıyor. Ramallah yakınlarındaki Beit Rima'da İsrail iş makineleri 31 dönümlük araziye girerek bölge halkının adeta evladı gibi baktığı ve en önemli geçim kaynağı olan 400 zeytin ağacını kökünden söktü. Ramallah ve Elbire çevresindeki geçiş noktalarının kapatılmasıyla yüzlerce Filistinli yollarda mahsur kaldı. Birçoğu geceyi araçlarında geçirmek zorundaydı. Rantis köyünde ise Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazarak 3 sivil aracı kundakladı.
1: Şimdi Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ama Herhalde en kısa ziyaretlerinden birini yaptı. Bu arada hem Birleşmiş Milletler binasının dışında hem de binanın içinde yani salonda kendisi protesto edildi. Dışarıda katil Netanyahu sloganlarıyla protesto edildi. İçeride ise ülke temsilcileri Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ettiler. Bununla da kalmadılar. Yuhalayanlar da oldu. Ama tüm bunlara rağmen küstahlığından ödün vermedi Netanyahu. Türkiye dahil pek çok ülkeyi tehdit etti.
0: Uçağı New York'a inemedi, New Jersey'ye indi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığında ise salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağında New Jersey'de bir havalimanına indi. Oradan BM Genel Merkezi'ne hareket etti. BM binası önünde protestocular onu bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı, Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde BM Genel Kurul salonuna girdi. Onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle İsrail Başbakanı 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu konuşması öncesinde salonu terk eden temsilcileri hedef aldı.
2: Before I begin, salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsın.
0: Benjamin Netanyahu küstah açıklamalarda bulundu. Asılsız ithamlarla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.
2: Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakim olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz. Bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir.
0: Soykırımcı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları savundu. Saldırı kararının başbakan olarak onay verdiği en kolay kararlardan biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu konuşması sırasında bir çağrı cihazı da gösterdi. İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarını hatırlattı. Hizbullah bunu hatırlıyor dedi.
3: Well, I can tell you this.
0: Netanyahu Gazze'de soykırım suçlamalarını da reddetti. Suçlamaları yüzyılın en büyük yalanı diye niteledi. İsrail ordusunun sivilleri korumak için önlemler aldığını iddia etti. Suriye'de işgal ettikleri Golan Tepelerinin ise İsrail toprağı olarak kalacağını söyledi. Hatta baştan beri kendilerine ait olduğunu öne sürdü.
2: Sayın Şara, Yahudilerin Musa zamanlarından beri Golan Tepelerinde olduğunu bilmeniz lazım. Kutsal kitapta okuyabilirsiniz.
0: Bir İsrailli temsilci ise Netanyahu'yu protesto eden ülke heyetlerini teker teker not aldı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve

0: Şiş listesinde halk sağlığını tehlikeye atan detaylar ortaya çıktı. Mersin'deki kasap ve et entegre tesislerinde satılan kıymalarda tek tırnaklı hayvan etiyle sakatat tespit edildi. Tarsus'ta satışa sunulan sumakta yasaklı boya maddesi bulundu. Peki nelere nasıl dikkat etmek gerekiyor? Sözü muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye verelim.
1: Gıda sahtekarlığının hileleri bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit tahşiş listesine baktığımız zaman da yeni firmaların eklendiğini görebiliyoruz. Özellikle de ette yapılan hileler yine bildiğiniz gibi oldukça fazla. Şimdi daha fazla detayı Gıda Mühendisi Nurten Sırma ile konuşalım. Nurten Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi hızlıca sormak istiyorum. Bakın tezgahta yerini almış etleri görüyoruz. En çok da tabii ette kıymada hileler yapılıyor. Evet. Bu hileleri nasıl yapıyorlar, ayırt etmek mümkün mü?
2: Şimdi etin fiyatı yüksek. Vatandaş da almakta zorlanıyor. Dolayısıyla bu bazı kişilere fırsat doğuruyor. Yani bu boşluğu doldurmak adına, maliyeti düşürmek adına yapılan sahtecikler. Ama işini düzgün yapan, doğru yapan perakendeciyi, kasabı, onları da etkileyen çeşitli sahtecilikler var. Mesela yakalanan örneklere baktığımızda bir kasapta çiğ et kıymasında yakalanan tek tırnaklı hayvan etini gördük. Yine bir kebapçıda öyle. Veya hazırlanan o yemeklerin içerisine katılan tek tırnaklı hayvan etiyle ilgili örnekler var. Dolayısıyla şimdi burada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı işletmelerden ürünleri almak her zaman önemlidir. Dolayısıyla gittiğiniz kasapta, markette işletme onay numarası olup olmadığına dikkat edin. Sadece fiyatı ucuz diye yöneldiğimiz çoğu üründe aslında sahtecilik yapılabildiğini de görüyoruz.
1: Şimdi çok fazla aslında et çeşidi de var ama en çok hilenin kıymada yapıldığını da görüyoruz. Bu tek tırnaklı et içerisine katılıyor. Kıymayı almaya geldik, kasaptayız. Bunun anlamanın renginden, kokusundan bir yolu, formülü var mı efendim?
2: Şimdi vatandaşın gözle anlaması çok zor ama şunu söyleyebilirim. Hazır kıyma almamak lazım. Yani hazır çekilmiş kıyma gözünüzün önünde çektirin. Mesela burada güvenilir bir kasap var. Burada parçayı kendi gözünüzü seçeceksiniz. Bana şu parçayı verin.
1: Şu an olduğu gibi o bakın, parçadan, tam evet. Çekiliyor. Bahsettiğiniz bu.
2: Evet. Şimdi hazır kıymalar satılıyordu ama onların üzerinde etiket bilgileri olan kıymalar satıştaydı. Ama bazen bir bakıyorum üzerinde etiket bilgileri olmayan ama hazır kıymalar da satılıyor. Şimdi bu çekilen kıyma hangi parçadan? Çok farklı parçaların karışımıysa eğer kırmızının çok farklı tonlarını görürsünüz. Tek tırnaklı hayvan etinde et biraz daha koyudur ve daha serttir. Kıymada bir tuhaflık fark ederseniz bunu lütfen arı 174 gıda ihbar hattına bildirin. Çünkü tek tırnaklı hayvan eti kesilmesi ülkemizde yasaktır. Veteriner hekim muayenesinden geçmez. Dolayısıyla parazit gibi çeşitli hastalıkların da oluşmasına neden olur. Sadece ette değil, et ürünlerinde de mesela sucukta veya işlenmiş et ürünlerinde, bazen bir yemekhanede vesaire denk gelebilen örnekler oluyor. Şimdi şunu söylemek lazım. Güvenliği test edilmemiş veya onay belgesi almamış işletmelerden gelen etler, ne olur kayıt dışına dikkat edelim. Burada vatandaşın çok önemli görevi var. Vatandaşın kendisidir aslında esas olan denetçi. Bazı depolar sizin dikkatinizi çekiyorsa, bazen yerleşim yerlerinden uzak, işte jandarma komutanlığına yapılan ihbarlarla, emniyet müdürlüğüne yapılan ihbarlarla veya Alo 174 gıda ihbar hattına yapılan ihbarlarla bu kaçak depoların da yakalanmasına vatandaş da katkı sunabilir.
1: Yani o zaman demek ki bilindik yerlerden almakta ve Tarım Bakanlığı'nın da açıklamış olduğu o taklit tahşiş listesine kontrol etmekte fayda var diyebiliriz.
2: Kesinlikle. Peki,
1: Nurten Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gıda Mühendisi Nurten Sırma'nın da belirtmiş olduğu gibi aslında hem bakanlığın listesine dikkat etmekte hem de bilindik yerlerden alışveriş yapmakta fayda var. Çünkü gıda sahtekarları özellikle de bir yandan balda, zeytinyağında, daha önceki örneklerinde gördüğümüz gibi bir yanda da en çok kıymada, ette çok fazla hile yapabiliyorlar. İşte bütün bunlara dikkat etmek için de hem listeyi kontrol etmekte hem de güvenilir bilindik yerlerden alışveriş yapmakta fayda var değil mi? Sözü stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Eren'e ve artık moderatöre noktayı koyuyoruz. 24'te yayın İbrahim Güneş'in sunumuyla moderatör kuşağıyla devam edecek. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce Netanyahu böyle göğsünü gere gere katliamı yapıyor ya. Ne güzel de katliam yapıyorum ben. Nasıl bebekleri de öldürmeyi biliyorum ben diye geldi. Ve dünya tarihinin en utanç verici karıcısı. O kimse o karadeklerin. Allah onların hepsinin böyle büyük ağır bedeller ödediğini bu dünyada bize görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Orada alkışlayan kim varsa. Amin. Hangi şerefsiz tanımıyor. Nereden bileceğiz? ABD kongresindeki adamları. Johnny'si, itisi bilmem ne var orada. Fakat oradan Ömer Bey 2 yıl içerisinde. Bak oradan adamı aldılar böyle koydu. ABD başkanı herhangi bir kongrede o kadar alkışlanmaz. Ne oldu aynı yerde? Amerika'da yine. Herkes çıktı, boşalttı. Protesto edildi başta girizgahta. Adam New York Havalimanı'na ben değil, kendisi, kendi medyası ifade ediyor. Ben demiyorum, o diyor. Nereden bileyim ben? New Jersey'ye gidiyor, oradan karadan gidiyor. Hani buradan da yanlışlıkla bir rezil olmayalım, kepaze olmayalım. Zaten dünyanın birçok ülkesinde aranıyorum. Havayı kullanamıyorum. 2 yıl önce seni kucaklıyordu. Ne oldu? Ne oldu kucaklayanlar? Şimdi yine kucaklayacaklar da inersen mi kucaklayacaklar? Ayakta alkışlayanlar, ayakta bekliyorlar şu anda seni. Gel. Sabır söylüyorum bak. Yani böyle.
2: Hazırlı kelam Sayın Cumhurbaşkanı temaslarını tamamladı, yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar kaldı geriye. İşte o rüzgar bizim en baştan beri. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü sohbette meslektaşlarımızla, gazeteci dostlarımızla yaptığı sohbette de tam da bundan bahsetti. Yani ben o Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkıyorum. İlk kez çıktığımda ne söylediysem 16.'da da aynısını bence söyledim. Dünya bizim olduğumuz noktaya geldi. Yani bu Netanyahu'nun evet bu manşeti Sabah gazetesi kullanmış. Netanyahu'nun o soykırımcı aşağılık katilin tecriti bir anda böyle bir aydınlanma gelerek olmuş bir şey değil. Tabii. Cesaretin bulaşıcı olduğunu dün zikretmiştik. Bugün de söylüyoruz. Türkiye'nin cesurca One Minute'den 20 yıl öncesinden karşı duruşu, dik duruşu, aman Allah'ım mahvolduk, perişan olduk diyenlere rağmen, yani CHP'li Oktay Ekşi o zaman Hürriyet gazetesinde tarafsız CHP'li olarak köşe yazardı.
1: Şimdi Türkiye karanlık çağa doğru gidiyor.
2: Aynen öyle. Şimdi ayvayı yedik yazdı yani. Şimdi evet. Ayvayı yedik karanlık yazdı. One Minute'den sonra yazdı bunu. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye oraya getirdin? Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın başarılı Amerika seyahatinin neticesinde dün yeni partili adını da İlhan Uzgel. Hani şey var ya.
1: Biliyorum.
2: Özgür Özel'in danışmanı efendim. Mavi Vatan mefkuremize masal diyen zihniyet, dünya global gelişmelerini de okumaktan aciz olan, yani Beşar Esad'ın uçağa Moskova'ya iniş yaparken daha genel başkanına Esad'la görüşmemiz gerekiyor deyin efendim diyen zihniyet sosyal medya hesabında bir analiz yapmış. Şöyle kötü geçti, böyle perişan olduk. Tabii, oraya da öyle, davet edilmedik, öyle. Burada da yokuz diye yazmış. Alıp da ekranı kirletmeyeyim dedim. Programın sonunda merak edenler hocam, sosyal medyadan baksınlar. Ya hocam. Ama çok da itibar etmesinler, haberleri olsun.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım Net.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trinx sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx sat.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Medya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündoğan katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Binoğlu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD medyasına Newsweek'e verdiği röportajla bu saat dilimine başlıyoruz. Elbette birçok konu başlığı vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in saldırgan politikalarını eleştirdi ve Netanyahu'nun söylemlerinin aslında seçim atmosferinden kaynaklandığını vurguladı. Aynı zamanda Mekke İttifakı için İsrail ya da İran'ı ya da herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor bir savunma anlaşması vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda kararlıyız mesajı verdi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak da dikkat çeken bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de buna uygun reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Genel kurulun iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Hem Türkiye'nin güneyinde ve doğusundaki çatışmalara ve kritik atmosfere hem kuzeydeki gelişmelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskini göz ardı edemeyiz mesajı paylaştı. Bu süreçte sağduyuyla hareket etmek, iddiaları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor dedi. Türkiye'nin arabuluculuk misyonuna dikkati çekti diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran savaşı ile

0: ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Tarafları müzakere zemininde buluşturmak istiyoruz mesajını paylaştı. Önceliğimiz çatışmanın yayılmasını önlemek, ticaret yollarının güvenliğini korumak ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmektir ifadesini kullandı. Erdoğan söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirilemez dedi. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir görüşünü paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi ve çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bir noktanın da altını çizdi. Özellikle Birleşmiş Milletler'in misyonunu güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik desteğiyle ilgili olarak da gerilimi tırmandırma politikasından uzak durulması gerektiği vurgusunu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Netanyahu hükümetinin saldırgan tutumunun da seçim atmosferinden kaynaklandığı vurgusunu paylaştı. Suriye'ye yönelik saldırılar ve Yunanistan'la askeri işbirlikleri üzerinden de Türkiye'ye karşı adımlar atıldığını vurguladı. Ve bu gerilimlerin askeri çatışmaya dönmesi ihtimalini görüyor musunuz sorusuna da cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryo üzerinden kurmaz. Türkiye NATO içerisinde güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın ittifak bakımından hangi sonuçları doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalle ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha önemlidir diye mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ve terörist Türkiye konusunda kararlıyız mesajlarını da Newsweek aracılığıyla dünyayla paylaştı. Terörist Türkiye süreciyle ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan değerlendirmeler geldi. Yeni yasama yılı açılışı öncesinde bir değerlendirme toplantısına katıldı ve şöyle söylüyor. Terörist Türkiye sürecinde izleme komisyonu meclisin açılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde kurulacak.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
1: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı. Gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
1: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
2: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
1: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık yarım milyonluk bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Hüseyin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor efendim. Adalet Bakanı Akın Güllek 16 ilde 45 adrese düzenlenen baskınlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sabote edilmesi ve bu süreçlerin aydınlatılmasının engellenmesi çabalarına da dikkat çekti.
3: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
2: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
1: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
2: Helikopterin arandığı gün ortaya konulan bazı telsiz kayıtları var efendim. Yeni ortaya çıktı ve bu telsiz kayıtlarında helikoptere ait hiçbir iz bulunamadığı telsiz konuşmalara yansıyor. İl Jandarma Komutanı da açıkça bu işte bir yanlışlık var diyor. Acaba o dönemde arama kurtarma ekiplerine yanlış koordinat mı verildi sorusuna cevap aranıyor.
3: Herkes orada, akutçular orada, yok orada bir şey. Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
4: Arama ekipleri verilen noktaya çıktı. Jandarma oradaydı. Arama kurtarma ekipleri de bölgedeydi. Ama helikopter yoktu.
5: Helikopterdeyim.
4: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin arandığı saatlere ait telsiz konuşmasında ekiplerin yanlış bir noktaya yönlendirilmiş olabileceği açıkça tartışılıyor.
3: Ya Kemal, evet komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada. Evet komutanım. Herkes orada. Akutçular orada. Yok orada bir şey.
4: Bunun üzerine dönemin il jandarma komutanı verilen noktadan şüphe duyduğunu açıkça söylüyor.
3: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz, bölge komutanımız öyle diyor. Evet, şimdi oraya tepede ver, zirvede ver, çok da ciddi bir tipi var orada. Evet komutanım, nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
4: Yıllar sonra ortaya çıkan bu konuşma, arama kurtarmanın en kritik saatlerindeki koordinat bilgisini yeniden tartışmaya açtı. Ekipler neden o noktaya gönderildi? Koordinat nasıl belirlendi? Ve helikopter başka bir yerdeyken zaman bu bölgeye harcandı. Şimdi bu telsiz kaydı, Yazıcıoğlu soruşturmasındaki arama sürecinin en çarpıcı belgelerinden biri olarak yeniden inceleniyor.
5: Sağım, solum, arkam, önüm, işte benim, işte benim, işte buradayım.
2: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var efendim. Fon sisteminde hesap bulunduğu belirlenen 12 şüpheliden 5'ine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 7 şüpheliyle ilgili de baskınlar söz konusu. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Bir kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi belirlendi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammed Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bu nedenle soruşturma kapsamında kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce aklında adli işlem yapılmayan 7 şüpheli yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mahalle Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor. İmamoğlu çıkaramazsız suç örgütü davasında bu kez 13 milyon liralık para trafiğe aktarıldı, anlatıldı. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk kendisinden sosyal yardım ve kreş desteği adı altında para alındığını, 13 milyon lirayı 2 ayrı teslimatta verdiğini söyledi.
6: 13 milyon lira. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk'ün mahkemede anlattığı para miktarı. Baştürk kendisinden önce kreş yardımı desteği adı altında para istendiğini anlattı. Sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını itiraf etti. Ardından Süleyman Ati'ye yönlendirildiğini söyledi. Savcı 13 milyon lirayı kime teslim ettiniz diye sorunca Baştürk'ün cevabı Süleyman Atik oldu. Para tek seferde de verilmedi. Baştürk kendisine bir telefon numarası verildiğini, görüşmenin ardından adres belirlendiğini ve 13 milyon liranın iki ayrı seferde teslim edildiğini belirtti. İddianamede de paranın sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında talep edildiğini, miktarın 13 milyon liraya ulaştığı ve iki parça halinde verildiğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında mahkeme şimdi bu 13 milyon liralık para trafiğinin kimlere ve hangi amaçla ulaştığını değerlendiriyor.
7: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
2: İBB yıktı, aradan 7 yıl geçti. 2019 yılında Avcılar'daki Hacı Tükenmez Camii deprem hasarlı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da camiyi kısa sürede yapacaklarını söylemişti. Hatta etrafına projelerin resimleri asılmıştı ama bir çivi bile çakılmadı.
8: Hemen Avcılar'ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Tükenmez Camii'nin temelini de seçimden hemen sonra 2-3 hafta sonra atacağız. Orada çok güzel bir Avcılar girişini yapacağız size.
4: 7 yıl önce burada bir cami vardı. Bugünse geriye sadece İBB'nin çevrelediği boş bir alan ve proje görselleri kaldı. Avcılar'da D100 Karayolu'nun hemen yanındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde minaresi hasar gördü. Karot örneklerinin ardından ağır hasarlı olduğu belirlendi. Belediye meclisinin kararıyla cami yıkıldı. Yıkım hızla gerçekleşti ancak caminin yeniden yapımında aynı hız görülmedi. Yıllar birbirini kovaladı. Caminin seçimden sonra yapılacağı söylendi. Ama o seçimin üzerinden çok uzun zaman geçti. Bugün takvimler 2026 yılını gösteriyor. Caminin yıkılmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Alanın çevresinde İBB'nin Hacı Ahmet Tükenmez Camii inşaatı yazıları da duruyor. Projenin nasıl görüneceğini anlatan maket fotoğraflarda. Ama ortada cami de yok şantiyede. Kısacası başlamış hiçbir inşaat bulunmuyor.
9: Buradaki cami yapın. Yapın abi, ne diyeyim yani.
10: Vatandaş bekliyor
9: yani. Fıstıklı camimiz vardı. Tam E5'in yanında. Fıstıklı. Yapın abi.
4: Bölgede yaşayanların tepkisi de tam olarak bu. Yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasını bekliyorlar. Üstelik beklenti birkaç aylık da değil.
11: Yapılmadı ama herhalde belediye takip ediyor. Vallahi herhalde 5-6 yıl geçmiştir. Yani normalde herkes alışık yani. Olması gereken bir şey. Zannediyorum yeri de tahsis etmişler. Bu şekilde de devam eder. Yapılır da herhalde zannediyorum aşırı sırasıyla.
4: İBB camiyi yıktı. Yeniden yapacağını açıkladı. Alanın etrafına inşaat yazıları asıldı. Dönemin başkanı İmamoğlu seçimden sonra dedi ama 7 yılın sonunda Avcılar'da değişmeyen tek şey caminin hala yapılmamış olması. Şimdi bölge halkı sözünü tutmayan İBB'den sözünü artık tutabileceği bir tarih bekliyor.
2: Amasya Merzifon'da ise altyapı çilesi isyan ettirdi. İçme suyu hattı için bir kazı çalışması yapıldı ama aylar geçti. Asfaltlama yapılmadı. Yollar toz çamur içerisinde. Öyle ki sağlık endişesi arttı. Vatandaş zaman zaman maske takmak zorunda kalıyor ve yeni parti yönetimindeki belediyeye de tepki gösteriyor.
6: Önceden koronavirüs salgınında takıyorlardı. Şimdi toz nedeniyle maskeyi hayatlarından çıkaramıyorlar.
12: Aynı korona dönemini yaşadık neredeyse. Kurt kışı geçirir ama bu tozu unutmaz diyorlar.
6: Amasya'nın Merzifon ilçesinde aylardır onarılamayan yollar vatandaşı isyan ettirdi.
13: Vatandaş çok mağdur ya, çok zor durumda. Ben 6 aydır çekiyoruz.
14: Çakırdan çukurdan ayağımız

0: Kırılacak atok.
1: Toz nedeniyle camlar açılamıyor, araçlarsa tozdan adeta renk değiştiriyor.
2: Evde ufak bebek çocuk var. Ne cam açabiliyorum, ne kapı açabiliyorum. Ya adeta sanki işkence ediyor bize ya.
3: Maskelerimizi takalım. Bak görüyorsun toz bulutu her taraf.
4: Bütün mahalleler perişan. Sokaklar perişan. Kaldırımlar berbat.
1: İddiaya göre ilçe merkezi genelinde içme suyu şebekesi ve isale hatlarının yenilendiği projede boruların döşendiği alanlar toprakla kapatıldı. Ancak yeni parti yönetimindeki belediye aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapmadı.
2: Sayın Başkanım, lütfen rica ediyorum senden. Bu yolların hali nedir? Yaptığın yeri önce yap, ondan sonra kaz, ondan sonra asfaltını dök.
0: Bronşit her türlü hastalık var. Tozdan geçirmiyor ya. Ya artık bir el uzatsınlar.
3: Havanın kuru olduğunda, rüzgarlı olduğunda dışarı çıkmayın. Çok büyük hava kirliliği var. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Aynen.
1: AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatı da sokağa çıkarak vatandaşların tozdan daha fazla etkilenmemesi için maske dağıttı.
3: 3000 tane maske dağıttık. Maskeyi biz ne için dağıttığımızı söylemeden kendileri söylüyor. Tozdan içimiz doldu. Maskeyi verin takalım diyorlar.
0: Endişemiz çok. Kış geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Vatandaşlar yeni parti yönetimindeki belediye yetkililerinin harekete geçerek görevlerini yapmalarını, yolların asfaltlanmasını ve bu çileden kurtulmayı bekliyor.

0: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki 13 kayıp yolcuyu arama çalışmalarında önemli mesafe alındı efendim. Ancak geminin tüm bölümlerine girildiği halde naaşlara ulaşılamadı. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel batık geminin tüm alanlarına ulaşıldığını ancak yeni bir naaşın bulunamadığını söyledi. Gemi 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batmıştı. Faciadan 239 kişi kurtulmuş, 15 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de kayıptı. Kayıp kişiler arama çalışmaları devam ettirildi. Olayın adli boyutunda da gelişmeler yaşanıyor. İncelenen dijital materyaller, WhatsApp yazışmaları mahkemeye sunuldu. Yardımcı kaptan Merve Serarslan'ın telefonundan çıkan 17 Haziran tarihli mesajlar özellikle önemli. Buna göre geminin sol kızağının kırık olduğu kaptanın bilgisi dahilinde girişi güzel bir tamirattan geçirilmişti. Şirketin Türkiye'deki yetkililerinde durumdan haberdar olduğu hasarlı kızağın fotoğrafları da paylaşılmıştı. Facianın asıl nedenini geminin kara kutusu ortaya çıkaracak. Kara kutuyu henüz bulamadı ekipler. Limanlar Dairesi'ne alınan seyir ve teknik yeterlik sertifikalarının incelemesi de sürüyor. Mürettebata ait bazı belgelerin Türkiye'den gelmesi bekleniyor. İngiliz yayın organı The Economist dergisinden dikkat çeken bir kapak geldi efendim. Çölde elinde valiziyle yürüyen bir ABD askeri vardı. ABD valizinin üstünde bayraklar arasında İsrail'in de olması dikkat çekiciydi. Dergi ABD çekildiğinde Orta Doğu'daki güç boşluğunu kim doldurabilir sorusuna cevap aradı. Türkiye'nin ismi öne çıkıyor. Detaylarsa analiz haberimizde.
1: Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
2: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
2: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
1: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
2: Onlar sanıyorlar.

0: diyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
3: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
1: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
0: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla toplantı gerçekleştirecek. Açıklama Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Genelkurmay Başkanları seviyesinde acil bir toplantı yapılacak. Toplantıda Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın nasıl destekleneceği konuşulacak. Son günlerde Yemen'deki iç savaş alevlenmişti. İran destekli Husiler ve meşru hükümet destekleyen Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar yoğunlaştırıldı. Bu saldırılarda pek çok bölge ve altyapı tesisi hedef oldu. Mekke ve ülkeye doğrudan batıya geçen petrol hattı, boru hattı bunların arasındaydı. Husiler dün de Suudi Arabistan'ın çeşitli noktalarda saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanları işte böyle bir ortamda görüşme yapacak. Duyuru Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka önemli toplantının arkasından geldi. BM Genel Kurulu marjında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla Mekke Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması sürecini ele almıştı. Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri olarak da Pakistanlı emekli general Numan Mahmut atanmıştı. Genel sekreterlik üye ülke arasında dönüşümlü olarak sürdürülecek. Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a bir destek de Fransa'dan geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suudi Arabistan'a asker göndereceklerini açıkladı. Macron sevkiyatın liman kenti Yanbu'daki enerji tesislerini korumak amacıyla yapılacağını söyledi. Suudilerle bu görüşmeyi tamamladık. Askeri imkanlar göndereceğiz. Yani tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri konuşlandıracağız dedi. Fransız lider çatışmalara dahil olmayacaklarını da söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Birleşmiş Milletler marjında yoğun bir görüşme trafiği vardı. Fidan ilk olarak Pakistan ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması sürecindeki ilerleme ele alındı. Fidan daha sonra Libya konulu toplantıya iştirak etti. Libya'da barış, birlik ve refah içindeki uluslararası destek konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu Fidan. Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin bu konudaki aktif katkılarını süreceğini vurguladı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı yıllık koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Filistin, Suriye, Lübnan, İran, Yemen ve Somali gibi konular ele alındı. Fidan ayrıca Türkiye evinde pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdi. ABD, Avrupa, Arap Dünyası ve Asya'dan pek çok üst düzey yetkili ve mevkidaşıyla bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping biliyorsunuz Washington'da bir araya geldiler. Kritik zirvede çeşitli kararlar alındı. İşbirliği ve diyalog mesajları verildi. Ticaret ateşkesi 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Masada ticaretin yanı sıra yapay zeka, Tayvan ve İran meseleleri de vardı ancak temel anlaşmazlıklar tamamen çözülmüş de değil.
5: Dünyanın iki büyük ekonomisi Washington'da buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Kritik görüşme öncesi Trump sosyal medya uygulamasından paylaşım yaptı. Xi ve eşine övgüler yağdırdı. Trump, Xi ve eşini karşılama anlarına vurgu yaptı. Kendisi her zaman daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi ifadelerini kullandı. Daha sonra gün içinde iki lider bir araya geldi. Görüşme sırasında Trump, Xi'ye kendinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu gösterdi. Xi'ye bu da Biden diyerek espri yaptı. Çin lideri bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. Görüşme öncesi liderler açıklamalarda bulundu. Trump, Çin'le ilişkilerde önemli ilerleme sağlandığını savundu. Daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak istediklerini söyledi.
6: Ortak çıkarlarımıza odaklanırsak, tarih boyunca pek çok şey başarabileceğimize eminim. Bu ortak çıkarların peşinden gitmek, halklarımızı engin okyanuslar, muazzam mesafeler ve pek çok farklılığın ötesinde birbirine bağladı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bizi müttefikler haline getirdi. 2. Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımızda ulaştığımız o büyüklüğe bir bakın.
5: Xi de işbirliği mesajı verdi. Çatışırsak çok kayıp olur dedi.
7: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı. Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimiyle önleme mekanizmalarını iyileştirmeli.
5: Zirvenin ekonomi ayağındaysa geçici ticaret ateşkesi uzatıldı. İki lider 10 Kasım'da sona erecek olan ticaret ateşkesini Ocak 2027'ye uzatma kararı aldı. Ancak gümrük vergileri, Çin'in ABD'den alımları, nadir toprak elementleri ve teknoloji kısıtlamaları gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Zirve bu sorunların tamamına kalıcı çözüm getirmedi. Yapay zekada masanın en dikkat çeken başlıklarından biriydi. Xi, Çin'le ABD'nin dünyanın önde gelen yapay zeka güçleri olduğunu belirtti. Teknolojinin insan kontrolünde tutulması gerektiğini söyledi. Washington'la Pekin'in yapay zeka kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin iletişim kanalları oluşturması da gündemde. ABD tarafı yapay zeka güvenliği konusunda bir diyalog mekanizması öneriyor. Güvenlik başlığındaki en hassas konulardan biri ise Tayvan'dı. Xi, Washington'dan Tayvan konusunda daha dikkatli hareket etmesini ve bağımsızlık girişimlerine karşı tutum almasını istedi. ABD tarafının mevcut politikasında bir değişiklik olduğuna dair işaretse bulunmuyor. İran konusunda liderlerin gündemindeydi. Xi, ABD ile İran arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini açıkladı. Trump ise İran konusunda anlaşma sağlanmasının herkes için iyi olacağını söyledi. Zirvenin ardından iki lider teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı akşam yemeğinde bir araya geldi. Xi, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısını yineledi. Çin lideri ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde 100 bin ABD'li gencin Çin'i ziyaret etmesini planladıklarını açıkladı. Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne iki panda gönderilmesi de zirvenin sembolik adımlarından biri oldu. Çin'in panda diplomasisi olarak adlandırdığı bu jest genellikle ilişkilerini daha da iyiye götürmek istediği ülkelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler'de genel kurulda kürsüye geldiğinde Siyonizm de salonu terk edenleri fişlemekle meşguldü. İsim isim bir liste oluşturan başında kipalı bir İsrailli görevli kameraya yansıdı. Peki amaçları neydi? Aynı zamanda Netanyahu kürsüden bir çağrı cihazı gösterdi. Toplu suikaste kullandıkları yöntemi övünerek anlattı. Bir anlamda salondakilere ve kendisine karşı olanlara mesaj mı verdi sorusu gündeme geldi. Bir de üstüne çıktı, Starlink'in modemini salladı. İran'da dedi özgürlüğü sağlayacağız. Bunlar da dedi özgürlüğün sesi olacak dedi. Sonra BM temsilcisi İsrail'in o modemi aldı götürdü. Tahran yönetiminin temsilcisi olan İranlı oradaki delegeye vermeye çalıştı. Peki ne söylemek istedi? Daha da önemlisi bu kipalı görevli protesto edenleri kimin talimatıyla ne için fişlemeye çalıştı? Detaylar analiz haberimizde.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu kürsüye geldiğinde salon boşaldı. Dünyanın Netanyahu'ya vebalı muamelesi yapması boşuna değildi elbette. Zira Siyonizmin gerçek yüzünü dünya geç de olsa gördü, görmeye de devam ediyor. Örneğin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir çağrı cihazı çıkardı, sözde Hizbullah'la nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Ama aslında herkese açıktan bir meydan okumaydı. Elimizdeki yüksek teknolojiyle herkese ulaşabiliriz tehdidinde bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce de herkesin cebindeki cep telefonlarında biz varız diye meydan okumuştu. Netanyahu kürsüye çıktığında Siyonizm salona girdi. Zira Netanyahu'yu protesto edenleri tek tek belirlemek için başında kipa olan bir İsrailli görevli salonu dolaştı, fişleme yaptı. Peki ama Siyonizm neden fişleme yapıyor? Elbette şu an sebebini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak isimlerin tek tek not edilmesi akla Epstein-vari tuzakları, sosyal medya ve Siyonist medya üzerinden yapılan itibar suikastlarını getiriyor. Siyonizmin sinsi taktikleri arasında tüm bunlar var zira.
8: It just ended. A 16-year-old girl won. Yeah. The youngest competitor ever.
1: İsrail bulduğu her kışkırtma fırsatını da kullanmaya çalışıyor. Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidi, İsrailli yetkilinin protesto edenlerin listesini yapmasının ardından kameraya bu kez İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Danny Danon yansıdı. Elinde uzaydan internet hizmeti veren bir Starlink modemi İranlı temsilciyi taciz etti.
9: After what you did to them, so you want to take it and deliver it back to Tehran?
1: Kısa süre önce aynı cihaz Netanyahu'nun elindeydi. Netanyahu, Gazze'de 300'e yakın gazeteciyi bilerek ve isteyerek katletmemiş gibi bu bir iletişim cihazı. Starlink, insanların gerçeğe erişmesini, tercihlerini kullanmalarını, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kullanmalarını sağlar diye İran'a kendince akıl satıyordu.
9: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
1: Netanyahu'nun bu öfkesinin sebebi elbette İran rejimini ayaklanmayla devirme planının tutmamasından. Zira Tahran yönetimi interneti keserek muhaliflerin organize olmasının ve sokak ayaklanmalarının

0: önüne geçti. Hem İsrail'in planlarını hem Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
1: İsrail işgali güçleri ise Gazze'ye de...

0: Sivil işgalciler burada araçları kundakladılar. Yani hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da İsrail zulmünü sürdürüyor.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de durmuyor. Ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus, Refah, Zaviye ve kuzeydeki mahallelerde sivil yerleşim yerleri ve çadır kamplar hedef alındı. Reşit Caddesi'nde sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Mevasi'de çadırları hedef alan ateşte 17 yaşındaki bir kız yaralandı. Öte yandan işgalci İsrail ordusu kendini de vuruyor. Patlayıcı yüklü İsrail İHA'sı kalkış sırasında kontrolden çıktı. İsrail askerlerinin bulunduğu mevziye düştü. İki İsrail askeri öldü. İsrail ordusu geçici olarak İHA uçuşlarını durdurdu. Bölgedeki insani krize uluslararası müdahale hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Meclisi dikkati çeken bir karara imza attı. Meclis, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası istikrar gücü kapsamında bölgeye en fazla 40 askerden oluşan bir birlik gönderilmesini onayladı. Tasarının Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması bekleniyor. Askerlerin insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, güvenlik durumunun izlenmesi ve tesislerin korunması gibi görevler üstleneceği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin hem geçim kaynakları hem seyahat özgürlükleri hedef alınıyor. Ramallah yakınlarındaki Beit Rima'da İsrail iş makineleri 31 dönümlük araziye girerek bölge halkının adeta evladı gibi baktığı ve en önemli geçim kaynağı olan 400 zeytin ağacını kökünden söktü. Ramallah ve Elbire çevresindeki geçiş noktalarının kapatılmasıyla yüzlerce Filistinli yollarda mahsur kaldı. Birçoğu geceyi araçlarında geçirmek zorundaydı. Rantis köyünde ise Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazarak 3 sivil aracı kundakladı.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York temasları hakkında gazetelerin sorularını cevapladı. Türkiye yönelik yatırımların önünü açmaya çalıştıklarını söyledi. Aynı zamanda uzay projesi hakkında da bilgiler verdi.
2: Görüyorum ki büyük bir ilgi var Türkiye'ye. Çünkü son dönemde yatırımcılar için artık en önemli meselelerden biri güvenlik ve sürdürülebilirlik oldu. Ve Türkiye bu anlamda hakikaten dünyada pek çok bölgeden ayrışan bir istikrar adası haline geldi. Bu yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor. İnşallah bu temaslarımız yeni yatırımlara kapı aralayacak. İnşallah bütün bu çabalar, gayretler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak daha da güçlenmesine, uluslararası yatırımların merkezi haline gelmesine ve daha müreffeh yarınlara erişmesine de vesile olacak. Evet, tabii Türkiye Milli Uzay Programı'nı hayata geçiriyor. Kendi uydularını geliştiriyor, üretiyor. Ama bunun yanında yeni hedeflerimiz var. Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz. Uzaya bağımsız erişim için roket teknolojisi geliştiriyoruz. Ve bunların yanında da derin uzaya adım atmak istiyoruz. Ve bunun için Ay programını hayata geçiriyoruz. İlk Ay araştırma projemizi de inşallah 2027'nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve Ay uzay aracımızı inşallah fırlatacağız. Tabii bununla beraber hibrit roket teknolojisinde derin uzayda bir tecrübe kazanacağız. Ve bu teknolojinin de gelecekte farklı alanlarda kullanılmasına yönelik bir imkan oluşturmuş olacağız.
0: Kısa bir mola verelim, ekonomi gündemiyle birazdan birlikte olacağız.

Terör defteri artık kapanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz bölge sürecinin ilerlediğini söyledi. Türkiye tuzağa düşmez. Mekke anlaşması bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'ya yapılan protesto dünya gündeminde. Provokasyona devam eden soykırımcının bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman cevaplayacak.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin. Fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri

0: 6.380 TL'den başlayan taksitlerle Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle devam ediyoruz efendim. Dar gelirli vatandaşlar için İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün sona eriyor. Vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden takip edebilecek. Dar gelirli vatandaşlar için İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi genç çiftler ve aileler için umut ışığı oldu. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. Projede başvurular bugün sona eriyor. Proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1 gibi konut tipleri genç evli çiftlere uygun seçeneklerle sunuluyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların E-Devlet başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapan vatandaşlarsa süreci E-Devlet üzerinden takip edebilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim ayında gerçekleştirilecek. Tarım ve gıda sektöründe desteklemeler sürüyor. Dünya Bankası tarım ve gıda sektöründe 750 milyon dolarlık yeni finansman desteği sağlayacak. Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor. Dünya Bankası Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ne 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Bu kapsamda Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'nde Dünya Bankası İcra Direktörleri kurulunca onaylandı. Süreç devam ediyor. Projeyle Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar finansman gelecek. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğini ve entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Tarımsal gıda işletmeleriyle üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer, büyüme ve pazara erişim kapasiteleri geliştirilecek. Bu kaynakla Dünya Bankası'ndan 2026 yılında tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman miktarı da 9 milyar doları aşmış olacak. Avrupa Birliği Google'a cezayı kesti. Kullanıcıların konum verilerinin AB kurallarına aykırı işlendiği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verildi. Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturma hakkında nihai kararını verdi. Avrupa Birliği'nin kişisel veri düzenleyici kurumu kullanıcıların konum

0: verilerinin AB kurallarına aykırı bir biçimde işlendiği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası kesti. Soruşturma çeşitli Avrupa Tüketici Hakları Kuruluşlarına gelen şikayetlerin ardından başlatılmıştı. 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında Google'a kullanıcıların konum verilerinin AB kurallarına aykırı şekilde işlendiği gerekçesiyle 403 milyon euro para cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesi istendi. Google'ın Avrupa'daki merkezinin İrlanda'da bulunması nedeniyle bu kurum şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite konumunda bulunuyor. Uzaktan çalışmada yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni kararla birlikte mesaisinin bir kısmını iş yerine bir kısmını uzaktan geçiren çalışanlara çalışma günleri ve saatleri doğrudan iş sözleşmesinde yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile haftanın veya ayın belirli günlerinde iş yerinde belirli günlerde ise uzaktan çalışan işçilerin hukuki durumu netlik kazandı. Yeni kararla birlikte mesainin bir kısmını iş yerinde bir kısmını uzaktan geçiren çalışanların çalışma günleri ve saatleri doğrudan iş sözleşmesinde yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çalışma hayatına yönelik orta vadeli program kapsamında esnek çalışma modeline ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde genç nüfus, 15-29 yaş nüfusu, eğitimli ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programları öngörüyoruz. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelini Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde geliştiriyoruz. Onun için gündemimiz yoğun. İnşallah bu konularda ilerlemeye devam edeceğiz mesajları vermişti. Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde hasat başladı. Tarlalardan toplanan biberler güneşte kurutularak pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüyor. İç ve dış piyasaya gönderiliyor.
1: Bu senelerinden çok güzel.
2: Toplanıyor, kurutuluyor, öğütülüyor. Coğrafi işaret ödüllü Maraş biberinde hasat dönemi başladı.
1: Maşallah mahsullerimiz çok güzel.
2: Kahramanmaraş'ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yılda yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretim 500'ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştiriliyor. Kent biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. pul biber üretiminde ise 1. sırada.
1: Fabrikalara icraat yapıyoruz, satıyoruz işte. Onlar da baharat olarak bize geri dönüyor.
2: Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını yapan 65 firma faaliyet gösteriyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.
1: Bu senelerinden çok güzel.
0: Bir mola verelim, saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin batı bölgeleri hala oluk etkisi altında, 500 milibar seviyesinde. Doğuda ise yüksek basınç alanı etkili. Karadeniz üzerinde bir alçak basınç alanı var. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Erzincan, Adana ve Hatay çevresi bugün yağmurlu. Sağanaklar kısa süreli ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Ve hava sıcaklığı yükselişe geçmiş durumda ama gündüz yükseliyor. Gece çok ciddi bir değişiklik yok. Dolayısıyla gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark giderek artıyor. Şu anda da zaten yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da bu fark 15 derecenin hatta 15-20 derece arasında değişebiliyor. Dolayısıyla bu farkın fazla olması bizim açımızdan bağışıklığımızın düşmesi ve soğuk algınlığı riski demek. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Gece gündüz sıcaklık farkı bu süreçte bir süre daha yüksek seyretmeye devam edecek. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde havanın yine yağmurlu olacağını hemen görüyoruz. Sağanaklar yine hafif sağanaklar. Şiddetli bir yağış beklentimiz yok. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığındaki yükseliş trendi yarın da devam ediyor olacak. Sonrasında pazar günü yine Türkiye'nin batı bölgesindeki oluk alan biraz daha kuvvetlenmeye başlayacak. Bir soğuk cephe geçişi o noktada sağanakları kuvvetlendirecek. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz, İç Anadolu'nun batı ve Batı Karadeniz bölgeleri yağışlı geçecek. Yine gök gürültülü sağanaklar kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Çok şiddetli bir yağış beklentisi gözükmüyor. Şimdilik 20 kiloya varan sağanaklar olarak görünüyor. Pazartesi günü ise Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Önümüzdeki hafta Salı günü Marmara ve Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak ve hava sıcaklığı azalacak. Çünkü soğuk cephe geçişi önümüzdeki hafta Salı Çarşamba günü derinleşiyor. Haftanın en soğuk günleri olacak gibi görünüyor Salı Çarşamba günleri. Şimdiden tedbirli olmak gerekenler varsa, plan yapacaklar varsa mutlaka planlarını bu tahminlere göre ayarlamalarını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki hafta ortasında Çarşamba günü de Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağışlı geçecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarıyla devam edelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, yarın ve pazar günü yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Pazar günü 1-2 derece tekrar düşüşe geçecek. Ankara'da da hava parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık olacak. Pazartesi günü başkentte yağmur var. Ve pazartesi günü yağmurla birlikte sıcaklık 5-6 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın da hava az bulutlu. Pazar günü İzmir'de yağmur başlayacak ve hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşün.

0: Tatmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Özetle güne yansıyanları paylaşalım efendim. Şimdi ilk manşetimize daha barışçıl gelecek için kuruldu sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke Anlaşması ve Savunma İttifakı ile ilgili değerlendirme söz konusu. Mekke İttifakı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmadı diye söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mekke İttifakı zirvesi var. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor. Aynı zamanda Pakistan'dan mevkidaşı gelecek ve üç ülkenin genelkurmay başkanları Husilere karşı alınabilecek önlemleri konuşacaklar. Bu süreç ivmelenmeye başlamış gibi görünüyor. Terörist Türkiye'yi hep beraber göreceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş meclis açılışından önce bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ve bu süreçte Terörist Türkiye için izleme komisyonunun meclis açılır açılmaz hızla kurulacağını söyledi. Hep beraber takip ediyor olacağız. Ve Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü. Arama kurtarma sürecinde ekiplerin yanlış yönlendirildiğini gösteren telsiz kayıtları ortaya çıktı. Koordinatta iz bulamayan komutan da bu işte bir yanlışlık var diye telsiz konuşmalarında söylüyor. Fon soruşturmasında 3. dalga söz konusu. Kapalı fonda işlem yapan 7 şüpheli belirlendi. 6'sı gözaltına alındı. Birisi aranıyor. Bu süreç devam ediyor. Ve aynı zamanda milli boksörlerden madalyalar geldi. Havanur Ketu da Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla aradı. Kendisini tebrik etti. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler temasları kapsamında ABD ile Dünya Cönü Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Türkiye yönelik saldırgan söylemini seçim atmosferine bağladı. Mekke İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin çok yönlü politikasına dikkat çekti. İşte detaylar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a New York ziyaretinde dünya basınında ilgisi yoğundu. Erdoğan temasları sırasında Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacına vurgu yaptı.
2: Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul'un iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez.
1: Erdoğan, Türkiye'nin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, güneyinde ve doğusunda da çatışmalar yaşandığını aktardı.
2: Çatışmalar bölgemizin güvenliğini, ekonomisini ve istikrarını doğrudan etkiliyor. Böyle dönemlerde diplomasinin alanını daraltmak yerine genişletmek uluslararası toplumun müşterek mesuliyetidir. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir.
1: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskini göz ardı etmediklerini vurguladı.
2: Bu süreçte sağduyuyla hareket etmek, iddiaları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor. Türkiye olarak önceliğimiz, savaşın yeni ülkeleri içine çeken bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçmektir.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusundaki tutumunun 4 yıldır değişmediğini ifade etti. Şu an en önemli meselelerden birinin Karadeniz'in güvenliği olduğunu söyledi.
2: Sivil deniz taşımacılığının, ticaret yollarının ve enerji altyapısının savaşın dışında tutulması için taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı biçimde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Savaş uzadıkça insani, ekonomik ve siyasi maliyet büyüyor. Gerekli siyasi irade ortaya konulduğunda Türkiye, yeniden müzakere masasının kurulmasına ve barışın önünün açılmasına katkı sağlamaya hazırdır.
1: Ve İran Savaşı, Erdoğan tarafları müzakere zemininde buluşturmanın şart olduğunu ifade etti.
2: Türkiye'nin önemli bir imkanı ihtilaf yaşayan taraflarla konuşabilmesidir. Bu imkanımızı da gerilimi düşürmek için kullanıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji arzını ve küresel ticareti doğrudan etkiliyor. Önceliğimiz, çatışmanın yayılmasını önlemek, ticaret yollarının güvenliğini korumak ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmektir.
1: Söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Bölgedeki en önemli gelişmelerden biri.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı ve bir noktanın altını özellikle çizdi.
2: Anlaşma Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: ABD-Türkiye ilişkilerine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiklerini vurguladı.
2: Liderler arasında açık bir iletişim bulunduğunda zaman zaman olabilecek görüş farklılıklarının yönetilmesi ve ortak çözüm yollarının üretilmesi de kolaylaşıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve milli menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en dengeli ve olması gerektiği şekilde gözeterek hareket eder.
1: ABD'nin en büyük destekçisi olduğu İsrail ise Türkiye ile gerilimi tırmandırma politikası izliyor.
2: Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar ve Yunanistan'la askeri işbirlikleri üzerinden de Türkiye'ye karşı adımlar atıyor. Erdoğan'a bu gerilimlerin askeri çatışmaya dönmesi ihtimali görüyor musunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanının cevabı netti.
2: Türkiye dış

0: politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Türkiye, NATO içerisinde güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın ittifak bakımından hangi sonuçları doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha doğru olur.
1: Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellikle vurguladı.
0: İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu açısından Suriye'de YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu önemli. Süreçte bazı provokasyonlar olması da muhtemel.
0: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri de aynı anlayışla takip ediyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir.
2: Netanyahu dünyada yalnızlaşırken, vebalı muamelesi görürken The Economist dergisinden dikkat çeken bir kapak geldi. İngiliz yayın organı kapağında valizdeki İsrail diyebileceğimiz bir fotoğraf paylaştı. Nedir efendim mesele? Bir Amerikan askeri çölün ortasında elinde valizleriyle yürüyerek gidiyor. Amerika çekilirken mesajı veriliyor ve bu boşluğu Orta Doğu'da kim dolduracak sorusu paylaşılıyor. Burada dikkat çekici olansa valizdeki bayraklar. Şimdi ABD'nin bulunduğu noktalara işaret edilmiş belli ki. Mesela baktığınızda Suudi Arabistan var, Irak var, Katar var, Suriye var ama bir de İsrail var. Yani ABD askeri bu bayrakları da yanında alıp buralardan çekilip gidiyor mesajı paylaşılıyor. Biz de bu mesele üzerinden bir analiz haber hazırladık. Güç boşluğunu kim doldurabilir sorusuna cevap aranıyor. Zira bu haberde Türkiye ismi de öne çıkıyor.
0: Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
3: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
0: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
3: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
0: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
3: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
4: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
5: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
0: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
3: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde dikkat çeken bir mesaj paylaştı, bir ifade kullandı. Amerika'ya seslendi ve dedi ki, Tukidides tuzağını aşabiliriz. Peki Tukidides tuzağı ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız özetle şöyle söyleyebiliriz. Hegemon bir güç var Amerika Birleşik Devletleri ve güçlenen bir başka güç var, Çin. Bunların ikisinin kapışması ve bu süreçte ikisi de zayıfladığı için bir başka gücün yükselişe geçmesi. Yani Xi Jinping diyor ki bizi engellemeye çalışmayın. Biz zaten artık treni kaçırdınız. Yeterince güçlendik. Bundan sonra bu tuzaklara düşmeden beraber yol yürüyelim. Yani yine iki kutuplu dünya düzeni olsun. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yerinde Çin alsın. Zaten biz de komünistiz. Siz de Batı cephesini konsolide edin. Böylece dünyayı böyle güzel güzel paylaşalım. Yolumuza devam edelim. Birbirimize savaşmayalım diyor. Ancak bu Tukidides tuzağını araştıran Harvard'lı bir profesör var. Tarih boyunca 16 kez bu mesele gündeme geliyor egemen güçler arasında ve sadece 4'ünde savaş çıkmıyor. 12'sinde savaş yapıyorlar. O yüzden acaba 3. Dünya Savaşı'na doğru dolu düzgün giden bir dünyada mıyız sorusu da aklımıza geliyor. Detaylar analiz haberimizde.

Dünya nükleer kıyameti yaşayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Çin Savaşı böyle bir senaryoyu tetikleyebilir. Ya da iki büyük ülkenin güç mücadelesi başka ülkeler için yeni fırsat pencereleri aralayabilir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bu anlamda dikkat

0: çeken bir mesaj verdi.
1: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
0: Xi'nin Beyaz Saray'da kullandığı bir ifade ise meseleyi özetler vaziyetteydi. Tukidides tuzağını aşabiliriz.
1: İki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu kesinlikle bulabiliriz. İki ülkenin orduları düzenli diyaloğu sürdürmeli, kriz iletişimi ve krizi önleme mekanizmalarını geliştirmeli. Tukidides tuzağı aşılabilir.
0: Peki bu Tukidides tuzağı ne anlama geliyor? İlk olarak 5. yüzyılda gündeme geliyor. Atina ile Sparta arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşı dönemin iki büyük gücünü deyim yerinde ise tükenme noktasına getiriyor. Savaş bittiğinde Atina yönetimi küçülüyor, denizlerdeki egemenlik alanlarını kaybediyor. Sparta da benzer sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak Tukidides tuzağından kaçmak öyle kolay da değil. Zira mesele paylaşım savaşı olduğunda işler sertleşebiliyor. Harvard Üniversitesi profesörü Graham Allison terimi Tukidides tuzağı araştırmalarıyla modern siyaset bilimine kazandırdı. Allison, son 500 yılda büyük bir gücün egemen bir güce meydan okuduğu 16 vakayı inceledi. Bunlardan 12 tanesinin doğrudan savaşla sonuçlandığını ortaya koydu. Belli ki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de durumun farkında.
1: Barış içinde bir arada yaşamalıyız. Defalarca dile getirdiğim gibi iki büyük ülke olarak Çin'le ABD işbirliğinden kazançlı çıkar. Çatışmadansa her iki tarafta zarar görür.
0: Özetle Xi Jinping Trump yönetimine artık tren kalktı mesajı veriyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile denk bir güç haline geldiğini söylüyor. Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelecek bir çatışmanın ya da iki ülkenin karşılıklı olarak birbirini yıpratmasının kazananı olmaz. Biz birbirimizi yıpratırken başka ülkeler yükselişe geçer mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da aslında bu durumun farkında. Çinli konuğunu uçağın kapısında karşılaması, yüksek ihtimam göstermesi bu durumun bir yansıması gibi. İki kutuplu dünya düzenine dönmek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yerini Komünist Çin'in almasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu korumasına razı gibi görünüyor. Ancak her iki ülkenin de Tukidides tuzağından kaçması ne kadar mümkün olacak bilinmiyor.
2: Oyun sohbetlerinde bugün valizdeki İsrail manşetini seçtik efendim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'e yoğunlaşırken Orta Doğu'daki nüfuz alanlarını gevşetecek gibi görünüyor ve valizdeki İsrail'de nüfuz alanlarının gevşeyeceği yerlerden birisi olarak karşımıza çıkacak bu sorusu gündeme gelmiş vaziyette. Ama aynı zamanda bir de az önceki haberde izlediğiniz Tukidides tuzağı meselesi var. Konuklarımızla konuşacağız. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve Dipan Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Özcan, sizinle başlayalım. Şu Tukidides tuzağını biraz bize anlatın. Çin mesajlarını böyle verirken de bizle artık uğraşamayacaksınız. Bu iş hani tren kalktı, boşuna uğraşmayın mesajı mı veriyor? Hani bu enerji harcarken iyice çöküşe gideceksiniz mi diyor. Xi Jinping geldi, görüştü. Çeşitli anlaşmalar da yapıldı. Hani biraz böyle pozitif mesajlar da verildi ama size göre Xi Jinping ne mesaj verdi? Trump'ın böyle kafasının üzerine uçak geçirme şovları falan bir karşılığı oldu mu? Yoksa o dünya artık çok geride mi kaldı?
3: İbrahim Bey, teşekkür ediyorum. Öncelikle haber hazırlayanlara da ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü imparatorluk çalışan biri olarak çok güzel hazırlanmış. Çok takdir ettim. Tukidides tuzağı çok önemli. Çünkü merkezinde güç kadar korku da olan bir durum. Bir aktör sistemde yükselirken diğeri üstünlüğünü kaybeder. Yükselen güç daha fazla söz hakkına sahip olmak ister. Diğer aktör konumunu korumak ister. Dolayısıyla buradaki rekabet güvenlik mücadelesini ortaya çıkarır ve günün sonunda da gerçekten tarihsel olarak da hep savaşlarla beslenmiştir. Fakat şöyle bir durum var. An itibariyle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde bunu yorumladığımızda ekonomik teknolojik kapasitenin uluslararası sistemde daha fazla siyasi ağırlığın ortaya çıktığı bir düzlem içerisinde Amerika kendi kurduğu ve uzun süreli olarak belirlediğini düşündüğü sistemin artık

0: tam işlemediğini görmeye başladı. Çin son derece yavaş ilerleyen ama sistemi iyi okuyan bir aktör. Geleceğin teknolojisi, geleceğin sistemi kimdeyse artık biraz daha onun söz sahibi olmaya başladığı bir dünyaya girdik. Bir konuya daha dikkat çekmek gerekiyor bence. Xi Jinping'in de özellikle üzerinde durduğu başlıkların belki alt metninde şu vardı. Aynı anda iki satranç tahtasını yönetemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri bugün bir anda Asya Pasifik bölgesinde olayım, bir anda Orta Doğu coğrafyasında olayım derken tamamen değişimi sorunsal hale getirdi. Yani 21. yüzyılın dünyası için uluslararası ilişkiler ya da işte uluslararası sistem içerisinde eş zamanlı olarak her yere gücünüzün geçmeyeceği ya da gücünüzün yetmeyeceği başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'de tuzağının ürkütücü yanı savaşı istemeyen devletlerin de yanlış hesaplarla savaşa yaklaşabilmesi. Bence Xi Jinping burada bu uyarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne net bir çerçeve çizdi diyebiliriz. İki büyük gücün barışı korumak için birbiriyle dost olmasına gerek yok. Ama birbirini ortadan kaldırmayacakları, çatışmanın bedelini tüm insanlığa ödetmeyecekleri bir sistemi de kurmaları ve korumaları gerekiyor. Bu açıdan zaten son derece önemli İbrahim Bey. Çünkü biz barışı destekleyen aktörlerin bir yandan da savaşı bir gerçek halinde kabul ettikleri bir dünyaya doğru evrildiğini görüyoruz. Sistemin Rusya-Ukrayna savaşı, İran-Amerika-İsrail savaşı, İsrail'in özellikle durdurulamaması, büyük güçlerin burada yapması gereken temel konu ya da yükselen aktörler üzerinden okuyorsak yapılması gereken temel şey güç dağılımı değişirken o güce tanınan alanları da çok dikkatli olarak okumaları peki gerekiyor. Ve Çin'in artan ağırlığı var artık.
1: Sayın Hocam peki şimdi bundan sonraki süreçte hani Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki ya da Batı cephesi arasındaki soğuk savaş benzeri bir mücadele mi izleyeceğiz? Yoksa bir savaşla kaçınılmaz olarak ufukta görünüyor mu? Şimdi ben biraz baktım bu tükürdet tuzağı meselesine. Harvard'dan bir profesör Graham Allison araştırma yapmış, diyor ki tarihte bu diyor 16 kez yaşandı ve 12'sinde savaş çıktı diye söylüyor. Yani hani böyle yani Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi böyle çok böyle savaşmadan yapılabilen pek zamanlar olmamış gibi. Bu anlamda bir değerlendirme rica edeyim sizden. Bir de şunu da merak ediyorum, hani az önce söylediniz Xi Jinping bir meydan okuma yaptı mı size göre?
0: Bence hani az önce siz o geçen B2 uçakları yanlış hatırlamıyorsam o geçişi hatırlatarak oradaki Trump ve Xi Jinping arasındaki farkı da söylemiş oldunuz. Hiçbir şekilde Xi Jinping etkilenmedi ya da hiçbir şekilde onun üzerinde bir ne kadar iyiymiş imasını
1: da hiç kılını kıpırdatmadı. Yani orada beklenen kare aynen, şöyle bir irkilmesi, bir kafasını kaldırıp böyle bir ürkek bir bakış, öyle bir pozisyon beklendi ama belli ki birileri ona önceden bilgiyi vermiş, size böyle bir sürpriz yapacaklar, biz provaları gördük diye. Artık Çin istihbaratı mı verdi bilmiyorum ama.
0: Kesinlikle ya, belki de tamamen hani Çin'de o kadar çok fazla şey katılıyorlar ki artık hemen tepkisizlik üzerine kurulu her şey. Ama şunu net olarak görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında uçurum yok. Birbirlerine çok yakınlar. Dolayısıyla nükleer caydırıcılıktan tutalım da nadir toprak elementleri konusuna kadar, işte yapay zekanın geldiği noktaya kadar her şeyde taraflar arasında denklik noktası da gelmiş bir durum var. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri aynı anda birkaç masada satranç oynayamaz ki, taşlar tek zaten. Şimdi bu açıdan ortak kurumlarla devam etmeleri gerekiyor ve yükselen güç konumuna eğer okuyorsak biz Türkiye'de de tuzağı üzerinden şunu söyleyelim. Artık burada 21. yüzyılın gerçekleri var. Tehdit algısı değişti, kullanılan araçlar değişti, tarafların ağırlıkları değişti ve savaş yaşanmadan bunun devam etmesinin en önemli konusu da diyalog mekanizmasının açık olması. Krizlerin çözümlenmesine yönelik diplomatik atılımların taraflar arasında görünür noktaya getirilmesi. Çünkü tarihte o 4 tane alan ya da 4 tane savaşmadan çözülen nokta bu şekilde çözüldü. Peki. Yani gerek 15. yüzyılda Portekiz, İspanya, gerek işte siz de az önce hatırlattınız Amerika, Sovyetler Birliği, burada caydırıcılıklar ve kriz yönetimi devreye giriyor ama 21. yüzyılın dünyasında savunma sanayi ve yapay zeka da son derece önemli. Artık biraz Türkiye destuza 21. yüzyıl yapay zeka versiyonuyla okumak gerekecek.
1: Sayın Sakman, buradan devam edelim. Şimdi hani filler tepişir, çimenler ezilir derler. Şimdi filler tepişmezse çimenlerin hali nice olur diye soruyorum. Birinci sorum bu. İkinci sorum da filler tepişirse, mesela işte bu Tukidides tuzağı meselesi Atina ile Sparta savaşından 27 yıl süren bir savaştan ortaya çıkmış bir deyim anladığım kadarıyla. Fakat o kadar çok savaşıyorlar ki iki ülkede egemenlik alanlarında artık söz sahibi olamaz hale geliyorlar. Sorumu şuraya bağlayacağım. Başka yükselen bir güç ihtimali olur mu önümüzdeki dönemde bu iki ülkenin rekabeti de güç savaşından? Tabii kendi ülkemi de düşünüyorum. Biz acaba

0: Bu arada böyle biraz daha ivmelenebilir miyiz? Hani bizi biraz daha böyle gücümüze pekiştirip en azından bölgesel aktör anlamında sözü böyle çok daha kuvvetli bir ülke haline gelebilir miyiz? Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Biraz daha çünkü bu bavuldaki İsrail fotoğrafını da soracağım.
1: İbrahim Bey, aslında ben bu iki ülkenin arasındaki, iki liderin arasındaki bu söylemin yeni olmadığı kanaatindeyim. Yani Trump aslında bir süredir Çin'e birlikte hareket etmeleri gerektiğini ya ima etti ya doğrudan söyledi. Çünkü Trump da biliyor ve aslında Çin de biliyor. İki ülkede birbirine aslında simbiyotik bir ilişkiyle bağlılar. Yani bir şekilde birbirlerinin ekonomisini destekliyorlar. Doğal olarak Trump gibi her şeyi ekonomi üzerine kurmuş biri bunu göz ardı edemiyor zaten. Üstüne bir de yani şunu da göz ardı etmeyelim. Çin çok hızlı, ekonomik olarak hızla büyüyor ve evet Amerika'yı ekonomik olarak tehdit eden, rekabet eden bir hale geldi ama sonuçta askeri olarak ve siyasi olarak hala Amerika'nın çok daha gerisinde. Yani Çin'in bir ideolojisi vardır biliyorsunuz. Bir şeyde birinci olmadıkları, o konuda tam kapasiteye ulaşmadıkları takdirde seslerini çıkarmazlar, o alana girmezler. O yüzden de şu anda Amerika ile herhangi bir sahada da karşı karşıya gelmek istemiyorlar bu rekabetin, o askeri ve siyasi rekabetteki durumlarından dolayı. Yani şunu ortaya koyalım. Amerika hala kendisinden sonraki 9 ülkenin toplam askeri harcamasından daha fazla harcama yapıyor.
0: Ama Sayın
1: Yani
0: Sakman, bu ne kadar rentable sorusu da bugünlerde sorulmuyor mu bilmiyorum. Şimdi hani sizler de takip ediyorsunuz, biz de izliyoruz. Şimdi mesela Almanya Şansölyesi Merz eski şans, gitti şeye Çin'e gittiğinde dövüşen robotları gördü, böyle ağzı açık izliyordu. Yani hani böyle bildiğin kung fu yapan robotların gösterisini izledi. Öbür taraftan 12-13 bin drone'u aynı anda uçurup buna böyle ejderha pozisyonu aldıran bir Çin var ki hani burada havai fişek gösterisi gibi drone uçuruyor ama bunu yarın bir gün işte bir kamikaze saldırı içinde kullanabileceği potansiyeli önümüzde duruyor. Bu anlamda hani tamam büyük harcama yapıyor Amerika ama çarpan etkisi meselesi biraz tartışılıyor ya. İşte mesela baktığınızda İran karşısında da Amerika çok büyüktü ama İran İsrail'i bir anda perişan etti, attığı düşük maliyetli füze ve işte kamikaze dronlarla.
1: Yani burada işte en çok teknoloji kısmını konuşuyoruz zaten. Yani iki liderin üzerinde durduğu yerde biraz burası. Yani Çin'in bu şimdi askeri harcamalarda ve siyasi angajmanda Amerika çok önde ama bu teknoloji konusunda Çin'in öne geçtiğini de biliyoruz. Yani bu yapay zeka konusunda özellikle. Şimdi Thucydides tuzağında en çok üzerinde durulan şey aslında biraz bu. Yapay zekada iki ülke rekabet ederken çok basit ve görülür bir örnek. İngiltere şu anda yapay zeka ile ilgili bazı kurallar, kaideler oluşturmaya başladı ve bunun uluslararası geçerliliği olacak bir form oluşturmaya çalışıyor, bir regülasyon oluşturmaya çalışıyor. Şimdi iki ülke rekabet ederken bir şekilde İngiltere bu çerçeveyi çizerse işte tam bahsettiğimiz o Thucydides tuzağına düşmüş olurlar. O yüzden bu zirvede zaten en çok konuşulan konulardan birinin yapay zeka olduğunu biliyoruz. Zaten iki ülkede bunu dile getirdi. Yani iki yapay zeka üreten ülkeden bahsediyoruz aslında. Diğer ülkelerin hepsi çok daha küçük kalıyor bu ikisinin yanında.
0: Orada
1: Ve
0: da
1: tabii
0: Sayın
1: bu...
0: Sakman, siz daha iyi takdir edersiniz ama şöyle bir durum var yine.
1: Estağfurullah.
0: İşte mesela işte ChatGPT'de ya da diğer işte OpenAI gibi yapay zekalarda milyar dolarlık bütçelerle iş yapan bir Amerika var. Karşısında 10 milyon, 20 milyon dolar gibi paralarla benzer işte DeepSeek gibi işler yapan bir Çin var. Yani öyle bir rekabette terazi kefeler öyle farklı ki yani nasıl rekabet edecekler sorusu bilmiyorum. Ya tabii bizim de bu konulara kafa yormamız lazım da.
1: Yani tabii hani bizi de ilgilendiren kısmı dediğiniz kısmı tabii ki çok önemli. İki ülkenin bu ilişkisinden sonuçta bölgesel aktörler nereye gidecek vesaire bu da ayrı bir yani konuşacağız yine. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani iki ülke evet şartlar zaten çok başka şartlardan bahsediyoruz. Yani ister işte maaşlardan tutun kalite farkına veya hızdan tutun Ar-Ge yatırım süreçlerine vesaire birbirinden çok ayrışmış iki dünya. Doğal olarak rekabette de bir düzlem oluşmuyor. O yüzden burada tek konu şu, sistemi bozmamak. Yani bu BM üzerinde durduğumuz şey buydu hatırlarsanız. Yani Rusya, Çin, Amerika bunlar birbirlerine girdiler. Savaş çıkacak mı, ne olacak vesaire. Ama biz dönüp dolaşıp hep şunu gördük. Özellikle bu üç aktör ama hani o beş daimi üye. sistemi bozmamak için elinden geleni de yapıyorlar. Çünkü ne olursa olsun şu anki sistem o 5 üyenin bir şekilde işine yarayan bir sistem. O yüzden de evet hep böyle bir şeylerin eşiğine kadar geliyorlar, gerilimler artıyor ama dönüp dolaşıp bir şekilde birlikte çalışmak. Hadi birlikte çalışmıyorlarsa da karşı tarafı yok etmeyecek, sistemi çökertmeyecek noktada hareket etmeleri gerekiyor. O yüzden de burada bu dengeyi kuruyorlar. Burada diğer ülkeler buradan nasıl faydalanacak? Aslında biraz şu, sonuçta sizin o hatırlattığınız iki kutuplu dünya Çin'in önerdiği. Evet, görülen o aslında Çin iki kutuplu bir dünya öneriyor. Ama dünya bunu kabul etmiyor. Dünya çok merkezli bir sistem istiyor. Yani Amerika'da dursun, Çin'de dursun ama orada Rusya'da dursun, hatta başka merkezler de oluşsun. İşte İslam kimliği üzerinden, Türklük kimliği üzerinden, Afrika kimliği üzerinden merkezler de oluşsun. Ve bu merkezler birbiriyle, o yine Xi Jinping'in söylediği, birbiriyle rekabette bulunsun ama birbirini yıkmasın, birbirini desteklesin. Ancak bu şekilde dünya düzlemi oluşabilir.
0: Ama Sayın Sakman, dünyanın en büyük problemi de güven meselesi ya. Şimdi Amerika şöyle düşünüyor olabilir mi? Yani ya Çin şu an hani köprüyü geçene kadar biz böyle itişmeyelim, kakışmayalım diyor ama yarın bir gün köprü geçince ne olacak diye düşünüyor olabilir mi?
1: Bu çok çok büyük bir tehlike. Zaten en çok konuşulan konu bu Amerika'da. Yani biz Çin'i dengeliyoruz şu anda. Ekonomik olarak dengeliyoruz vesaire. Şimdi iyi de geçiniyoruz ama bu hızla giderse yani bir süre sonra Amerika'yı da yakalayacak ve geçecek. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? İşte o yüzden zaten bu anlaşmalar önemli. Yani rekabet içerisinde sistemin dışına ittiğiniz bir Çin kendi sistemi içerisinde çok daha hızlı ilerleyebilir. Ama evet, siz sistemin içerisine çekerseniz o belli regülasyonlar içerisinde mecburen o anlaşmadığınız noktadan öteye gidemez.
0: Peki. Sayın Özcan, gelelim şu bavuldaki İsrail meselesine. Enteresan Newsweek'in kapağı. Şimdi bavula baktığımızda hani bir çölde yürüyen ABD askeri var. Bavulunda da işte bayraklar var. Bayraklara bakıyoruz, hani Suudi Arabistan, işte Irak, Suriye, Katar. Bunlar tabii bildiğim ülkeler ama İsrail bayrağının orada olması enteresan geldi. Yani hani bu anlamda sizden bir değerlendirme istesem. Bir, diyor ki hani Amerika çekilince ne olacak diye soruyor The Economist burada. İkinci soruda The Economist'in kapağı dışında BM'den yansıyanları da nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Şimdi mesela kafasında kipa olan bir İsrail yetkili kimler salonu boşaltmış, eline bir kağıt almış, tek tek onları fişliyor. Yani enteresan. Sonra işte elindeki çağrı cihazını gösteriyor. Bakın Hizbullah biz böyle yok ettik filan diye anlatıyor Netanyahu. Aynı Netanyahu daha önce Amerika ziyaretinde tepki gösterenlere cebinizdeki telefonlarda biz varız falan diye böyle bir üstenci bir konuşma yapmıştı. Sonra Starlink'in işte biliyorsunuz uydu interneti, hani ülkelere direkt uzaydan internet sağlayan bir yapı. Bunun işte modemini gösterdi. O modemi verdi BM'deki İsrail temsilcisi, götür bunu Tahranlılara ver dedi. O götürdü işte Tahranlılara vermeye kalktı. Onlar almadılar. Ne yaptı Netanyahu burada?
2: Evet. Öncelikle şundan başlayayım. Siz de belirttiniz, Netanyahu heyetinden biri salonu terk edenleri tespit etmiş. Ben yapay zeka diye düşündüm. Yalan yok. Hani bu kadar da olmaz dedim. Çok ilginç yaklaşımları, çok ilginç durumlar karşımıza çıkıyor.
0: Yani ben şöyle baktım Sayın Özcan, dostumuz kim, düşmanımız kim, not alıyoruz. Yarın bir gün güçler dengesi değişirse bunların hesabını soracağız gibi algıladım ben.
2: Yani hayır, onda da şunu söyleyeceğim. Hani siz az önce belirttiniz ya, cebinizdeki telefonda biz varız, işte uzayda biz varız, şurada biz varız. İyi de neden o zaman kalem kağıtla not alıyorsunuz diye sormak gerekiyor. Yani hani böyle bir tezatlık da var. Yani İsrail'in söylediklerinin sanırım büyük kısmı evet böyle şöyleyiz diye bir şey yaratma, balon üzerine kurulu. Geri kalan da ne yazık ki hepimizin takip ettiği gibi Gazze'de sivilleri, çocukları hedef alan bir gerçeklikle okunması gereken arka planı oluşturuyor. Bence şu ana kadar Netanyahu'ya karşı gösterilen tepkilerin en büyüğü Birleşmiş Milletler'de gösterildi. Ama ne hikmetse elini kolunu sallayarak da Birleşmiş Milletler'e geldi, kürsüye çıktı ve konuştu. Bu da son derece düşündürücü bir başlık. Buradan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Bence bu tepkiler sonrasında ya da bu gelişmeler sonrasında İbrahim Bey Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ihtimalle az önce de yani aslında belirttim, aynı anda iki masada olamazsınız artık. 21. yüzyıl dünyası çok değişmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Doğu'daki gücünün, konumunun ve sınırlarının sorgulandığı bir bağlam görüyoruz. bu valizdeki bayraklar ya da valizdeki askerler konusu belki son derece düşündürücü. Amerika Birleşik Devletleri hegemonik yönetim yaklaşımından vazgeçiyor mu, geçmiyor mu diye belki sorguluyoruz ama Orta Doğu'daki konumunu ve Orta Doğu'daki pozisyonunu sorgulamaya başladı. İran-Amerika-İsrail savaşının yanı sıra İsrail'in bölgede yaptığı soykırımlar da bunu net olarak gösteriyor. Askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri hala güçlü bir aktör ama kapasite üretimi ya da müttefiklik noktalarında İsrail'in onu getirdiği konumu sanırım sorguluyor. Bir diğer konu

0: şehrin güvenlik mimarisini dönüştürme konusunda son derece önemli bir sürece girdik biz. Ve dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yine Birleşmiş Milletler'de aynı zamanda da NATO'da hem Türkiye hem Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamaları bence bunun en somut göstergesi. Amerika bugün bölgede kalıp kalmama konusundan ziyade sanırım bölgenin istikrarı konusunda nasıl bir yol haritası takip etmesi gerektiğini Türkiye ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin kapasitesi ekseninde okuyor. Bu açıdan evet orada 3 tane ülke sayılmış İsrail, İran yazılı.
1: Sayın Özcan, internet bağlantısı küçük bir problem var. Arkadaşlar kontrol etsin. Ben Sayın Sakman'la devam edeyim. Sayın Sakman, Mekke savunma anlaşmasına gelmişken söz Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e bir röportaj verdi. Diyor ki İran, İsrail ya da her üçüncü bir ülkeye hedef alan bir anlaşma değil diyor. Ama öte yandan mesela bugün Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Suudi Arabistan'a gidip Pakistan ve Suudi Arabistan mevkidaşı ile bir araya geleceği ve işte nasıl bir katkı sunabileceği yönünde değerlendirmeler gündeme geldi. Bugün mesela Baykar'dan da enteresan bir fotoğraf paylaşıldı. Suudi Arabistan askerlerinin Baykar'daki eğitimlerinin tamamlandığı ve işte ülkelerine uğurlandığı bir törenin fotoğraflarıydı. 15 İHA kullanabilen, SİHA kullanabilen, Akıncı'yı kullanabilen isim ve bunların işte teknisyenlerin eğitimi tamamlanmış. Bir yandan da aklıma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte ya bu işte Mekke Anlaşması kağıttan kaplan diyenlere hele bir acele etmeyin. Yani NATO 50 yıllık örgüt işte ne yaptı 50 yılda? Biz hani biz daha yeni başladık gibi mesajları vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünleridir ve kimseyi yolda bırakmamıştır diye mesajları da vardı. Ne oluyor şu anda?
2: Şimdi Mekke Anlaşması bir kere yapılması öyle 3 günde 5 günde karar verilmiş imzalanmış bir anlaşma değil. Hatırlarsanız buna 32-33 ay dendi yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan. Lık bir süreç yani bu müzakere edildi. Doğal olarak bunun böyle herhangi birine karşı anlık bir tepki üzerine yapılmış olan bir anlaşmadan ziyade bölge odaklı bir politika izlemek için Türkiye'nin uzun zamandır gösterdiği çabanın bir parçası olarak görmek lazım. Şimdi doğal olarak burada bu üç ülkenin askeri kapasiteleri birbirine yani birbirini tamamlayan kapasiteler diye görüyoruz bölgede. Çünkü işte birinin ekonomik katkısı çok fazla olacak. Birinin hem coğrafi etkisi var hem askeri kapasitesi var. Bizim hem savunma sanayi hem yine kurmaylık noktasında hem askeri kapasite sayısal vesaire destek. Yani bunları bir araya getirmenin önemi var. Şimdi daha baştan buna karşı olmanın bir mantığı var. Yani kendi mantıklarında şöyle bir şey ortaya koyuyorlar. Mekke Anlaşması dediğiniz, Mekke İttifakı dediğiniz aslında bölgesel bir ittifak oluşturmak bölgeye nüfuz alanını da daraltıyor. Yani işte az önce dergi kapağından da gösterdiğiniz Amerika'nın buradan çekilme hali, İsrail'in saldırılarının engellenmesi veya başka bir ülkenin bölgeye nüfuz etme çabası ve hatta bölge içerisindeki ülkelerin birbiriyle olan rekabetinde bile bir istikrar getirmek açısından önemli. Bu sonuçta bir savunma ittifakı ve doğal olarak ilk hedefi saldırganlığı engellemek. Yani NATO benzetmesi biz ilk günden beri bunu yapıyoruz ama hani bu 5. madde üzerinden vesaire çok konuştuk NATO benzetmesini. Ama Sayın Bakan o yaklaşımı, o örnek üzerinden yaklaşımı kıymetli. Yani NATO sonuçta bugüne kadar doğrudan savaşa girdiği işte 5. madde bir kere uygulandı. Onun haricinde NATO'nun dünyadaki en başarılı savunma ittifakı olarak gösterilmesinin nedeni kendisine savaş açılmamış olması. NATO ittifakına, NATO üyelerine karşı. Siz bunu bir başarı olarak görüyorsanız burada da başarıyı bunun üzerinden aramanız lazım. Doğal olarak Mekke İttifakı'nın üyeleri, müttefik devletler burada birbirini askeri olarak destekleyecek ama daha da önemlisi aynı dili konuşmaya başlayacak güvenlik anlamında. Yani ne güvenlik sorunu, güvenlik açığı nedir, neyle nasıl mücadele edilir? Bunları artık aynı dili konuşmaya başladığınız zaman zaten burada herhangi bir saldırıya vesaire gerek kalmayacak bir güvenlik şemsiyesi oluşuyor. Yani burada özellikle Yemen konusu çok hızlı angaje edildi bu konuya ki hani oradan bir yumuşak karın bulunup üzerine gidilebilir mi diye.
1: Dışişleri Bakanı filan orada dedi ki ya Yemen 10 yıllık bir mesele dedi. Biz daha yeni imzaları attık. Bu kadar üstümüze gelmeyin dedi.
2: Yani bu hem geçmişten gelen bir mesele hem de sonuçta anlaşmanın çerçevesi hani evet bir anlaşma imzalandı ama bunun altını dolduracak adımlar hala yeni yeni atılıyor. İşte yeni eden kasıt biraz da bu. Daha yeni genelkurmay başkanları vesaire bir araya geliyor. Genel sekreter bile daha 3 gün önce belirlendi.

0: Yani burada hızla cevap vermek, yani istendi ki orada Türkiye'de, Pakistan'da gelsin Suudi Arabistan'a Husilere savaş açsın. Ama bunun bir ön şeyi vardır. Yani bunu engelleyebilecek bölgesel adımlar atılabiliyor mu? Doğrudan çatışmadan önce atılacak adımlar var mı? Askeri olarak, siyasi olarak bunlara bakılması lazım. Doğal olarak bu bir çaba var. Bunun eksik olduğunu gösterme çabası. Ve üstelik maalesef ki bu çaba sadece işte Amerika'nın, İsrail'in vesaire bulunmasını isteyenlerden değil. Bir de bölgeye nüfuz eden komşular ve hatta bölge ülkelerinden de geliyor bu çaba. Hani daha açık söyleyelim, İran'ın da Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olduğunu ve her seferinde bunu zayıflatacak adım attığını da görüyoruz maalesef. Yani bu
1: Erdoğan'ın zaten
0: anlaşma...
1: İran ve İsrail ya da üçüncü ülkeleri hedef almayı açıklaması da buraya bir mesaj. Hani siz birileri saldırmadığınız sürece bizim sizinle bir işimiz yok mesajı galiba.
0: Yani kesinlikle öyle. Zaten hani bu İran'a karşı yapılmadığı gibi yine Sayın Cumhurbaşkanıydı herhalde. Yani yarın öbür gün İran da dahil olabilir bu anlaşmaya.
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru.
0: bu öyle herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığı için keşke de öyle bir şey olsa. Yani bölgenin geleceğe yönelik adım atması, bölge merkezli politika uygulayabilmek, istikrarı devamlı hale getirmek için çok kıymetli noktalar bunlar. O yüzden biz burada yani daha dikkatli davranılması gerektiğini ve dikkatli davranıldığını da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani
1: Peki.
0: işte dahil olacak olan devletler vesaire konuşulurken bile bu dikkatte, bu özende olmamız gerekiyor. Yani bu iş o kadar da hani sen de gel, sen de gel noktasının ötesinde bir şey. Daha böyle kurumsal hale bakmamız lazım.
1: Peki. Sayın Özcan, 2 dakikam kaldı ama terörist Türkiye meselesini ıskalamak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile Birleşmiş Milletler marjında yaptığı görüşmede Sincar konusunda bir mutabakata varıldığını söyledi. Teröristler bu bölgeyi boşaltacaklar. Bağdat hükümeti otoritesini tesis edecek. Gidişat nasıl sizce? 2 dakikam kaldı ama.
2: Tabii ki de bence son derece önemli bir sürece girmiş olduk. Bölgedeki gelişmelerle birlikte okuduğumuzda zaten terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu ve öngörülü olduğunu bir kere daha söylemek gerekiyor İbrahim Bey. Şimdi Suriye'deki yeniden yapılanma süreci içerisinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada özellikle YPG, PYD dediğimiz yapıyla ilişkilerini daha böyle farklı temellerde oluşturması son derece önemliydi. Suriye'deki o başlığı Irak'ta da devam ettirmek karşımızdaki en önemli alanlardan birini oluşturdu. Çünkü bölgenin yeniden yapılanması, kalkınması ve küresel sistemde özellikle enerji güvenliğinden tahıl güvenliğine yani gıda güvenliğine kadar pek çok başlığın bağlantı merkezine haline geldiği bir Orta Doğu olduğu için artık burada teröre yer yok. Dolayısıyla da Kuzey Irak, Sincar, Suriye'nin kuzeydoğusu bu bölgelerin her birinde artık güvenlik en önemli itici güçlerden biri haline geldi. 2026 itibariyle zaten karşımıza çıkan temel tablo içerisinde de Irak Devlet Otoritesi'nin burada sağlanması, yine bu yabancı aşırıcı unsurların varlığına son verilmesi son derece önemli. Çünkü Irak'ın da toprak bütünlüğü ve geleceğe daha rahat bakabileceği bir alan için güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'nin terörsüz devlet, terörsüz sistem, terörsüz bölge yaklaşımı artık bence tüm Afro-Avrasya coğrafyasında kendini gösteren bir noktaya geldi. Hani sadece terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle okumuyorum. Dediğim gibi çok daha geniş bir perspektif bizim karşımızda ki buradaki kalkınma yolu, ekonomik entegrasyon, işte askeri işbirlikleri, ortak güvenlik modelleri daha da ayakları yere basan bir hale gelsin.
1: Peki, çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Tabii şimdi Sincar bölgesini konuşuyoruz. İkinci Kandil denilen bir bölge. Burası aynı zamanda terör örgütünün de böyle insan kaynağı devşirdiği bir yerde. Buraların hani artık sulh sükuna kavuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle biz kalkınma projesini, istikrar ve refah projelerini konuşmak istiyoruz bölgede. İfadeleri çok kıymetliydi. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunal Özcan ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimleydi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: önce Netanyahu böyle göğsünü gere gere katliamı yapıyor ya. Ne güzel de katliam yapıyorum ben. Nasıl bebekleri de öldürmeyi biliyorum ben diye geldi. Ve dünya tarihinin en utanç verici karıcısı. O kimse o karadeklerin. Allah onların hepsinin böyle büyük ağır bedeller ödediğini bu dünyada bize görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Orada alkışlayan kim varsa.
1: Amin.
0: Hangi şerefsiz tanımıyor. Nereden bileceğiz? ABD kongresindeki adamları. Johnny'si, itisi bilmem ne var orada. Fakat oradan Ömer Bey 2 yıl içerisinde. Bak oradan adamı aldılar böyle koydu. ABD başkanı herhangi bir kongrede o kadar alkışlanmaz. Ne oldu aynı yerde? Amerika'da yine. Herkes çıktı, boşalttı. Protesto edildi başta girizgahta. Adam New York Havalimanı'na ben değil, kendisi, kendi medyası ifade ediyor. Ben demiyorum, o diyor. Nereden bileyim ben? New Jersey'ye gidiyor, oradan karadan gidiyor. Hani buradan da yanlışlıkla bir rezil olmayalım, kepaze olmayalım. Zaten dünyanın birçok ülkesinde aranıyorum. Havayı kullanamıyorum. 2 yıl önce seni kucaklıyordu. Ne oldu? Ne oldu kucaklayanlar? Şimdi yine kucaklayacaklar. İnersen bir kucaklayacaklar. Ayakta alkışlayanlar, ayakta bekliyorlar şu anda seni. Gel. Sabır söylüyorum bak. Yani böyle.
1: Hazırlı kelam, Sayın Cumhurbaşkanı temaslarını tamamladı, yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar kaldı geriye. İşte o rüzgar bizim en baştan beri. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü sohbette meslektaşlarımızla, gazeteci dostlarımızla yaptığı sohbette de tam da bundan bahsetti. Yani ben o Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkıyorum. İlk kez çıktığımda ne söylediysem 16.'da da aynısını bence söyledim. Dünya bizim olduğumuz noktaya geldi. Yani bu Netanyahu'nun evet bu manşeti Sabah gazetesi kullanmış. Netanyahu'nun o soykırımcı aşağılık katilin tecriti bir anda böyle bir aydınlanma gelerek olmuş bir şey değil. Tabii. Cesaretin bulaşıcı olduğunu dün zikretmiştik. Bugün de söylüyoruz. Türkiye'nin cesurca One Minute'den 20 yıl öncesinden karşı duruşu, dik duruşu, aman Allah'ım mahvolduk, perişan olduk diyenlere rağmen, yani CHP'li Oktay Ekşi o zaman Hürriyet gazetesinde tarafsız CHP'li olarak köşe yazardı.
0: Şimdi Türkiye karanlık çağa doğru gidiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi ayvayı yedik, yedik yazdı yani. Şimdi evet. Ayvayı yedik karanlık yazdı. One Minute'den sonra yazdı bunu. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye oraya getirdin? Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın başarılı Amerika seyahatinin neticesinde dün yeni partili adını da İlhan Uzgel. Hani şey var ya.
0: Biliyorum, tam biliyorum, biliyorum.
1: Özgür Özel'in danışmanı. Efendim. Mavi Vatan mefkuremize masal diyen zihniyet, dünya global gelişmelerini de okumaktan aciz olan, yani Beşar Esad'ın uçağa Moskova'ya iniş yaparken daha genel başkanına Esad'la görüşmemiz gerekiyor deyin efendim diyen zihniyet, sosyal medya hesabında bir analiz yapmış. Şöyle kötü geçti, böyle perişan olduk.
0: Tabii,
1: oraya da öyle, davet edilmedik, öyle. Burada da yokuz diye yazmış. Alıp da ekranı kirletmeyeyim dedim programın sonunda. Merak edenler hocam, sosyal medyadan baksınlar.
0: Ya hocam.
1: Ama çok da itibar etmesinler, haberleri olsun.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arp. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül. 2 saat boyunca birlikte olacağız 24 ekranlarında ve 24 radyo aracılığıyla sizlere ulaşacağız. Önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan döndü. New York'ta hem Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden hem ikili ve çoklu görüşmelerde tüm görüşlerini aktardı. Dünyaya mesajlarını verdi ve Türkiye'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada Amerikan Newsweek dergisine de gündemin en sıcak başlıklarına dair coğrafyamızla ilgili kuşkusuz mesajları verdi. Bir röportajı yayınlandı. Sadece dakikalar içerisinde o röportajın detayını sizlerle paylaşacağız. Birleşmiş Milletler zirvesi henüz sonlanmadı. Hala bugün de kürsüye çıkan liderler var ama dünden bu yana neler yaşandı? Malum katil Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı ama ardında pek çok tartışma ve protestolar bırakarak bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping Çin Devlet Başkanı'nı ağırladı. Orada da kayda değer, dikkat çekici, kimi zaman da müstesni anlar yaşandı. Ne oldu, ne bitti, kim kime ve dünyaya ne mesaj verdi? Onların hepsini, o yansımaları ekrana taşıyacağız. Fon soruşturmasında 45 tutuklama ama o tutuklama sayısı da artacak gibi. Çünkü tutuklamaya sevkler var. Oradan da önümüzdeki saatler içerisinde yeni tutuklama haberleri gelebilir. Bu haberlerin daha fazlası da var. Onları da aktaracağız. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon başlatıldı. 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı var. İyice derinleşiyor o soruşturma. Sona yaklaşıyor muyuz? Onu da göreceğiz. Başlıyoruz detaylarla.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler temasları kapsamında Amerika'da dünyaca ünlü Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan söylemini seçim atmosferine bağladı. Mekke İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin çok yönlü politikasına da dikkati çekti. İşte o açıklamalar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a New York ziyaretinde dünya basınında ilgisi yoğundu. Erdoğan temasları sırasında Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacına vurgu yaptı.
0: Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kaldı.

0: almamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel kurulun iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez.
1: Erdoğan, Türkiye'nin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, güneyinde ve doğusunda da çatışmalar yaşandığını aktardı.
0: Çatışmalar bölgemizin güvenliğini, ekonomisini ve istikrarını doğrudan etkiliyor. Böyle dönemlerde diplomasinin alanını daraltmak yerine genişletmek uluslararası toplumun müşterek mesuliyetidir. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir.
1: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskini göz ardı etmediklerini vurguladı.
0: Bu süreçte sağduyuyla hareket etmek, iddiaları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor. Türkiye olarak önceliğimiz, savaşın yeni ülkeleri içine çeken bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçmektir.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusundaki tutumunun 4 yıldır değişmediğini ifade etti. Şu an en önemli meselelerden birinin Karadeniz'in güvenliği olduğunu söyledi.
0: Sivil deniz taşımacılığının, ticaret yollarının ve enerji altyapısının savaşın dışında tutulması için taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı biçimde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Savaş uzadıkça insani, ekonomik ve siyasi maliyet büyüyor. Gerekli siyasi irade ortaya konulduğunda Türkiye, yeniden müzakere masasının kurulmasına ve barışın önünün açılmasına katkı sağlamaya hazırdır.
1: Ve İran Savaşı. Erdoğan, tarafları müzakere zemininde buluşturmanın şart olduğunu ifade etti.
0: Türkiye'nin önemli bir imkanı ihtilaf yaşayan taraflarla konuşabilmesidir. Bu imkanımızı da gerilimi düşürmek için kullanıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji arzını ve küresel ticareti doğrudan etkiliyor. Önceliğimiz, çatışmanın yayılmasını önlemek, ticaret yollarının güvenliğini korumak ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmektir.
1: Söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Bölgedeki en önemli gelişmelerden biri.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı ve bir noktanın altını özellikle çizdi.
0: Anlaşma Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: ABD-Türkiye ilişkilerine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiklerini vurguladı.
0: Liderler arasında açık bir iletişim bulunduğunda zaman zaman olabilecek görüş farklılıklarının yönetilmesi ve ortak çözüm yollarının üretilmesi de kolaylaşıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve milli menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en dengeli ve olması gerektiği şekilde gözeterek hareket eder.
1: ABD'nin en büyük destekçisi olduğu İsrail ise Türkiye ile gerilimi tırmandırma politikası izliyor.
0: Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar ve Yunanistan'la askeri işbirlikleri üzerinden de Türkiye'ye karşı adımlar atıyor. Erdoğan'a, bu gerilimlerin askeri çatışmaya dönmesi ihtimali görüyor musunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanının cevabı netti.
0: Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Türkiye, NATO içerisinde güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın ittifak bakımından hangi sonuçlara doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha doğru olur.
1: Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellikle vurguladı.
0: İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu açısından Suriye'de YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu önemli. Süreçte bazı provokasyonlar olması da muhtemel.
0: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri de aynı anlayışla takip ediyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa seyahatlerinden birini yaptı. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Birleşmiş Milletler binası dışında katil Netanyahu sloganlarıyla protesto edildi. Genel Kurul'da yine boş koltuklara konuştu. Buna rağmen küstah açıklamalarıyla Türkiye dahil pek çok ülkeyi tehdit etmekten de geri durmadı.
1: Uçağı New York'a inemedi, New Jersey'ye indi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığında ise salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağında New Jersey'de bir havalimanına indi. Oradan BM Genel Merkezi'ne hareket etti. BM binası önünde protestocular onu bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı, Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde BM Genel Kurul salonuna girdi. Onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle İsrail Başbakanı 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu konuşması öncesinde salonu terk eden temsilcileri hedef aldı.
3: Salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsın.
1: Benjamin Netanyahu küstah açıklamalarda bulundu. Asılsız ithamlarla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.
3: Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz. Bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir.
1: Soykırımcı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları savundu. Saldırı kararının başbakan olarak onay verdiği en kolay kararlardan biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu konuşması sırasında bir çağrı cihazı da gösterdi. İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarını hatırlattı. Hizbullah bunu hatırlıyor dedi.
4: Well, I can tell you this.
1: Netanyahu Gazze'de soykırım suçlamalarını da reddetti. Suçlamaları yüzyılın en büyük yalanı diye niteledi. İsrail ordusunun sivilleri korumak için önlemler aldığını iddia etti. Suriye'de işgal ettikleri Golan Tepelerinin ise İsrail toprağı olarak kalacağını söyledi. Hatta baştan beri kendilerine ait olduğunu öne sürdü.
3: Sayın Şara, Yahudilerin Musa zamanlarından beri Golan Tepelerinde olduğunu bilmeniz lazım. Kutsal kitapta okuyabilirsiniz.
1: Bir İsrailli temsilci ise Netanyahu'yu protesto eden ülke heyetlerini teker teker not aldı. O anlar kameraya yansıdı. Netanyahu'yu İran sıralarındaysa Kasım Süleymani karşıladı. İran heyeti masaya Süleymani'nin fotoğrafını koydu. İsrail rahat durmadı. BM Genel Kurul görüşmelerinde provokasyon da yaptı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Dani Danon, İranlı diplomatı taciz etti. Ona Starlink cihazı götürdü.
5: Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir.
1: İranlı diplomat Danon'u görmezden geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İsrail'li temsilciye tepki gösterdi. New York'ta ise binlerce kişi Birleşmiş Milletler önünden ayrılmadı. Netanyahu'yu protesto ettiler. Göstericiler Özgür Filistin, Netanyahu savaş suçlusu, New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz yazılı pankartlar taşıdı. Katil Netanyahu sloganları attılar. Gösterilere Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon da katılmıştı. Sarandon ve onlarca kişi polis tarafından gözaltına alındı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterenler arasındaydı. Asılsız yalanları tekrarladığını belirtti. Mamdani, Gazze'li bir aileyi belediye binasında ağırlamıştı. Netanyahu konuşma yaptığı sıralarda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun ifadesini kullandı. Netanyahu'ya sosyal medyada da tepki büyüktü. Katil Netanyahu hashtag'i X'te dünya gündemine yerleşti. Hamas da Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Netanyahu'yu protesto eden delegelere tepki gösterdi. Temsilcilerin salonda kalarak tepkilerini daha farklı bir şekilde gösterebileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı New York'ta sadece birkaç saat geçirdi. Gece ABD'de konaklamadı. Trump'tan da randevu alamadı. Batılı büyük ülke liderleriyle de görüşemedi. Onun dışında birkaç ülke lideriyle görüşme yaptı, boş koltuklara konuştu, bolca protesto edildi ve ülkesine döndü.
2: Ankara Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Yunanistan'da beklenmedik bir seferberlik paniği yaşandı. Yunan askeri makamlarının 100 binden fazla kişiye gönderdiği özel sevk belgesi halk arasında savaş mı çıkıyor korkusuna sebep oldu.
1: Yunanlar cep telefonlarına ve adreslerine gelen askeri tebligatlarla paniğe kapıldı. Askeri makamlar tarafından 100 binden fazla vatandaşa gönderilen özel sevk belgesi sosyal medyada hızla yayıldı. Seferberlik ilan edildi ve savaş çıkıyor söylentilerine yol açtı. Hızla tırmanan endişe üzerine Yunan Genelkurmay Başkanlığı devreye girmek zorunda kaldı. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen yeni mesajlarla ortada bir savaş veya seferberlik durumu olmadığı, yapılan işlemin yalnızca yedek askerlerin adres ve sağlık bilgilerini güncelleme amacı taşıdığı duyuruldu. Yaşanan bu olağanüstü güncelleme çabasının temelinde ise Yunan ordusunun personel sıkıntısı yatıyor. Son yıllarda subay ve assubaylar arasındaki istifaların artması ve askeri okullardaki kontenjanların boş kalması Atina yönetimini yeni arayışlara itti. Daha önce kadınlara yönelik gönüllü askerlik çağrısından da beklediği yanıtı alamayan Yunanistan, çağrıyı 2030 gündemi adlı yeni savunma programında arıyor. Bu plan kapsamında drone kullanımı, muharebe ilk yardımı ve atış simülatörleriyle eğitilmiş 150 bin kişilik savaşa hazır, aktif bir yedek asker gücü oluşturulması hedefleniyor.
2: İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkati çeken bir kapak geldi. Çölde elinde valiziyle yürüyen bir Amerikan askeri vardı. Amerika Birleşik Devletleri valizinin üzerindeki bayraklar arasında İsrail'in de olması dikkat çekiciydi. Dergi Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde Orta Doğu'daki güç boşluğunu kim doldurabilir sorusuna cevap aradı. Türkiye'nin ismi öne çıktı. İşte detaylar.
0: Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
6: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
0: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
6: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
0: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
6: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
7: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
8: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
0: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
6: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Birleşmiş Milletler marşında bir ziyaret daha merakla bekleniyordu. O da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Jinping, Amerika ziyareti sırasında dikkati çeken bir mesaj verdi. Amerika'ya seslendi ve Tukidides tuzağını aşabiliriz ifadesini kullandı. Peki bu sözler ne anlama geliyor? Çin Devlet Başkanı Xi yakın gelecekte savaş tamtamlarının çalacağı endişesini taşıyor olabilir mi? İşte detaylar.
0: Dünya nükleer kıyameti yaşayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Çin Savaşı böyle bir senaryoyu tetikleyebilir. Ya da iki büyük ülkenin güç mücadelesi başka ülkeler için yeni fırsat pencereleri aralayabilir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bu anlamda dikkat çeken bir mesaj verdi.
9: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
0: Xi'nin Beyaz Saray'da kullandığı bir ifade ise meseleyi özetler vaziyetteydi. Tukidides tuzağını aşabiliriz.
9: İki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu kesinlikle bulabiliriz. İki ülkenin orduları düzenli diyaloğu sürdürmeli, kriz iletişimi ve krizi önleme mekanizmalarını geliştirmeli. Tukidides tuzağı aşılabilir.
0: Peki bu Tukidides tuzağı ne anlama geliyor? İlk olarak 5. yüzyılda gündeme geliyor. Atina ile Sparta arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşı dönemin iki büyük gücünü deyim yerinde ise tükenme noktasına getiriyor. Savaş bittiğinde Atina yönetimi küçülüyor, denizlerdeki egemenlik alanlarını kaybediyor. Sparta da benzer sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak Tukidides tuzağından kaçmak öyle kolay da değil. Zira mesele paylaşım savaşı olduğunda işler sertleşebiliyor. Harvard Üniversitesi profesörü Graham Allison terimi Tukidides tuzağı araştırmalarıyla modern siyaset bilimine kazandırdı. Allison, son 500 yılda büyük bir gücün egemen bir güce meydan okuduğu 16 vakayı inceledi. Bunlardan 12 tanesinin doğrudan savaşla sonuçlandığını ortaya koydu. Belli ki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de durumun farkında.
9: Barış içinde bir arada yaşamalıyız. Defalarca dile getirdiğim gibi iki büyük ülke olarak Çin'le ABD işbirliğinden kazançlı çıkar. Çatışmadansa her iki tarafta zarar görür.
0: Özetle Xi Jinping Trump yönetimine artık tren kalktığı mesajı veriyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile denk bir güç haline geldiğini söylüyor. Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelecek bir çatışmanın ya da iki ülkenin karşılıklı olarak birbirini yıpratmasının kazananı olmaz. Biz birbirimizi yıpratırken başka ülkeler yükselişe geçer mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da aslında bu durumun farkında. Çinli konuğunu uçağın kapısında karşılaması, yüksek ihtimam göstermesi bu durumun bir yansıması gibi. İki kutuplu dünya düzenine dönmek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yerini Komünist Çin'in almasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu korumasına razı gibi görünüyor. Ancak her iki ülkenin de Tukidides tuzağından kaçması ne kadar mümkün olacak bilinmiyor.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerden eyleme geçme yolunda önemli bir yeniliği ilan etti. İklim Uygulama Köprüsü'nün pilot ülkelerini tanıttı.
10: Artık yalnızca hangi hedefleri belirlediğimizi değil, bu hedefleri sahada nasıl hayata geçirebileceğimizi de hep birlikte konuşmalıyız. İklim Uygulama Köprüsü'nü de bu anlayışla geliştiriyoruz. İklim hedeflerini ulusal kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz. Köprü ile başlayan ilk ülke grubumuzu sizlerle paylaşacağız. Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan'ın katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ülkeleri önümüzdeki dönemlerde artırmaya devam edeceğiz. Uygulama güçlü ortaklıkları gerektiriyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile kurduğumuz ortaklığa çok büyük önem veriyoruz.

0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen eylemler de inceleniyor.
1: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
2: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
1: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
0: Tabii çok fazla detay var. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmada arama kurtarma sürecine ait çok çarpıcı bir telsiz kaydı çıktı ortaya. Kayıtta ekiplerin verilen koordinata gittiği ancak helikoptere ait hiçbir iz bulamadığı anlaşılıyor. İl jandarma komutanı ise açıkça bu işte bir yanlışlık var diyor. Şimdi soru şu, ekiplere bilerek yanlış koordinat mı verildi?
3: Herkes orada, akıcılar orada, yok orada bir şey.
4: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
5: Arama ekipleri verilen noktaya çıktı. Jandarma oradaydı. Arama kurtarma ekipleri de bölgedeydi ama helikopter yoktu.
6: Helikopterdeyim.
5: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin arandığı saatlere ait telsiz konuşmasında ekiplerin yanlış bir noktaya yönlendirilmiş olabileceği açıkça tartışılıyor.
3: Ya Kemal, evet komutan. Bu çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada. Evet komutan. Herkes orada, akurçular orada, yok orada bir şey.
5: Bunun üzerine dönemin il jandarma komutanı verilen noktadan şüphe duyduğunu açıkça söylüyor.
3: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz, bölge komutanımız öyle diyor. Evet, şimdi oraya tepede ver, zirvede ver, çok da ciddi bir tipi var orada.
4: Evet komutanım.
3: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
5: Yıllar sonra ortaya çıkan bu konuşma, arama kurtarmanın en kritik saatlerindeki koordinat bilgisini yeniden tartışmaya açtı. Ekipler neden o noktaya gönderildi? Koordinat nasıl belirlendi? Ve helikopter başka bir yerdeyken zaman bu bölgeye harcandı. Şimdi bu telsiz kaydı, Yazıcıoğlu soruşturmasındaki arama sürecinin en çarpıcı belgelerinden biri olarak yeniden inceleniyor.
7: Sağım, solum, arkam, önüm, işte benim,
6: İşte benim, işte buradayım.
0: Ve kamuoyunun yakından takip ettiği o soruşturma, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 şüpheliden 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye yeni baskın yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammed Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bu nedenle soruşturma kapsamında kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli daha cezaevine konuldu. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Ayrıca tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralık nakit varlığa da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soruşturmanın genişleyerek sürdüğü mesajını verdi.
5: Fon soruşturmasında 19 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması derinleştirildi. Şu ana kadar 69 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi. Saatlerce sorgulanan şüphelilerin hepsi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında fon yöneticilerinin de olduğu diğer 19 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan kritik isimlere ait yat ve jetlerle 750 milyon liralıkta nakit varlığa el konuldu. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ve Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu. El konulan iki özel jetle yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu açıklandı. Masak'ta yürütülen mali incelemelerde ise fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan varlıkların toplamı ise 2.8 milyar lirayı buldu. Sermaye Piyasası Kurulu, tavsiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının da 455.758 olduğunu açıklamıştı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Devam eden sürece ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de öğle saatlerinde bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını söyledi. 45 şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken 14 şüphelinin de adli işlemlerinin sürdüğü bilgisini verdi. Bakan Gürlek tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bilgisini de paylaştı. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları da donduruldu dedi. Vatandaşların haklarının sahipsiz bırakılmayacağını da bir kez daha hatırlattı.
0: Şimdi tabii bu fon soruşturmasıyla alakalı eğer sosyal medyayı açarsanız herkesin bir fikri var. Ne oldu? Nasıl oldu? Peki nasıl çözülecek? O bu konuda zarar gören şahıslar nasıl o paralarını geri alabilecek? İşte pek çok konuda herkesin bir fikri var. Fakat doğru makamlardan yani

0: ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan belirli bir ücret alınacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir isim adı altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü, temel amacınsa yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu vurgulandı. Konuya ilişkin adli soruşturmalar ve idari incelemelerin sürdüğü de bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu, resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Müsiat Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı 3. gününde oldukça yoğundu. Farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı programlarla ticaret diplomasisine odaklanıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti.
1: Müsiat Expo 2026 3. gününde de ilgi odağı oldu. Fuara on binlerce ziyaretçi akın etti. Müsiat Expo 2026 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kapılarını sektör temsilcileri ve ziyaretçileri açtı. Fuarın ikinci günü Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Müsiat Expo 2026 kapsamında yerli ve yabancı iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Müsiat Expo'nun 3. gününde de katılım yoğundu. Sanayiden teknolojiye, gıdadan sağlığa, inşaattan enerjiye farklı sektör temsilcileri bir aradaydı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fuarın 3. gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Fuarda bir süre kalan Bolat, makine, otomotiv, savunma sanayisi, metal, enerji ve bilgi teknoloji şirketleriyle yurt dışı katılımcıların yer aldığı 4. salonda katılımcılarla bir araya geldi. Müsiat Genel Merkez'de ise bölgesel ve ticari fırsatların değerlendirildiği Arktik Forumu düzenlendi.
2: Türkiye'nin ufku coğrafi sınırlardan ibaret değildir. Türk sanayisinin vizyonu da yalnızca bugünün pazarlarıyla sınırlı olmamalıdır ve müsiat olarak da biz bunun merkezinde kendimizi konumlandırıyoruz. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin kutup araştırmaları alanında geliştirdiği bilimsel birikim bu bakımdan bizler için çok kıymetli.
1: Aynı gün yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerin katıldığı diplomatik misyonlar resepsiyonu da yapıldı.
0: Bursa'nın üretim gücünü dünya pazarlarına bağlayacak 210 milyon dolarlık Teknosap Lojistik Parkı'nın temeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla atıldı. Demiryolu, otoyol ve liman bağlantılarıyla Bursa sanayisine büyük rekabet güç kazandıracak projenin ilk etabının 2027 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.
3: Temel atma aşamasında %20'den fazla bir kapasite dolmuş olacak.
4: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen dev lojistik park projesi için ilk adım atıldı. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı.
3: Yeni nesil organize sanayi bölgesine lojistik park yapılması da gerçekten çok kıymetli. Ve buradaki sanayiye ayrı bir rekabet gücü kazandıracak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim kadar ürünün pazara uygun maliyetlerle ulaştırılmasının da küresel rekabette belirleyici olduğunu belirtti.
3: Birçok kanalla buradaki sanayinin ürünlerini limanlara, pazarlara ulaştıracak. En etkili şekilde, en hızlı, kaliteli ve maliyet etkin şekilde bunu yapacak bir alan.
4: Proje ile üretim, ticaret, teknoloji ve lojistiği aynı merkezde buluşturan yeni bir ekosistem oluşturulacak. Yatırımın finansmanında uygulanan yenilikçi modelle küçük esnaftan KOBİ'lere kadar yaklaşık 650 yatırımcı projeye ortak oldu.
3: Makro politikalarımızla da son derece örtüşen bir gelişme. Biz de makro politikalarımızı şekillendirirken lojistiğe, lojistikte de liman bağlantılarına özellikle özel bir vurgu yapıyoruz.
5: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modelimizle küçük esnafımızdan

0: KOBİ'mize, sanayicimizden büyük işletmelerimize kadar yaklaşık 650 yatırımcımız tabana yaygınlık açısından da Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonunun Bursa'da hayata geçmesini sağladı.
1: 262 bin metrekareyi aşan kiralanabilir alan, 300'ün üzerinde yükleme rampası ve 2000 tır kapasiteli parka sahip projede ilk kiralama anlaşması imzalandı. Hepsi burada ve hepsi jetle protokol imzalanırken uluslararası kuruluşlarla görüşmelerinde sürdüğü açıklandı. Gemlik ve Bandırma limanlarına yakın konumdaki lojistik parkın bölgenin güçlü üslerinden biri olması bekleniyor.
2: Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Gemlik ve Bandırma limanlarına, demiryolu ve otoyol bağlantılarına yakın konumuyla Bursa sanayisinin lojistik kabiliyetini güçlendirecek. Teknosap Lojistik Park'ın ilk etabının 2027 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
3: Gıda sahtekarları bir yolunu bulup sofralarımıza hile karıştırma derdinde. Tarım ve Orman Bakanlığı da sıkı takibini sürdürüyor. Yeni taklit ve tavşiş listesinde halk sağlığını tehlikeye atan skandal detaylar ortaya çıktı. Mersin'de bir işletmede satılan kıymalarda tek tırnaklı hayvan etiyle sakatat tespit edildi. Sumakta ise yasaklı boya maddesi bulundu. Peki sofralarımıza koyacağımız ürünlerde neye, nasıl dikkat etmeliyiz?

0: Bunu gözle anlamak çok zor. Kendi gözünüzle parçayı çektirin. Bana şundan kıyma verir misiniz diye. Bu en doğru ve güvenilir yol.
1: Gıda sahtekarlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.
0: Tek tırnaklı hayvan eti katıyorsa kırmızının çok farklı tonlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla tek tırnaklı hayvan etinin rengi biraz daha koyudur, yağ daha koyu sarıdır gibi.
2: Gıda sahtekarlığının hileri bitmek bilmiyor. Özellikle de sucukta yapılan taklit ve taşişler vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi sucuğun içerisinde de katılan çok sayıda kanatlı hayvan parçalarıyla birlikte ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Ancak bu şekilde de halk sağlığıyla oynamış oluyorlar. İşte sucuk alacaklar da bu yüzden bilindik yerlerden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde kasap ve et entegre tesisleri mercek altına alındı. Yapılan laboratuvar testlerinin neticesinde tüketicilere satılan kıymaların içerisinde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı sakat at bulunduğu belirlendi. Mersin'deki denetimler kapsamında piyasaya sürülen sumakta ise gıdada kullanımı kesinlikle yasak olan boya maddeleri tespit edildi.
0: Ama mutlaka bir yerde bir tuhaflık fark edersiniz. Burada ürünü çektik. Renk bütünlüğü görüyorsunuz değil mi? Beyazda da kırmızı renkte de. Dolayısıyla burada aynı hayvanın aynı parçalarından çekilmiş bir kıyma olduğunu görüyorsunuz.
3: Öncelikle tazeliğine dikkat ediyoruz. Ve sağlıklı gıda kodeksine uygun olup olmadığına bakıyoruz.
1: Halk sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç elde eden firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı.
2: Gıda sahtekarları çeşitli hilelerle halk sağlığıyla oynamaya devam ediyorlar. Mersin'de bir işletme kıyma diye tek tırnaklı et sattı. İşte bu nedenle de bilindik yerlerden alışveriş yapmak ve açık eti gözünüzün göreceği şekilde kıyma çektirmek daha sağlıklı bir et almak açısından önemli.
4: Hijyene dikkat ederim. Lezzetine dikkat edelim. Yani buraya evimiz gibi, kendimiz gibi geliriz her zaman. Çok memnunuz. 30 senedir alışveriş yaparım.
2: Vatandaş eti nereden alsın? Nasıl alsın?
5: Vatandaş eti bildiği yerden alacak. Hilenin olmadığı yerden, usta kasaptan sorup alacak. Gözüyle görecek, çektirecek, alacak.
0: Bence gözünüzün önünde çektirin. Çünkü hazır kıymanın satışı her zaman hileye daha açık. Dolayısıyla üzerine etiket bilgileri varsa sorun yok. Yani bir firmanın ambalajlı ürünüyse sorun yok. Ama bunun üzerine streç çekmiş birileri hazır kıyma satıyoruz. Ben sorarım bu nedir yani, nerenin eti bu?
1: Safrandiya satılan üründe yabancı madde, zeytinyağında ise tohum yağı karıştırıldı ortaya çıktı. Süzme çiçek balığı adıyla satılan üründe taklit taşiş belirlendi.
0: Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Zeytin meyvesinin suyudur. Fakat orada maliyeti düşürmek adına içerisine tohum yağları, yani bitkisel karışım yağlar karıştırıyorlar. Safran çok hem kendi aroması, tadından dolayı hem sağlık faydalarından dolayı tercih edilir. Mısır püskülü parçalarını boyayarak koyuyorlar. Balda yapılan hilelerin devamı da geliyor sürekli, yani onda da bitmiyor. Balla hiç karşılaşmamış, arıyla hiç karşılaşmamış balların satıldığı kavanozlar piyasada satılabiliyor.
1: Kısacası gıda

0: Güvenliğini tehlikeye atanlara asla geçit yok.
1: Evet, akşam haberlerin ilk bölümünü noktaladık ama daha anlatacağımız çok haber var. Vaat ettiğimiz haberler var. Bir yandan da New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında yapılan temaslar, o temasların yansımaları, sonuçları var ki hala aslında genel kurulda o hitaplar da devam ediyor. Ve o hitaplar oldukça yeni haberler de geliyor. Hepsini paylaşacağız ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlemeleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde trink sattım. Arabanı arabam.com'a.

0: okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arp. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle önce her zaman olduğu gibi bazı başlıklar. Terörsüz Türkiye sürecinde takvim işliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sürece ilişkin açıklama yaptı. Peki neler söyledi Kurtulmuş? Süreç hangi aşamada? Hangi adımlar atılacak? Paylaşacağız. FETÖ'ye yönelik casusluk operasyonu gerçekleştirildi. Şüphelilerin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişinin bilgilerini sorguladığı belirtiliyor. Detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump medya ile kavga halinde. Gazetecileri yalan haber yapmakla itham eden Trump, bazı isimleri Beyaz Saray'a almamış ve konu yargıya taşınmıştı. O kavgada şimdilik medya galip gelmiş gibi görünüyor. Detayını paylaşacağız. Amasya Merzifon'da vatandaşlar maskesiz sokağa çıkamaz hale geldi. Salgın yok ama yeni partili belediyenin bir türlü bitirmediği sözde çalışmalar var. İçme suyu hattı için kazılan çukur aylar geçmesine rağmen kapatılmadı. Vatandaşın haklı tepkisini paylaşacağız. Otel çalışanları oteli soydu. İlginç hırsızlığın adresi İstanbul Fatih'te bir otel. Vurgunun miktarı 1 milyon dolar. Peki soygun nasıl yapıldı? Görüntüleri var. Ekrana taşıyacağız. Bu haberlerin detayları ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Efendim güzel haberlerle başlayalım ikinci bölüme. O da Buse Naz Sürmeli, milli boksörümüz. Avrupa şampiyonu oldu, kendisini kutluyoruz. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Buse Naz Sürmeli. Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kendisini kutluyoruz. Tebrikler Buse Naz diyoruz. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenleniyor Avrupa Boks Şampiyonası ve sporcularımız şimdi Buse Naz Sürmeli'yi en sıcak olduğu için onu paylaştık. Onunla başladık ama Avrupa Boks Şampiyonası'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Havvanur Ketüda altın madalya, Nurselen Yalgettekin bronz madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Havvanur'u telefonla aradı, tebrik etti. Şimdi sırada daha büyük hedefler var elbette.
1: Aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim.
2: Milli boksörümüz Havvanur Ketüda göğsümüzü kabarttı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz altın madalya kazandı. Sofya'daki şampiyonada Havvanur kadınlar artı 80 kiloda Rus rakibi Ksenia Oliferenko ile karşılaştı. Rakibine 3 raundda da üstünlük kuran Havvanur maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da oradaydı. Havvanur'un sevincine ortak oldu.
3: Uy uşağım, seni kim yenebilir?
1: Beni kimse yenemez. Beni kimse yenemez. Türkiye'de de dünyada da kimse yenemez.
2: İnşallah. Havvanur'un hedefleri daha büyük.
4: Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimizden şaşmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Yerlikaya'nın telefonundan Havvanur Ketüda ile görüştü. Başarısı nedeniyle tebrik etti.
1: Havvanur. Efendim başkanım.
5: Tebrik ediyorum seni.
1: Teşekkür ederim başkanım.
5: İnşallah bundan sonra ben de yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum.
1: İnşallah 2027'de dünya şampiyonu olmayı söz veriyorum.
6: Öncelikle bütün spor dallarına çok destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bakar çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan özellikle söylüyorum. Hamza Yerlikaya, Bakan Yardımcımıza özellikle çok teşekkür ediyorum.
2: Sofya'daki şampiyonada Nurselen Yalgettekin de 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Nurselen büyükler kategorisinde ilk kez yarıştı.
7: İnşallah daha güzelleri olacak. Bronz madalyayla başlangıç yaptık. Umarım devamında altın madalyayla devam ederiz. Senede dünya şampiyonası var. Orası için de hazırlıklarımız devam edecek.
0: Havvanur kardeşimizi bir kez daha kutluyoruz. Aynı zamanda Nurselen kardeşimizi kutluyoruz. Hedefler büyük dedik ki akşam haberlerine başlarken Buse Naz Sürmeli'den Sürmeneli'den bahsettik ki başarılarına zaten alışık olduğumuz bir isim. Fakat tabii o anda Havvanur'un fotoğrafı girdi. Olsun, sıkıntı değil. Buse Naz Sürmeli'yi bir kez daha tebrik edelim. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele ediyordu Buse Naz Sürmeli ve Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalyanın da sahibi oldu. Devamı gelsin diyelim ve tebrik edelim. Akşam haberlerini diğer gündem başlıklarıyla sürdürelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışı öncesinde değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde izleme komisyonunun meclisin açılmasıyla hızlı şekilde kurulacağını ve siyasi partilerden kendilerine düşen sayı kadar üye vermelerinin isteneceğini açıkladı. Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına da nokta koydu, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.
8: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
8: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı, gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
8: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
9: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
8: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında oklar FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibine çevrildi. Yılmazer'in yakın çalışma çevresinde yer alan eski emniyet müdürü Bayram Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlarıyla tutuklandı. Savcılığa göre Özbek'in Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli vardı. Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin cezaevinde tehdit edildiği bölümün yayınlanmasından sadece 2 gün sonra eski MİT'çi Kozinoğlu hayatını kaybetmişti.
10: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
11: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünü araştıran savcılık, şimdi FETÖ hükümlü.

0: Üssü, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmaz Er'in çevresindeki isimlere uzanan hattı inceliyor. Bu hattın yeni ismi FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek. Özbek, FETÖ'nün tahşiyeciler grubuna kumpas davasında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay tarafından onaylanmış bir isim. Aynı davada Yılmaz Er'in de 12 yıllık örgüt üyeliği cezası onanmıştı. Savcılığın tespitine göre Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli vardı. Bu nedenle Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamalarıyla tutuklandı.
1: Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler.
0: Ve soruşturmanın en çarpıcı bölümü tam da burada başlıyor. Kurtlar Vadisi pusuda eski istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakteri 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde cezaevinde darp edildi, ölümle tehdit edildi. 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizinin sonraki bölümlerinde ise aynı karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı. Savcılık daha önce bu sahnelerle birlikte dizideki FG plakaları ve olası örgütsel mesajların bilirkişilerce incelenmesine karar vermişti. Şimdi araştırılan noktalardan biri şu. FETÖ'cü Yılmaz Er'in emniyet yapılanmasıyla Özbek'in senaryoya müdahalesi ve Kozinoğlu'nun ölümü arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ali Fuat Yılmaz Er'in FETÖ bağlantılı davalardaki mahkumiyetleri de kesinleşmiş durumda. Yargıtay, Hrant Dink cinayeti davasında Yılmaz Er'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da 2023'te onamıştı. Bayram Özbek'in tutuklanmasıyla Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı ise 9 oldu.
2: Devletin en kritik kurumlarına sızan FETÖ'yü temizlemek için operasyonlar sürerken Adalet Bakanı Hakan Gürlek'ten sabah saatlerinde önemli bir açıklama geldi. FETÖ'nün casusluk yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. MASAK üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişinin bilgilerini sorgulayan FETÖ'cüler düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
3: MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulama yaptılar. Devletin kritik kurumlarından MASAK'taki FETÖ casusluğuna yönelik operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik skandal, örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Kritik operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkanı sağladığını belirtti. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. Emis yazılımının 2012 yılından itibaren AGM LAP AŞ tarafından geliştirildiği ve bu firmayla MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklıkla yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı. EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi

0: siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezi ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında iki şirkete el konuldu. Kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
1: Toplumun adaleti olan güvenin güçlenmesidir. Biz 26.765 hakim ve savcımızla.
0: Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini de belirtti.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli panele operasyon düzenlendi. Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası eşleşmesi bulunduğu tespit edildi.
3: Yüz milyondan fazla kimlik verisi ve milyonlarca telefon numarasını sorgulama platformuna darbe vuruldu. Dragon Hacker isimli sorgu paneline yönelik operasyon düzenlendi. İşte detaylar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş TC kimlik numarası ortaya çıktı. Sistemin kurucusu ve yayılmasını sağlayan şüpheliler de tespit edildi. Şüphelilerden Eyüp Can'ın yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı belirlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan iki cep telefonu, iki sim kart, üç sabit disk, bir USB bellek ele geçirilerek dijital incelemeye alındı.

0: İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İHA ve topçu atışlarıyla çadır kampları vuruldu. Kendi kamikaze İHA'sının patlaması sonucu iki İsrail askeri öldü. Batı Şeria'da ise Filistinlilerin yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden söküldü, yollar kapatıldı ve sivil işgalciler araçları kundakladı. Öte yandan Arnavutluk Gazze'ye uluslararası istikrar gücü gönderme kararı aldı.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de durmuyor. Ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus, Refah, Zaviye ve kuzeydeki mahallelerde sivil yerleşim yerleri ve çadır kamplar hedef alındı. Reşit Caddesi'nde sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Mevasi'de çadırları hedef alan ateşte 17 yaşındaki bir kız yaralandı. Öte yandan işgalci İsrail ordusu kendini de vuruyor. Patlayıcı yüklü İsrail İHA'sı kalkış sırasında kontrolden çıktı. İsrail askerlerinin bulunduğu mevziye düştü. İki İsrail askeri öldü. İsrail ordusu geçici olarak İHA uçuşlarını durdurdu. Bölgedeki insani krize uluslararası müdahale hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Meclisi dikkati çeken bir karara imza attı. Meclis, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası istikrar gücü kapsamında bölgeye

0: en fazla 40 askerden oluşan bir birlik gönderilmesini onayladı. Tasarının Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması bekleniyor. Askerlerin insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, güvenlik durumunun izlenmesi ve tesislerin korunması gibi görevler üstleneceği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin hem geçim kaynakları hem seyahat özgürlükleri hedef alınıyor. Ramallah yakınlarındaki Beit Rima'da İsrail iş makineleri 31 dönümlük araziye girerek bölge halkının adeta evladı gibi baktığı ve en önemli geçim kaynağı olan 400 zeytin ağacını kökünden söktü. Ramallah ve Elbire çevresindeki geçiş noktalarının kapatılmasıyla yüzlerce Filistinli yollarda mahsur kaldı. Birçoğu geceyi araçlarında geçirmek zorundaydı. Rantis köyünde ise Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazarak 3 sivil aracı kundakladı.
1: Umut ediyoruz bir gün kaybedecek, bir gün yargılanacak, bir gün hak ettiği cezayı alacak ve tüm bu yaptıklarının, bu zulmün, bu katliamların sonucunu, cezasını en ağır şekilde çekecek. Bunu umut ediyoruz. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğinde Siyonizm salonu terk edenleri isim isim fişlemekle meşguldü. Sonra Netanyahu kürsüden önce toplu suikast için kullandıkları o çağrı cihazını gösterdi. Hatırlayacaksınız Lübnan'da kullanmıştı İsrail onu. Ardından uzaydan internet sağlayan Starlink modemini. Peki ne söylemek istedi? Ne mesaj vermeye çalıştı? Daha da önemlisi Kipalı görevli protesto edenleri kimin talimatıyla ve neden fişledi?
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu kürsüye geldiğinde salon boşaldı. Dünyanın Netanyahu'ya vebalı muamelesi yapması boşuna değildi elbette. Zira Siyonizmin gerçek yüzünü dünya geç de olsa gördü, görmeye de devam ediyor. Örneğin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir çağrı cihazı çıkardı, sözde Hizbullah'la nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Ama aslında herkese açıktan bir meydan okumaydı. Elimizdeki yüksek teknolojiyle herkese ulaşabiliriz tehdidinde bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce de herkesin cebindeki cep telefonlarında biz varız diye meydan okumuştu. Netanyahu kürsüye çıktığında Siyonizm salona girdi. Zira Netanyahu'yu protesto edenleri tek tek belirlemek için başında kipa olan bir İsrailli görevli salonu dolaştı, fişleme yaptı. Peki ama Siyonizm neden fişleme yapıyor? Elbette şu an sebebini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak isimlerin tek tek not edilmesi akla Epstein-vari tuzakları, sosyal medya ve Siyonist medya üzerinden yapılan itibar suikastlarını getiriyor. Siyonizmin sinsi taktikleri arasında tüm bunlar var zira.
3: It just ended. A 16-year-old girl won. Yeah. The youngest competitor ever.
2: İsrail bulduğu her kışkırtma fırsatını da kullanmaya çalışıyor. Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidi, İsrailli yetkilinin protesto edenlerin listesini yapmasının ardından kameraya bu kez İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Danny Danon yansıdı. Elinde uzaydan internet hizmeti veren bir Starlink modemi İranlı temsilciyi taciz etti.
4: After what you did to them, so you want to take it and deliver it back to Tehran?
2: Kısa süre önce aynı cihaz Netanyahu'nun elindeydi. Netanyahu, Gazze'de 300'e yakın gazeteciyi bilerek ve isteyerek katletmemiş gibi bu bir iletişim cihazı. Starlink, insanların gerçeğe erişmesini, tercihlerini kullanmalarını, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kullanmalarını sağlar diye İran'a kendince akıl satıyordu.
5: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
2: Netanyahu'nun bu öfkesinin sebebi elbette İran rejimini ayaklanmayla devirme planının tutmamasından. Zira Tahran yönetimi interneti keserek muhaliflerin organize olmasının ve

0: sokak ayaklanmalarının önüne geçti. Hem İsrail'in planlarını hem Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan'ın oldukça yoğun bir görüşme trafiği vardı. Bakan Fidan ilk olarak Pakistan ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması sürecindeki ilerleme ele alındı. Fidan daha sonra Libya konulu toplantıya iştirak etti. Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Hakan Fidan, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı yıllık koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Filistin, Suriye, Lübnan, İran, Yemen ve Somali gibi konular ele alındı. Fidan ayrıca Türk evinde pek çok ikili görüşme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Arap Dünyası ve Asya'dan pek çok üst düzey yetkili ve mevkidaşıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırıları sonrası Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı hedef alanlara sabırlı olun mesajı vermişti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söylemişti. Baykar'dan yansıyan bir fotoğraf karesi, Bakan Fidan'ın söylemiyle neyi işaret ettiğini ortaya koydu. İşte o kare ve ötesi.

0: Akıncı Türkiye'nin taarruzi İHA'sı, Baykar tarafından üretilen sistem, savaş sahasında çarpan etkisi ve ispatlanmış kalitesiyle önemli bir güç. Ve Baykar'ın yaptığı son paylaşım, bu gücün nasıl takdir gördüğünü gösteriyor. Zira Baykar'ın Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilotla 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular paylaşımı, anlamak isteyenler için çok önemli bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Pakistan liderleriyle attığı imzaların bir çıktısı. Suudi Arabistan, İran'ın saldırıları, İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını anladığı gün yeni arayışlar içine girdi. Önce Pakistan, sonra da Türkiye ile güç birliği dayanışma yolunu seçti. Mekke Savunma Anlaşması da bu anlayışla ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmayı hedef alıp kağıttan kaplan yorumları yapanlara bakın nasıl cevap vermişti.
1: Husiler 10 yıllık bir mesele. Şimdi hemen çıkıp kağıttan kaplan demek doğru olmaz.
0: Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a gerekli desteği vereceğini de söylemişti.
2: Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
0: Özetle Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye bugüne kadar beraber yola çıktığı hiçbir ülkeyi yolda bırakmadığı, girdiği her cepheden zaferle çıktığı için de artık güvenilir bir ortak olarak görülüyor.
3: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Bu yüzden Baykar'dan yansıyan fotoğraf sadece bir mezuniyet töreni değil, değişen bir paradigmanın siyasi anlayışında yansıması aslında. Ve her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York temasları sırasında önemli görüşmeler yaptıklarını anlattı. Türkiye'de yeni yatırımların önünü açmaya çalıştıklarını belirtti. Kacır, uzay projesi hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
4: Görüyorum ki büyük bir ilgi var Türkiye'ye. Çünkü son dönemde yatırımcılar için artık en önemli meselelerden biri güvenlik ve sürdürülebilirlik oldu. Ve Türkiye bu anlamda hakikaten dünyada pek çok bölgeden ayrışıyor.

0: Şan bir istikrar adası haline geldi. Bu yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor. İnşallah bu temaslarımız yeni yatırımlara kapı aralayacak. İnşallah bütün bu çabalar, gayretler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak daha da güçlenmesine, uluslararası yatırımların merkezi haline gelmesine ve daha müreffeh yarınlara erişmesine de vesile olacak. Evet, tabii Türkiye Milli Uzay Programı'nı hayata geçiriyor. Kendi uydularını geliştiriyor, üretiyor. Ama bunun yanında yeni hedeflerimiz var. Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz. Uzaya bağımsız erişim için roket teknolojisi geliştiriyoruz. Ve bunların yanında da derin uzaya adım atmak istiyoruz. Ve bunun için Ay programını hayata geçiriyoruz. İlk Ay araştırma projemizi de inşallah 2027'nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve Ay uzay aracımızı inşallah fırlatacağız. Tabii bununla beraber hibrit roket teknolojisinde derin uzayda bir tecrübe kazanacağız. Ve bu teknolojinin de gelecekte farklı alanlarda kullanılmasına yönelik bir imkan oluşturmuş olacağız.
1: Son dönemde Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları artıran Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap eden liderler arasındaydı. Mitsotakis Türkiye ile ilgili tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı. Coğrafyayı değiştiremezsiniz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi. Yunan Başbakan son gerilimlere değinmek yerine genel tabloya bakmayı tercih etti. Son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güveni inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin dedi. Mitsotakis Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini ifade etti. Bir kez daha Türkiye'nin imzacısı olmadığı Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıf yaptı. Mitsotakis Kıbrıs meselesine de değindi. Türkiye'yi yine işgalci diye niteledi. Yunanistan ve Rumların çözümsüzlük politikasını yok saydı. Kıbrıs sorununun yarım asırdır çözülemediğinden şikayet etti. Yunan Başbakan, Birleşmiş Milletler temasları kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanı ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Yunan muhalefeti o görüşmeyi utanç verici diye nitelendirdi. İran savaşına dair gelişmelere bakalım. İki başkent arasında söz düellosu sürerken Amerikan Kongresi'nde de ciddi bir mücadele var. Temsilciler Meclisi, Temmuz ayında İran'a yönelik saldırıların sona ermesine yönelik bir karar almıştı. Tasarı, Senato engeline takıldı. Senato, söz konusu karar tasarısını 49'a karşı 50 oyla reddetti. Bir demokrat senatörün de tasarıya hayır demesi Cumhuriyetçi Başkan Trump'a yaradı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı. Saldırılar nedeniyle Trump yönetimine çok sert sözler söylemişti. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri arasında bir görüşme yapılmıştı. Pezeşkiyan, Amerikan medyasının sorularını cevapladı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer programı da kısıtlayabileceklerini ifade etti. Ancak önce Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'ı ekonomik olarak boğma çabalarına hız verdi. Bu kapsamda İran havacılık sektörünü adeta dünyadan tecrit ediyor. İran uçakları pek çok ülkeye uçamaz, pek çok ülkenin hava sahasından geçemez hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bazı Amerikalı medya kuruluşları arasında yaşanan kavgada şimdilik medya kazanmış gibi görünüyor. Trump'ın yasakladığı kuruluşlar mahkeme kararıyla Beyaz Saray'a döndü. Donald Trump, CNN, Politico ve MSNBC'yi hedef almıştı. Bu kuruluşları yalan haber yapmakla suçlamıştı. Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı. Söz konusu kuruluşlar Trump yönetimine ortak dava açtı. Mahkeme yasağı durdurdu. Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Buna rağmen gazeteciler önce Beyaz Saray'a alınmak istemedi. Medya kuruluşları yeniden mahkemeye gitti. Acil duruşma talep etti. Bunun üzerine Beyaz Saray geri adım attı. Gazeteciler içeri alındı. Rusya-Ukrayna savaşı da bitmek bilmiyor. Zelenski, New York'ta Batı dünyasından destek ararken Rusya Ukrayna'ya saldırıları sürdürdü.
2: Savaş bitmek bilmiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yine Rus saldırısına maruz kaldı. 16 katlı apartman hedef oldu. 14 yaşında bir çocuk öldü. En az 7 kişi yaralandı. Odessa'daki saldırıda da bir can kaybı, bir yaralı var. Saldırılarda sivil noktaların yanı sıra lojistik depoları da hedef alındı. Zaporijya'da ise sağlık tesisinin vurulmasıyla 2 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'da 2 petrol tesisine ve 1 savunma sanayi tesisine saldırı düzenledi. Avrupa'da da tedirginlik artıyor. Polonya Dışişleri Bakanı Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz dedi. Bakan, Rusya'nın bir NATO ülkesine tam kapsamlı bir saldırı düzenlemesi ihtimalini düşük görüyor. Moskova'nın daha belirsiz yöntemlere başvurmasını bekliyor. Bunun da NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını zorlaştırabileceğini söylüyor. Danimarka istihbaratının tespitleri de Rusya'nın aylar içinde bir NATO ülkesini hedef alabileceği yönünde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın askeri üretimini ve silahlı kuvvetlerini hızla büyüttüğünü ifade etti. Tüm NATO ülkelerine NATO ile Rusya arasındaki olası savaş için ordularını güçlendirmeleri konusunda uyardı. Tüm bu gerilimin ortasında tarafları liderler seviyesinde masaya oturtmak için çabalar da sürüyor. ABD Başkanı Trump, Putin'i Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov daveti aldıklarını ve takdir ettiklerini açıkladı. Kapıyı kapatmasa da hemen olumlu bir cevap vermedi. Uygun bir yanıt verileceğini söylemekle yetindi.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez 13 milyon liralık para trafiği anlatıldı. İş insanı Mehmet Faruk Baştır kendisinden sosyal yardım ve kreş desteği adı altında para istendiğini, 13 milyon lirayı iki ayrı teslimatta verdiğini söyledi.
3: $13 milyon. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk'ün mahkemede anlattığı para miktarı. Baştürk kendisinden önce kreş yardımı desteği adı altında para istendiğini anlattı. Sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını itiraf etti. Ardından Süleyman Ati'ye yönlendirildiğini söyledi. Savcı 13 milyon lirayı kime teslim ettiniz diye sorunca Baştürk'ün cevabı Süleyman Atik oldu. Para tek seferde de verilmedi. Baştürk kendisine bir telefon numarası verildiğini, görüşmenin ardından adres belirlendiğini ve 13 milyon liranın iki ayrı seferde teslim edildiğini belirtti. İddianamede de paranın sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında talep edildiğini, miktarın 13 milyon liraya ulaştığı ve iki parça halinde verildiğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında mahkeme şimdi bu 13 milyon liralık para trafiğinin kimlere ve hangi amaçla ulaştığını değerlendiriyor.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıktı. Aradan tam 7 yıl geçti ama o cami hala yapılmadı. İstanbul Avcılar'daki Hacı Tükenmez Camii 2019 depreminin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Dönemin İBB Başkanı İmamoğlu da seçimden sonra yapılacak dedi. Seçim bitti, yıllar geçti. Caminin etrafına proje görselleri asıldı. Ama inşaat başlamadı. Bölge halkı şimdi İBB'ye tepkili.
5: Hemen Avcılar'ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Tükenmez Cami'nin temelini de seçimden hemen sonra 2-3 hafta sonra atacağız. Orada çok güzel bir Avcılar girişini yapacağız size.
6: 7 yıl önce burada bir cami vardı. Bugünse geriye sadece İBB'nin çevrelediği boş bir alan ve proje görselleri kaldı. Avcılar'da D100 Karayolu'nun hemen yanındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde minaresi hasar gördü. Karot örneklerinin ardından ağır hasarlı olduğu belirlendi. Belediye meclisinin kararıyla cami yıkıldı. Yıkım hızla gerçekleşti ancak caminin yeniden yapımında aynı hız

0: Çevresinde İBB'nin Hacı Ahmet Tükenmez Camii inşaatı yazıları da duruyor. Projenin nasıl görüneceğini anlatan maket fotoğraflarda. Ama ortada cami de yok, şantiyede. Kısacası başlamış hiçbir inşaat bulunmuyor.
1: Buradaki cami yapın. Yapın abi, ne diyeyim yani.
2: Vatandaş bekliyor
1: yani. Fıstıklı camimiz vardı. Tam E5'in yanında. Fıstıklı. Yapın abi.
0: Bölgede yaşayanların tepkisi de tam olarak bu. Yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasını bekliyorlar. Üstelik beklenti birkaç aylık da değil.
3: Yapılmadı ama herhalde belediye takip ediyor. Herhalde 5-6 yıl geçmiştir. Yani normalde herkes alışık, yani olması gereken bir şey. Zannediyorum yeri de tahsis etmiş herhalde. Bu şekilde de devam eder. Yapılır da herhalde zannediyorum aşırı sırası.
0: İBB camiyi yıktı. Yeniden yapacağını açıkladı. Alanın etrafına inşaat yazıları asıldı. Dönemin başkanı İmamoğlu seçimden sonra dedi ama 7 yılın sonunda Avcılar'da değişmeyen tek şey caminin hala yapılmamış olması. Şimdi bölge halkı sözünü tutmayan İBB'den sözünü artık tutabileceği bir tarih bekliyor.
4: Amasya Merzifon'da altyapı çilesi isyan ettirdi. İçme suyu hattı için kazılan ve aylar geçmesine rağmen asfaltlanmayan yollar yoğun toza yol açtı. Sağlık endişesinin arttığı ilçede maske takılırken vatandaşlar yeni parti yönetimindeki belediyeye tepki gösteriyor.
5: Önceden koronavirüs salgınında takıyorlardı. Şimdi toz nedeniyle maskeyi hayatlarından çıkaramıyorlar.
6: Aynı korona dönemini yaşadık neredeyse. Kurt kışı geçirir ama bu tozu unutmaz diyorlar.
5: Amasya'nın Merzifon ilçesinde aylardır onarılamayan yollar vatandaşı isyan ettirdi.
7: Vatandaş çok mağdur ya, çok zor durumda. Ben 6 aydır çekiyoruz.
8: Çakırdan çukurdan ayağımız kırılacak atok.
5: Toz nedeniyle camlar açılamıyor, araçlarsa tozdan adeta renk değiştiriyor.
9: Evde ufak bebek çocuk var. Ne cam açabiliyorum, ne kapı açabiliyorum. Ya adeta sanki işkence ediyor bize ya.
6: Maskelerimizi takalım. Bak görüyorsun, toz bulutu her taraf.
7: Bütün mahalleler perişan. Sokaklar perişan. Kaldırımlar berbat.
5: İddiaya göre ilçe merkezi genelinde içme suyu şebekesi ve isale hatlarının yenilendiği projede boruların döşendiği alanlar toprakla kapatıldı. Ancak yeni parti yönetimindeki belediye aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapmadı.
9: Sayın Başkanım, lütfen rica ediyorum senden. Bu yolların hali nedir? Yaptığın yeri önce yap, ondan sonra kaz, ondan sonra asfaltını dök.
8: Bronşit, her türlü hastalık var. Tozdan geçilmiyor ya. Ya artık bir el uzatsınlar.
6: Havanın kuru olduğunda, rüzgarlı olduğunda dışarı çıkmayın. Çok büyük hava kirliliği var. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Aynen.
5: AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatı da sokağa çıkarak vatandaşların tozdan daha fazla etkilenmemesi için maske dağıttı.
6: 3000 tane maske dağıttık. Maskeyi biz ne için dağıttığımızı söylemeden kendileri söylüyor. Tozdan içimiz doldu. Maskeyi verin takalım diyorlar.
8: Endişemiz çok. Kış geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum yani.
5: Vatandaşlar yeni parti yönetimindeki belediye yetkililerinin harekete geçerek görevlerini yapmalarını, yolların asfaltlanmasını ve bu çileden kurtulmayı bekliyor.
4: Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır bir süre önce aramızdan ayrılmıştı malum. Ancak sanatçı geride bıraktığı yüz milyonlarca liralık mirasıyla gündemde şimdi. İddiaya göre sanatçı bu büyük mirasın tamamını hayat arkadaşı jüride kurala bıraktı. Ancak yeğenleri, özellikle de Levent İnanır'ın bu duruma itirazı var. Üstelik ortaya yeni iddialar da attı.
10: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
0: Ardında bıraktığı 750 milyon liralık dev miras, bitmek bilmeyen tartışmalar, iddialar ve açıklamalar. Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın mirası gündem olmaya devam ediyor. 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır'ın vasiyetinin okunması, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık tarihine ertelenmişti. Sanatçının tüm mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı jüride kurala bıraktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Dayımın irade sorunu var diyen yeğen Levent İnanır'dan yeni açıklamalar geldi. Daha önce Kadir İnanır'ın ağır tedavi sürecinde olduğunu ve ilaç kullandığını belirten Levent İnanır, vasiyetle ilgili iddialarını sürdürdü.
11: Tebligat ulaşmamış bazılarına. O yüzden haklı olarak Hakim Hanım 17 Aralık'a attı.
0: Levent İnanır vasiyetname

0: değer alan şahitler ve tarihlerin de incelenmesi gerektiğini savundu.
1: O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü. Onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor.
0: Levent İnanır yaptığı açıklamada bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz dedi. Jülide kurala çağrıda bulundu.
1: Hastanede tartıştıklarını çok gördüm. Hasta bakıcılar da, doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken benim şahit olduğum, yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna gitmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap.
0: Büyük bir miras ve tartışmalar. Süreçte son sözü ise yargı söyleyecek.
2: Seni almadan gitmem.
3: Ne olur git.
2: Yarın geleceksin kaleye.
3: Geleceğim. Git.
2: Seni seviyorum al yazmalım.
4: Efendim, beklenen bir gelişmeydi aslında. Acil bir toplantıydı ama gerçekleşmesini bekliyorduk. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'da. Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyet Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayad bin Hamed El Ruvaili ile birlikte katıldı. Son günlerde malumunuz Yemen'deki iç savaş alevlenmişti. İran destekli Husiler, meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Bu saldırılarda pek çok bölge ve altyapı tesisi hedef oldu. Mekke ve ülkeyi doğudan batıya geçen petrol boru hattı da bunlar arasındaydı. Husiler dün de Suudi Arabistan'da çeşitli noktalara saldırılar düzenlemişti. Genelkurmay başkanları işte böyle bir ortamda görüşmeyi gerçekleştirdiler. Duyuru Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka önemli bir toplantının arkasından gelmişti. Ve tabii son bilgi, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı acil olarak düzenlendi. Yani daha önceden planlanmış bir toplantı değildi anladığımız kadarıyla. Bu noktada yeni bir gelişme var, onu da aktaralım. O da akşam haberlerinin başlangıcında sizlerle paylaşmıştık. Buse Naz Sürmeneli'nin Avrupa şampiyonu olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa şampiyonu olan milli boksör Buse Naz Sürmeneli'yi telefonla aradı ve tebrik etti. Evet, bu haberle de biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz ama 24'teki haber koşusu devam edecek. İyi akşamlar.

0: önce Netanyahu böyle göğsünü gere gere katliamı yapıyor ya. Ne güzel de katliam yapıyorum ben. Nasıl bebekleri de öldürmeyi biliyorum ben diye geldi. Ve dünya tarihinin en utanç verici karıcısı. O kimse o karadiklerin. Allah onların hepsinin böyle büyük ağır bedeller ödediğini bu dünyada bize görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Orada alkışlayan kim varsa.
1: Amin.
0: Hangi şerefsiz tanımıyor. Nereden bileceğiz? ABD kongresindeki adamları. Johnny'si, itisi bilmem ne var orada. Fakat oradan Ömer Bey 2 yıl içerisinde. Bak oradan adamı aldılar böyle. Koydu. ABD başkanı herhangi bir kongrede o kadar alkışlanmaz. Ne oldu aynı yerde? Amerika'da yine. Herkes çıktı, boşalttı. Protesto edildi başta girizgahta. Adam New York Havalimanı'na ben değil, kendisi, kendi medyası ifade ediyor. Ben demiyorum, o diyor. Nereden bileyim ben? New Jersey'ye gidiyor.

0: buradan karadan gidiyor. Hani buradan da yanlışlıkla bir rezil olmayalım, kepaze olmayalım. Zaten dünyanın birçok ülkesinde aranıyorum. Havayı kullanamıyorum. 2 yıl önce seni kucaklıyordu. Ne oldu? Ne oldu kucaklayanlar? Şimdi yine kucaklayacaklar. İnersen mi kucaklayacaklar? Ayakta alkışlayanlar ayakta bekliyorlar şu anda seni. Yani sabır söylüyorum bak. Yani böyle.
1: Hazırlı kelam Sayın Cumhurbaşkanı temaslarını tamamladı, yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar kaldı geriye. İşte o rüzgar bizim en baştan beri. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü sohbette meslektaşlarımızla, gazeteci dostlarımızla yaptığı sohbette de tam da bundan bahsetti. Yani ben o Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkıyorum. İlk kez çıktığımda ne söylediysem 16. da aynısını bence söyledim. Budur. Dünya bizim olduğumuz noktaya geldi. Yani bu Netanyahu'nun evet bu manşeti Sabah gazetesi kullanmış. Netanyahu'nun o soykırımcı aşağılık katilin tecriti bir anda böyle bir aydınlanma gelerek olmuş bir şey değil. Tabii. Cesaretin bulaşıcı olduğunu dün zikretmiştik. Bugün de söylüyoruz. Türkiye'nin cesurca One Minute'den 20 yıl öncesinden karşı duruşu, dik duruşu, aman Allah'ım mahvolduk, perişan olduk diyenlere rağmen, yani CHP'li Oktay Ekşi o zaman Hürriyet gazetesinde tarafsız CHP'li olarak köşe yazardı.
0: Şimdi Türkiye karanlık çağa doğru gidiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi ayvayı yedik yazdı yani. Şimdi evet. Ayvayı yedik karanlık yazdı. One Minute'den sonra yazdı bunu. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye oraya getirdin? Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın başarılı Amerika seyahatinin neticesinde dün yeni partili adını da İlhan Uzgel. Hani şey var ya.
0: Biliyorum, tamam, biliyorum.
1: Özgür Özel'in danışmanı. Efendim. Mavi Vatan mefkuremize masal diyen zihniyet, dünya global gelişmelerini de okumaktan aciz olan, yani Beşar Esad'ın uçağa Moskova'ya iniş yaparken daha genel başkanına Esad'la görüşmemiz gerekiyor deyin efendim diyen zihniyet, sosyal medya hesabında bir analiz yapmış. Şöyle kötü geçti, böyle perişan olduk. Tabii, oraya da öyle, davet edilmedik, öyle. Burada da yokuz diye yazmış. Alıp da ekranı kirletmeyeyim dedim programın sonunda. Merak edenler hocam, sosyal medyadan baksınlar ya hocam. Ama çok da itibar etmesinler, haberleri olsun.
2: İnsanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündoğan katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: İstanbul 57 yıl aradan sonra atasporumuza ev sahipliği yapıyor. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası. 8 baş pehlivan, 84 pehlivan er meydanına çıkacak. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşalım.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim 24 Radyo'da. Bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Çok sıcak bir gelişme var. Riyad'da Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türk Genelkurmay Başkanları acil bir toplantı için çağrıldılar. Ve Mekke İttifakı'nın askeri anlamdaki en önemli ilk toplantısıydı. Yemen'deki Husi saldırılarına karşı üç ülkenin neler yapabileceği, asker anlamda nasıl bir dayanışma içinde olacağı konusu konuşuluyor. Son derece kritik bir gelişme bu. Bu gelişme dün Hakan Fidan'ın bu konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'de kendisine sorulan Mekke İttifakı acaba kadük mü doğdu, kağıttan bir kaplan mı şeklindeki eleştirileri üzerine verdiği yanıtla başladı. Sayın Fidan daha yeni başladı demişti. Ve bugün bu toplantı gerçekleşiyor. Bu toplantı ile ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Efendim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'e meydan okuyan o önemli konuşması, peşinden de soykırımcı Netanyahu'ya yönelik 77 ülkenin birlikte ortaya koymuş olduğu o son derece önemli protestoyla sarsıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu hem alkışlarla hem ıslıklarla protesto edildi. 77 ülke temsilcileri salonu terk ettiler. Netanyahu'nun bu tecrit edilmiş halini de konuşacağız. Bir yandan da Irak ve Türkiye arasında son derece önemli bir mutabakat yapıldı ve PKK'ya ait olan kamplar başta Sincar olmak üzere bölgedeki tüm kampların kapatılması ve bu kamplarda ve bu şehirlerin tamamında Irak ordusunun kontrolü ele alması konusunda Türkiye ile Irak arasında bir mutabakat sağlanmış oldu. Bu da son derece tarihi, kritik bir öneme sahipti. Çünkü terörist Türkiye ve terörist bölge konusunda en önemli gelişmelerden birisine şahitlik etmiş olduk. Efendim tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Ayhan Sarı. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Önce Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın dün New York'ta nasıl bir toplantıda neler söylediğine bir bakalım isterseniz. Çünkü bu toplantı öncesinde kendisine sürekli Suudi Arabistan'a yönelik böyle bir saldırı girişimi var. Sürekli Mekke'de, Medine'de, Cidde'de, Riyad'a yönelik saldırılar var ve siz herhangi bir şey yapıyor değilsiniz. Üstelik bu anlaşmayı daha yeni imzaladınız şeklinde bir eleştiri gelmişti. Bakalım Hakan Fidan bu konuyla alakalı soruları nasıl yanıtladı?
4: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı oldu. Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı geçtiğini düşünüyor musunuz?
5: Jim Jeffrey.
6: Bugün aramızda yaşayan bir efsane var. James Jeffrey. Jim, orduya kaç yıl önce katıldın?
7: 50 sene kadar önce.
6: Peki NATO'nun 5. maddesinin kaç kere uygulandığına şahit oldun?
7: Yalnızca bir kez.
6: Bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi, Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
8: Then saying, look, it's not working.
0: Evet, Sayın Dışişleri Bakanımız daha yeni başladık demişti dün ve bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 ülkenin genelkurmay başkanı acil kodlu bir toplantı yaptılar. Bir konuğumuz var Katar'dan Doktor Muhammed Masar Şahin. Masar Bey merhaba, hayırlı akşamlar.
9: Merhabalar Murat Bey, iyi akşamlar diliyorum.
0: Efendim bu toplantı son derece önemliydi çünkü beklenmedik bir toplantıydı. Acil koduyla çağrıldı genelkurmay başkanları. Hem Pakistan'ın hem Türkiye'nin genelkurmay başkanları.

0: başkanları. Suudi Arabistan'dalar şu anda ve bu toplantıdan ilk fotoğraf karesi de geldi. Şu anda ekranlarınızda. Masar Bey, ne oluyor? Üç ülkenin genelkurmay başkanı neden böyle bir toplantı için buluştular ve Husi saldırılarına karşı nasıl bir tedbir alınması bekleniyor?
1: Öncelikle Murat Bey, biliyorsunuz Husiler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ciddi saldırılar düzenlemişti. Mekke'de de defalarca biz uyarı alarmlarına şahit olmuştuk. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde sessizlik hakimdi. Acaba orada görüşmeler olur mu? Acaba İran Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz oraya katıldı. Hani İran'ın elinde boşa düşmeyecek şekilde o süreçte biz mesela bir saldırıya şahitlik etmedik. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesinin bitmesiyle beraber dün öğlen saatlerinde Mekke'de bulunan benim de bir arkadaşım bana da gönderdi. Ben de gördüm, yani uyarılar gelmiş. Tabii bu uyarılar konusunda ciddi bir bilgi karışıklığı da var. Yani Husiler diyor ki biz Mekke'yi hedef almıyoruz, asla hedef almayız, biz de Müslümanız. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan diyor ki hayır, Mekke'yi hedef aldılar. Şimdi coğrafyayı bilmek, Mekke'nin konumunu bilmek, Taif'in konumunu bilmek, Cidde'nin konumunu bilmek bu noktada önem kazanıyor. Çünkü Yemen sahasından gönderilen bir füzeyi düşünelim. Haritayı açıp baktığımızda Mekke'nin güney doğusunda 90 kilometre ötesinde Taif şehrine rastlayacağız. Taif'te Suudi Arabistan önemli bir askeri üssü var. Hatta Suudi Arabistan medyasına göre Türkiye'nin göndermiş olduğu Korkut hava savunma sistemleri orada konuşlanmış durumda. Hemen 90 kilometre ötede Mekke'ye şahitlik ediyoruz. Mekke'nin de 90 kilometre kuzeybatısına doğru geldiğimizde Cidde şehri var. Yine orada da Suudi Arabistan bir askeri üssü var. Yani bunu şundan söylüyorum. Husiler Taif'i zaten her gün artık vuruyor. Ve tabii havada imha edilen füzeler. Bir de Cidde'ye gönderilen füzeler var. Veya Medine'nin üzerinden Yanbu'ya gönderilen füzeler var. Bu füzeler Mekke üzerinde veya Medine üzerinde Suudi Arabistan tarafından imha ediliyor. Tabii ki Mekke sahasında vurulmuş bir füze olarak görünüyor. Yoksa şu an itibariyle Mekke
0: şu coğrafya konusundaki bu şeyi biraz açıklığa kavuşturalım diye söylüyorum. Bildiğimiz gibi Mekke'nin hava sahası aslında tüm sivil ve askeri uçuşlara kapalı. Yani Kabe'nin üzerinden hiçbir şekilde hiçbir uçak uçmuyor. Dünyanın herhangi bir yerinden umre için ya da hac vazifesi için giden hacılar Mekke'ye ulaşmak istediklerinde aslında Mekke'ye değil, Mekke'nin hemen yakınındaki Cidde şehrine inmiş oluyorlar. Yani Cidde vurulduğunda aslında hacıların tamamının toplanma yeri, yani milyonlarca hacının toplanma yerinin olduğu bir şehir de vurulmuş oluyor, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani şimdi aslında baktığımızda o bölge vurulduğu zaman Mekke'nin sınırları içerisindeki bölgeler hedef alıyor. Bu noktada bir sıkıntı yok ama taraflarda açıklamalardaki ben kargaşayı dile getirmek istedim. Tabii bu saldırılar arttıkça, bu tehditler arttıkça Suudi Arabistan'da Mekke İttifakı üyelerini bir toplantıya çağırmak mecburiyetinde hissediyor. Çünkü baktığımızda Yemen sahasına yakın Suudi Arabistan'ın Abha şehri, ki oralar çok dağlık bölgeler. Husilerin eline hepimiz biliyoruz. Yani eline bir keleş verdiğinizde, ayağına da bir onların klasik terliğini verdiğinizde bir de pick-up her yerde çatışmaya girebilir ve düzensiz bir ordu olduğu için orada belli problemler oluşturabilir. Ve Suudi Arabistan'da işin gerçeği 10 yıl önceki süreçten ders almış bir şekilde doğrudan Husileri hava bombardımanına tutmak istemiyor. Yani çok sayıda insanın vefat etmesi, Sünni olsun, Şii olsun ölmesi, bir Müslümanın ölmesi bakış açısıyla belki de Mekke İttifakı'nın buradaki anlayışı buraya daha çok oturmuş gibi. Burada bir diyalog yolu aranıyor. Suudi Arabistan'da sabrının da biz aslında tükendiğini artık görebiliyoruz. Çünkü her gün Riyad vuruluyor, her gün Cidde vuruluyor, her gün Taif, Yanbu, Tebük, Suudi Arabistan'ın her noktasına hedef almış durumda. Türkiye'de burada Milli Savunma Bakanlığı'nın, orada Genelkurmay Başkanı'nın bulunması oldukça önemli. Türkiye şu anda Suudi Arabistan'ın hava savunmasına destek olacak. Zaten Suudi medyası da az önce, ben yayından önce takip ettiğim kadarıyla Türkiye ve Pakistan'dan isteklerini hava savunmaya, radarlara, hava savunma sistemlerine destek istediklerini açıkladı. Bu da aslında bir belki de önemli son dakika bilgisi olabilir. Şu anda Suudi Arabistan'ın Türkiye'den beklentisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimilerinin söylediği gibi Suudi Arabistan sahasında konuşlanması değil, hava savunma sistemlerine ilk etapta destek sağlanması ki Suudi Arabistan hedef alınmasın. Zaten Türkiye'nin hedefi de bu. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olup bir diğer yandan da Husiler ile diyalog yolunu bulmaya ve bu işi diyalogla çözmeye istekli. Yoksa Amerikan medyasında iddia edildiği gibi işte Amerika Husileri hedef alacak ki bu çok konuşulmuştu. Burada Suudi Arabistan da endişe etmişti. Ben oradaki analistleri takip ettiğimde ya aman Suudi Arabistan Amerika ile bir olmasın, Amerika sakın Husileri vurmasın yoksa Husiler bu sefer Riyad'ı hedef alacak. Yani bizi istemediğimiz bir savaşın içerisine sokmaya çalışıyor Amerika bakış açısı da vardı. İşte burada biz Türkiye'nin ve Pakistan'ın aklına güvenen bir Suudi Arabistan yapısı görüyoruz. Ve bence önümüzdeki süreçte Türkiye'nin askeri ekipmanlarının Suudi Arabistan'a çok sık bir şekilde gönderileceğine şahitlik edeceğiz. Ve Türkiye, Suudi Arabistan'ın hava savunmasına bu saatten sonra destek olacak gibi görünüyor.
0: Masar Bey, yani o zaman bir kez daha altını çizelim. Bugün yapılacak toplantıdan, Genelkurmay Başkanları'nın yapmış olduğu toplantıdan çıkacak karar, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aslında askeri seçenekler dahil tüm desteğin verileceği, Suudi Arabistan'ın yalnız bırakılmayacağı yönünde net bir kararlılık var. Ancak bu destek Türk askerinin Suudi Arabistan topraklarına, Mekke ve Medine'ye gönderilmesi şeklinde değil, başlangıçta Suudi Arabistan hava sahasının Husi saldırılarına karşı korunması şeklinde gerçekleşecek. Doğru mu?
1: Yani kesinlikle öyle. Suudi medyasında biraz daha kraliyete yakın medya bunu söylüyor. Yoksa Suudi Arabistan'da farklı medya kuruluşlarının şöyle iddiaları da var. İşte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan Taif'te ortak bir askeri üste yer alacak. Riyad'da ve Tebük'te üç bölgede, üçgen gibi düşünelim. Hem Ürdün sınırında, hem başkent Riyad'da, hem de Mekke'nin yanı başında Taif'te konuşlanacak bilgisi de var. Ama bu Suudi'de güvenilir bir medya değil. Tabii Suudi Arabistan bunu da istiyor da olabilir. Alttan alta bu da konuşulmaya başlandı. Buna da bir hazırlık olabilir ama benim şu anda beklentim ve Suudi Arabistan'da güvenilir kaynakların bildirdiğine göre Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'ın hava savunmasına tamamen bir destek ve Husilerin saldırısının önüne geçmek için atılabilecek her adımı atacak. Ama asker göndermek, asker bulundurmak şu an için seçenekler arasında en son tercihte yer alıyor gibi duruyor.
0: Peki Mekke İttifakı'nın ana karargahının Suudi Arabistan'da olacağını biliyoruz. İttifakın merkez sekreteryası da orada bulunacak. Bu anlamda belki Suudi Arabistan medyasında ifade edilen şeyler merkez karargahın, yani askeri bir karargahın, ortak üç ülkenin askeri anlamda birlikte hareket edeceği bir karargahın Suudi Arabistan topraklarında kurulma ihtimali şu anda ne durumda?
1: İşte Riyad'da kurulma ihtimali zaten çok yüksek. Oraya belli sayıda askerin gitmesini de bekliyoruz. Ancak bu bir karargah olarak kurulacak. Ortak, müşterek bir iş yapılacağı için sonuçta oraya Türkiye de bir isim atayacak. Pakistan da bir isim atayacak. Bir de Suudi Arabistan'ın olacak. Ama orada daha fazla asker bulundurma seçeneği Suudi Arabistan tarafından ileriki aşamalarda değerlendiriliyor. Şimdi ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri üssünün bulunduğu Katar'da yaşıyorum hepinizin bildiği gibi ve burada Suudi Arabistan tarafından örnek bir model alınabileceği de yine Körfez medyasında konuşuluyor. Suud medyasında olmasa da Körfez medyası Suudi Arabistan'ın tıpkı Katar'da bulunduğu gibi Türkiye'nin bir askeri üs kurmasını ileriki süreçte ama Pakistan'la beraber talep edebileceği yönünde bilgiler de dolaşıyor. Tabii şu an için orada ortak bir karargah kurulacağı kesin. Fakat bunun ileriki aşamada ortak icra edilecek faaliyetler, tatbikatlar için kullanılabilecek bir askeri üs, bir askeri birlik haline dönme ihtimali yaşanacak gelişmelerle doğrudan orantılı.
0: Masar Bey, son olarak bir şunu da sormak istiyorum. Mekke'ye yönelik Husi saldırıları başladığında Türkiye'de ve özellikle Pakistan'da çok ciddi bir infial oluştu ve Türkiye'de bakanlar, milletvekilleri, tüm yöneticiler peş peşe paylaşımlarda bulunarak bu saldırıları şiddetli bir şekilde kınadılar siyasi partiler. Bunu gördük. Peki bugün itibariyle yine medyaya yansıyan bazı haberlerde Suudi Baş Müftüsü'nün Husilere karşı cihat ilan ettiği şeklinde haberler yansımıştı. Bu ne kadar doğru? Önce bunu soralım. İkincisi ise bu Husilere yönelik, Husilerin başlatmış olduğu bu saldırılara yönelik tepkiler Körfez ülkelerinde, özellikle Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de nasıl karşılık buluyor? Onların Husilere yönelik tavrı Suudi Arabistan ve Türkiye ile benzer yönde mi?
1: Yani şu anda Katar ve Kuveyt'ten bahsedecek olursak bu ikisi zaten Türkiye ile tam olarak aynı pozisyonda diyebiliriz. Kuveyt'te de değişen siyaseti izleyebiliyoruz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri için bunu söyleyemeyeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar da kör

0: Körfez'deki ortak işbirliği dolayısıyla kınıyoruz dese de, yanındayız dese de ilişkilerinin hangi düzeyde olduğunu biliyoruz. Yemen sahasında yıllardır zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin de varlığını biliyorduk. Suudi Arabistan'ın baskısıyla geçtiğimiz sene içerisinde biliyorsunuz çekilmek zorunda kaldılar. Fakat onlar işten işe orada Suudi Arabistan'ın kaybetmesinde istediği çok net bir şekilde görülebiliyor. Mekke'deki Suudi Arabistan'ın baş müftüsü de evet bugün medyaya düştü, ancak şu anda Suudi Arabistan Krallığı resmi olarak bir cihat ile ilgili açıklama yapmadığı için bu bilgiler daha çok hani kalben cihattan söz edilebilir. Yoksa askeri olarak bir cihada şu anda açıklanmış durumda değil. Zaten Suudi Arabistan'da bunun yapması pek mümkün de değil. Yani şu anda biz bu yayındayken Kabe'nin içerisinde belki de işte örnek veriyorum İran'dan gelen, Yemen'den gelen, Irak'tan gelen birçok Şii de olmuş olabilir. Yani şu anda doğrudan bir cihat açıklaması Suudi Arabistan içinde belli karışıklığı da doğurabilir. Onun için Suudi Arabistan bu sefer 10 yıl önceki hatalarından ders almış bir şekilde, sanki o zamanın akıl hocası Amerika'ymış da bugünün akıl hocası Türkiye ve Pakistan'mış gibi davranıyor. Ve bölgede gerçekten bu sefer kardeşlik için, bir barış için bu ittifakları yapmış gibi görünüyor. Onun için ben burada baş müftünün yaptığı açıklamayı gördüm, okudum. Ancak oradaki cihadın doğrudan Husilerle savaşalım değil, yani bu işi bitirmek için sanki bir şeyler yapalım, artık bir araya gelelim, Müslümanlar bir araya gelsin ve fitneyle bu mücadele edelim der gibi bir açıklamaydı. Onun için Suudi Arabistan'ın şu anda genel durumunu biz bir an önce bu savaşı durdurup Husilerle gerekirse masaya oturup, ama bu savaşın devam etmemesi, İsrail'in hedefinin gerçekleşmemesi ve bir Şii-Sünni savaşına sebebiyet vermemek için ellerinden geldiğini, yapabildiklerini ve yapmaya çalıştıklarını söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Sorularınız var mı Asa Bey?
2: Yani bugünkü bu Genelkurmay Başkanları zirvesi ne ölçüde yer tutuyor? Yani bu Arap medyasında, ben sadece Suudi Arabistan'da değil, Mazhar Hoca biliyorum bütün bölgeyi tarıyor, sürekli takip ediyor, canlı yayınları da takip ediyor. Yani böyle heyecan uyandıran bir gelişme olarak mı bakıyorlar buna?
0: Tabii, yani özellikle El Cezire, biliyorsunuz Arap medyası deyince akla El Cezire geliyor. Katar'da olması da önemli. Herkes tarafından takip ediliyor. El Cezire şu anda bu toplantıyı tıpkı bizlerin takip ettiği gibi takip ediyor ve onlar da biraz daha itidalli yaklaşıyor. Yani evet, Suudi Arabistan'ın savunmasını odağımıza alalım. Savunması sağlanmalı. Buna sonuna kadar destek olalım. Ancak Husilerle çatışma acaba bölgeyi daha büyük bir bilinmezliğin içerisine itebilir mi bakış açısına sahipler. Hatta sadece orası değil, Mısır'ın Mısır El Yevmiyun diye bir gazetesi var. Onlar da çok büyük bir medya grubu orada. Onların da bakış açısı bu. Yani aslında Mısır'dan Filistin'e, Ürdün'den Suudi Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman hariç, Umman sessizliğini biliyorsunuz koruyor zaten. Umman yine tarafsız ilerliyor bu süreçte. Ama Körfez medyası ve Arap medyası şu anda Mekke ittifakının ilk defa askeri yetkililerinin buluşmasından umutlu diyebilirim. Bu umudu taşıyorlar ve burada çıkacak kararın da kardeşliğe gidecek bir adım olacağını şu anda onlar da bekliyorlar.
1: Peki. Doktor Muhammed Mazhar Şahin. Hocam çok teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça yeniden size bağlanmak isteriz. Çok sağ olun yaptığınız katkılar için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, yani olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Özellikle dün Hakan Fidan'ın bu sözlerinin üzerine hemen çok hızlı bir şekilde alelacele, yani alelacele mi oldu, acil koduyla mı oldu, yoksa zaten planlı bir şey miydi? Hakan Fidan'ın konuşması üzerine harekete mi geçildi?
2: 100 yıl gecikmeyle mi oldu?
1: Yani ya da öyle mi oldu?
2: Hani evet. Anormal durum bu mu, yoksa normale mi dönüyoruz? Evet. Anormal olan bunca yıldır, asırdır, bir asırdır bizim oralarda olamayışımızdı. Anormal olan oydu da şu an normal mi bize sürpriz gelmeye başladı? Yani Mekke'nin, Medine'nin müdafası, Şam, Irak, Bağdat, bütün bu coğrafyanın müdafası, Osmanlı interlandındaki Osmanlı tebaası olan tüm Müslüman milletlerin evlatları tarafından, o Müslüman askerler tarafından

0: Araplar, Kürtler, Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Gürcüler, Lazlar, yani hepsi, tüm Müslüman milletler Osmanlı çatısı altındaki o İslam ordusu tarafından sağlanırken normaldi zaten. Olması gereken de buydu, devam etmesi gereken de buydu. Sonra biz oralardan çıktık, çıkmak zorunda kaldık. Yedi düvelle savaştık. Topraklarımızın büyük bir bölümünü kaybettik. Oraları da terk etmek zorunda kaldık. Yani gönlümüzden tabii ki terk etmemiz mümkün değil. Yani işte o Fahrettin Paşa'nın emrindeki o subayın şiirinde dediği gibi, olamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Yani ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği şiirinde. Yani normali oluyor şu an. Hani sürpriz, büyük sürpriz. Üç genelkurmay başkanı bir araya geldi. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan genelkurmay başkanları bir araya geldi.
1: Senin için sürpriz değil ama. Hayır. 100 yıl içerisinde.
0: Hayır. Bak, isim koymak çok önemlidir Murat. Evet. Tamam mı? Bak, bize hep isim koydular bugüne kadar. Bizim isimlerimizi bunlar koydular. Tanımlamaları da o isimler etrafında yaptılar. Tabii. Biz bir meseleye bakacaksak, ya bu 100 yıllık kaç işte, ne kadar, ne zaman çıktık biz oradan? Birinci Dünya Savaşı ile birlikte mi çıktık?
1: Evet, 18'de.
0: Bitti. Yani hadi 100 yıl diyelim, tamam mı? 100 yıl sonra normal bir görüntü görüyoruz. Nihayet. Yani çok da normal değil benim için. Nerede Mısır? Efendim, nerede diğer ülkeler? Diğerlerinin de genelkurmay başkanlarını orada görmek istiyorum. Tam kadro görmek istiyorum. Öyleydik çünkü biz. Normali oydu. Tamam mı? Normali anormal yaptılar. Anormali normal yaptılar. Olması gerekeni gördüğümüzde sürpriz gelişme. Aa, ne oluyor filan, nasıl olur ya, bilmem ne. Acaba Mekke ve Medine'yi, Harem-i Şerif'i, efendim, Mescid-i Nebevi'yi Türk Silahlı Kuvvetleri mi koruyacak? Ya bugüne kadar korunmuyor oluşumuz zaten anomaliydi. Ya biz niye değildik orada yani? Efendim, Suudi Arabistan artık doğru işte düşünüyor. İşte Amerika gelsin bizi bu Husilere karşı korusun demiyor da, yani biz bir İslam ittifakı olarak, Müslümanlar olarak bir araya gelelim, bir askeri güç oluşturalım. Ve zaten 100 yıldır yapmamız gereken buydu. Buydu zaten yani. Ama yaşamadan bir şeyi öğrenemiyoruz. Yani ille dayak yiyeceğiz. İlle pataklanacağız. İlle yerden yere vurulacağız, hırpalanacağız. Ondan sonra ders alacağız. Diyeceğiz ki bu böyleymiş. Husiler saldırdı. Suudi Arabistan aradı. İşte aradığınız Trump'a ulaşılamıyor. Bakın başınızın çaresine. Yani yine İran'ın saldırıları karşısında Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altındaydı. O şemsiye delindi. Delik deşik oldu. Amerika Birleşik Devletleri onca para almasına rağmen,
1: hala silah satmaya çalışıyor.
0: Milyarlarca dolar para almasına rağmen bu ülkeleri koruyamadı demiyorum, koruyabilirdi. Korumadı.
2: İstemedi.
0: Korumadı ve ısrarla dedi ki benim burada tek önceliğim İsrail'dir. Siz detay bile değilsiniz. Bu bir aydınlanmadır. Tamam, bu 100 yıllık gecikmeyle yaşanmış bir aydınlanmadır. İnşallah bu süreç genişleyerek devam eder. Yoksa sadece bu bölge için değil, sadece İslam ülkeleri için, sadece Orta Doğu için değil. Yani tehdit, insanlık düşmanı, Siyonistler, bütün insanlık için tehdit. Yani İspanya'da, sokakta bu mezalimi, bu soykırımı telin eden, protesto eden o delikanlılar için de tehdit. Berlin'de köpeklere ısırttırılan o protestocular için de tehdit. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüslerinde Özgür Filistin diye bağıran, efendim, o hakkı haykıran öğrenciler için de tehdit. Herkes için tehdit yani. O sebeple inşallah insanlığın umudu olur ve bu çabalar devam eder. Şunun altını çizip bitiriyorum. Üniformalarla poz vermiş olmaları, yani genelkurmay başkanlarının saha kıyafetiyle, kamuflaj diyoruz, o saha kıyafetiyle bu sembolik fotoğrafı vermiş olmalarının da bir anlamı var.
1: Yani önemli bir şey söylüyorsun, tören kıyafetiyle değil,
0: tabii,

0: sağ kıyafetiyle, kamuflajla bu fotoğrafı vermiş olmaları yani hazırız mesajıdır bu. Yani bu hazırız mesajıdır. Bu mesela asker kişinin, asker kişi denir, er rütbesinden orgenerale kadar herkes asker kişidir. Bu üniforma giyildiği an itibariyle, kamuflaj giyildiği an itibariyle, yani asker kişilerin tamamının, efendim, hele Genelkurmay Başkanı artık bunu giymişse hazırım ve hazırız mesajı olarak algılanır.
1: Önemli bir detaydı gerçekten. Son derece önemli. Tuba Hocam, şimdi bu toplantı çok acil koduyla olduğunu görüyoruz. Hızlıca toplantı neler konuşulduğunu, bu konuda neler karar alınacağını elbette ki kamuoyuna açıklamayacaklardır. Sonuçta son derece kritik bir askeri toplantı. Fakat bunun öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ettiği sırada Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıda bulunmadılar. Orada durmuşlardı. Evet. Sonrasındaysa Husiler hem Avrupa Birliği'ne hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne birer mektup yazarak Bab-ül-Mendeb'i açık tutacaklarını, Amerika ve diğer tüm batılı devletlerin, İsrail dahil olmak üzere, devletlerin gemilerine yönelik herhangi bir şekilde tacizde bulunmayacaklarını, ABD ile yapmış oldukları anlaşmaya sadık kalacaklarını, sadece Suudi Arabistan gemilerini vurmaya devam edeceklerini söylediler. Öyleyse bizim karşımızda nasıl bir Husi anlayışı var?
2: Evet, şimdi tabii tarihi günlerden geçiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in o üç günlük sürecini yani canlı yayında ve gerçekten çok büyük dikkatle izledi bütün dünya. Tabii orada çok büyük temaslar oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, yanılmıyorsam, 15 farklı devlet başkanıyla birebir temasta bulundu. Farklı farklı toplantılara katıldı. Zaten genel kurulun yani belki de Birleşmiş Milletler tarihi boyunca en hızlı genel kurullardan bir tanesiydi. En hareketlilerinden bir tanesiydi. Yani Netanyahu'nun o şovundan sonra zaten artık patladı gibi bir şey oldu diyebiliriz. Ama tabii bir yandan da Orta Doğu'daki bu kriz süreci devam ediyor. Husilerin bu özellikle yani biz bundan önceki haftalarda İran ve İsrail Savaşı'nı konuştuğumuz süreçte gündemi değiştirdiklerini görüyoruz şu anda. Yani biz artık İsrail ve İran'ı değil, Husilerle Suudi Arabistan'ı konuşmaya başlıyoruz. Ama arada tabii çok güzel bir bizim bir şeyimiz var, aktörümüz var. Yani bir şahsiyet kazandırdık Mekke Anlaşması'nı yaparak aslında sürece. Yani burada çok ciddi bir enstrüman olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması yapıldı. Şimdi tabii bütün Orta Doğu'da barışın rüzgarları eserken bir yandan da artık yılların bize kaybettirdiği ve yıllardır özlemini çektiğimiz bir savunma ortak anlaşması yapıldığında elbette bir takım şeyler de durmayacaktı. Husiler de şu anda bak Amerika...
1: O İslam Birliği görüntüsüne karşı bir pozisyon
2: evet,
1: aldılar.
2: Evet, yani Husiler şu anda bak Amerika ben tamam rahat ol buradayım. Yani sen maşı olarak kullanmaya beni devam edebilirsin. Bak İsrail okey ben buradayım. Sen beni maşı olarak kullanmaya devam edebilirsin. Bu Mekke anlaşması Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kalabilirin mesajını vermeye çalışıyor şu anda. Ama tabii bu yani Mekke anlaşmasının geniş perspektiften bakıldığında uzun yıllardır heves ettiğimiz, arzuladığımız bir İslam Birliği'nin kurulmasını neticeletecek bir anlaşma mı yoksa gerçekten çok teknik ve pragmatik yaklaşan daha böyle nasıl derler yani pragmatik doğru kelime bu daha faydalı olmasını gözeten bir anlaşma mı yani hem bugünü kurtaran hem de uzak yakın geçmişe de etki edebilecek bir anlaşma mı buna karar vermemiz gerekiyor. Bence bugün bu anlaşma evet büyük ideallerle kurulmuş olabilir ama mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu gibi çok büyük törenler veya ya da çok büyük ideallerle kurulmadı. Öyle bir ideal dünyasında kurulduğunu düşünmüyorum. Çok gerçekçi kurulduğuna inanıyorum. O yüzden de İslam İşbirliği Teşkilatı gibi evet daha somut İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyada bu kadar Müslüman zulüm altındayken doğru düzgün bir kınamadan bile geri duracak bir pakt olmadığını herkes biliyor.
1: Evet.
2: Böyle bir pakt olmadığını herkes bildiği için işte bugün bu karışıklıkları yaşıyoruz. Bu çok ciddi
1: çok,
2: bir iş
1: çok
2: çünkü.
1: Önemli bir noktaydı. Teknik bir şey. Aslında yani İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs'e yönelik Mescid-i Aksa'nın yakılması sonrasında yine aynı büyük bir infial üzerinde kurulmuştu.
2: Büyük ideal.

0: Evet,
1: büyük idealler, onların hiçbirisi ama gerçekleşmedi.
0: Ve bir sürü taraftarı var. 3 tane ülke falan değil. Kaç tane var yani?
1: Belki de 3 tane ülke olması daha iyi değil mi bu
0: anlamda? Ben onu değerlendiriyorum işte. Yani şöyle, hani bizde böyle bir şey vardır. Çok böyle tirat konuşmaları yapan insanlar, böyle aşırı derecede ağlayan, zırlayan, bazıları mesela FETÖ gibi kişiler, ağlayan, zırlayan bir takım kişiler. Artık vatandaş o geçmez ya karşıdaki kişiye. Bu teşkilat falan da ancak artık öyle oldu. Geçmiyor. Yani şey gibi oldu. Hani kesme mal okumayı diyorsun ya.
1: Çokluk
0: böyle
1: her zaman
0: gruplara.
1: İyi bir şey değil yani.
2: Olmalı ama sanki.
0: İş, bak şöyle ama süreç ilerlemiyor. Yani sözleşmenin tarafları arttıkça ilerlemiyor. Birleşmiş Milletler'de de şu anda öyle. Evet. Yani dolayısıyla bugün daha dar kapsamlı, yani iş yapar gibi düşünün ya, ticaret yapar gibi düşünün. Mesela bir iş ne kadar
1: yani
0: çok ortaklı olursa...
1: Askeri açıdan çok daha güçlü, siyasi açıdan güçlü ülkeler.
0: Çok daha güçlü. Diplomatik ve savunma açısından çok daha güçlü. Ve savunma ve diplomasiyi biz birbirinden ayıramayız. Yani bunlar birbirini tamamlayan çerçeve şeyler. Ve dolayısıyla bu üç ülkenin savunma ve diplomasi anlamında anlaşması bütün İslam ülkelerinin anlaşmasına bedel diye düşünüyorum ben. Yani anlaşmasalar da olur diye düşünüyorum. Çünkü burada savunma ve diplomasi anlamında son 20-30 yıldır başı çeken bir ülke var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti.
1: Ondan çok önemli bir noktaya değiniyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, somutlaştıralım. Yani mesela Kuveyt'in bu paktın içerisinde olmasının sembolik bir değeri olabilir ama.
0: Ya Körfez Birliği falan da var ona bakarsan. Körfez Ligi mi deniyordu ona? Bir şey
1: evet,
0: var.
1: Yani bu gerçekçi bir şey değil. Şimdi Somali mesela bu paktın içerisinde olsa sembolik olarak önemli olabilir ama asker açıdan
2: Mısır. Olacak.
1: Ama Mısır tabii farklı yani. Mısır ve Cezayir çok farklı yani.
0: Özellikle. Ama bence böyle kapıdan çok kolay girilebilecek bir pakt olmamalı bu. Olmamalı. Yani bu böyle...
1: Hocam biz kurduk diye
0: ben değerli buluyorum. Yani bunu böyle çok yaymanın taraftarı değilim. Şunu düşünüyorum. Bir toplantı masasında ne kadar çok insan olursa orada o kadar çok kafadan fikir çıkar, istişare çok zorlaşır ve iş yapmak zorlaşır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımız bam bam bam yani. 3 tane devlet bana yeter dedi. Zaten yani şimdi Orta Doğu'ya baktığınız zaman savunma desen bizde. Diplomasi desen bizde. Yani Türkiye Cumhuriyeti zaten bunu yapıyor. Ama burada da
1: nükleer
0: savunma...
1: tek güç Pakistan.
0: Aynen. Evet,
1: Arap
0: aynen öyle.
1: En büyük ülkesi
0: aynen
1: Arabistan.
0: Öyle. Dolayısıyla iş yapış hızı, hızlı karar alma mekanizmalarının gündeme gelmesi. Bakın yani dün Hakan Fidan böyle bir işte daha yeni başladık dedi. Sakin olun dedi. Bakın NATO'da kaç kere Jeffrey'e sordu yani. Bir de çok acayip diplomatik bir şey kullandı orada. Yani çok hoşuma gitti.
1: Kaç yıllık askersin dedi. O da
0: çok
1: 50
0: iyiydi.
1: Yıllık
0: sorular
1: askerim
0: çok iyiydi.
1: Dedi.
0: Evet. Peki kaç kere
1: NATO 5? Kaç defa yaptınız NATO'da dedi. Bu
0: kaç kere NATO 5 kullanıldı?
1: Kere dedi.
0: Bir kere dedi. Al işte bu kadar dedi. We just started.
2: Nükleer silahlarla ilgili de şeye dendi ya Amerikalılara. Trump'a mı demişti? Meloni mi demişti? Dünyada nükleer silah kaç kere kullanıldı ve kim kullandı diye.
1: Ya.
2: Değil mi?
0: Yani dolayısıyla bugün bu savunma anlaşmasının henüz Türkiye'de yürürlüğe girmediğini de ayrı bir kenara koyalım ama bunu biliyorsunuz bizim anayasamızda madde 90 gereği bir kural var. Yani bu anlaşmanın Türkiye'de yürürlüğe girebilmesi için ve bizim buna göre hareket edebilmemiz için yani yarın öbür gün NATO 5 gibi Mekke anlaşmasındaki de hani ortak savunma hareketi gündeme geldiğinde eğer biz bir savunma yapmak istiyorsak, bir teknik daha doğrusu fiili bir şey ortaya koymak istiyorsak, bunun bizim milletler arası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için TBMM'nin bir onayı gerekiyor. Anayasa madde 90. Bak o kadar önem veriyoruz ki biz bu milletler arası anlaşmalara. Onay verdikten sonra kanunla içteki yani kendi kanunlarımızla milletler arası anlaşmalar eğer çelişiyorsa milletler arası anlaşma üstün oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir şey bizim yani normal hiyerarşimize göre çok ciddi bir şey bu milletler arası anlaşma. Ve dolayısıyla burada bir ortak savunma fiilinin gerçekleşebilmesi için bir askeri harekatın yani Mehmetçiğin, TSK'nın yurt dışına görevlendirilmesi için tezkere çıkartılması gerekiyor. Bunlar teknik şeyler olabilir. Yani yeri geldiğinde bunları konuşuruz ama fikri olarak ortak savunma paktı teknik tak tak iş yapacağı için de bu insanları çok korkuttu. Bu devletleri çok korkuttu. Ve şimdi maşa olarak Husiler kaldı. Onun da bu körfezden işte ben Amerika ülkeleri gemilerine karışmayacağım, işte İsrail'lere karışmayacağım falan demesi ben kullanılmaya elverişli bir maşayımın ispatıdır yani. Bu da malumun ilanıdır. Bunu da zaten hepimiz biliyorduk. Orta Doğu'da bugün hani Müslümanlar ya da işte mazlumlar ya Müslümanları geçelim yani bu insanlar mazlum. Bu insanlar yıllardır öldürülüyor sonuçta. Yani

0: Gazze'de 2023'ten beri zannediyor bazıları ama yıllar ya 67'den beri Gazze'de savaş var ya, insanlar yerlerine ediniliyor. Düşünsenize sürekli göçe zorlanıyorsunuz. Yani sürekli göçe zorlanılan bir hayat yaşıyorsunuz ve dolayısıyla kan ağlayan bir Orta Doğu'da tam bir şeyler rüzgar güzel tarafa doğru esmeye başlarken böyle şeylerin olması çok normal. İkiyüzlülük ve yani elverişli bir maç olduğunun ispatı tekrar böyle iki taraflı davranmıyor yani, net. Husile çok net. Bu da güzel bir şey aslında. Böyle bir böyle de değiller yani.
1: Evet Tuba Hocam,
0: Mert
1: çok teşekkür
0: ederim. Mert düşman en azından.
1: Evet. Tabii böyle sondan başlayarak devam edelim. Aynı hocam Tuba Hocam'ın bıraktığı yerden isterseniz. Yani kullanışlı bir aparat ama bakıyoruz sosyal medyada hiç öyle lanse edilmiyor. Bazı çevreler var ki onları böyle Gazze'ye karşı Filistin mücadelesinin büyük savaşçısı, hatta bu savaş Suudi Arabistan'a yönelik yapmış olduğu bu saldırı sanki Filistin adına ve İsrail'e karşı yapılmış bir saldırı gibi lanse edenler bile oldu. Bugün İletişim Başkanlığımız Cumhuriyet Savcılıklarına da müracaat ederek onların da gayretiyle Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bu konuyla alakalı Türkiye aleyhine ve tırnak içinde Husiler ve İran lehine propaganda yapan pek çok hesabı da kapattı. Bu konuyla alakalı hiçbir şekilde propagandaya izin verilmeyeceğini, bu kirli propagandaya izin verilmeyeceğini de ifade etmiş oldu. Buradan devam edersek Ayhan Hocam, yani nasıl oluyor bu mesele? Hem bir yandan İsrail ve ABD'nin çıkarları için bölgede duruyorsunuz. Mekke Paktı'nın kurulduğu gün, yani tehdidin mesela Hindistan'dan, İsrail'den ya da Yunanistan'dan gelmesini beklediğimiz bir esnada Mekke Paktı'nı sarsabilmek için kendisini Filistin davasının müdafiği gibi gösteren bir örgüt ortaya çıkıyor ve onlar üzerinden bu kirli işin içerisine giriyorlar. Bu kirli propagandayı nasıl başarıyorlar?
2: Evet, son zamanlarda özellikle bu Eylül ayının başlarından itibaren yapılan saldırılar, yani iki şekilde açıklanabilir bence. Birisi, gerçekten de bu kişiler bir şekilde bilerek veya bilmeyerek İsrail'in oyununa geliyor. İşte bilerek veya bilmeyerek ikiye ayırıyorum. Ya bilerek yapıyorlar bunu, gerçekten de işte Tuğba Hoca'nın dediği gibi bir maşa olarak, bir aparatı olarak işler görüyorlar. Veya siyasi ferasetleri, siyasi stratejileri, meseleleri okuyuşlarında ciddi bir zafiyet söz konusu. Eğer Husiler gerçekten de İsrail'e hedef alıyor, Gazze'yi kurtarmak istiyor, Filistin'i kurtarmak istiyor olsaydı, böyle bir zamanda Mekke ve Medine'nin şu an resmi olarak koruyucusu olan bir ülkeye, Mekke ve Medine'yi de içerecek şekilde bir saldırı düzenlemezdi. Bugün ben Financial Times'tan bir haber, ondan bir kaynak olarak okudum. Avrupalılara sizin gemilerinizi, İsrail'in gemisini, Amerikalıların gemilerini vurmayacağız. Hedefimize sadece Suudi Arabistan'ın gemileri var diye haber göndermişler. Yani bu haber daha önce Trump tarafından da dile getirildi biliyorsunuz. Bizden iletişime geçtiler, bizi vurmayacaklarını, bize saldırmayacaklarını söylediler dedi. Yani böyle bir durum varsa, dediğim gibi, hadi iyi niyetle düşünelim, İsrail ile Amerika ile işbirliği yapmadıklarını düşünelim. İyi niyetli düşündüğümüz noktada da bile çok ciddi bir siyasi öngörüsüzlük, çok ciddi bir hata halen söz konusu. Şimdi biz şunu görüyoruz. Yani normal birazcık böyle meseleye insani bakımdan bakan, birazcık meseleye bölge halkları çerçevesinden bakan, birazcık meseleye İslami bir perspektiften bakan herkes şunu der. İsrail burada bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle bilhassa Müslümanları, daha da ötesinde Şiileri, Sünnileri, Arapları, Türkleri, İranlıları birbirine düşürmek istiyor. Çok klasik, böyle binlerce yıldır var olan bir strateji bu. Her zaman karşındaki bloğu koparmak için içlerine nifak sokarsın, fitne fesat yaparsın, ayrılıkları, aykırılıkları beslersin ki orada bir ittifak, sana karşı bir oluşum oluşmasın.
3: Abdullah İbni Sebe'den beri bu böyledir.
2: Evet, ama bunu görmek, bunun için bir feraset sahibi olmak gerekiyor. Yani Serkan abin dediği gibi en

Eski zamanlardan beri hep içimizde birileri bu fitne fesadı kaşımış ama maalesef birileri de iyi niyetli olarak o meseleyi okumayarak o fitne fesatın, o ateşin odunu olabilmiş. Şimdi burada ben böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum.

0: o dronları gerçekten Husiler mi atıyor? Atıyorsa kaçını atıyor ve attıkları yere mi başka bir yere mi gidiyor? İşin içinde İsrail gibi bir şeytan olduğu müddetçe bunu hep sorgulamamız gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi Türkiye'ye de füzeler geldi değil mi? Bu İran, ABD, İsrail savaşından bizim hava sahamıza doğru da bazı füzeler geldi. Biz nasıl tepki verdik? Biz dedik ki biz bunları not aldık. Bunlara zamanı geldiğinde gerekli cevabı vereceğiz dedik. O anda bizim İran'a karşı yükselmemiz, bir karşılık vermemiz İsrail'in oyununun bir parçası olmamız anlamına gelecekti. Biz bunu gördük. Daha ileriye gitmedik. Vereceğimiz mesajları da daha farklı şekillerde verdik. Şimdi ben Türkiye'deki sayıları oldukça fazla olan İran sevici, Husi sevici arkadaşlara soruyorum. Böyle bir zamanda Mekke Medine'yi hedef alarak, Suudi Arabistan'a bir blokaj uygulayarak İsrail'i nasıl köşeye sıkıştırmaya düşünüyorlar? Şimdi bu Husilerin yaptığı Kızıldeniz'i kapattık, Suudi Arabistan'a kapattık. İsrail, Amerika ve Avrupa'nın gemileri geçebilir kararını nasıl yorumluyorlar?
1: Bunda bir yorum bekliyor musun?
0: Yok yani
1: böyle
0: yok yorumlar.
1: Böyle bir akıl bekliyor musun?
0: Yok.
1: Ya mesela şu sorunun cevabı var mı Ayhan Hocam? Husi dediğimiz terör örgütü Esad rejimini desteklemek üzere Suriye'de yıllarca faaliyet yürüttü ve Suriye'deki, Şam'daki kamplarda, Filistinli mülteci kamplarına yönelik soykırımda apaçık bir şekilde yer aldı. Bu tarihi bir gerçek. Mesela kendinizi Filistin davasına adamışsanız, Filistin mülteci kamplarına girerek, Şam'daki mülteci kamplarına girerek, katlederek mi yaparsınız bunu?
0: Aslında
1: bu sorunun cevabı var mı?
0: Aslında bu sorunun cevabı olmadığını, bizim de biraz boşa kürek çektiğimizi göstermiş oldun. Çünkü biz daha bu kitleye İran'ın, Hizbullah'ın, Husilerin Suriye'de nasıl katliam yaptığını anlatamadık, ikna edemedik. Tüm dünyanın gözler önünde yüz binlerce insanı katlettiler. Milyonlarca insan hayatına mal oldular. Biz onu bile anlatamadık ki gidelim Yemen'de Husiler nasıl bir şey yapıyor, İranlılar nasıl bir oyunun parçası bunu anlatalım. Anlatamayacağız ama ben şunun da farkındayım. Bunu belli bir oranda biz yorumcular olarak işimiz gereği anlatmak durumundayız, anlatıyoruz. Ama devletler her zaman anlatmak zorunda değil Murat abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli bir yere kadar,
1: ikna etmek zorunda değil.
0: Belli bir yere kadar tabii ki anlatacak, söylemini kuracak ama belli bir yerden sonra kimseyi ikna etmek zorunda değil. Suriye'de biz İran'ı ikna etmeye çalışmadık. İran'la masalara gittik, Soçi'lerde buluştuk. Belli bir noktadan sonra İran'a hak ettiği cevabı farklı şekillerde verdik. İran'ı Suriye'den kovduk. Kovulmasına öncülük ettik. Elhamdülillah. Çok güzel de yaptık. Şimdi burada Husi meselesinde de İran'a belli bir şey anlatmaya çalışacak mıyız? Çalışacağız. Diplomasi bu. Hamle yapacağız. Husileri makul bir seviyeye çekmeye çalışacağız mı? Çalışacağız. Ama diğer tarafından Genelkurmay Başkanımızı da Mekke'ye yollayıp Serkan abinin dediği gibi saha kıyafetleriyle, öyle diplomatik takım elbiselerle vesaire değil, saha kıyafetleriyle yollayarak yarın öbür gün lojistik destek sağlayarak, İHA SİHA desteği vererek, farklı mühimmatlar göndererek onlara anlamadığı şeyleri farklı türlerde, farklı şekillerde anlatmayı da bileceğiz. Devletin de işi gücü bu zaten.
1: Bu kıyafet meselesi, kamuflaj meselesiyle alakalı bir cümle söyleyeyim isterseniz. Yani bu mesela alelade ve herkesin kendi başına aldığı kararlar olarak olmuyor. Askeri liderler, Genelkurmay Başkanı gibi, kuvvet komutanları gibi kişiler bir toplantıya gidip gitmeden önce o toplantıyı da nasıl bir kıyafet giyileceği konusu daha önceden belirleniyor.
2: Protokol
1: belli. Askeri protokol bu şekilde görüntü vereceğiz deniyor ve toplantı öyle yapılıyor.
0: Evet, evet.
1: Doğal olarak burada zaten hesaplanmış
3: tabii, diplomatik
1: fotoğraf
3: bir mesaj yani.
1: Mesaj.
0: Bir de bir
1: hemen cümle, söz vereceğim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın şu bu konuyla alakalı cümlelerini de okuyayım onun üzerine de.
0: Ben de onu söyleyecektim.
1: Evet, o zaman şöyle diyor, aynı şeyi mi söylüyoruz bilmiyorum tabii de, Mekke Savunma Anlaşması ile alakalı kendilerine soru soruluyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şöyle söylüyor. Doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır Mekke İttifakı. Biz bugün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyiz, tuzağa da düşmeyiz, tecrübeliyiz. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üreteceğiz. Dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların geride istikrarsızlık bıraktığını hep birlikte gördük.
3: Evet.
1: Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek bir çınara dönüştü.

0: düşecektir. Burada özellikle Ayhan Hocam, dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların, bunların Irak'ta çok ciddi örneğini gördük. Saddam Hüseyin devrilmesinde ABD yönetiminin, yabancı işgal güçlerinin ve onlarla işbirliği yapanların Irak'ı ne hale getirdiğini gördük. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız, dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların geride sadece istikrarsız bıraktığını gördük. Kendi işimizi kendimiz yapacağız diyor.
1: Murat abi, biz bu pozisyona ne zaman geldik? Ben mesela çok net bir tarih olarak darbe sonrası 2016'da yaptığımız Fırat Kalkanı harekatını gösterebilirim. Biz bu pozisyona 10 sene önce geldik. Sıkıntı şuydu. Muhatabımız olan diğer ülkeler bu pozisyona ısrarla gelmemeyi tercih ettiler. Ama şimdi gelmek mecburiyetinde kaldılar. Çünkü bugün birisi sordu, dedi ki Amerika bu işe ne der? Amerika bu işe ne diyorsa desin. Amerika desin, şunu desin Suudi Arabistan'a. Ya Türkiye ile Pakistan'ı ne yapıyorsunuz siz? Biz size güvenlik sağlayacaktık dediğinde Suudi Arabistan artık dönüp şunu diyecek. Hani o güvenlik? Nerede? Gel sağla o zaman. Yani şunu görelim. Suudi Arabistan'ın zaten önceliği, acı bir gerçek ama gerçek, Batı'ydı, Amerika'ydı. Güvenliklerini onlarla birlikte inşa etmek, daha da ötesi onlara yaslanarak inşa etmeyi tercih ettiler yıllarca. Ama bu
0: başka
1: artık...
0: Başka da çaresi yoktu herhalde, evet, yani o esnada böyle bir Türkiye de yoktu yani.
1: Yoktu ve şu an Sayın Cumhurbaşkanı dediği de bu. Aslında dolaylı bir şekilde bence oradaki muhataplara da bir mesaj var. Yani artık dışarısıyla bu olmayacak. Bu işi yapacaksak birlikte yapacağız. Biz buna 10-15 sene, 20 sene önce kalkıştık. Bayağı bir yol kat ettik. Size kılavuzluk, rehberlik yaparız. Gelin birlikte kendi güvenliğimizi sağlayalım diyor. Ben de şunu ekleyecektim o açıklamaya. Devamında da soruyorlar nasıl bir anlaşma oldu bu diye. İşte Sayın Hakan Fidan'ın o konuşmalarındaki meselenin aynısı. O da diyor ki şu an bizim ilk aşamada yapabileceklerimiz lojistik destek, mühimmat desteği ve farklı ileri askeri teknik meseleler. Biraz önce Tuğba Hoca'nın dediği gibi şu an zaten bizim asker göndermemiz iki sebeple mümkün değil. Bir, anlaşma henüz tam metni ortada yok. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı. Ama bu daha yeni oluşmuş bir anlaşma. Bizim ilk aşamada onlara işte bir takım hava savunmaları, onların kullanımı, onların sahada uygulanması. Bugün mesela Baykar'da bir haber gördüm. 30 tane Suudi Arabistanlı SİHA konusunda eğitim aldı. Eğitimi tamamlandı.
0: Bu üstelik bu eğitim çok önceden başlamış.
1: Çok önceden.
0: Bu şimdi, Mekke İttifakı ile alakalı değil. Evet. Daha öncesinde bu ilişki başlamış.
1: Şimdi bunun üzerine inşa edilebilir. Mühimmatlar gönderilebilir. Bunlar ilk aşamada bence Suudi Arabistan'ın...
2: Danışman şirketler devreye, evet, girebilir.
1: Suudi Arabistan'ın akut problemlerine çözüm sunabilir. Ama ileriki aşamada farklı meseleler de olabilir. Son cümle şunu söylemek istiyorum. En başta Serkan abi biraz bahsetti. Mekke, Medine'de olmak bizim için hem jeostratejik anlamda hem de bu topraklarda yüzyıllardır var olan Müslüman olarak çok önemli bir mesele. Eğer biz oralarda olmazsak, bakın bugün Fransızlar da teklifte bulunmuş. Gelelim biz orayı sağlayalım. Özellikle bu petrol rafinerinde hava savunma füzeleri yerleştiriliyor. Ben hatta şunu atlıyorum, bir ara Mekke baskını vardı. Evet. Mesela Fransız özel kuvvetleri kullanılmıştı. Şimdi bu mesela bizim için çok büyük bir
0: utanç,
1: zillet. Utanç, zillet. Ama zilletin ötesinde şu da var. Eğer siz, biraz önce bahsettik, askeri bir güç olarak orada var olmazsanız, orada bir alternatif olarak diğer ülkelerin göz önünde bulunmazsanız, o zaman Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye kapı aralamış olursunuz. Amerika, Fransa, İngiltere oraya Suudi Arabistan'ı korumak için gelir. Yarın öbür gün bir bakmışsınız silahını size de doğrultabilir. Onlar oraya gelmesin diye.
0: Zaten zor
3: zaten
0: gönderdik yani.
3: Evet.
0: Oradalardı zaten, evet, yani işte zor gittiler.
1: Suriye'ye nasıl geldi Amerika, evet, biliyoruz. Güya DAEŞ'i kovacaktı. Geldi, bize en büyük tehdit oldu. O yüzden bu siyaset, bu dünya, bu küre o tarz boşlukları kaldırmaz. Çok şükür bizim o tarz boşlukları şimdi dolduracak gücümüz, kuvvetimiz, kapasitemiz var.
0: Evet, son derece önemli, kritik bir noktadayız. Çünkü artık Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın da, Pakistan'ın da güçlü bir ordusu var. Donanımlı bir ordusu var. Üç ülkenin de güçlü bir yani nüfus gücü var. Ekonomik anlamda güçlüler. Bunu 20 yıl önce herhalde bu kadar rahat konuşamazdık. 30 yıl önce, 50 yıl önce hiç konuşamazdık. Zaten Pakistan'ın bağımsızlığı şurada birkaç yani yıl. Aynı şey Suudi Arabistan için geçerli. Hatta çok ilginç bir detay var. Suudi Arabistan'da vurulan Aramco üsleri millileşmesi, yani Amerikalı şirketten, Amerikalı Yahudi şirketten çıkıp tamamıyla Suudi Arabistanlı şirketlerin, Suudi Arabistanlı'nın eline geçmesi daha birkaç sene önce oldu. Yani Aramco tamamen yeni millileşti ve ilginç bir şekilde millileşmeden önce füzeleri hiç görmezken artık Suudi Arabistan'ın kendi petrolü milli olduktan sonra bir anda kendisini Filistin'e adadığını iddia eden bir örgüt çıktı ve Suudi Arabistan'ın petrolünü vurmaya başladı. Efendim, önemli şeyler konuşuyoruz ama kısa bir ara vermek durumundayız. Esas meseleye şimdi kısa bir ara, saat başında buluşalım efendim, bizden ayrılmayın.

0: şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlemeleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taktiği yapma

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı, doçent doktor Mesut Koçak.

0: Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arp. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Husi saldırılarını ve Suudi Arabistan'da gerçekleşen Pakistan, Suudi Arabistan ve Türk Genelkurmay Başkanları'nın yapmış olduğu askeri toplantıyı konuşuyoruz. Efendim bununla beraber Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da İsrail'e yönelik son derece ciddi bir protesto gerçekleşti. Soykırımcı Netanyahu kürsüye doğru yürüdüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 77 ülkenin temsilcisi, içlerinde Türkiye'nin de dahil olduğu 77 ülke protesto ederek çıktı. Ancak Netanyahu küstahlığından hiçbir şey kaybetmemiş bir şekilde büyük bir pişkinlikle kürsüde konuşmasını sürdürdü. Yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır ithamlarda bulundu. Bir yandan da Fransa ve İngiltere liderleri yaptıkları konuşmada Gazze'deki soykırımı kınadılar. Yeni yerleşim yerleriyle alakalı, Yahudi yerleşimleri yerleriyle alakalı bunların birer terör faaliyeti olduğunu ve bir an evvel durdurulması gerektiğini söylediler. İsrail'e yönelik boykotu da özellikle İngiltere Başbakanı arkasında duran bir açıklama yaptı. Macron da dünyayı İsrail'e karşı daha fazla tepki vermeye çağırdı. İsrail şimdi batılı ülkelerden de ciddi anlamda bir tecride başlamış gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Şimdi hala kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Tehdit diliyle, şantaj diliyle, efendim o eski Siyonist korku imparatorluğu, her yeri kaplayan ve kapsayan, her yeri biz yönetiriz, bütün ipler bizim elimizde, biz istersek sizi bitiririz, bize mahkumsunuz, mecbursunuz, gerçek insanlar biziz, sizler alt sınıf, goyimsiniz, bize hizmet etmek için var olan alt türde varlıklarsınız tavrını sergilemeye çalışıyor. Bunun hala geçer akçe olduğunu düşünüyor mu? Yoksa o da artık ya geçti bu işler, yani büyük baksana bomboş salon, protesto eden edene, boş salona konuşan, kendi kendine konuşan.
0: Bu arada İsrail delegeleri de protesto esnasında seslerini yükseltip bağırıp İbranice sloganlar atınca Birleşmiş Milletler'de toplantıyı yöneten başkan yeter artık dedi, susturdu onları, oturun oturduğunuz
1: yere. Evet, yani bu işte çıban paşı, dünyanın başına bela, insanlığın ortak nefret objesi, bu kararlı bir mücadeleyle bugün itibariyle artık bunlar damgalanmıştır. Yani bunlar etiketlenmiştir, mühürlenmiştir. Bunların ne olduğu bütünüyle ortaya çıkmıştır. Bu saatten sonra bu imajlarının değişmesi, tekrar dünya halkları nezdinde, dünya milletleri nezdinde bir sempati oluşturabilmeleri ya da bir o eski güç algısını üretebilmeleri imkansız. Artık geçti o. Yani şöyledir, hani evet bir çocuk 9 ayda oluyor. Yani hemen doğmuyor. Bu da öyle. Şimdi bugün itibariyle diyoruz ki tamam bunlar bitti. Ha bu ne zamandır? Yani 3 sene sonra mıdır? 5 sene sonra mıdır? 10 sene sonra mıdır? 20 sene sonra mıdır? O takdiri Cenab-ı Allah'a ait ama yani bugün itibariyle şu manzara bize gösteriyor ki bitik bunlar, bitti bunlar yani.
0: Netanyahu en çok tepki gösterdiği, Netanyahu'nun açıkçası nefret ettiği ve kürsüye çıkar çıkmaz ifade ettiği kişi, karşısındaki asıl düşman olarak gösterdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan idi. Onu açık bir şekilde, açık bir dille itham evet. eden şeyler söyledi. Türkiye'de peşinden hemen cevabı yapıştırdı. Netanyahu için hadsiz, alçak dedi.
1: Yani hadsiz, alçak. Daha da neler neler söylenebilir. Sevgili Rütük'ümüz izin verse de burada böyle ağız dolusu doya doya tadını çıkara çıkara söyleyebilsek ama bir takım kurallara...
0: Ama yani diplomatik anlamda da Türkiye'nin göstermiş olduğu, söylemiş
1: evet,
0: olduğu
1: bir takım
0: çok
1: kurallara tabi olduğumuz yani. İçin o ifadelerle...
0: Sen onları yine söyleme, içinden söyle de.
1: O ifadelerle biz yetinelim. Valla o orada katlettikleri o bebeklerin, çocukların, yaşlıların, o masumların haykırışları zaten her şeyi o kadar

0: Söylüyor ki arşu alayı parçalıyor o haykırışlar, o dualar, o yakarışlar. Yani dönüşleri yok. Onlar bunun hesabını verecekler. Bu hesaptan kaçamazlar. Yani bu hesaptan kaçış yok. Onlar bir pençenin şeyine düştüler, eline düştüler. Yani o pençe onları kuşatmakta, onlara o azap yaklaşmakta. Biletleri kesildi, kararları verildi, hükümleri basıldı, imza atıldı. Ok yaydan çıktı. Sadece zamanını bekliyor yani. Sadece zamanını bekliyor. Bir şey olacak. Yani bir şey olacak ve bir anda mesela biz 2020 yılı mıydı? Bir sabah bir kalktık, bütün dünya pandemiye uyandı değil mi? Ne oldu? Orası kapandı, sınırlar kapandı. Orada 100 kişi öldü, burada 1000 kişi öldü, bilmem ne oldu. Bir gün kalktık, başka bir şey oldu. Hiç beklemediğimiz hadiseler yaşanıyor değil mi? Bir anda oluyor. Aslında bir anda olmuyor. Onlar böyle adım adım, aşama aşama, o bir takdir planında takdir ediliyor, hükmü veriliyor onun. Onun işte kader planında onun zamanı gelecek yani. Zaman bize göre var. Bize göre zaman diye bir şey var. Bu aralar çok konuşuluyor ya, hani 4K böyle görüntüler falan yapmışlar, 4 boyutlu. Ayhan, hani geçmişi geleceği aynı anda görebilmek mümkün mü falan. Şimdi öyle baktığımız zaman yani ben hissiyatımı söylüyorum. Buna da adımdan daha fazla eminim. Tamam mı? Yani bunların hükmü verilmiş. Bunlar büyük bir azaba düçar olacaklar. Ona doğru yaklaşıyorlar. O azap da onlara doğru yaklaşıyor. Çırpınıyorlar işte. Yani Sayın Erdoğan'a hedef almaları çok doğru. Yani çok haklılar.
1: Doğru bir hedef.
0: Doğru bir hedef. Tabii yani ki, çok evet. Haklılar. Çünkü bunların ipini ilk çeken Sayın Erdoğan'dır. Yani daha önce herhangi bir dünya lideri, herhangi bir devlet başkanı sesini dahi yükseltemezdi korkudan. Yani çıt çıkaramazdı kimse. Bir korku imparatorluğundan bahsediyoruz ya baştan beri. Yani İsrail hegemonyası, Siyonist hegemonya. Her yeri onlar yönetiyor. New York'u, Washington'ı, Moskova'yı, Brüksel'i, dünya finans sistemini, küresel medyayı. Her şey onların elinde. Aman ha, dokunan yanar. Bunlara en ufak bir söz söyleyen biter. İşte One Minute'le birlikte Sayın Erdoğan orada o korku perdesini tuttu, çekti, indirdi. O gün canlı yayınlar, bütün televizyonlar, son dakika. Davos'ta Erdoğan'dan One Minute resti. Yorumcular, gazeteciler, politikacılar, diplomatlar, ekran dolusu insan. Hepsi birden çok büyük bir hadise. Acaba bundan sonra ne olacak? Ve bazı kesimlerde de yandık, bittik, eyvah, bunlara böyle bir söz söylenemez. Bunlar yenilmez bir güç. Ve denediler. Her türlü geldiler Sayın Erdoğan'ın üstüne. Suikast girişimleriyle geldiler, darbelerle geldiler, komplolarla geldiler, finansal darbe girişimleriyle geldiler. Geldiler de geldiler. Ama Allah var. Allah var, Murat. Ve eğer samimiysen ve dikte duruyorsan ve kendi yolunda dümdüz yürüyorsan, işte İsrail'in bugün düştüğü bu rezil durumu görme bahtiyarlığına da erebilirsin. Çok şükür bu manzara karşısında, yani şu salonun şu boşalma manzarası var ya, yani bunların düştüğü bu durum çok da uzun bir süre değil, o 15-20 senelik bir hikayedir yani. Bunların düştüğü bu durum gördüğü zaman elhamdülillah, sümme elhamdülillah diyesi geliyor insanın.
1: Teşekkür ederim Tuba Hocam. Şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe oturtmasını anlayabiliyoruz. Dünyadaki en korkunç vahşetin mimarı olan bir Siyonist yapının Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe haline getirmesi normal. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyada ezilenlerin sesi ve Filistin halkının en büyük destekçisi. Çok net yani bu. Yani Türkiye'de hala bazıları çıkıyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde sen Filistin davasını sattın, ihanet ediyorsun, ticaret ilişkilerini devam ettirdiğin gibi yalanlar söylemeye çalışıyor. Pek çok şey var yani. Özellikle bazı küçük siyasi partiler bunları çok sık bir şekilde dillendiriyorlar. Her Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu şey konusunda, paylaşım konusunda, her konu toplantıda yapmış olduğu İsrail aleyhindeki konuşmadan sonra çıkıp bunlar anlamsız, bunlar gereksiz, bunlar yalan, bunlar ikiyüzlülü politikalar vesaire diyorlar. Niçin bunu yapıyorlar?
2: Şimdi Netanyahu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde ilan edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız açısından da, Türkiye Cumhuriyeti açısından da,

0: kendini insan hisseden insanlar açısından da, Müslüman olarak addeden, tanımlayan, iman eden insanlar açısından da bir şereftir. Bunu açıkça net bir şekilde
1: düşmanın
0: söyleyelim.
1: Düşmanın şahitliği en önemlisi çünkü.
0: Aynen, bu bir şereftir. Ama siz bu şerefin yanında olmaktansa başka tarafında oluyorsanız bundan mahrumsunuz demektir.
2: Şerefin şimdi, yanında değilsen o zaman şerefsiz oluyorsun yani. Yani. Şimdi değil mi, onu mu demek lazım şimdi?
0: Şimdi bunu işte anlayana neydi? Davul zurna az. Neydi öyle bir şey var?
1: Anlamayana sivrisinek saz.
0: Aynen öyle. Yani şimdi bunlar bundan mahrumsa biz ne yapalım? Yani bu şereften Sayın Cumhurbaşkanımız dünya hayatında ya bu şerefle bu bir payedir yani bir Müslüman lider olarak. Ama sen bu payeden kendini beri kılıyorsan, senin ülkende Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir insan, dünyada adaletsizliğe kafa tutan, dünyada yani cinayetlere, zulüme kafa tutan bir liderken, yani senin Cumhurbaşkanı üstelik Müslüman bir insan olarak bunu yaparken, sen hem Türk hem Müslüman olarak kendini bu şekilde tanımlayarak bunun karşısında nasıl olabiliyorsun? Ya ispatla o zaman. Hadi ispatla. İspatladın güya bir şeyler uydurdun. Ya bunun da karşısında senin bu donelerin çürüdü, iddiaların çürüdü. Yani şimdi neresinden tutarsak elimizde
1: ya
0: kalan
1: Kemal
0: bir durum
1: Kılıçdaroğlu,
0: var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Tuba Hocam, hı hı, bugün bir açıklama yaptı. Şöyle evet, söylüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 bin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerine hedef alan küstah dilini kabul etmiyoruz. Hı hı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır. Açık ve net söyleyeyim. İç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bizim safımız bellidir.
0: Yani işte bakın, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir parti lideri olarak kendisi de ifade ettiği gibi görüşü ne olursa olsun bir insana bunu söylemek yakışır. Sonuçta burada bir dış mesele söz konusu. Cumhurbaşkanımızın hedef alınması söz konusu. İfade ettiğim gibi bu bir payedir, şereftir. Ama sen bu şerefin yanında mısın, karşısında mısın? Bu da senin tavrının ortaya çıkacak bir şeydir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde de bir takım açıklamaları vardı yani. Bununla...
1: Ya bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri
0: tam,
1: ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, yani karşısına çıkmış, aday olmuş. Mağlup olsa da aday olmuş bir kişi olarak bunu, hı-hı, yapıyor. Böyle bir açıklamayı yapıyor.
0: Evet.
1: Yıllarca Filistin davasının en büyük hamisi olduğunu söyleyen, kendisini, hadi söyleyelim, kendisini milli görüşün partileri olduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi ya da Saadet Partisi gibi partilerse, hiç bu açıklamanın yakından uzandan geçmeyen şeyleri ifadelendiriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani.
0: Ya inanılır gibi değil. Babasının kemikleri sızlıyor. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın yani. Ben kendisini çok sevdiğim, istifade ettiğim bir siyasi liderdi yani. Görüşlerinden istifade ettiğim, fikirlerinden istifade ettiğim. Üzücü bir durum elbette ama işte güç dengesinin bir tarafı olabilmek, bulunduğun makamın gücünü koruyabilmek ve yeri geldiğinde de karşıt yerde olmadığını, aynı kefede olduğunu anlayabilmek de bir feraset gerektiriyor. Biraz önce Ayhan hocam ifade etti ya Husilerin basiretsizliğine. Yani ben inanamıyorum hani Müslüman olup da bu kadar basiretsiz olunabilmesine, Husilerin de bu kadar basiretsiz olabilmesine. Yani gerçekten şimdi yoldan geçerken sorsak Türkiye'de 10'da 9 vatandaş özellikle ülkeleri bölüp parçalayıp yutabilme stratejisinin, planının haberdarı olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama buna rağmen hala daha bu stratejinin, bu planın farkında olmayan, acaba biz bu güç dengesi içerisinde kendi iktidarımızı daha da güçlendirebilir miyizin ferasetsizliği var ya, varmış ya, hani ben kabullenemiyorum bunu bir türlü. Ayhan hocam sağ olsun beni aydınlatıyor. Ama demek ki Türkiye'de de bu basiretsizlik var. Yani evet, bir koltuk için. Ya da işte bazı bir takım geçmiş hesaplaşmalar için mi bunlar? Yazık ya. Gelin ya. Ya vallahi gelin. Yani bunlar yani bana günah gibi de geliyor. Ben ilahi

0: Siyasetçi değilim ama.
1: Sadece siyasi açıdan yanlış değil, aynı zamanda
0: ya günah. Ben öyle hissediyorum. Şimdi bir Müslüman olarak öyle hissediyorum. Çünkü hani ona göre yaklaşırız diye kendimizi de öyle ifade ediyoruz. O kişiler de kendini öyle ifade ediyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok yazık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'i bir numaralı gündem yapması. Yani biz bu işe sahip çıkmazsak toprak sahip çıkacak, böyle olacak demesi o kadar güzel bir mesajdı ki, Türkiye'den ufak tefek 3 tane parti de yanında olmayı versin. Yani bu da çok önemli değil. Sonuçta dünyanın insanının, dünyanın Müslümanının inancını kazanmış bir lider kendisi. Türkiye'de de 3-5 tane adam, kendini siyasetçi varsın, ifade eden adam varsın, yapmasın. Ama kendileri için üzülüyorum. Yani gerçekten yazık oluyor. Yani Türkiye'de bu kadar parçalı siyaset yapacak bir halimiz var mı? Ufak görüş ayrılıkları olabilir. İçte bazı konuları tartışabiliriz. Kılıçdaroğlu örneğinden yola çıkarak. Kılıçdaroğlu da bunları artık anlamasını seviniyorum. Çünkü Gazze'den bize ne falan da diyordu bir ara yani. Hani bu kadar da bu adamı şimdi bu şeyinden sonra övmeyeceğim. Yani günaydın, hatta günaydın demek istiyorum.
1: Ama iyi bir noktaya gelmiş.
0: Tabii yani. Gelmiş iyi bir nokta. Yani meselenin artık Gazze'deki insanlıktan ziyade dünyadaki barışın olduğunu, Gazze meselesinin Gaziantep olduğunu artık Sayın Kılıçdaroğlu'nu anlamış. Hani bunun için bu kadar badire atlatmasına gerek var mıydı bilemiyorum tabii o kendi açısından. Yani yine geldiği nokta açısından sevindirici. Ama yine Birleşmiş Milletler'in kürsüsünden mesajı veren, dünyaya barış mesajını veren Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Elinde bombayla çıkıp da dünyaya biz patlatıyoruz diyen yani yine Netanyahu oldu. Yani bu kadar düşmanın, bu kadar iyinin ve kötünün adeta bir Türk filmindeki gibi Erol Taşk'la Hulusi Kentmen gibi ayrıştığı bir dünya siyasetin ne zaman oluyor ki yani? Son yıllarda böyle. Çok net bir şekilde net. İyiler ve kötüler ayrı ayrı yani. O kadar net ki. Ve kötü adam çıktığında herkes salonu terk ediyor ve o kadar Yahudi planı işte orada bir günlük, iki günlük, üç günlük plan değil. Oradaki çıkan herkesin not almaları. Yani düşünsenize normalde zaten
1: evet,
0: liderlerin...
1: Harita var, Netanyahu'yu protesto eden ülkelerin haritadaki...
0: Ha bunu mu çıkarmışlar? Evet. Not aldıklar, evet. Bir de bak görsele de dönmüşler.
1: Kendileri yayınladılar, tek tek not almışlar
0: ya.
1: Çünkü.
0: İşte Yahudi...
1: Ama ilginç evet. Bir şekilde böylece şunu görüyoruz. Orta Doğu'nun tamamı, Güney Amerika'nın neredeyse büyük bir kısmı,
0: evet.
1: Avrupa'nın bazı ülkeleri, İrlanda ve İspanya ve Türk ülkelerinin, Türkistan'daki ülkelerin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi pek çok ülke de aynı şekilde Türkiye ile beraber hareket etti. Türkiye ile beraber hareket ediyorum çünkü Türkiye öncülük yaptı. Geçtiğimiz yılda Türkiye öncülük yapmıştı. Evet. Bugün de güçlü bir öncülük yaptı.
0: Yani bu resmen bu 71 tane ülkeyi ben karşıma alıyorum demek. Evet. Fişliyorum demek. Kırmızı bir de renge bakın. Yani bu da bir diplomatik dildir. Kırmızı. Yani alarm rengi koymuş. Düşman ilan ediyor. Aynı işte Mekke Anlaşması'nın işe yaradığını da tepkisel o milletin tepki vermesinden anlıyoruz ya. Nasıl Mekke Anlaşması paktı imzalandıktan sonra işte Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Bundan yani o anlaşmadan rahatsız oldular. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu milletin Filistinlilerin yanında olmasından da Netanyahu'nun rahatsız
1: bir
0: olduğu için tepki.
1: Sol kağıdı gibi oldu Tuba Hocam. Tabii ki, haritaya evet. Baktığınızda Pakistan bizimle beraber ve evet. Filistin'in yanında. Hindistan karşısında duruyor.
0: Tam bir aynı romantik şekilde, Türk filmi gibi ya.
1: Bosna Hersek, Filistin yanında bizimle birlikte hareket ediyor. Sırbistan neredeyse gözü yaşlı olup dinleyecekti yani Netanyahu'yu. Evet. Yani o konuda da bir soykırım yapmış olanlar soykırımcılarla bir ittifak yapıyorlar.
0: Tabii herkes kendi ayıbı çıkmasın ortaya. Doğru. Kendisi de aynı şekilde aynı safta olduğu için bunu yapıyor. Yani hani kötülük birbirini çekiyor, iyilik birbirini çekiyor. Cepheler çok net yani iyiler kötüler çok net. Bu arada Erol Taş'tan da yani Allah rahmet eylesin Hulusi Kentmen de evet. Normal hayatında rol haricinde çok beyefendi, çok ince.
1: Tabii biz böyle ifade ediyoruz.
0: Rolünü ifade tabii. Ediyoruz ama kendi hani Erol Taş adını kullanıyoruz evet. Ya. Ben o yüzden açıklama ihtiyacı hissettim. İkisine de Allah rahmet eylesin. İkisi çok değerli sanatçılarımız. Ama gün sonunda iyiler ve kötüler çok net bir şekilde belli. Dünyada olmasa bile ben bunun yani hangi tarafta olduğumuzun hesabının mutlaka ahirette sorulacağına ben inanıyorum. Buna inanmayanlar yani bugün tarafını net bir şekilde ortaya koyamayanların da ahiret inancı olduklarını inandığım için onun için günah diyorum. Ahiret inancı olduğunu düşünmesem günahtan falan haber vermem haber. Ama ben bir Müslüman olarak haber madem şuraya çıktım bir uyarı yapayım yani. Yazık günah hiçbir şey değilse.
1: Teşekkürler Tuba Hocam. Aynen hocam şimdi söyleyeceğiz. Ya bu

0: Buyurun.
1: Haritada şey yok ya, Avrupa.
0: Evet.
1: İspanya var anladığım kadarıyla.
0: İspanya ve İrlanda var.
1: İspanya ve İrlanda yine o onurlu,
2: ne kadar da olsa, evet,
1: onurlu
2: demek ki
1: tavırını devam
2: oluyor,
1: ettiriyor. Şimdi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Konç'un bir açıklaması düştü bugün, evet, ajanslara. Avrupa'ya yönelik sözleri bence bu haritayla, evet, ilişkili olarak önemli. Müsaade edersen bir cümle, tabii, aktarayım. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi Batı'nın yüz karası olan bu vahşet soykırımı mümkün kıldı.
2: Evet.
1: Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır. Şimdi Batı'yı çok iyi bilen, Avrupa'yı çok iyi tanıyan, Batı ülkelerinin büyük endüstriyel devleriyle yaklaşık bir asırdır ortaklıklar geliştiren ve onlarla partnerlik ilişkisi bulunan
0: Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi şu anda.
1: Evet, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin yönetim kurulu başkanı. Hadi şunu da söyleyelim. Yani Türkiye'de Batı tipi hayat, Batı tipi modernleşme dediğimiz zaman bunun işte ticaret hayatında, ekonomi hayatındaki karşılığı olarak gördüğümüz bir holdingtir, değil mi?
0: Tabii.
1: Yani
0: tabii,
1: onun yönetim kurulu başkanı çıkıyor Avrupa'ya, diyor ki yani siz rezilsiniz diyor. Yani sizin diyor yani, hiç artık hiçbir ahlaki bir tarafınız kalmadı. Artık söylediğiniz hiçbir lafın hükmü yok. Çünkü Gazze'deki soykırım sizin göz yummanız yüzünden gerçekleşiyor. O yüzden önemsedim bunu ifade
0: bence
1: etmek istedim.
0: Bence çok önemli. Türk sanayisinin en büyük isimlerinden birisinden bahsediyoruz. Belki de Türkiye'deki sanayileşmenin en kritik isimlerinden Koç ailesinin şu anda yönetim kurulu holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan kişinin bu sözleri söylemesi son derece önemli. O açıdan bence tebrik edilmesi gereken bir şey ama tabii Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu tavır sanayiciyi de cesaretlendirecek.
1: Evet. Şimdi bak Ayhan'a pas atmadan önce bu Husiler mevzusu da çok konuşuldu. Yani bizde Husi sever Husi muhipleri cemiyeti varmış. Meğerse bilmiyormuşuz filan. Ayhan'ın süresinden çalıyorum ama bir dahaki turda benim payımdan ona verirsin de adalet
0: yok,
1: sağlarız.
0: Yok, güzel gidiyorum şu anda.
1: Yani şimdi Filistin Alimleri Birliği'nin ya da Filistinli Alimler Birliği'nin yaklaşık bir hafta önce ajanslara düşen bir açıklaması vardı. Evet. Çok dikkat çekiciydi. Husilerle ilgili yani şunu dediler. Filistin'e destek veriyor oluşunuz size Yemen halkına zulmetme hakkı tanımıyor. Siz yani Allah'ın kanununda böyle bir şey yok.
2: Evet.
1: Yani siz tamam Filistin'i destekliyorsunuz diye önünüze geleni öldüremezsiniz. Müslümanlı başka yerdeki Müslümanları öldüremezsiniz. Suudi Arabistan'a saldıramazsınız. Bu size böyle bir paye vermiyor. Bu şuna benziyor. Yani belki takip etmişsinizdir, dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde de var. Bu LGBT lobileri var ya.
0: Evet.
2: Evet.
1: Bu LGBT lobilerini kitleler nezdinde meşrulaştırmak için Filistin sempatizanı gösteren, bunların içerisinde böyle çok belirginleşmiş isimleri Filistin aktivisti gibi ortaya koyan, sunan şeyler var, yapılar var, organizasyonlar
0: onun
1: var.
0: Onun üzerinden ya.
1: Bak bu ciddi bir çaba var burada da. Hani Yahudi aklı buna da bir çare buldu deniyor ya. Şimdi bak bir taraftan yıkıyor. Evet. O yıkım ekibinin içerisinden bizim en hassas olduğumuz konuda Gazze meselesinde bizimle aynı dili konuşan figürler çıkartıyorlar ortaya. Biz de şimdi bakacağız diyeceğiz ki biz bunların bu küresel yıkım şebekesi olduklarını biliyoruz. Ama bak Filistin'i destekliyorlar, Gazze'yi destekliyorlar. İyi o zaman biz bunların hepsine göz yumalım, bunları olumlu görelim gibi. Yani böyle bir oyunda oynanıyor. Şimdi Husiler meselesi de öyle.
0: Ben bitirmeden onu örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl Nürnberg'deydim. Almanya'da böyle caddede Filistin'le alakalı sloganlar yükseldi. Uzaktan bir kalabalık geliyor. Nürnberg çok iyi bilen ayantı.
3: Bizim de ikinci memleket.
0: Senin ikinci memleket. Yani böyle davullar çalıyor falan. Hepsi kahrolsun İsrail falan diye Almanca ve İngilizce slogan atıyorlar. Sonra yaklaştı. Ben

0: alkışlamaya başladım tabii yani. Almanya'nın ortasında birileri Filistin destekliyor falan. Yaklaşınca şunu fark ettim. Erkekler etek giymiş, kadınlar bir tuhaf. Kadın kadına benzemiyor. Meğer hepsinin elinde LGBT bayrağı. Filistin bayrağı ile beraber LGBT bayrağı. İnan orada insan öyle çok şaşırıyor ki. Alkışlamaya devam mı edeyim? Düşman gibi mi bakayım? Dost gibi mi bakayım? Ne yapacağımı bilemedim yani. Evet.
1: Amaço bak. Dünyada porno endüstrisi Siyonist lobinin elindedir. Tek tek bütün küresel firmalara geçen sosyal medyada rastladım. Güzel bir listeleme yapmışlar. Firma firma, isim isim sahiplerini ortaya çıkarmışlar. Hepsi Siyonist lobinin adamları. Tamam mı? Hepsi belli kimlikler. Bu gibi organizasyonları, bu gibi küresel yıkım şebekelerini, böyle nesilleri, milletleri ifsad edecek bu LGBT gibi oluşumları destekleyen de Siyonist lobi. Tamam mı? Bunların da arkasında bunlar var. Kendi ailelerini, kendi aile yapılarını, milli varlıklarını kendi gelenekleri, öğretileri çerçevesinde sabit tutup muhafaza edip kendileri dışındaki herkesi milliyetlerinden, inançlarından, topraklarından, geleneklerinden, cinsiyetlerinden, her şeylerinden kopartıp güçsüzleştirmek, çözmek gibi bir stratejileri var. Tamam mı bunların? Ya şimdi bunlara baktığım zaman bu Husiler'deki şeyle çok örtüşüyor. Hı. Efendim biz Filistin'i destekliyoruz, Gazze'ye destek veriyoruz. O yüzden biz önümüze gelen her Müslümanı öldürebiliriz. Ya yok böyle bir şey yani. Bu da yenmez artık.
0: Evet. Şimdi Ayhan Hocam bu algıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta başka televizyon kanalında Filistin ve Suudi Arabistan ilişkileri ile ilgili kısa bir şey konuştum. Sonra Arap dünyasında da çok popüler oldu. Videoyu Arapçayı çevirip paylaşmış Arap medyasında da. Ben açıkçası popülerleşmesine şaşırdım. Çünkü son derece bilinen, normal, herkesin anlayabileceği bir şey söylemiştim. Suudi Arabistan, İsrail diye bir devleti tanımıyor. Hayatı boyunca tanımadı. İşte bu haritada ortada, Arap dünyasında neredeyse İsrail'le ilişki kurmuş olan hiçbir ülke yok. Ya Mısır ve Ürdün dışında, ki onlar da savaşta mağlup oldukları için tanımak zorunda kaldılar. Onun dışında Suudi Arabistan kurulduğu günden beri İsrail'e karşı 3 defa İsrail'le savaşmış. Arap ordularını desteklemiş. 5 milyar dolar bugüne kadar Filistin'e yardım etmiş. Ve Filistin özel yönetiminin bütün memur maaşlarını, diplomatlarının tamamının maaşını Suudi Arabistan hükümeti veriyor. Yılda 200 milyon dolar. Yani bunu söyledim, dedim ki bu bir gerçek değil yani, siz Husiler Suudi Arabistan'ı vuruyorsunuz, İsrail'i vuruyoruz diye dünyaya lanse ediyorsunuz. Suudi Arabistan İsrail'in bir parçası değil, İsrail'e karşı da hiç yanında durmuş değil dedim. Ama öyle görünüyor ki bu lobi böyle bir algıyı da oluşturmuş. Bunu Türkiye'de de yaygınlaştırmış, İslam dünyasında yaygınlaştırmış. Sanki Suudi Arabistan başından beri İsrail'i destekleyen bir yapıymış gibi lanse etmiş. Nasıl bu güçlü algıyı oluşturmayı başarabiliyorlar?
2: Yani çok ilginç bir nokta. Benzer bir şeyi bizim gözlerimizin önünde Türkiye'de de yaptılar. Yani dünyada İsrail'e karşı bir lider gösterin desek, tüm dünyada, Türkiye'de değil, herhalde İsrail'i, Filistin'i, bu bölgeyi bilen herkes Türkiye'yi der. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini söyler ama burada Türkiye Filistin'e yardım etmiyor, İsrail'le iş birliği yapıyor kadar propagandayı ayyuka çıkarttılar. Benzer bir şey Suudi Arabistan'la ilgili de tabii ki oluyor. Hatta bizim ülkemizde biraz Arap karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı, İslam karşıtlığı, Arap karşıtlığı üzerinden yürütüldüğü için, İslam'a laf edemeyenler de Araplara laf edebildiği için, Suudi Arabistan ne yapıyor, Suudi Arabistan ne yaptı ki bugüne kadar dediğim zaman, mesela diyorum ki ya adamların kralı öldürüldü. İşte petrolü niye durdurmuyor? Niye ambargo uygulamıyor? Zamanında yaptılar. Güçleri yetmedi adamların. Çok basit aslında. Bu kadar. Şimdi biz Filistin meselesini konuşunca...
0: Aynı hocam, bu arada Türkiye'deki Arap düşmanlığı konusunda böyle tescilli bir isim var biliyorsunuz. Bir siyasi parti lideri. Özellikle Suriyeli mülteciler konusunda da tescilliydi. Ümit Özdağ bugün ilginç bir şekilde Husileri savunan bir açıklama yaptı.
1: Husiler Arap mı?
0: Arap.
2: Evet.
1: Bilmiyor mudur Arap olduğunu?
0: İşte onu bilmiyorum yani.
1: Mesaj atın, deyin ki Sayın Ümit Özdağ, Husiler de Arap.
2: Hani
1: o Husileri
2: şey gibi
1: başka
2: olmasın,
1: bir şey mi zannetti
2: Besim
1: acaba?
2: Besim Tibuk'un bir videosu var ya, hani farkında değilmiş, biz seni nasıl aldık

0: O da öyle iş olmasın hani, biz seni nasıl savunduk bir dakika.
1: Belki başka meselenin Araplık düşmanlık, Araplara düşmanlıkla alakalı olmadığının çarpıcı bir şeyi. Çünkü Beşar Esad da Arap'tı yani. Hatta Arap ırkçılığının
0: Arap'ın en, Arabıydı, Bağız'tı yani.
1: Yani en Arap ırkçısı olan kişiydi ama Beşar Esad'ı destekleyebildiler. Burada maksat o değil tabii. Maksat karşıda kiminle savaştı? Müslüman halklarla, garibanlarla, mazlumlarla, mustazaflarla savaşırsanız o zaman Arap olmanızın bir önemi yok. Destek alabilirsiniz yani.
0: Aynen öyle. Şimdi bu propaganda meselesi de bölgemizde propagandayı iyi yapan bir Siyonist çete var. Yani küresel çapta çok iyi propaganda yapıyor. 7 Ekim'den sonra biraz o çarkları bozuldu çok şükür. Ama küresel çapta bu işin tırnak içerisinde piri kim desek, algı yönetmenin piri bunlardı. Ama bizim bölgemizde küreseli değil de daha bölgeye odaklanırsak bu işi en iyi yapan kimdi desek, o da İranlılardı. İranlılar bu işi bir şekilde hem bizim ülkelerimizde, ülkelerin içerisinde hem ülkeler arasında bir şekilde yıllarca yürütebildi. Hala yürütebilmeye de belli oranda devam ediyor. Ama işte bugün bu yayının başında bir söylemiştin. O propaganda hesaplarının, İranlı propaganda hesaplarının Türkiye'de yasaklanmış olması bence artık Türkiye'de bir şeylerin de değişiyor olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan İsrail'e gelince, yani şu harita demin gösterildi ya, bütün dünyada çok ciddi bir ilgi çekti. Çünkü haritada çok net bir şey var. Bize yüzyıllardır, bakın yıllardır bile demiyorum, yüzyıllardır medeniyetin beşiği, insanlık tarihinin geldiği en üstün nokta, hem maddi anlamda hem de ahlaki anlamda, düşünsel anlamda, zihinsel anlamda dediğimiz o Batı medeniyeti ve Batı medeniyetinin işte Avustralya gibi uzantıları. Bakın harita orada, Japonya'da dahil. Ne kadar kendisini medeni zanneden, medeni olarak tüm dünyaya, demokrasi, demokratik olarak tüm dünyaya anlatan ülkeler, bak bir tanesi yok. Yani insanın böyle Netanyahu konuşmalarını değerlendiriyoruz ama bir adım geriye gittiğimizde ya bu adam hala nasıl kürsüye çıkabiliyor dememiz gereken bir noktadayız. Hala Birleşmiş Milletler...
1: Cevap orada. ABD'si de, Rusya'sı da.
0: Hepsi arkasında. Hepsi arkasında. Hepsi soykırımı destekliyor. Hepsi bu soykırımın bir parçası. Ve hala biz şu kadar olayın ardından hala şunu konuşabiliyoruz. Almanlar yeni silahlar mı sattı? İsrail'in silah şirketlerine kendi ülkesinde fabrika mı kurdurtuyor? Amerika 40 bin adet 1 tonluk bombalardan bombaları, mühimmatları İsrail'e sevk etmek üzere. Daha yeni. Hem de Trump yönetimi altında. Yani böyle bir dünyada, böyle bir zamanda işte söylemler hakkı çağırmak belli bir yere kadar. Çok şükür o konuda iyi bir başarı sağlandığını düşünüyorum. Ama en nihayetinde dönüp dolaşıp bu iş yine güce kalacak. Yani Suudi Arabistan'ı eleştirebilirsin ama Suudi Arabistan daha Husilerle baş edemiyor. Yani koskoca o arkasına Batı medeniyetini, Batı'nın gücünü almış İsrail'i tek başına yenme şansı yok. Bunu da yine yapabilecek kapasitede, o kapasiteyi, o potansiyeli gösteren bir ülke var. O da Türkiye. Türkiye'de işte adım adım oraya gidiyor. Hani bir söz var ya Murat abi, bir kötülüğü gördüğünde bunu elinle düzeltmek durumundasın. Elinle düzeltmeye gücün yetmiyorsa dilinle bunu ikrar etmek, duyurmak zorundasın. O da olmuyorsa kalbinle buğz etmek zorundasın.
1: Yani tarafını seçeceksin.
0: Evet, biz şimdi önce kalbimizle buğz ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Davos'tan itibaren dilimizle söylemeye başladık. Ama ben şunu da söylüyorum. Türkiye fiilen eyleme geçecek bir şekilde bu zulme durdurabilecek adımları da atan yegane ülke. Şimdi değil belki ama baktığımız zaman şu bölgede, şu dünyada hatta hepsiniz içeriye katarak söylüyorum, 200'e yakın ülke içerisinde İsrail zulmünü eliyle, gücüyle, kuvvetiyle durdurabilme potansiyeline sahip o işi gösteren tek ülke yine Türkiye.
1: Burada Aylin Hocam ekranda Devlet Başkanı Mahmut Abbas var. Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasına yine ABD izin vermemişti biliyorsunuz. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de büyük bir toplantı düzenlendi ve ülkelerin büyük bir çoğunluğu Mahmut Abbas'ın BM Genel Kurulu'na konuşma yapması için katılmasına onay veren bir oylama da yapıldı. Buna rağmen ABD yine vize vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Mahmut Abbas'ın BM zirvesine katılamamasıyla alakalı şöyle dedi. Uluslararası sistemdeki adaletsizliğin ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablodur bu. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor. Biz her zaman tarihin doğru tarafında durduk. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Filistinlerin geleceği güvence alıncaya kadar bu noktada durdurmaya devam edeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Murat abi, işin trajik yanı şu. Birleşmiş Milletler toplantısı var. Birleşmiş Milletler'in organları, insan hakları komisyonları resmi bir şekilde kurullar kurmuş. 7 Ekim sonrasında Filistin'de, Gazze'de yaşananları raporlamış. Ve sonra bu organ çıkıp demiş ki İsrail'in soykırım yaptığına dahil, soykırım teşebbüsünde bulunduğuna dair çok ciddi kanıtlar var. Ve bunu bütün dünyaya açıklamış. Sonra Birleşmiş Milletler bir genel kurul düzenliyor ve kendisinin soykırımla suçladığı adam çıkıp kürsüde konuşabiliyor. Soykırıma uğrayan ülkenin lideri ise o ülkeye vize bile alamıyor. Sonra da bize insanlar diyor ki ya kardeşim uluslararası hukuk yok mu? Yok
1: ama
0: kardeşim.
1: Toplantıda yok. ABD İran'la savaş halinde, fiilen savaş halinde İran'ın temsilcileri genel kurulda oldular. Pezeşkiyan gelebildi. Ama şimdi adını doğru koymak lazım yani. Mahmut Abbas'la alakalı her şeyi söyleyebiliriz. Biz burada bu 3 yıl boyunca çok eleştiriler yaptık Mahmut Abbas'la alakalı. Aciz kaldığını söyledik, yetersiz olduğunu söyledik. Gazze'ye gitmeye bile gücü yok dedik. Devlet kurmuşsun ama ne askerin var ne bir şeyin var dedik. Her şeyi eleştirdik. Ama hiç ihanetle suçlamadık. Hain olmadığının delili herhalde budur yani.
0: Evet evet, çok güzel bir noktaya değinin. Eğer işbirlikçi olsaydı New York'ta çok güzel ağırlarlardı, konuştururlardı. Ama bu işte bize bence biraz da buna ihtiyacımız vardı. Yani tekrar söylüyorum, yıllarca insanlara Batı'nın yüzünü anlatamadık. Batı'nın nasıl bir vicdansızlık üzerine inşa edildiğini, sömürge üzerine inşa edildiğini, insanları öldüre öldüre o seviyelere çıktığını anlatamadık. O kadar Batı sevicisi bir kitle vardı ki dinletemedik. Ağızlarını açtıklarında uluslararası hukuk dediler, uluslararası vicdan dediler. Ama işte burada bu şekilde somut bir biçimde dünyanın ne halde olduğunu görüyoruz. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu hafta üniversitemizde YÖK'ün başlattığı bir girişim vardı. Filistin'deki eğitim hayatıyla ilgili etkinlikler düzenlememizi istedi. Biz de bir Filistinli gazeteci, Rafah sınır kapısında doğmuş, büyümüş, 7-8 sene önce Türkiye'ye gelmiş bir gazeteci. Bir de yine Han Yunus'ta Gazze'de doğmuş, 7-8 sene önce Türkiye'ye gelmiş, burada eğitimini almış bir öğretim üyesi Filistinli kardeşimiz. Bir de 7 Ekim'den sonra Gazze'den yaralı bir şekilde çıkartılmış bir öğrenci arkadaşımız Rıdvan vardı. Uzun uzun anlatmayacağım. Sadece Rıdvan'ın hikayesini çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum.
1: Derslere gelip bunlar şey mi, toplantı mı?
0: Nasıl toplantı şey yaptık. Üniversitede etkinlik yaptık. Yaptınız. Öğrencileri çağırdık. Öğrencilere yaşadıklarını anlattılar. Evet. Rıdvan Gazze'de bir üniversite öğrencisiyken o güvenlik bölgeleri ilan ediyorlardı ya, insanları oradan oraya sürüklüyorlardı, buraya gidin şuraya gidin. En sonunda bunlar zaten ailecek, anne baba dayı amca çocuklar hep birlikte yazık bir oraya bir oraya gidiyorlar, biliyorsun bir yere sığınıyorlar. En sonunda ailesinin 30'dan fazla kişi bir yere sığınmış ve 30'dan fazla kişinin olduğu evi hiçbir uyarı olmadan İsrail bombalamış. Rıdvan yanımızda oturuyor, ailesinden 32 kişiyi kaybetmiş. Anne, babası, kardeşleri dahil. 32 kişi. 3-4 gün boyunca sadece annesinin naaşını teşhis etmek için onlarca naaşı gidip görmüş, açmış, bakmış. En sonunda annesini zar zor bulmuş. Ailesinden olan insanları 3'er 4'er mezar yeri olmadığı için üst üste gömmüş. Bunları açık açık anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Çünkü Rıdvan bunları anlatırken ben sadece Rıdvan'ı dinlediğim bir pozisyonda artık İçimden Allah'ım bitsin bu etkinlik de çıkalım gidelim buradan dedim. Ama bu insanlar çıkıp gidemiyor. Orada hala aileleri var. Rıdvan da enkaz altından kardeşiyle, bir kız kardeşiyle birlikte çıkarılmış. Önce Mısır'a tedaviye giden nadir insanlardan, oradan da Türkiye'ye gelmiş. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Bir hocamız Filistin diyor ki 200'e yakın profesörü öldürdüler. Gazze Üniversitesi tamamen yıkıldı.
1: Yerle bir ettiler.
0: 22 bin öğrenci ilkokuldan üniversiteye kadar 22 bin öğrenci hayatını kaybetmiş. Bakın Türk-Alman Üniversitesi 10 bin kişiye yakın bir öğrenci kapasitesine sahip. Şunu düşündüm, durdum. Dedim ki bu üniversitedeki

0: dünya bunu biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi bilmesine rağmen o öğrencilerin, o insanların katilini çıkartıp konuşturuyorlar. O insanları öyle veya böyle temsil eden insanları oraya vize verip de sokmuyorlar bile. Şimdi biz böyle bir dünyayla, böyle bir ahlaksızlıkla, böyle bir soykırımla karşı karşıyayız. Biraz önce Serkan abi dedi ya, Allah var diye. Benim o konuda gönlüm çok rahat. Allah muhakkak bunların cezasını verecek. Bu dünyada da vereceğine inanıyorum. Ahirette zaten vereceğine iman ettik. Ama bizim isteğimiz bunun, bu bölge insanlarının, Filistinlilerin, onların yanında olan Türklerin, Arapların eliyle olması. Bizim vesilemiz, bizim vasıtamız da Allah'ın onları cezalandırması. Bu olmazsa insanlar şunu diyebilir. Ya dünyada bu kadar zulüm var, cezası yok mu? Ben hep onlara şunu söylüyorum. Bütün Afrika'yı, bütün Amerika'yı, bütün Asya'yı, bütün Orta Doğu'yu en modern silahlarla katlettiler sömürgeciler. Ama Allah bir şekilde bir kader çizdi. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda o sömürgeciler milyonlarca insanı kendilerini yıllarca vurdular, öldürdüler. Bizim tekrar söylüyorum, duamız bu İsrail soykırımını kendi ellerimizle Allah'ın durdurmamıza yardım etmesi. O da olmazsa dünya ayaklanıyor, dünya uyanıyor. Bir şekilde ben bu soykırımın biteceğine kesin bir şekilde inanıyorum. İnşallah bir an önce olur. İnşallah bir an önce bunları Allah gerçekten kahreder, kahhar sıfatıyla. Biz de Filistinlilerin bu yükünün artık olmadığı bir dünyada, hani onlar kadar rahatlayacağız diyemiyorum tabii ki. Onların rahatlaması, kurtuluşu çok büyük olacak. Ama inanın bizim de onların bu hikayelerini uzaktan şahitlik etmemiz çok ağır bir yük.
1: Evet. Umarım dediğin gibi ellerimiz olacak. Zaten bizim ellerimiz olacak. İnşallah. Tarihte de böyle olmuştu. Yani İnşallah. Kudüs'ün o çok uzun süren işgalini sonlandıran başkomutan Nurettin Mahmut Zengi, Türklerin komutanıydı. Ve onun yanında yetişerek bu askeri harekatı düzenleyen Selahattin Eyyubi ise bir Kürt lideri olarak hareket etmişti. Türkler ve Kürtler
0: İnşallah.
1: Bu işi tarihte başarmışlardı. Yeniden Allah'ın izniyle başaracaklar. Bu açıdan terörsüz Türkiye meselesinin bu noktaya kadar başarıyla ulaşması aslında bize çok daha güçlü şeyler söylüyor. Irak'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki alınan temel kararlardan bir tanesi de, önemli kararlardan bir tanesi de, Irak Başbakanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın arasındaki bir mutabakat senedinin imzalanmış olmasıydı. Sincar başta olmak üzere Irak'taki PKK'ya ait olan tüm kampların tamamının kapatılması, silahsızdan arındırılması ve bütün bölgede Irak ordusunun tamamıyla kontrolünün altında alınması konusunda bir mutabakat senedi imzaladılar. Çok önemli bir gelişmeydi. Ne dersin?
2: Elbette. Ya zaten artık bölgede devlet dışı oluşumlara, yani devletin kontrolü dışındaki silahlı oluşumlara tahammül kalmadı. Tahammül kalmadı. Yani destabilizasyon, düzensizlik, kaos, kargaşa doydu. Yani istihap haddi de doldu bölgenin. Yani Suriye'de bu artık yeter noktasına geldi ve bir devrim gerçekleşti. Değil mi yani? Yani bir artık yeter noktası vardır. Yani bir şeyler olur. Yeter artık denir ve başka bir durum gündeme gelir. Şimdi Irak Başbakanı, benim takip edebildiğim kadarıyla Ahmet El Şaray'la da
1: sıcak bir
2: temasları oldu. O görüntü de bana çok şey anlattı aslında. Evet. Yani Suriye'de işleyen sürecin...
0: Şu an ekranda, evet.
2: Evet, bak, Suriye'de işleyen sürecin Irak'ta da...
1: Önce şey yapıyorlar. Yani bunun için söylüyoruz. Çünkü Irak Başbakanı işgalden beri Şiilerden seçiliyor.
2: Evet.
1: Bu Irak Başbakanı da, mevcut başbakan da, Ali Zeydi de bir Şii.
2: Ya şimdi Ali Zeydi çok büyük bir risk almıyor mu şu an?
1: Evet.
2: Yani Ali Zeydi, Irak Başbakanı, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şaray ile kucaklaşarak Suriye'de Ahmet El Şaray liderliğinde yürütülen politikanın Irak'ta da yürütüleceğini bir şekilde orada deklare ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın yanı başında ilan ederek, İran nezdinde gerçekten sakıncalı, sıkıntılı bir pozisyona düşmüş oluyor.

0: Aynı zamanda Haçlı Şabi milislerin silahlandırılmasını kararını verdi. Peşinden de İran uçaklarının Bağdat'a en son bugün Necef'e inmesi.
1: 3 havalimanını daha kapattı bugün. Bugün 3 havalimanını daha kapattı.
0: Ve Necef en önemlisi. Evet. Necef havalimanı da kapatıldı.
2: Bu bize çok büyük bir şey anlatmalı. Ya işte Suriye'de biz terörsüz Türkiye dedik. Türkiye'de bunu yaptık. Efendim terör örgütünün Suriye'de uzantıları var. E hadi Suriye'de de olsun canım dedik. Onlar da hadi biz de yapalım dediler. Irak'ta katılmış. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu adım adım taşları döşenmiş, sistematiği oluşturulmuş, metodolojisi belirlenmiş, yol haritası netleştirilmiş, takvimlendirilmiş, adım adım ilerleyen bir sürece işaret ediyor. Bunun diplomatik arka planı iyi çalışılmış, işin askeri tarafı, saha gerçekliği dediğimiz mesele, o kamplar. Değil mi yani PKK'nın Irak'taki tabii kampları, şu sulusu.
0: Sincar'da, Başika'da.
2: Bunlar iyi çalışılmış. Bunlar iyi çalışılmış ve bu noktaya getirilmiş. Ya bir de hani şu an biz sadece bir başlık olarak konuşuyoruz bunları da. Ya kolay meseleler değil bunlar. Ya bunlar böyle hani çok bir çırpıda. Ya bir çırpıda ya tamam hadi işte bitir. Hadi kalkıyoruz tamam, yedik içtik dağılıyoruz. Böyle bir şey değil bu. Yani böyle olmadığı için zaten 30 yıl, 40 yıl, 40 bin, 50 bin. İnsanın canına mal oldu. Uluslararası irtibatı var, bu işin Avrupa boyutu var, bu işin uluslararası uyuşturucu ticareti boyutu var, narkoterör boyutu var, bu işin uluslararası istihbaratlar boyutu var, Rusya-Çin dengesi var, yok efendim Amerika'sı var, Fransa'sı var. Var oğlu var yani. Hepsini böyle tek tek balıktaki, en çok kılçık hangi balıkta olurdu böyle ayıkla ayıkla bitmez. Bir tane balık vardı ya böyle ayıklarsın ayıklarsın bitmez.
0: Sardalya'da çok var.
2: Yani bu böyle şimdi ama bak fileto çıkıyor. Bak bütün kılçıklar ortadan çıkıyor. Tabağın önünde biz fileto neyi görüyoruz? Terörsüz bölge. Terörsüz bölge ne demek? Devletlerin kendi sınırları içerisinde anayasal hakimiyetlerini o toprak bütünlükleri çerçevesinde koruyabildikleri, ortaya koyabildikleri, netleştirebildikleri bir düzen.
0: Bu düzeni sağlamak için önce ülkedeki milis grupları dağıtacağız.
2: Evet, bunlar dağıtılacak şimdi. Suriye ve Irak bizim iki komşumuz, en önemli sınır boyumuzdan bahsediyoruz. Orada toprak bütünlükleri sağlanmış, ulusal bütünlükleri sağlanmış, anayasal düzenleri oturmuş. İki tane istikrarlı devletin varlığı çok şey demek. Yani şuradan anlarız, tersinden hareketle cevaplamalıyız bunu. Bu iki ülkedeki istikrarsızlık, savaşlar, savaşların ardından oraların güvensiz bölgeler haline gelmesi, silah depoları haline gelmesi, terör örgütlerinin ürediği bataklıklar haline gelmesinin Türkiye'ye ekonomik maliyeti nedir 40 yıldır?
0: En az 2 trilyon dolar.
2: O zaman önümüzdeki 40 yılda en az 2 trilyon dolarlık bir katkısı olacak demektir. En azından böyle bir kaybımız olacak.
0: Ekonomik açıdan.
2: Sadece ekonomiden bahsediyoruz. Çünkü can, insan canı, bir tek insanımızın canını bile böyle bir hesaba dahil edemeyiz. Hiçbir hesaba sığmaz. Hiçbir şeyle tartamazsın, ölçemezsin. Paha biçemezsin. O yüzden ekonomi boyutunu konuşuyorum. Yoksa yani işin öbür tarafı. Can güvenliği, huzur, güven, refah, insanların orada sağlıkla, huzurla, yaylalarda şenliklerin yapılabilmesi, tekrar insanların köylerine dönebilmesi, tekrar Irak'ta da Suriye'de de insanların kendi öz topraklarına dönebilmeleri.
0: Çok önemli.
2: Ya, bu parayla ölçülebilecek bir mesele değil ama ekonomi boyutundan
0: yani
2: bakalım.
0: Burada PKK kampları var olduğu için Türkiye çok uzun bir yıllardır Irak'ın kuzeyine askeri harekatlar düzenliyor. Evet. Şimdi bu kampların olmadığı, bu kampların olduğu yerlerde Irak askerinin görev yaptığı, PKK'nın bütünüyle tasfiye olduğu bir süreç. Yani rüya gibi gelmiyor
2: yani, mu? Rüya gibi yani insan. Bunlar tabiat harikası bir coğrafyadan.
3: Çiçek atacak yani oralar.
2: Tabiat
3: şimdi
2: harikası bir coğrafyadan fiziki bahsediyoruz. Bizim Doğu Anadolu'muz, işte Güneydoğu Anadolu'muz, o Irak sınırı, o bölge. Yani harika yerler. Yani düşün işte turizm, spor faaliyetleri, ülkeler arasındaki geçişler, ticaretin canlanması. Yani mesela hayvancılığın merkezi olduğunu düşün. Bütün şey, dünya açısından, Orta Doğu açısından, Körfez açısından.
0: Böyle rahat rahat seni dinliyorum ama bir yandan bir baktık reklam geçti. Efendim, esas meseleyi kısa bir ara, saat başında buluşalım, sen ayrılmayın.

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a izler.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim biz reklam arasındayken de milli takımımızın Fransa ile maçı da başlamış oldu. Sanırım 10. dakikaya da girmiş olduk. UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye Fransa ile milli maçını, kozlarını paylaşıyor efendim. Millilerimize buradan başarılar dileyerek başlamış olalım.

0: Tuba hocam, Başika kampı, Irak'taki diğer kamplar PKK'nın silah bırakmasından sonra bütün bu kampların Irak ordusuna teslim edilmesi ve Irak'ın sadece bu değil, Irak'taki diğer milis örgütlerinin, Şii milis örgütlerine silahsızlandırılarak Irak ordusunun bütün ülkedeki güvenliği tamamıyla sağlaması konusunda bir mutabakata da varıldı. Mevcut Irak Başbakanı bu konuda böyle kararlı gidiyor. Nereye kadar devam edebilecek, nasıl bunu yapabilecek onu bilmiyoruz ama bütün bunlarla beraber, çünkü biliyoruz ABD işgalinden beri, 2003 yılından beri Irak'ta ciddi anlamda bir İran nüfuzu var. İran'ın etkisi çok güçlüydü. Ancak İran'ın uçaklarına yönelik, biliyorsunuz bütün dünyada bir boykot başlamış durumda. ABD bu konuyla alakalı çok net bir tavır aldı ve hiçbir şekilde İran uçaklarının İran'a yönelik seferleri devam ederlerse herhangi bir ülkeye artık uçak satışları, uçak yedek parçaları ya da yer hizmetleri verilmeyeceğini söylemişti. Bölgedeki ülkelerin tamamı bu konuyla alakalı bu tavra uydular. Türkiye'de İran uçuşlarını kaldırdı. Türk Hava Yolları, Pegasus, Ajet gibi bütün hava yolu şirketleri İran'a yönelik bütün seferlerini durdurmuştu. Bölgedeki diğer ülkeler de durdurdular. Avrupa ülkelerinin tamamı durdurmuş vaziyette. Bu yönüyle İran tamamıyla dünyadan adeta tecrit edilmiş vaziyete geldi. Ama Irak beklenmedik bir gayret içerisine girdi. Irak'ta Bağdat Havalimanı, bugün 3. havalimanı da kapatmış oldu. En önemli havalimanı, aslında bakarsanız İranlıların ziyaret ettiği havalimanı, Necef'teki havalimanıydı. Çünkü Necef'te Hazreti Ali'nin türbesi olduğu için İranlı ziyaretçiler en çok Necef'e iniyorlardı. Bu havalimanı da şu anda kapanmış durumda. Böyle Irak, İran arasındaki ilişkiyi gerilimli bir noktaya getirirken Türkiye ile çok daha yakın bir ilişkiye de girmiş oldu. Bu özellikle terörle mücadele ve teröristli bölge sürecinde çok ciddi bir kazanıma dönüşmüş durumda. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi tabii yani Birleşmiş Milletler'in ardından değerlendirilmesi gereken ve aslında birazcık da meclisin tatilde olması sebebiyle, yani bir ara vermesi sebebiyle de somut olarak yani bir adım olmayan bir süreci yaşıyoruz. Ama bu normal bir şey. Çünkü yani bunun bir protokol çerçevesinde meclisten geçmesi gerekiyor, biliyorsunuz terörist Türkiye'nin kanunlaşması falan. Ama bir heyetin olması,
0: İlk kanun geçti sanırım.
1: ama
0: En
1: buradaki
0: önemli.
1: en önemli nokta şu. Bölgenin silahsızlaşması, yani bundan da emin olunması,
0: Silahtan arındırılması
1: arındırılması,
0: örgütlerin
1: yani
0: tamamı.
1: kesinlikle öyle. Şimdi bölgenin silahtan arındırılması demek, terörist Türkiye sürecinin nihayete ermesi, yani fiili olarak da sonuçlarını konuşabileceğimiz bir evreye gelmesi demek. Hani buradaki sürecin fiiliyata dökülmesi demek yani. Dolayısıyla PKK'nın bir terör örgütü olmaktan çıkarılması demek. Ama bunların hepsinin bir fiziki şartları var. Bu şartların en büyüğü bence bölgenin silahsızlanması. Şimdi PKK'nın silahsızlanması olduğu için konu, Türkiye coğrafi sınırları içerisinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sınır ötemizdeki PKK kamplarının da silahsızlaşmasından bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi neresi? Irak bölgesi, Suriye bölgesi. Buralarda da silahsızlanması, örgütün salt
0: Örgütü feshedilerek,
1: fesh
0: yani
1: edilmesi,
0: PKK
1: yani
0: terör örgüt olmaktan çıkması değil de örgütün tamamen tasfiye
1: evet, yani
0: edilmesi ve
1: örgüt aynen
0: artık
1: öyle.
0: örgütün kalmaması.
1: Örgütün kalmaması için oradaki üstlerinin de silahsızlanması gerekiyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti şöyle bir şey demedi PKK'ya: sen Türkiye'de faaliyet yapamazsın. Zaten faaliyet yapmıyor ki Türkiye'de uzun zamandan beri, yani terör
0: Yaptırılmıyor.
1: saldırısı yok, yaptırılmıyor. Güçlü savunma, güçlü işte siyasi, güçlü askeri duruşumuz sayesinde. Burada PKK'nın samimiyeti için, yani gerçekten tasfiyesi için sınır ötesindeki birliklerinin de tasfiye edilmesi, silahsızlaşması ve bunun tespiti gerekiyor. Dolayısıyla Irak'ın bugün bizim için böyle bir duruş sergilemesi çok önemli. Çünkü terörsüz Türkiye ile hedeflenen şey sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge, terörsüz Orta Doğu ve terörsüz bir dünyayı hedefliyoruz biz. Adı terörsüz Türkiye. Bizim Türkiye tasavvurumuz zaten sınırları aşan bir coğrafyayı içine aldığı için de biz bununla da okeyiz yani. Tamam, biz buna da kâniyiz yani bu noktada. Ama Irak'ın bu noktadaki duruşu çok önemli. Çünkü İran'ın maalesef diplomatik açıdan Evet, bir takım yaklaşımlarımız ortak noktada buluşabiliriz ama hem Irak için, yani Irak'ta Amerikan varlığını destekleyen bir takım faaliyetleri için, hem de özellikle İsrail'le son dönemde yaşadığı bu çatışma süreci ve maalesef Filistin lideri Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesi gibi pek çok bilinmezlik. Yani çünkü bir liderin sizin ülkenizde ölmesi demek siz bir zafiyet mi gösterdiniz? Yani bir liderin nokta atışı.
0: En büyüğünü gösterdiler. Kendi liderleri de öldü zaten.
1: Aynen öyle. Kendi liderleri de öldü. Nokta atışı bir liderin evinin bombalanması, odasına kadar bombalanması.
0: Hem de devrim muhafızları karargahında.
1: Evet, yani aynen öyle. Misafir edildiği yerde bombalanması. Burada zaten bizim çoktan bildiğimiz, hatta adına da acema oyunu koyduğumuz bir şeyin varlığını tekrar göstermiş, güncellemiş oluyor. Bir kere daha,
0: Bir yandan da Irak'ta Kandil'deki PKK varlığını destekliyor olduğunu biliyoruz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Talabani'yi destekleyerek, oradaki KYB unsurlarını uzun süre destekleyerek, KYB ile PKK'nın çok güçlü bir ittifak içerisinde çok uzun yıllardır beraber olmasına ve bunu biliniyor olmasına rağmen İran'ın bölgedeki hala desteğini sürdürüyor olması, evet, da çok ciddi. Ama şu şey görüldü, yani Irak, İran'a yönelik ABD saldırıları başladığında Trump bazı Kürt grupları silahlı desteklemek demişti. Ama öyle görünüyor ki Türkiye'nin gayretiyle bu silahların çevresi İran'a karşı kullanılmadı. Herhalde İran da artık bundan sonra en azından bunun farkına varır, ayırdığına varır.
1: Yani evet, tabii bu çok ciddi bir şey. Yani oradaki Kürt gruplarının ayaklanmaması için Türkiye'nin bir ağırlık ortaya koyması, Trump'ın bu kadar şey yapmasına rağmen, elbette dostun düşmanın kim olduğunu İran'a gösteriyor ama bunu İran görecek bir göz var mı? İran'da bunu görecek bir göz var mı? İşte bu biraz tarihsel kodlarımızla da ilgili. Yani çok tarihsel bir rekabet var Türkiye ile İran arasında. Bir anlaşmazlık, bir mezhepsel farklılığa dayanan ve sürekli çekişme ve savaşla süren bir ilişkiler bütünü var. Belki son yüzyılda bu olmadı ama ondan önce sürekli iki ayrı medeniyet çatışması gibi gündemde.
0: En azından o da 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bu böyleydi. Yani.
1: Evet, en azından öyle. O yüzden bunu görülüp hakça bir taraf alınabileceğini ben inanmıyorum. O yüzden şu an Türkiye'nin veya dünyanın İran'ı bir yalnızlaştırması veya tecrit edilmesi belki de beladan uzak tutulmak veya durmak gibi nitelenebilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Aynen hocam. Irak meselesini anlatırken özellikle şimdi yine aynı şekilde kamuoyunda böyle algı operasyonları yürütenler var. Türkiye İran uçak seferlerini durdurdu ama işte İsrail uçak seferlerini durdurmuyor. Öyle değil. Türkiye'de El Al büroları da kapalı. İsrail'in hava yolu şirketleri de kapalı. İsrail hiçbir şekilde, yani Gazze saldırısı başladığı günden beri Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir sefer de yapılmıyor. Hiçbir şekilde havalimanlarımızı kullanmalarına izin vermedik. Gerçek bu aslında.
2: Hava sahamızı da kullandırmıyoruz.
0: Ama İran'a yönelik bu ablukanın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sivil havacılıkla alakalı almış olduğu aslında karar. Bu karara uymazsanız ne olur? Türk Hava Yolları, Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın belki de en önemli hava yolu şirketi uçaklarının yedek parçalarını temin edemez, yer hizmetleri alamaz noktaya gelir. Çünkü bunların tamamı bu Boeing gibi firmalar tarafından karşılanıyor. Eğer bu yapılmazsa, yani eğer bu konuyla alakalı uluslararası havacılıkla alakalı karara ben tanımıyorum, tek başıma ben bu işi devam ettireceğim diyemiyorsunuz yani. Çünkü uluslararası havacılık bambaşka bir şey. İsterseniz buradan devam edelim.
2: Evet, burada Amerika Birleşik Devletleri son aylarda İran'a yönelik yaptırımlarını üçüncü ülkelere taşımaya karar verdi. Bu şu demek: İran'la herhangi bir alver yok. Bunu Avrupalı ülkelerle birlikte yaptırım olarak uyguladı. Ama şimdi diyor ki ben İran'a uçak uçurmuyorum. İran bana uçak uçuramıyor. Bundan sonra İran'ın uçak uçurduğu ülkelere de, üçüncü ülkelere de yaptırım uygularım eğer İran'la bu işi yaparsanız diyerek bir yaptırım kararı çıkartıyor. Bu da Türkiye'nin öyle sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi gözünü kafasını çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranacağı bir durum değil. Kendi ülkesinin çıkarlarını gözeterek burada bir ortak nokta bulmak durumunda. Bu son yaptırım kararları da bununla bağlantılı.

0: Şöyle bir şey var.
1: Bizim havayolu şirketlerimiz çalışmıyor. Hı hı. Ama Türkiye İran uçaklarının hava sahasını kapatmadı. Onların Türkiye'ye evet. yönelik seferlerini de durdurmadı. Evet. Pek çok ülke bunu durdurdu. Onlardan bir tanesi de Irak yani.
0: Irak evet. Yani biz yine direnebildiğimiz kadar direniyoruz. Bunu da yaparken şöyle diyoruz. Yani bizim İran'la bir ticaret ilişkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri binlerce kilometre ötede ama biz doğal gaz alıyoruz, başka ilişkilerimiz var. Bunları hemen bitirme gibi bir durumumuz yok. Rusya ile ilgili de benzer talepleri olmuştu. Biz buna da direndik. Yani gücümüz, kuvvetimiz ölçeğinde bu tarz yaptırımlara boyun eğmemeye çalışıyoruz. Yani Türkiye elinden geldiğini bu konuda kesinlikle yapıyor.
1: Peki, İran buna ne kadar direnebilir? Yani İran uçaklarının, İran'a hiçbir ülkenin havayolu şirketi çalışmıyor şu anda artık. İran vatandaşları da yani hava yolunu kullanarak İran'dan ne girebilecekler ne çıkabilecekler o noktaya doğru gidiyor artık.
0: Evet.
1: İran buna 90 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Nasıl? Buna?
0: Diğer taraftan Hürmüz Boğazı da kapalı ama Hürmüz Boğazı İranlılara da kapalı. Yani oradan da petrol, gaz satamıyorlar. Oradan da ciddi bir açıkları var. Bu yıpratma savaşını ne kadar sürdürülebilir İran? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaş esnasında yıprattılar. Trump'ı biraz yıpratabilirler ama uzun vadede ben hep en başından beri şunu söylüyorum. Burada Amerika kaybediyorsa İran'da Amerika kadar hatta Amerika'dan daha fazla kaybediyor. Tek fark İran'ın acı eşiği daha yüksek. Dolayısıyla Amerika İran'ın çok kritik noktalarını çok rahat bir şekilde maalesef vurabiliyor. Buna
1: bu
0: karşı
1: Hürmüz
0: İran,
1: kadar yani bu hava ablukası Hürmüz kadar önemli bir abluka mı sizce?
0: Bence Hürmüz kadar önemli olmayabilir. Çünkü Hürmüz kadar ticari ilişkilerini sekte uğratmıyor. Ama insanlara, halkına bir psikolojik baskı o anlamında tabii olarak şöyle de olabilir. Yani insanlar ambargo uygulamayan ülkelere oradan da gitmek istediği ülkelere yine gider. Ama bu sonuçta İran halkı üzerinde büyük. Ekstra büyük. Zaten savaşla birlikte ekonomik yani bir
1: ancak
0: yükün altına girdi.
1: Ancak şöyle yapabilirler bu saatten sonra. Türkiye'ye karayoluyla gelip Türkiye'den uçaklarla gidecekler.
0: Evet, tam bunu kastediyorum. Veya başka ülkelere, uygulamayan ülkelere gidip oradan gidebilirler. Ama bu tabii ki biraz meşakkatli bir yol. Ekonomik anlamda yoracak bir şey.
1: Ama tabii Suriye'yi düşünürsek Suriye'de yaklaşık 15 yıl boyunca durum böyleydi.
0: Evet, evet.
1: Bir tane uçak inip kalkmıyordu.
0: Evet.
1: Ve o esnada da Suriye topraklarında işgalci güç olan İran'ın evet. kendisiydi.
0: İşte bu biraz bunların bedeli de ödeniyor tabii. Yani biz sürekli bunları hatırlıyoruz. Bir yandan diyoruz ki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist güçler İran'a saldırırken bu konuları çok değişmeyelim diyoruz ama diğer tarafta birileri de bunları bize bir şekilde bizi bunları hatırlatmak durumunda bırakıyorlar. Çünkü sanki hiçbir şey yapılmamış gibi pürü pak bir İran, her şeyi doğru yapan İran varmış gibi de bir algı operasyonunun algı yürütme biçiminin içerisindeler. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim Murat abi. Bu savaşın bu şekilde devam etmesi bence kesinlikle ve kesinlikle İran'ın da lehine değil. Ben biraz şunu sorguluyorum. Bunu 7 Ekim'den sonra özellikle Nisan 2024'te Suriye'deki o konsoloslukları vuruldu ya. O andan itibaren işte Haniye'nin suikasti, Hizbullah liderlerinin öldürülmesi, sonra Cumhurbaşkanlığını kaybettiler. Sonra dini liderlerini kaybettiler. Ben hep şunu söyledim, şu iddiada bulundum. Ben İran'ın bu süreci iyi yönetebildiğini düşünmüyordum. Ben İran'ın savaş sürecini de iyi yönetebildiğini düşünmüyorum. Hala bir şeyler eksik. Bu ortamda İsrail'i hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ile belli oranda anlaşma yolunu seçmek onlar için daha iyi bir noktaydı. Bunu yapmadılar. Şu an şöyle bir pozisyondalar. İsrail tamamen geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücü İran'ın önüne attılar. Şimdi İsrail'in kalkanı da kılıcı da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Halbuki bundan kaçınması lazımdı. Şimdi insanlar
1: ayrıca bütün Körfez ülkelerinde kendine düşman etmiş oldu.
0: O da yani o daha da kötü, şiddetli bir yere gelebilirdi. Çok şükür Türkiye müdahil oldu. Körfez ülkelerini bir biçimde İran'a karşı saldırı yapma konusunda uyardı ve ikna edebildi. Ama çok basit bir şey var. Yani Amerika hegemonyası bitiyor mu? Amerika düşüyor mu? Amerika artık dünyanın jandarması değil mi? Bunu sabaha kadar tartışabiliriz uluslararası ilişkiler perspektifinden. Ama şöyle bir gerçek var Murat abi. Hala dünyada silaha en fazla para harcayan, açık ara en fazla para harcayan ülke

0: karşı Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ayrıca uluslararası havacılık, sivil havacılık konusunda da lider ve tek ülke olduğunu da görmüş olduk neredeyse.
0: Gördük, hala Batı ekonomisini, Batı siyasal ekonomik sistemini, finans sistemini, o Bretton Woods sistemini büyük oranda kontrol eden ülke Amerika Birleşik Devletleri. Hala maliyeti, ödediği maliyeti artsa da karşı tarafa zarar verme kapasitesi olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. O yüzden İran için bence daha makul senaryo, gerekirse Hürmüz Boğazı'nda bazı şeyleri göğüsleyip bazı tavizler verip Amerika Birleşik Devletleri belasından kurtulmaktı. Bunu yapmadı. İşte Husiler üzerinden Körfez ülkelerini köşeye sıkıştırarak vesaire kendisiyle birlikte bölgeyi de büyük bir kaosun, büyük bir krizin içerisine sürüklüyor. Ben burada sürüklüyor kelimesinde özne olarak İran'ı biraz yazıyorum çünkü tekrar söylüyorum. Bu hengamenin, İsrail'in bu şeytani oyununun içerisinden İran bir şekilde çıkmayı başarabilmeliydi. Çıkamadı. Peki. Şu an İsrail'in planları yürürlükte işliyor.
1: İran'a karşı. Evet, Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı da Amerikan medyasına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı esnada ABD medyasında konuşmuş. İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını, müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu da belirtti. Uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer programın da kısıtlanabileceğini, İran'ın nükleer bir silah yapmak niyetinde olmadığını ifade etmiş. Gerçi yani Pezeşkiyan'ın sözlerinin çok bir ehemmiyeti olmadığını görüyoruz. Yani İran çünkü Pezeşkiyan'ın yönetmediğini de görüyoruz ama.
0: Bir şey söyleyeyim sadece somut. Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz yakından takip eden herkes şunu çok net bir şekilde görür Murat abi. Bir Trump var, Amerika'nın lideri. Bir de Trump'ın aşağısında Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı, ikinci Başkanı, 3-5 tane kritik adam var. Trump, İran'la savaşalım mı, savaşmayalım mı, savaşa devam edelim mi, etmeyelim mi konusunda net değil. Yani buraya da savaşa da yakına olabilir, teşne olabilir, barışa da teşne olabilir. Burada Trump'ı barışa en çok ikna etmeye çalışan kişi, savaşı başlatmamak için her türlü hamleyi yapan kişi, ikinci Başkanı J.D. Vance'ti. Trump'ı savaşa ikna etmeye çalışan da İsrail'le yakın ilişkili olan, Siyonist lobiyle yakın ilişkileri olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Pat Hegseth'ti. J.D. Vance kalktı, İsviçre'ye gitti İranlılarla görüşmek için. İranlıların yaptığı muameleyi hatırlıyorsun değil mi? Adamın elini bile sıkmadılar. Ya böyle siyaset olmaz kardeşim. Senin orada Amerika Birleşik Devletleri'nde barışa sana saldırmaması için o yönetime yapışman gereken tek bir kişi vardı, J.D. Vance'di, onun da elini sıkmadın. Belki J.D. Vance bile o saatten sonra ya bu adamlarla barış olmaz, diğerleri doğru söylüyor, vurmaya devam edelim demiş olabilir. O süreç iyi yönetilemedi. İşte bu tarz üçüncü derece ambargoları Amerika Birleşik Devletleri uyguladı. Burada şunu tekrar söylüyorum, ben Amerika doğru yapıyor, Amerika iyi yapıyor demiyorum. Karşımızda emperyalist bir güç var. Karşımızda şeytani bir güç var. Senin buna göre daha rasyonel, daha realist, gerçeklerle uyumlu siyaset izlemen gerekirdi. Daha denge siyaseti izlemen gerekirdi. Bunu İran'ın ben başarabildiğini kesinlikle düşünemiyorum.
1: Yani rasyonel bir politika izleyemedi. Yok. Etrafında dostlarını arttırıp düşmanlarını da azaltmayı başaramadı. Tam, ama rasyonel politika galiba İran'daki rejimden çok beklenebilecek bir şey değil.
0: Tam yani. Son cümle onu söyleyecektim. Hem kendi başının belaya soktu, kendi başını belaya sokarken İşte Irak'ı da köşeye sıkıştırıyor, Körfez ülkelerini de köşeye sıkıştırıyor ve tüm bu yanlış hatalar zinciri de İran kadar bölgedeki diğer ülkelere de zarar veriyor ve kimin işine geliyor? Tekrar söylüyorum, İsrail'in işine geliyor.
1: Evet, yani bu yapılabilir miydi? Yapılabilecekler çok açık. İran'ın son 15 yılda açıkçası Suriye'de Esad gibi bir katil ortaya çıkıp 1 milyon insanını katlettiğinde Esad'ın yanında yer almak yerine Suriye halkının yanında yer alsaydı bugün Şam'da krallar gibi karşılanır olurdu. İran çok güçlü bir Suriye müttefiki yanında olurdu. 1 milyon insan da ölmezdi. Aynı şeyi Irak için de söyleyebiliriz. Irak'ta işgal karşı direnişe yok etmek için gayret etmek yerine Irak halkının yanında yer alsaydı Amerika çok daha önce çekilmiş olurdu. Mezhep savaşı da çıkmazdı. Kesinlikle. Peş peşe üst üste bunları Yemen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Pek çok ülke için değerlendirebiliriz. Burada vaka ortada, o açıdan.
0: Ben de Serkan abiden izin isterim. Bir şey ekleyebilir miyim?
1: İran'ı yok, senin izin de çıktı.
2: Yok, ben senin sürenden aldım bir süre.
0: Tamam.
1: Rahat.
0: Şunu söyleyeceğim. Çok kısa. İran bunları yapamadı ya. Şimdi şu hatırıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'de Putin'le görüştü. İran'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı

0: Trump'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. İnsanlar bu siyasetin, uluslararası ilişkilerin, bu diplomasinin içeriğine, doğasına vakıf olmayanlar dedi ki ya Cumhurbaşkanı ona da kafa tutsun. Cumhurbaşkanı buna kızsın. Cumhurbaşkanı şuna posta koysun. Ama siyaset böyle olmuyor işte Murat abi. Bakın Cumhurbaşkanı Suriye'den beri ilmek ilmek o siyaseti ördü. Yeri geldi sabretti, Putin'le görüştü. Yeri geldi sabretti, Amerikalılarla, Almanlarla, Fransızlarla görüştü. Ama sonuca bakalım. Ülkeyi büyük belalardan korumayı başardı. Savaşın, çatışmanın dışarısında tutmayı başardı. Büyük kazanımlar elde ettik. Bölgedeki etkinliğimiz arttı. Ve o senin en son dediğin şey, bazı ülkeler yanına bir tane dost ülke bulamazken Türkiye şimdi sağına soluna baktığında bütün bölgeyi yanında görür bir hale geldi. Bu da işte bu siyasetin nasıl sabırla ilmek ilmek örülmesi gerektiğini ahlakla. Göstergesi. Ahlakla. Süper. İşte Suriye'de hem ahlaklı, vicdanlı davrandık hem de maddi anlamda da kazandık çok şükür.
1: Öyle, Allah öyle yani çalışana verir. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Çok da bilmediğim bir konu. O açıdan yardımcı olmanızı isteyeceğim. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde, bu okuyorum ama ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası, hesabı bulunduğu belirlenen 12 şüphelinin 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye de yeni baskın yapıldı. Şu anda bu fon soruşturmasıyla alakalı tutuklanıp cezaevine gönderilen kişi sayısı 47'ye ulaşmış durumda. Neler oluyor?
2: Fonsuz hayat, oh ne rahat. Yani benim 5 kuruş param yok herhangi bir fonda, herhangi bir borsa hissesinde, altında, dövizde, şurada, burada. Yani ekonominin E'sinden anlamayan biriyim. Sadece işin medyaya yansıyan boyutuyla, o tartışılan taraflarıyla filan bakacak olursak, yani doğru çerçeve Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Türk evinde gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklama benim burada hesaba katacağım, dikkate alacağım, önemseyeceğim çerçeve odur. O açıklama da son derece net. Yani bu diyor, neyse bu iş sonuna kadar gidilecek. Bu tarz meselelere fırsat verilmeyecek. Kimin ne suçu varsa da herkes cezasını
1: şöyle diyorsun Cumhurbaşkanı, fon krizi yani. Sınırlı ve belli sayıda fonda yaşandı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yok. Sorumluluğu olandan hesabı soracağız. Evet. Türk borsasına haksızlık yapılmaz. Bu arada İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte böyle sosyal medyada yine uyduruk şeyler dolanıyor. İşte evet. Bu fonlarından yatırıp da kaybeden kişilerin paralarının, pullarının Türk devleti tarafından karşılanacağı falan gibi şeyler söylüyor. Onların hiçbirisi gerçekçi şeyler değil. Zaten böyle işte vergi alınacak, ekstra vergi alınacak, bilmem ne yapılacak.
2: Ya resmi açıklamalara itibar edilmeli.
1: Böyle bir şeyin olmayacağı gibi, çok net mesela. Yani zaten.
2: Ya bir kere şunu bir görelim. 1,5 trilyon dolarlık çok büyük bir ekonominin içerisinde ya bu ne kadarlık bir hacimdir? Yani ne kadar yer tutar? Yani bütün Türkiye ekonomisinin içerisinde bu mesele ne kadar yer tutar? Bir ona bakmak lazım. Yani ekonominin bütün dengelerini yani matematik anlamda, teknik anlamda zorlayabilecek, bozabilecek bir şey olmadığı açık. Yani buradan öyle bir şey çıkmaz. İşte Türk ekonomisi yanar, yıkılır, türbülansa girer, şu olur, bu olur filan, böyle bir şey
1: öyle
2: olmaz.
1: Öyle Zelenskiler falan gelmez yani.
2: Yok yani öyle bir sonuç doğurmaz. Psikolojik etkileri olabilir. Yani adalet duygusuyla ilgili meseleler olabilir. Yani böyle bir soruşturma açılmasa, konunun üstü örtülse, işte sorumlular bayağı da güçlü, meşhur isimler yani görüyoruz işte medyadan takip ediyoruz, tanınmış isimler. Bunlar gözaltına alınıyorlar.
1: Haklarında, yani bunlar speküle etmişler piyasayı, parayı tutmuşlar.
2: Haklarında tutuklama kararları filan da çıkıyor. Yani,
1: meseleyi çok yok, vakıf yani, değilim, hayır, borsa ki, meselesini anlamadığım için çok.
2: Ben de bilmiyorum ama görebildiğimiz kadarıyla yani savcılar
1: işlerini yapıyorlar.
2: Savcılar soruşturmayı açmış. Haklarında gözaltı kararı verilen apar topar alınıyor, götürülüyor, sorgulanıyor. Valla mahkemelere çıkartılıyorlar. Mahkemelerden de peş peşe tutuklama kararları, tutuklu yargılanma kararları çıkıyor bunlarla ilgili. Kimsenin kimseye öyle göz yumduğu, sümen altı ettiği, örttüğü falan yok. Örtse, üçüncü dalgası olmuş bugün soruşturmanın. Şu an başlıkta da yazıyor. Fon soruşturmasında üçüncü dalga. Bunun dördü de olur, beşi de olur, onu da olur gerekirse.
1: Kim yaptıysa bedelini ödesin.
2: Kim yaptıysa bedelini öder. Ya bir de yani şuraya bakmak lazım. Yani asıl benim baktığım mesele şu. Ya şimdi herhangi bir hadise olur, bir işte gündeme gelir mesele. Tamam mı? Tartışılır, konuşulur her yönüyle. Eleştiriler de olur. Yani şu niye böyle, bu niye böyle? Şu zamanında niye şöyle yapılmadı, bu niye böyle yapılmadı? Ama siz şimdi, şimdi cerbeze dediğimiz bir mesele vardır. Cerbeze. Yani cerbeze nedir? Yani bir, şu yüzük, tamam mı? Bu yüzüğü böyle alırsınız. Bunu böyle gözünüzün burasına getirirsiniz. Bundan başka hiçbir şey görmezsiniz. Her şey bu yüzükten ibaret olur. Ya büyütürsün, büyütürsün, büyütürsün bu yüzüğü. Dersin ki her şey bundan ibaret. Ya Türkiye bu fon meselesinden ibaret değil ki. Yani Türkiye ekonomisi sadece o hacimde bir şey değil ki. Ama şimdi eğer bütün ilgini, bütün konsantrasyonunu, yani bütün bir medya olarak, muhalefet olarak, şu olarak, bu olarak, böyle tek bir konuya odaklayıp, bütün gerçeklik budur, her şey böyledir. Ama her şey böyledir'e getirirsen işi, orada cerbeze yapmış olursun. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Cerbeze hakikatin katilidir. Yani cerbeze gerçeği öldürür. Zanlara yol açar. İnsanların kafasında zanlar üretir. Evhamlar üretir. Bir şeye daha dikkat çekip bırakayım burada. Çok yani işin ekonomi tarafıyla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ekonomist değilim. Ama şu önemli. Ekonomi sadece matematik değildir. Yani ekonomi sadece matematik olsaydı ayrı bir bilim dalı olmaz. Matematik der geçerdik. Ekonominin bir psikolojisi var. Yani davranışsal iktisat denilen bir branş var. O davranışsal iktisat üzerine çalışan pek çok bilim insanı da Nobel falan aldılar geçtiğimiz yıllarda. Şimdi psikolojinin ekonomiye etkisi. Siz eğer millet çoğunluğu üzerinde tek bir hadiseden yola çıkarak güvensizlik oluşturursanız, yani piyasaya olan güveni ortadan kaldırırsanız ya da bunun için çaba gösterirseniz, sürekli bu olumsuzluk varmış ve bundan sonra olacakmış gibi bir sanrıyı, bir yanılsamayı gerçekmiş gibi yansıtmaya çalışırsanız, işte o zaman kendi ülkenizin ekonomisine en büyük darbeyi vurmuş olursunuz. Ve bir şey söyleyeyim. Ekonomik hayatı, piyasa hayatını, ticari hayatı, ekonominin gidişatını, yani oradaki istikrarı, ekonomik istikrarı tehdit eden, bozmaya dönük en ufak çaba bile bence bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir. Çünkü ülkeler ekonomileriyle ayakta duruyor.
1: Öyle zaten.
2: Biz bugün güvenliğimizi de o güvenliğimizi sağlayan savunma sanayi araçlarımızda ekonomik kalkınmamız sayesinde, o ekonomik güce eriştikten sonra yapabilir hale geldik.
1: Ya biz Türkiye'de siyasi bazı liderlerin Türkiye'ye yatırım yapmayın diye Avrupa'ya çağrı yaptığını hatırlıyoruz yani.
2: Şimdi burada hassas olunması lazım. Yani bu işin muhalefeti ve iktidarı olmaz. Evet, muhalefet ya da muhalif medya sorulması, sorgulanması gereken her şeyi sorar,
1: sormalı zaten.
2: Biz de sorarız. Deriz ki bu niye böyle arkadaş? Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Ya da bundan sonra böyle olsun gazeteci kimliğimizde. Bunu söyleriz. Ama burada ben kişisel olarak şuna dikkat etmeye çalışırım. Ben tek bir olayı alıp büyütüp büyütüp büyütüp cerbeze yapıp bunu Türkiye'nin tek gerçeğiymiş gibi görüp göstererek Türkiye'nin ekonomisinin istikrarına darbe vurursam, buna zarar verirsem, bundan kimler zarar görür? 85 milyonun tamamı zarar görür. O yüzden sorumlu davranılması gereken süreçler bunlar. Yani herkes o yüzden ağzından çıkan lafa dikkat. Şu kişi istifa edecek, bu böyle dağılacak, o öyle oldu, bu paramparça oldu filan. Yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Bu devletin kanunları vardır bu devletin. Kurumları vardır. Kurumları da, kuralları da işler. Bir kere bu güven duygusunu kaybetmeyeceğiz. Güven duygusunu kaybettirmeye dönük, yok etmeye dönük ya da örselemeye dönük tavırlara da diyeceğiz ki bir saniye. Önce ne yapıyoruz? Kendine neye zarar veriyoruz? Kendi kendimize zarar mı veriyoruz? Bu soruyu soracağız.
1: Adalet Bakanımız Akın Gürlek de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur diyor. Tuba Hocam, bu konuyla ilgili sen bizi biraz daha aydınlatabilirsin diye düşünüyorum.
3: Ben de ekonomist değilim yani ama yani piyasalarda bir hukukçu olarak çalıştım. Sermaye piyasalarında. Şimdi sermaye piyasaları çok bilinen, Türkiye'de çok böyle bilinen yönleri fazla yok. Yani daha nitelikli bir yatırımcısı olan bir sektör. Ama sermaye piyasası demek bir pazar yeri demek. Yani Borsa İstanbul bir pazar yeri. Şöyle düşünün, bir pazar yeri var. Orada işte reyonlar var, tezgahlar var ve her şirket orada paylarını satıyor. Yani halka arz olan şirketler, her şirket demeyelim de, halka arz olan şirketler paylarını satarak kendilerine yeni ortakları alıyorlar. Yani bir kişi aracı kurumlar aracılığıyla bu şirketlerden, halka arz olan şirketlerden pay almak suretiyle yatırım yapıyor. Yani buradaki paylar, pay almak bir yatırım aracı, enstrüman olarak değerlendiriliyor. Şirketlerden pay alan yatırımcılar söz konusu. Fonlarsa bazı fonlar oluşturuluyor yatırım şirketleri tarafından. Mesela işte 3-10'dan 5-10'dan gibi size aracı olarak, size fikir vererek, sizi yöneterek, yönlendirerek o fonlara yatırım yapmanızı sağlıyor. Yani paylar var ve birden çok paylardan oluşan fonlar var. O fona paranızı yatırıyorsunuz. Artık kimi iniyor, kimi çıkıyor, paranızı katlayabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Buradaki şirketler de yatırımcının Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden pay almasını veya fon almasını sağlayan, buna aracı olan şirketler. Şu an el konulan.
1: Şu anda operasyon yapılan, evet, şirketler piyasada, yani hisse senetleri satışta olan ticari şirketler değil, bu şirketlerin hisselerini pazarlayan aracı
3: kurumlar.
1: Aracı kurumlar.
3: Ama şöyle düşünün, bunlardan kendileri de halka arz olanlar var. Hı. Yani kendi paylarını da satanlar var.
1: Artık o kadar büyümüş ki, evet, kendileri de büyük, aynen, gelir getiren.
3: 2021'de kuruluyor zannediyorum mesela bir tanesi. İsim verebiliyor muyuz?
1: Tabii, kararsız verebilirsin.
3: Kaldım. Tera artık mesela 2021'de kuruluyor. Aracılık yapıyor. Aracı kurum olarak çalışıyor. Sonrasında o kadar büyüyor ki, dediğiniz gibi, kendi paylarını da halka arz ediyor. Yani halka arz etmek demek, halka satıyor demek. Dolayısıyla hem yani kendileri de işlem gören şirketler bu Tera
1: burada
3: gibi.
1: Burada devlet nerede müdahil olabilir böyle?
3: Şimdi
1: bir şey?
3: Sermaye piyasası kurulumuz var bizim Türkiye'de ve bu sermaye piyasası kurulu sermaye piyasası işlemlerinin dürüstlükle, işte şeffaflıkla, adaletle ilerlemesini sağlayan teminat bir kurum. Dolayısıyla disiplin kurulları var, işte şikayet merceği, bir mahkeme gibi de çalışıyor bir bakıma. Borsa İstanbul'da öyle, SPK'da böyle. Yani sizin piyasaya ilişkin bir şikayetiniz varsa bu kurumlara başvuruyorsunuz, böyle bir şey varsa. Hatta bugün bu şirketlerin suçlandığı şey piyasa dolandırıcılığı suçu, sermaye piyasası kanununda düzenleniyor. Öyle düşün, yani ceza kanunumuzda değil, sermaye piyasası kanunumuzda düzenlenen bir ceza suç türü. Dolayısıyla buradaki şirketlerin de suçlandığı şey şu, buradaki şirket yöneticilerinin de. Yani siz piyasada halka arz olan bir şirket olarak ve aracı bir kurum olarak insanları bir takım bilgi yöntemleriyle veya fon alış satışlarıyla yanlış yönlendirdiniz. Aranızda sözleştiniz. Mesela bir tanesinin iddiası şu, kendi yanında çalışan şoförüne bile kredi çektirip fon aldırmış. Yani bu ne demek? O kadar fazla alım oluyor ki fazla talep gören bir şeyin fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla diğer yatırımcı, kendi aracısı olduğu yatırımcı da oradaki danışmanlara da güvenerek daha fazla oradan fon almaya çalışıyor. Bu ne demek? Piyasadaki sıcak parayı bu şirketler kendi bünyesinde topluyor. Ve şirketlerin içi boşaltılıyor, iddia bu. Dolayısıyla siz o payınızı bozdurmak istediğinizde diyelim, yani

0: geri satmak istediğinizde, paranızı almak istediğinizde talebiniz, emriniz, iş emriniz takasta kalıyor. Para yok çünkü. Dönmüyor para size. Dolayısıyla burada bir kendi hakkı çalınan, hakkı yenen bir şey var, yatırımcı var. Yani
1: çok küçük yatırımcılar da olabilir, çok büyük yatırımcılar
0: evet,
1: da olabilir.
0: Evet, ama 425 bin kişiden bahsediliyor. Hı. Bu az bir rakam değil. Türkiye'de borsa İstanbul'a ya da borsa yatırımı yapan kaç kişi var? Çok yok diye biliyorum. Tam sayıyı şu an veremeyeceğim ama dolayısıyla burada da zaten Sayın Mehmet Şimşek'in uyarıları falan var. Yani Şubat ayında sermaye piyasalarındaki bazı fonlarda anormal hareketlenmeler gözlemliyoruz diye bir uyarı yapıyor. Yani dolayısıyla
1: yatırımcıya dikkatli
0: olma çağrısı yapıyor ve sermaye piyasası kurulunun da buna ilişkin bir takım önlemleri söz konusu. Yani uyarı
1: Tuba
0: yayınlıyor.
1: Hocam, ya izleyicinin de doğru anlaması için.
0: Evet.
1: Bu Borsa İstanbul'da işlem gören X mesela büyük şirketlerin hisse senetleriyle alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz.
0: Hayır hayır. Evet.
1: Filanca gerçekten ticaret yapan büyük yatırım sanayicilerin hisse senetleriyle ilgili değil. Hı hı. Bu o hisse senetlerini alıp kendi bünyesinde
0: bu şirketlerin
1: o şirketlerin hisse senetlerinden bahsediyoruz.
0: Ama o fonların içerisinde hani diyorum ya birden çok paylar var diye. Birden çok şirketlere ait paylar var. O fonların yani payların hangi şirketlerin olduğunu bilmiyorum şu anda. Evet. Onu şey yapayım.
1: Çeşitli
0: ama
1: şirketler olabilir yani.
0: Olabilir. Hı-hı. Aynen. Yani oradaki mesela Tera Yatırım kendi yatırımcısına önerdiği o fonların içinde hangi şirketlerin olduğunu bilmiyorum. Ezbere konuşmayayım şu anda. Hı-hı. Belki milyonlarca dolar yatırımı olan bazı şirketler de var. Onu bilmiyorum. Ama maksat burada o şirketlerin sahiplerinin vatandaşın oturacak parasını toplayıp iddia bu. Kendi şeylerine geçirdikten sonra kaçma iddiaları ve piyasayı bu şekilde dolandırdıkları iddiası
1: ve
0: dolaşıyor.
1: Yurt dışına çıkartıyorlar paraları.
0: Yurt dışına çıkartıyorlar. İşte İsviçre'deki, Belçika'daki bankalara, işte ne bileyim Dubai'ye işte yerleşim alıyor.
1: Ne kadar toplamda bir paradan bahsediliyor?
0: Bilmiyorum onu şu anda. Yani okudum ama hatırlayamıyorum. Net rakam söylemeyeyim ama bu kadar piyasa dolandırıcılığı suçu oluştuğuna göre elbet büyük bir rakam var.
1: Milyonlarca dolardan bahsediyoruz.
0: Yani gerçi piyasa dolandırıcılığı suçu tabii etki bakımından da önemli. Oluşması için çok büyük rakam olmasına gerek yok ama burada hem bilgi yoluyla hem de fon alım satımına yönlendirmek suretiyle de piyasa dolandırıcılığı suçu oluşmuş olabilir.
1: Şu anda bu gözaltında olan ve tutuklanan, daha sonra tutuklanan kişiler.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de medya organlarına çıkarak konuşan,
0: evet,
1: ekonomi anlamında son derece önemli bilgiler, evet, verdiği ifade edilen,
0: evet,
1: üniversitelerde öğretim görevlisi, hatta rektörlük yapan, bazı üniversitelerde, evet, rektör olan kişilerden bahsediyoruz. Hı-hı. Yani toplum içinde saygınlığı olan kişilerden bahsediyoruz.
0: Bir şey daha ekleyelim. Hatta bir tane tutuklananlardan bir tanesi Borsa İstanbul'un iştirak şirketlerinden, yani iştirak demeyeyim de MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, yani bunların kaydının tutulduğu kurumun, anonim şirketin yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyesi yani. Çok ciddi bir sıkıntı var burada. Ve buradaki, ben Serkan Bey'in ifadelerine katılıyorum. Evet, belli şirketler üzerinden dönen bir dolandırıcılık, yani piyasa dolandırıcılığı suçu var ama belki yine sermaye piyasalarına ilişkin başka suçlar da söz konusu olabilir. Soruşturma yapıldığında. Ama buradaki hedef Türkiye'deki sermaye piyasalarına olan güvenin de sarsılması. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü bakın borsaya şimdi ok aşağı doğru gidiyor yani, toparlanamadı paylar, hisseler. Dolayısıyla vatandaşın
1: da büyük yatırım yapan şirketlere etkiliyor aslında.
0: Tabii ki etkiliyor. Ekonomimize etkiliyor. Yani sadece hani ben bir borsa yatırımcısı olarak benim payımı etkilemiyor. Benim o şirketteki ortaklığımı düşürmüyor. Yani benim payımın değerini düşürmüyor. O şirketin de değerini düşürüyor.
2: Ya işte o yüzden dikkat edeceğiz.
0: Buna dikkat
2: etmemiz
0: gerekiyor o yüzden.
2: Yani bu meseleleri konuşurken Türkiye ekonomisine, evet, zarar veriyor muyuz? 85 milyonun ekonomisine zarar veriyor muyuz? Yani bu işi uhuletle, suiletle, böyle ortalığı yangın yerine çevirmeden tartışmak var, konuşmak var. Tamam, gerçekleri haberci kimliğimizle, gazeteci yorumcu kimliğimizle, hı hı, tabii ki insanlara, kamuoyuna duyurmak vazifemiz, anlatmak vazifemiz. Ama onu kendi
1: tellallığı yapmak.
2: Şimdi
1: ama
2: kendi işte ölçeğinde tutarak.
0: Şunu da bak belirttim ya konuşmamda, tutarak. Bu çok önemli. Sayın Bakan'ın Mart ayında böyle bir fonlarla ilişkin bir hani şüphemiz var, dikkat edin çağrısı çok önemli. Sermaye Piyasası Kurulu'nun buna ilişkin aldığı önlemler de çok önemli. Mesela nitelikli yatırımcı diye bir şey var. Onun sınırı 1 milyon, onu 10 milyona çıkartıyor. Yani nitelikli yatırımcı olmanın şartları var. Dolayısıyla burada zaten çok kontrol dışı bir durum söz konusu değil. Ama kurul da, bakanlık da bir harekete geçmesi için bundan emin olması

gerekiyor elbette. Lazım. Yani tabii bir fiilin kesin olarak emin olması gerekiyor ki SPK bu fonları askıya alabilsin. Yani burada öyle dandun bir iş yapılmıyor. Ciddi bir ben hani ön alarak yapıldığının kanaatindeyim SPK anlamında da. Ama tabii ki çok sıkıntı bir konu.

0: olun. Fark etmez, devlet suçluysanız gelip yakanıza yapışır. Aynen hocam, soracağım ama ne diyeceksin? Ben de hakikaten, ben de konuşurken öyle şey konuşuyorum.
1: Ben de
0: yani.
1: Adalet
0: kavramlarını bilmiyorum. Terminolojiye uzağım yani, senin gibi ben de.
1: Irak Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu eski Hammurabi kanunlarına atıfta bulundu işte. Evet. Adalet nedir? Güçsüzü güçlüye karşı koruyan bir şey. Şimdi burada da benim bugün mesela haberlerde gördüğüm işte lüks yatlar, lüks jetler el konulmuş. İşte bunlar müsaade edilecek. Bu işin içerisinde olan kimselerin şu aşamada en azından bu mesele yanına kar kalmamış.
0: Öyle mal kaçıramayacaklar.
1: Mal falan kaçıramamışlar. Bu bir yandan rahatlatıcı bir durum. Diğer taraftan ben mesela tırnak içerisinde profesyonel bir şekilde gündemi takip eden birisiyim. Ama ben mesela takip edemiyorum şu an. Tam olarak mesele nedir? Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Bunun tam olarak ortaya çıkması için bir sürece ihtiyaç var. Belli ki. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar kompleks, daha yeni yeni bazı bilgilerin gün ışığına çıktığı bir ortamda çok keskin, önü arkası belli olmayan cümlelerle çıkışlar yapmayı ben doğru bulmuyorum. Bunlar ister gazeteci olsun, ister akademisyen olsun, ister normal bu işin uzmanıyım diyen kişiler olsun. Burada eğer devlet bu işe el attıysa sabırla, sükunetle, dezenformasyonlara kapılmadan, dezenformasyon oyunlarının bir parçası isteyerek ve istemeyerek parçası olmadan sükunetle süreci beklemek ve sonuçlara ulaşmak lazım. Ama ben bu meseleyi, işte ekonomisini, borsasını gerçekten hiç anlamayan, borsaya yani böyle ekranına bile bakmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir yatırım, fon, hisse böyle bir şeyim de olmadı. Ama şunu görüyorum. Yani bir vatandaş olarak birileri bir şeyler yapmış gibi gözüküyor. Ama devlet o birilerinin üzerine yargıyla birlikte çok ciddi bir şekilde gidiyor. Bu biraz hoşuma gitti açıkçası. Yani o jetlerin, o yatların, o paraların, o bilmem ne kadar malın, mülkün devlet tarafından hemen kontrol altına alınması ve bu insanlara o para, mal, mülkün o insanların yanına kar kalmaması şu aşamada benim hoşuma gitti diyebilirim. İnşallah bundan sonra da varsa bir yolsuzluk, hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik, yargı sonuna kadar gider ve açığa çıkarır diye ümit ediyoruz.
0: Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Konuşacak vaktimiz kalmadı ama.
2: O da anlamadığımız bir şeydir
0: yok,
2: herhalde.
0: Yok, anladığım, çok anladığım bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Artık Cumhurbaşkanı adayı herhalde olmaz diye düşünüyorum.
2: Ya yavaş neden? Yavaş çekiliyor sanki sahneden.
0: Öyle mi?
2: Yavaş yavaş.
3: Hangi sahneden ya, çekiliyor? Cumhurbaşkanlığı
2: siyaset,
3: adaylığı sahnesinden mi?
2: Sahnesinden de ya.
3: Yoksa Ankara Büyükşehir.
2: Sadece
0: ne oldu o anketler, en fazla çıkan kişi falan, bu popülaritem inanılmaz.
2: Ya ben yalnız yani, şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Bu nasıl bir şey oldu?
2: Bak çok tehlikeli bir durumdan bahsedeceğim. Yine böyle iddialı bir şeyle kapatalım tamam. Yayını.
0: Peki.
2: Şu an itibariyle Cumhur İttifakı yani iktidar kanadı açısından nasıl bir psikoloji var? Darmadağınık bir muhalefet tablosu. 7-8 parçaya bölünmüş, bir araya gelme ihtimali bulunmayan, birbirine düşmüş, sürekli belediyelerini, milletvekillerini kaybeden, sayı olarak da azalan, güç olarak da azalan ve dağınık bir muhalefet tablosu var değil mi?
0: Öyle görünüyor.
2: İktidar cenahı açısından çok rahatlatıcı bir tablo gibi görünüyor değil mi bu?
0: Tabii.
2: Ben iktidar cenahı açısından bu tablonun çok tehlikeli bir tablo olduğunu düşünüyorum. Hı.
0: Nereden gelecek şimdi bakalım bu şey? Haydi. Bu karamsar tablo nasıl kuracak?
2: Karamsarlık değil. Bak şakaya gelmez. Seçim şakaya gelmez. Bugünkü muhalefetteki bu dağınık tablo hiç kimseyi uyutmasın. Hiç kimse böyle kulağının üstüne yatıp muhalefet darma duman oldu ya bunlardan hiçbir şey olmaz demesin. Seçime 3 ay kala hiç tahmin etmediğim partiler, insanlar, yapılar tekrar o altılı masa örneğinde olduğu gibi bir düdükle, bir düdük çalar biri, tek yekün içerisinde yazılıp çizilirler, içtima vaziyeti alınacak. Al, aynı torbanın içerisinde toplanırlar ve bambaşka bir tablo görürsün.
0: Ya Kemal Bey bile bir yıl ancak uğraştı, bak, ancak bu kadarını yapabilir.
2: Ben bu kadarını söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu ülkenin Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk'ten sonra Yani İnönü ile birlikte. O günden bugüne kadar.

0: Cumhurbaşkanlığı seçimi dediğimiz seçime bir yıl kala, bir buçuk yıl kala bu ülkedeki bütün taşlar bir şekilde yerinden oynamaya başlar. O taşlar hareketlenmeye başlar. Ta ki seçim biter, o taşlar yerine oturuncaya kadar. Ben bunun hepsinin tarihçesine baktım. Bütün cumhurbaşkanları nasıl seçildi, nasıl geldiler, nasıl oldu? Yani İnönü'den itibaren İnönü, Bayar, işte Korutürk vesaire, tamam mı? Yerinden oynamadık tek bir taş kalmamıştır. Hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi bundan muaf değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca. Yani bu ciddi bir meseledir.
1: Son 25 yıldaki cumhurbaşkanlığı seçimleri zaten Türkiye'de neredeyse darbeler oluyordu yani.
0: Ya daha öncekilerde de öyledir.
2: Zaten normal seçimle gelmiyordu.
0: İnönü'nün seçimi de öyledir. Yani Bayar'ın seçilmesi de öyledir. Bayar seçildikten sonra olanlar da yani hepsi birbirinden başka hikayedir.
1: Ne olacak? Akıbeti ne olacak?
2: Bir cevap ver, ne olacak ya?
0: Ya ben Mansur Yavaş'ı bu denklemim şimdi kurduğum denklemin içerisinde bir yerde
2: Murat
0: göremiyorum.
2: Murat abi çok dertlenmiş.
0: Yani bir yerde göremiyorum. Sağlıklı, huzurlu, sakin bir emeklilik hayatına doğru yelken açmış bir eski belediye başkanı, Ankara eski belediye başkanı Mansur Yavaş tablosu görüyorum.
2: Bağımsız olarak kazanamaz mı yani mesela yeni seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş?
0: Ben aday olacağını düşünmüyorum.
2: Olsa?
1: Yani belediye başkanlığına da mı aday olmayacak?
0: Belediye başkanlığına da aday olacağını Tanki düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığına da aday olacağını düşünmüyorum. Ya bakın şu
1: bu
0: an...
1: Bu istifa ettikten sonra mı böyle düşünüyorsun yoksa uzun süredir böyle mi düşünüyorsun?
0: Ya arkadaş Türkiye'de şartlar sertleşiyor siyaset açısından. Siyaset çok sert ve zor bir zeminde oynanan bir oyun haline geldi. Bu iktidar cephesi açısından da böyle, muhalefet cephesi açısından da böyle.
3: Ama her seçim böyle değil mi Serkan abi?
0: Ya Mansur Yavaş
3: yumuşak
0: konfor
3: geçen bir
0: adamı.
3: Seçim var mıydı?
0: Mansur Yavaş bu sert siyasi düzlemde top koşturabilecek bir oyuncu değil. Aman işte orama bir şey olur, burama bir şey olur. İki cümle laf söylersem şöyle mi anlaşılır? Aman ben hiç görünmeyeyim, şu konuda hiçbir şey söylemeyeyim. Öyle bir zemin değil artık Türkiye. Yani önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi süreci de öyle yani, hepiniz birleşin, bütün şartları hazırlayın. Ben sadece adayım diyeyim ve seçileceğim günü bekleyeyim. Konforunu taşıyabilecek
2: ama
0: bir
2: bazıları onu yanlış anladı yani.
0: Bahsetmiyorum.
2: Bazı insanlar onu yanlış anladı. Dediler ki Mansur Yavaş ne güzel, fazla konuşmuyor, ses de çıkmıyor ama iş yapıyor
0: yok,
2: dediler.
0: İşte,
2: kendine öyle bir şey buldu.
0: Ne öyle bir Türkiye, ne öyle bir seçim yani. Süreci, ne öyle bir
1: ne CHP'de kalabildi ne yeni partiye gidebildi.
2: Ama niye
0: ya
2: kendi...
0: arkadaşlar niye öyle? Çünkü herhangi bir konuda adamın net karar vermesi gerekiyor. Ve Mansur Yavaş'ın bugüne kadar herhangi bir konuda net bir karar verdiğine ben şahit olmadım. Yani şu an gözümün önüne getiriyorum, sürekli bir kararsızlık. Yani öyle de yapmayayım, böyle de yapmayayım, şunu da yapmayayım, bunu da yapmayayım. Ya yapabileceği tek bir şey kalıyor. Bak,
1: emekli olma.
0: Yani
2: 71 yaşındaymış. Ben de şimdi ya yaşına baktım, az değil.
0: Bak hiç değilse şunu diyebilir. Ya ben hiç değilse Ankara Belediye Tabii. Başkanlığını AK Parti kimliğiyle tamamlayayım. AK Parti'ye geçeyim. Bu Büyük Türkiye İttifakı'na destek olarak hayırla yad edilen bir siyasetçi olarak görevimi tamamlayayım derse ne âlâ.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarına sağlık. Ağzına sağlık.
2: Konuyu da en güzel yerinde bıraktık
1: çok
2: ama.
1: Çok teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Önemli konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı'nın çok kritik bir toplantısı bugün Riyad'da gerçekleşmiş oldu. Husi saldırıların Mekke'ye kadar, Cidde'ye kadar ulaştığı bir ortamda Türk Genelkurmay Başkanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı çok kritik, tarihi bir toplantı yaptılar. Toplantıda nasıl bir sonuç çıktı ve neler yapılacak, bunlarla alakalı ne kadarını kamuoyuyla paylaşacaklar bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki günler özellikle Suudi Arabistan'a yönelik bu tehdidin ortadan kaldırılması için 3 İslam ülkesinin güçlü bir ittifak içerisinde olacağını gösteriyor. Esas meseleyi burada nihayete erdiriyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Ya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: etti.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Hemen başlayacağız ama önce kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti. New York'ta dünyaca ünlü Newsweek dergisine konuştu. Erdoğan, Netanyahu ve hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan söylemlerini seçim atmosferine bağlarken Mekke ittifakından Türkiye'nin çok yönlü politikasına kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Birazdan o mesajları ekranlara taşıyacağız. Ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı da toplantıdaydı. Komutanlar acil koduyla toplandı. Peki ya o toplantının gündeminde neler vardı? Yanıtlarını paylaşacağız. Bir diğer yandan Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin

ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı ve aynı zamanda helikopter kazasının yaşandığı güne dair görüşme ses kayıtları da ortaya çıktı. Son duruma bakacağız. Bir diğer konumuzda sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma efendim ki soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 şüpheliden 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye yeni baskı yapıldı. Yeni gözaltılar var. Daha önce gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı ve böylece fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Detaylandıracağız dedik sevgili izleyenler. Moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler temasları kapsamında ABD'li dünyaca ünlü Newsweek dergisi sorularını cevapladı. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan söyleminin seçim atmosferine bağladı. Mekke ittifakının önemine vurgu yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin çok yönlü politikasına da dikkati çekti. İşte o açıklamalar haberimizde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a New York ziyaretinde dünya basınında ilgisi yoğundu. Erdoğan temasları sırasında Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacına vurgu yaptı.
2: Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul'un iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez.
1: Erdoğan, Türkiye'nin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, güneyinde ve doğusunda da çatışmalar yaşandığını aktardı.
2: Çatışmalar bölgemizin güvenliğini, ekonomisini ve istikrarını doğrudan etkiliyor. Böyle dönemlerde diplomasinin alanını daraltmak yerine genişletmek uluslararası toplumun müşterek mesuliyetidir. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir.
1: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskini göz ardı etmediklerini vurguladı.
2: Bu süreçte sağduyuyla hareket etmek, iddiaları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor. Türkiye olarak önceliğimiz, savaşın yeni ülkeleri içine çeken bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçmektir.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusundaki tutumunun 4 yıldır değişmediğini ifade etti. Şu an en önemli meselelerden birinin Karadeniz'in güvenliği olduğunu söyledi.
2: Sivil deniz taşımacılığının, ticaret yollarının ve enerji altyapısının savaşın dışında tutulması için taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı biçimde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Savaş uzadıkça insani, ekonomik ve siyasi maliyet büyüyor. Gerekli siyasi irade ortaya konulduğunda Türkiye, yeniden müzakere masasının kurulmasına ve barışın önünün açılmasına katkı sağlamaya hazırdır.
1: Ve İran Savaşı, Erdoğan tarafları müzakere zemininde buluşturmanın şart olduğunu ifade etti.
2: Türkiye'nin önemli bir imkanı ihtilaf yaşayan taraflarla konuşabilmesidir. Bu imkanımızı da gerilimi düşürmek için kullanıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji arzını ve küresel ticareti doğrudan etkiliyor. Önceliğimiz, çatışmanın yayılmasını önlemek, ticaret yollarının güvenliğini korumak ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmektir.
1: Söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Bölgedeki en önemli gelişmelerden biri.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı ve bir noktanın altını özellikle çizdi.
2: Anlaşma Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: ABD-Türkiye ilişkilerine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiklerini vurguladı.
2: Liderler arasında açık bir iletişim bulunduğunda zaman zaman olabilecek görüş farklılıklarının yönetilmesi ve ortak çözüm yollarının üretilmesi de kolaylaşıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve milli menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en dengeli ve olması gerektiği şekilde gözeterek hareket eder.
1: ABD'nin en büyük destekçisi olduğu İsrail ise Türkiye ile gerilimi tırmandırma politikası izliyor.
2: Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar ve Yunanistan'la askeri işbirlikleri üzerinden de Türkiye'ye karşı adımlar atıyor. Erdoğan'a bu gerilimlerin askeri çatışmaya dönmesi ihtimali görüyor musunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanının cevabı netti.
2: Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Türkiye, NATO içerisinde güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın ittifak bakımından hangi sonuçlara doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha doğru olur.
1: Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellikle vurguladı.
2: İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu açısından Suriye'de YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu önemli. Süreçte bazı provokasyonlar olması da muhtemel.
2: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri de aynı anlayışla takip ediyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik artan füze ve İHA saldırılarının ardından Riyad'ın yaptığı acil çağrıyla 3 ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsil eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad bin Hamed El Ruvayli katıldı. Komutanların buluşmasından hemen bir gün önce de New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla üçlü bir zirve gerçekleştirerek askeri liderlerin acil toplanması için gerekli diplomatik altyapıyı hazırladıklarını söylemişti. Toplantıda Mekke Anlaşması çerçevesinde Riyad yönetimine sağlanabilecek operasyonel, teknik ve istihbari destek mekanizmaları masaya yatırıldı. Son günlerde Yemen'deki iç savaş alevlenmiş, İran destekli Husiler, meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Bu saldırılarda pek çok bölge ve altyapı tesisi hedef oldu ve Mekke ve ülkeyi doğudan batıya geçen petrol boru hattı da bunların arasındaydı. Husiler de dün de Suudi Arabistan'da çeşitli noktalara saldırılar düzenledi. Yemen'deki Husilerin saldırı

saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a bir destek de Fransa'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suudi Arabistan'a asker göndereceklerini açıkladı. Macron sevkiyatın liman kenti Yanbu'daki enerji tesislerini korumayı hedeflediğini söyledi. Suudilerle bu görüşmeyi tamamladık. Askeri imkanlar göndereceğiz. Yani tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri göndereceğiz dedi. Fransız lider çatışmalara dahil olmayacaklarını belirtti. Macron bu kararların kendilerine bağlı olmadığının altını çizdi. Bu süreç boyunca hükümet en fazla ihtiyaç duyan ekonomik sektörlere yardım etmek için hareket ediyor dedi. Bölgedeki durumun gelecek günlerde düzelmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının da hızla düşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırıları sonrası Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı hedef alanlara sabırlı olun mesajları vermişti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söylemişti. Baykar'dan yansıyan bir fotoğraf karesi Bakan Fidan'ın söylemiyle neyi işaret ettiğini ortaya koydu. İşte o kare ve ötesi haberimizde.

0: Akıncı Türkiye'nin taarruzi İHA'sı, Baykar tarafından üretilen sistem, savaş sahasında çarpan etkisi ve ispatlanmış kalitesiyle önemli bir güç. Ve Baykar'ın yaptığı son paylaşım, bu gücün nasıl takdir gördüğünü gösteriyor. Zira Baykar'ın Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilotla 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular paylaşımı, anlamak isteyenler için çok önemli bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Pakistan liderleriyle attığı imzaların bir çıktısı. Suudi Arabistan, İran'ın saldırıları, İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını anladığı gün yeni arayışlar içine girdi. Önce Pakistan, sonra da Türkiye ile güç birliği dayanışma yolunu seçti. Mekke Savunma Anlaşması da bu anlayışla ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmayı hedef alıp kağıttan kaplan yorumları yapanlara bakın nasıl cevap vermişti.
1: Husiler 10 yıllık bir mesele. Şimdi hemen çıkıp kağıttan kaplan demek doğru olmaz.
0: Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a gerekli desteği vereceğini de söylemişti.
2: Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
0: Özetle Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye bugüne kadar beraber yola çıktığı hiçbir ülkeyi yolda bırakmadığı, girdiği her cepheden zaferle çıktığı için de artık güvenilir bir ortak olarak görülüyor.
3: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Bu yüzden Baykar'dan yansıyan fotoğraf sadece bir mezuniyet töreni değil, değişen bir paradigmanın siyasi anlayışında yansıması aslında. Ve her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'da kritik bir zirvede bir araya geldi. İki liderden işbirliği ve diyalog mesajları gelirken ticaret ateşkesi 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Masada ticaretin yanı sıra yapay zeka, Tayvan ve İran vardı ancak temel anlaşmazlıklar tamamen çözülmüş değil.
5: Dünyanın iki büyük ekonomisi Washington'da buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Kritik görüşme öncesi Trump sosyal medya uygulamasından paylaşım yaptı. Xi ve eşine övgüler yağdırdı. Trump, Xi ve eşini karşılama anlarına vurgu yaptı. Kendisi her zaman daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi ifadelerini kullandı. Daha sonra gün içinde iki lider

0: bir araya geldi. Görüşme sırasında Trump, Xi'ye kendinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu gösterdi. Xi'ye "bu da Biden" diyerek espri yaptı. Çin lideri bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. Görüşme öncesi liderler açıklamalarda bulundu. Trump, Çin'le ilişkilerde önemli ilerleme sağlandığını savundu. Daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak istediklerini söyledi.
1: Ortak çıkarlarımıza odaklanırsak, tarih boyunca pek çok şey başarabileceğimize eminim. Bu ortak çıkarların peşinden gitmek, halklarımızı engin okyanuslar, muazzam mesafeler ve pek çok farklılığın ötesinde birbirine bağladı. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda bizi müttefikler haline getirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımızda ulaştığımız o büyüklüğe bir bakın. It's a brand new
0: mechanism. Xi de işbirliği mesajı verdi. Çatışırsak çok kayıp olur dedi.
2: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı. Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimiyle önleme mekanizmalarını iyileştirmeli.
0: Zirvenin ekonomi ayağındaysa geçici ticaret ateşkesi uzatıldı. İki lider 10 Kasım'da sona erecek olan ticaret ateşkesini Ocak 2027'ye uzatma kararı aldı. Ancak gümrük vergileri, Çin'in ABD'den alımları, nadir toprak elementleri ve teknoloji kısıtlamaları gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Zirve bu sorunların tamamına kalıcı çözüm getirmedi. Yapay zekada masanın en dikkat çeken başlıklarından biriydi. Xi, Çin'le ABD'nin dünyanın önde gelen yapay zeka güçleri olduğunu belirtti. Teknolojinin insan kontrolünde tutulması gerektiğini söyledi. Washington'la Pekin'in yapay zeka kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin iletişim kanalları oluşturması da gündemde. ABD tarafı yapay zeka güvenliği konusunda bir diyalog mekanizması öneriyor. Güvenlik başlığındaki en hassas konulardan biri ise Tayvan'dı. Xi, Washington'dan Tayvan konusunda daha dikkatli hareket etmesini ve bağımsızlık girişimlerine karşı tutum almasını istedi. ABD tarafının mevcut politikasında bir değişiklik olduğuna dair işaretse bulunmuyor. İran konusu da liderlerin gündemindeydi. Xi, ABD ile İran arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini açıkladı. Trump ise İran konusunda anlaşma sağlanmasının herkes için iyi olacağını söyledi. Zirvenin ardından iki lider teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı akşam yemeğinde bir araya geldi. Xi, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısını yineledi. Çin lideri ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde 100 bin ABD'li gencin Çin'i ziyaret etmesini planladıklarını açıkladı. Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne iki panda gönderilmesi de zirvenin sembolik adımlarından biri oldu. Çin'in panda diplomasisi olarak adlandırdığı bu jest genellikle ilişkilerini daha da iyiye götürmek istediği ülkelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.
3: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD ziyareti sırasında dikkat çeken bir mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi ve Tukudides tuzağını aşabiliriz ifadesini kullandı. Peki bu sözler ne anlama geliyor? Çin Devlet Başkanı Xi yakın gelecekte savaş tantamlarının çalacağı endişesini taşıyor olabilir mi? Cevabı analiz haberimizde.

0: Dünya nükleer kıyameti yaşayabilir. Amerika Birleşik Devletleri-Çin Savaşı böyle bir senaryoyu tetikleyebilir. Ya da iki büyük ülkenin güç mücadelesi başka ülkeler için yeni fırsat pencereleri aralayabilir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bu anlamda dikkat çeken bir mesaj verdi.
1: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
0: Xi'nin Beyaz Saray'da kullandığı bir ifade ise meseleyi özetler vaziyetteydi. Tukidides tuzağını aşabiliriz.
1: İki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu kesinlikle bulabiliriz. İki ülkenin orduları düzenli diyaloğu sürdürmeli, kriz iletişimi ve krizi önleme mekanizmalarını geliştirmeli. Tukidides tuzağı aşılabilir.
0: Peki bu Tukidides tuzağı ne anlama geliyor? İlk olarak 5. yüzyılda gündeme geliyor. Atina ile Sparta arasında 27 yıl süren

0: Peloponnes Savaşı dönemin iki büyük gücünü deyim yerinde ise tükenme noktasına getiriyor. Savaş bittiğinde Atina yönetimi küçülüyor, denizlerdeki egemenlik alanlarını kaybediyor. Sparta da benzer sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak Tukidides tuzağından kaçmak öyle kolay da değil. Zira mesele paylaşım savaşı olduğunda işler sertleşebiliyor. Harvard Üniversitesi profesörü Graham Allison terimi Tukidides tuzağı araştırmalarıyla modern siyaset bilimine kazandırdı. Allison, son 500 yılda büyük bir gücün egemen bir güce meydan okuduğu 16 vakayı inceledi. Bunlardan 12 tanesinin doğrudan savaşla sonuçlandığını ortaya koydu. Belli ki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de durumun farkında.
1: Barış içinde bir arada yaşamalıyız. Defalarca dile getirdiğim gibi iki büyük ülke olarak Çin'le ABD işbirliğinden kazanç da çıkar. Çatışmadansa her iki tarafta zarar görür.
0: Özetle Xi Jinping, Trump yönetimine artık tren kalktığı mesajı veriyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile denk bir güç haline geldiğini söylüyor. Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelecek bir çatışmanın ya da iki ülkenin karşılıklı olarak birbirini yıpratmasının kazananı olmaz. Biz birbirimizi yıpratırken başka ülkeler yükselişe geçer mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da aslında bu durumun farkında. Çinli konuğunu uçağın kapısında karşılaması, yüksek ihtimam göstermesi bu durumun bir yansıması gibi. İki kutuplu dünya düzenine dönmek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yerini Komünist Çin'in almasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu korumasına razı gibi görünüyor. Ancak her iki ülkenin de Tukidides tuzağından kaçması ne kadar mümkün olacak bilinmiyor.

0: Sermaye Piyasası Kurulu Özata Denizciliğin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Bazı kişiler hakkında suç duyurusu yapılırken işlem yasağı ve lisans iptali kararları da alındı. Kurul yapılan inceleme sonucunda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarp Yener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Kurul ayrıca Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında işlem yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliği hükümleri kapsamında alındığı bildirildi. SPK ayrıca hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen bazı kişilerin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti. Bu kapsamda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarp Yener ve Gül Ayşe Çolak'ın tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresince geçersiz olacağı açıklandı. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 şüpheliden 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye yeni baskın yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammed Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bu nedenle soruşturma kapsamında kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan Enis Bulut ve Burak Gökçe ise adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Ve fonlarla ilgili yeni iddia yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi vatandaşlardan ücret tahsil edilecek iddiasına yanıt verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan ve tasfiye edilen ya da edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan belirli bir ücret alınacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir isim altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü, temel amacın ise yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu vurgulandı. Konuya ilişkin adli soruşturmalar ve idari incelemelerinde sürdüğü bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. Resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirlerine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Taraflar arasında işlemlerin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlanırken resmi onay süreci de başlatıldı. Emlak Katılım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi. Açıklamada ilgili şirketlerin paylarının devrine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği ve işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda emlak katılım, katılım evim, tasarruf finansman AŞ, bir evim tasarruf finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirleriyle ilgili resmi kurumlara başvuruda bulundu. Pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığı bildirildi. Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emlak katılımının attığı bu adım, tasarruf, finansman ve katılım bankacılığı alanındaki yapılanma sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı efendim. Ve soruşturmada kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen eylemlerde aynı zamanda inceleniyor.
1: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
2: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği

0: ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
1: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturmada araba kurtarma sürecine ait çok çarpıcı bir telsiz kaydı ortaya çıktı efendim. Kayıt Ta ekiplerin verilen koordinata gittiği ancak helikoptere ait hiçbir iz bulamadığı anlaşılıyor. İl jandarma komutanı ise açıkça bu işte bir yanlışlık var diyor. Şimdi soru şu, ekiplere bilerek yanlış koordinat mı verildi? Bakalım.
3: Herkes orada, akıcılar orada, yok orada bir şey. Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
4: Arama ekipleri verilen noktaya çıktı. Jandarma oradaydı. Arama kurtarma ekipleri de bölgedeydi. Ama helikopter yoktu.
5: Helikopterdeyim.
4: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin arandığı saatlere ait telsiz konuşmasında ekiplerin yanlış bir noktaya yönlendirilmiş olabileceği açıkça tartışılıyor.
3: Ya Kemal, demedim komutan. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar işte Ali Rüstemen orada. Evet komutan. Herkes orada, akuçular orada, yok orada bir şey.
4: Bunun üzerine dönemin il jandarma komutanı verilen noktadan şüphe duyduğunu açıkça söylüyor.
3: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Evet, şimdi oraya tepedeler, zirvedeler. Çok da ciddi bir tipi var orada. Evet komutan. Nedir konu? Bir yanlışlık var bu işte.
4: Yıllar sonra ortaya çıkan bu konuşma, arama kurtarmanın en kritik saatlerindeki koordinat bilgisini yeniden tartışmaya açtı. Ekipler neden o noktaya gönderildi? Koordinat nasıl belirlendi? Ve helikopter başka bir yerdeyken zaman bu bölgeye harcandı. Şimdi bu telsiz kaydı, Yazıcıoğlu soruşturmasındaki arama sürecinin en çarpıcı belgelerinden biri olarak yeniden inceleniyor.
5: Sağım, solum, arkam, önüm, işte benim, işte benim, işte buradayım.
2: Devletin en kritik kurumlarına sızan FETÖ'yü temizlemek için operasyonlar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sabah saatlerinde önemli bir açıklama geldi efendim. FETÖ'nün casusluk yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Masak üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişinin bilgilerini sorgulayan FETÖ'cüler düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarında olay tarihinde Masak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
4: Masak'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulama yaptılar. Devletin kritik kurumlarından Masak'taki FETÖ casusluğuna yönelik operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat sistemine yönelik skandal, örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler de

0: şifre edildi. Kritik operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkanı sağladığını belirtti. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGM LAB AŞ tarafından geliştirildiği ve bu firmayla MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklıkla yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezi ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında iki şirkete el konuldu. Kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
1: Toplumun adaleti olan güvenin güçlenmesidir. Biz 26.765 hakim ve savcımızla.
0: Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini de belirtti.
2: Antalya'da otomobil önce yoldaki yayaya çarptı, ardından otobüs durağına daldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, ardından otobüs bekleyen karı kocanın bulunduğu durağa çarptı. Biri ağır, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan bir kişi yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs durağına dalan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. İhbarları tek tek değerlendiren ekipler zarar gören bina ve daireleri hızla belirliyor.
3: Çok korktuk, çok sallandı.
4: Merkez üssü Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hızlı saha çalışması başlattı.
3: Şehircilik ekibi geldi, baktılar. Hükümetimize teşekkür ederim.
4: Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor.
5: Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
4: 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemeler titizlikle sürdürülüyor. Ekipler binaları hem dışarıdan hem de dairelerin içinden kontrol ediyor. Öte yandan AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı.

0: atıldı. Demiryolu, otoyol ve liman bağlantılarıyla Bursa sanayisine büyük rekabet güç kazandıracak projenin ilk etabının 2027 yılı sonunda hizmete açılması planlanıyor.
1: Temel atma aşamasında %20'den fazla bir kapasite dolmuş olacak.
2: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen dev lojistik park projesi için ilk adım atıldı. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı.
1: Yeni nesil organize sanayi bölgesine lojistik park yapılması da gerçekten çok kıymetli. Ve buradaki sanayiye ayrı bir rekabet gücü kazandıracak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim kadar ürünün pazara uygun maliyetlerle ulaştırılmasının da küresel rekabette belirleyici olduğunu belirtti.
1: Birçok kanalla buradaki sanayinin ürünlerini limanlara, pazarlara ulaştıracak. En etkili şekilde, en hızlı, kaliteli ve maliyet etkin şekilde bunu yapacak bir alan.
2: Proje ile üretim, ticaret, teknoloji ve lojistiği aynı merkezde buluşturan yeni bir ekosistem oluşturulacak. Yatırımın finansmanında uygulanan yenilikçi modelle küçük esnaftan KOBİ'lere kadar yaklaşık 650 yatırımcı projeye ortak oldu.
1: Makro politikalarımızla da son derece örtüşen bir gelişme. Biz de makro politikalarımızı şekillendirirken lojistikte de liman bağlantılarına özellikle özel bir vurgu yapıyoruz.
3: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modelimizde küçük esnafımızdan KOBİ'mize, sanayicimizden büyük işletmelerimize kadar yaklaşık 650 yatırımcımız tabana yaygınlık açısından da Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonunun Bursa'da hayata geçmesini sağladı.
2: 262 bin metrekareyi aşan kiralanabilir alan, 300'ün üzerinde yükleme rampası ve 2000 tır kapasiteli parka sahip projede ilk kiralama anlaşması imzalandı. Hepsi burada ve hepsi jetle protokol imzalanırken uluslararası kuruluşlarla görüşmelerinde sürdüğü açıklandı. Gemlik ve Bandırma limanlarına yakın konumdaki lojistik parkın bölgenin güçlü üslerinden biri olması bekleniyor.
4: Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Gemlik ve Bandırma limanlarına, demiryolu ve otoyol bağlantılarına yakın konumuyla Bursa sanayisinin lojistik kabiliyetini güçlendirecek. Teknosap Lojistik Park'ın ilk etabının 2027 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
0: Müsiyas Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı 3. gününde oldukça yoğundu. Farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı programlarla ticaret diplomasisine odaklanıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti.
5: Müsiyat Expo 2026 3. gününde de ilgi odağı oldu. Fuara on binlerce ziyaretçi akın etti. Müsiyat Expo 2026 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kapılarını sektör temsilcileri ve ziyaretçileri açtı. Fuarın ikinci günü Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Müsiyat Expo 2026 kapsamında yerli ve yabancı iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Müsiyat Expo'nun 3. gününde de katılım yoğundu. Sanayiden teknolojiye, gıdadan sağlığa, inşaattan enerjiye farklı sektör temsilcileri bir aradaydı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fuarın 3. gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Fuarda bir süre kalan Bolat, makine, otomotiv, savunma sanayisi, metal, enerji ve bilgi teknoloji şirketleriyle yurt dışı katılımcıların yer aldığı 4. salonda katılımcılarla bir araya geldi. Müsiyat Genel Merkez'de ise bölgesel ve ticari fırsatların değerlendirildiği Arktik Forumu düzenlendi.
6: Türkiye'nin ufku coğrafi sınırlardan ibaret değildir. Türk sanayisinin vizyonu da yalnızca bugünün pazarıyla sınırlı olmamalıdır ve müsiyat olarak da biz bunun merkezinde kendimizi konumlandırıyoruz. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin kutup araştırmaları alanında geliştirdiği bilimsel birikim bu bakımdan bizler için çok kıymetli.
5: Aynı gün yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerin katıldığı diplomatik misyonlar resepsiyonu da yapıldı.
0: Buse Naz Sürmeneli Avrupa Boks Şampiyonası'nda üst üste

0: ikinci kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Maç sonrası Buse Naz'ı ilk tebrik edense Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
1: O yüzden mutluyum.
2: Buse Naz sürmeneli, kadınlar 70 kilo finalinde İngiliz rakibine karşı çıktı. Ringte rakibine hiç puan vermeden net bir sonuçla bir kez daha altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan'da devam ediyor. Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buse Naz, bu sonuçla arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmış oldu. Buse Naz'ın bu zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak milli gururumuzu tebrik etti. Aynı başarıyı olimpiyatlarda da beklediğini söyledi.
1: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah 2028'de de bu kadroyla iyi işler yapacağız.
2: Türkiye'nin gurur gününde bir altın madalya da milli boksör Emrah Yaşar'dan geldi. Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası Erkekler 90 kilo finalinde İspanyol Emmanuel Reyes'i yenerek altın madalya aldı.
0: Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda da sporcularımız yine göğsümüzü kabarttı. Havanur Kötsüda altın madalya, Nurselen Yalgettekin bronz madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Havanur'u telefonla arayarak tebrik etti. Şimdi sırada daha büyük hedefler var.
1: Aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim.
3: Milli boksörümüz Havanur Kötsüda göğsümüzü kabarttı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz altın madalya kazandı. Sofya'daki şampiyonada Havanur kadınlar artı 80 kiloda Rus rakibi Ksenia Olifirenko ile karşılaştı. Rakibine 3 raundta da üstünlük kuran Havanur maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğu ile elde etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da oradaydı. Havanur'un sevincine ortak oldu.
4: Uy uşağım, seni kim yenebilir?
1: Beni kimse yenemez. Beni kimse yenemez. Türkiye'de de dünyada da kimse yenemez.
3: İnşallah. Havanur'un hedefleri daha büyük.
5: Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimizden şaşmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Yerlikaya'nın telefonundan Havanur Kötsüda ile görüştü. Başarısı nedeniyle tebrik etti.
4: Havanur.
1: Efendim başkanım.
4: Tebrik edeyim
1: seni. Teşekkür ederim başkanım.
4: İnşallah bundan sonra benden yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum.
1: İnşallah 2027'de dünya şampiyonu olmayı söz veriyorum.
6: Öncelikle bütün spor dallarına çok destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bakar çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan, özellikle söylüyorum, Hamza Yerlikaya, Bakan Yardımcımıza özellikle çok teşekkür ediyorum.
3: Sofya'daki şampiyonada Nurselen Yalgettekin de 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Nurselen büyükler kategorisinde ilk kez yarıştı.
5: İnşallah daha güzelleri olacak. Bronz madalyayla başlangıç yaptık. Umarım devamında altın madalyayla devam ederiz. Senede dünya şampiyonası var. Orası için de hazırlıklarımız devam edecek.
0: Sporcularımızı tebrik ediyoruz efendim. Bu başarı dolu haberle de moderatör gecenin bu saat dilimini şimdilik noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında moderatör gece kaldığı yerden tüm gelişmelerle devam edecek.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışı öncesinde değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde izleme komisyonunun meclisin açılmasıyla hızlı şekilde kurulacağını ve siyasi partilerden kendilerine düşen sayı kadar üye vermelerinin isteneceğini açıkladı. Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına da nokta koyarken seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
1: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı. Gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
1: Şu anda

0: erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
1: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
0: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
2: Son dönemde Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları artıran Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap eden liderler arasındaydı. Mitsotakis, Türkiye ile ilgili tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı. Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi. Yunan Başbakan son gerilimlere değinmek yerine genel tabloya bakmayı tercih etti. Son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edebilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin dedi. Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini ifade etti. Bir kez daha Türkiye'nin imzacısı olmadığı Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıf yaptı. Mitsotakis Kıbrıs meselesine de değindi. Türkiye'yi yine işgalci diye niteledi. Yunanistan ve Rumların çözümsüzlük politikasını yok saydı. Kıbrıs sorununun yarım asırdır çözülemediğinden şikayet etti. Yunan Başbakan Birleşmiş Milletler temasları kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanı ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Yunan muhalefeti o görüşmeyi utanç verici diye niteledi. Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Yunanistan'da beklenmedik bir seferberlik paniği yaşandı efendim. Şöyle ki Yunan askeri makamlarının 100 binden fazla kişiye gönderdiği özel sevk belgesi halk arasında savaş mı çıkıyor korkusuna neden oldu.
3: Yunanlar cep telefonlarına ve adreslerine gelen askeri tebligatlarla paniğe kapıldı. Askeri makamlar tarafından 100 binden fazla vatandaşa gönderilen özel sevk belgesi sosyal medyada hızla yayıldı. Seferberlik ilan edildi ve savaş çıkıyor söylentilerine yol açtı. Hızla tırmanan endişe üzerine Yunan Genelkurmay Başkanlığı devreye girmek zorunda kaldı. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen yeni mesajlarla ortada bir savaş veya seferberlik durumu olmadığı, yapılan işlemin yalnızca yedek askerlerin adres ve sağlık bilgilerini güncelleme amacı taşıdığı duyuruldu. Yaşanan bu olağanüstü güncelleme çabasının temelinde ise Yunan ordusunun personel sıkıntısı yatıyor. Son yıllarda subay ve assubaylar arasındaki istifaların artması ve askeri okullardaki kontenjanların boş kalması Atina yönetiminin yeni arayışlara itti. Daha önce kadınlara yönelik gönüllü askerlik çağrısından da beklediği yanıtı alamayan Yunanistan, çağrıyı 2030 gündemi adlı yeni savunma programında arıyor. Bu plan kapsamında drone kullanımı, muharebe ilk yardımı ve atış simülatörleriyle eğitilmiş 150 bin kişilik savaşa hazır, aktif bir yedek asker gücü oluşturulması hedefleniyor.
2: İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Çölde elinde valiziyle yürüyen bir ABD askeri vardı. ABD valizinin üstündeki bayraklar arasında İsrail'in de olması dikkat çekiciydi. Dergi ABD çekildiğinde Orta Doğu'daki güç boşluğunu kim doldurabilir sorusuna cevap aradı. Türkiye'nin ismi öne çıktı. Detaylar analiz haberimizde.
4: Ya Allah! Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
5: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
4: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
5: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
4: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
5: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
6: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
4: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
7: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
4: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
5: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir

0: Gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne en kısa seyahatlerinden birini yaptı. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de Birleşmiş Milletler binası dışında katil Netanyahu sloganlarıyla protesto edildi. Genel Kurul'da yine boş koltuklara konuştu. Buna karşılık küstah açıklamalarıyla Türkiye dahil pek çok ülkeyi tehdit etmekten geri kalmadı.
3: Uçağı New York'a inemedi, New Jersey'ye indi. Protestolarla karşılandı. Kürsüye çıktığında ise salon boşaldı. Yine boş koltuklara konuştu. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, konuşma yapmasına saatler kala New York'un yaklaşık 100 kilometre uzağında New Jersey'de bir havalimanına indi. Oradan BM Genel Merkezi'ne hareket etti. BM binası önünde protestocular onu bekliyordu. Katil Netanyahu sloganları atıldı, Gazze'deki soykırımı durdurması çağrısı yapıldı. Netanyahu konuşma sırası geldiğinde BM Genel Kurul salonuna girdi. Onlarca ülke temsilcisi sloganlar atarak, yuhalayarak Netanyahu'yu protesto etti, salonu boşalttı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda yine boş koltuklara konuştu. Böylelikle İsrail Başbakanı 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi. Netanyahu konuşması öncesinde salonu terk eden temsilcileri hedef aldı. Before I
4: begin, salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsın.
3: Benjamin Netanyahu küstah açıklamalarda bulundu. Asılsız ithamlarla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.
4: Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz. Bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir.
3: Soykırımcı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları savundu. Saldırı kararının başbakan olarak onay verdiği en kolay kararlardan biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu konuşması sırasında bir çağrı cihazı da gösterdi. İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarını hatırlattı. Hizbullah bunu hatırlıyor dedi. Well, I can tell you this. Netanyahu Gazze'de soykırım suçlamalarını da reddetti. Suçlamaları yüzyılın en büyük yalanı diye niteledi. İsrail ordusunun sivilleri korumak için önlemler aldığını iddia etti. Suriye'de işgal ettikleri Golan Tepelerinin ise İsrail toprağı olarak kalacağını söyledi. Hatta baştan beri kendilerine ait olduğunu öne sürdü.
4: Sayın Şara, Yahudilerin Musa zamanlarından beri Golan Tepelerinde olduğunu bilmeniz lazım. Kutsal kitapta okuyabilirsiniz.
3: Bir İsrailli temsilci ise Netanyahu'yu protesto eden ülke heyetlerini teker teker not aldı. O anlar kameraya yansıdı. Netanyahu'yu İran sıralarındaysa Kasım Süleymani karşıladı. İran heyeti masaya Süleymani'nin fotoğrafını koydu. İsrail rahat durmadı. BM Genel Kurulu görüşmelerinde provokasyon da yaptı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Dani Danon, İranlı diplomatı taciz etti. Ona Starlink cihazı götürdü.
5: Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir.
3: İranlı diplomat Danon'u görmezden geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İsrail'li temsilciye tepki gösterdi. New York'ta ise binlerce kişi Birleşmiş Milletler önünden ayrılmadı. Netanyahu'yu protesto ettiler. Göstericiler Özgür Filistin, Netanyahu savaş suçlusu, New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz yazılı pankartlar taşıdı. Katil Netanyahu sloganları attılar. Gösterilere Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon da katılmıştı. Sarandon ve onlarca kişi polis tarafından gözaltına alındı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterenler arasındaydı. Asılsız yalanları tekrarladığını belirtti. Mamdani,

0: Gazze'li bir aileyi belediye binasında ağırlamıştı. Netanyahu konuşma yaptığı sıralarda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun ifadesini kullandı. Netanyahu'ya sosyal medyada da tepki büyüktü. Katil Netanyahu hashtag'i X'te dünya gündemine yerleşti. Hamas da Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Netanyahu'yu protesto eden delegelere tepki gösterdi. Temsilcilerin salonda kalarak tepkilerini daha farklı bir şekilde gösterebileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı New York'ta sadece birkaç saat geçirdi. Gece ABD'de konaklamadı. Trump'tan da randevu alamadı. Batılı büyük ülke liderleriyle de görüşemedi. Onun dışında birkaç ülke lideriyle görüşme yaptı, boş koltuklara konuştu, bolca protesto edildi ve ülkesine döndü.
1: Evet, Netanyahu Birleşmiş Milletler temasları sırasında Trump'la görüşemedi ve birçok batılı ülke lideri kendisine randevu vermedi. İsrail'deki seçimler yaklaşırken Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya yönelik tavrı hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi efendim. Buna göre ABD Netanyahu'suz bir hükümetin daha iyi olabileceği görüşünde. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro yaptı. Shapiro İsrail'de bir radyo programına konuk oldu. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konumunun eşi benzeri görülmemiş şekilde gerilediğini söyledi. Başbakan Netanyahu'nun çözümün parçası olmadığını ifade etti. Dan Shapiro, Washington yönetiminin Netanyahu'suz bir hükümetle daha iyi çalışabileceği görüşünü paylaştı. Anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin %60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildiriyor. Bu oran 2025'te %53 seviyesindeydi. İsrail'deki kamuoyu araştırmaları da Netanyahu'ya desteğin iyice azaldığını gösteriyor. Buna göre Netanyahu, muhalefetin başbakan adayı Gadi Eisenkot'un en az 12 puan gerisine düştü. Mecliste kazanabileceği sandalye sayısı da 18'e kadar indi. İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiğinde Siyonizm salonu terk edenleri isim isim fişlemekle meşguldü. Sonra Netanyahu kürsüden önce toplu suikast için kullandıkları çağrı cihazını gösterdi. Ardından uzaydan internet sağlayan Starlink modemini. Peki ya ne söylemek istedi? Daha da önemlisi Kipalı görevli protesto edenleri kimin talimatıyla ve niçin fişledi?
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu kürsüye geldiğinde salon boşaldı. Dünyanın Netanyahu'ya vebalı muamelesi yapması boşuna değildi elbette. Zira Siyonizmin gerçek yüzünü dünya geç de olsa gördü, görmeye de devam ediyor. Örneğin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir çağrı cihazı çıkardı, sözde Hizbullah'la nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Ama aslında herkese açıktan bir meydan okumaydı. Elimizdeki yüksek teknolojiyle herkese ulaşabiliriz tehdidinde bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce de herkesin cebindeki cep telefonlarında biz varız diye meydan okumuştu. Netanyahu kürsüye çıktığında Siyonizm salona girdi. Zira Netanyahu'yu protesto edenleri tek tek belirlemek için başında kipa olan bir İsrailli görevli salonu dolaştı, fişleme yaptı. Peki ama Siyonizm neden fişleme yapıyor? Elbette şu an sebebini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak isimlerin tek tek not edilmesi akla Epstein-vari tuzakları, sosyal medya ve Siyonist medya üzerinden yapılan itibar suikastlarını getiriyor. Siyonizmin sinsi taktikleri arasında tüm bunlar var zira.
3: It just ended. A 16-year-old girl won. Yeah. The youngest competitor ever.
2: İsrail bulduğu her kış

0: kışkırtma fırsatını da kullanmaya çalışıyor. Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidi, İsrailli yetkilinin protesto edenlerin listesini yapmasının ardından kameraya bu kez İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Danny Danon yansıdı. Elinde uzaydan internet hizmeti veren bir Starlink modemi İranlı temsilciyi taciz etti.
1: After what you did to them, so you want to take it and deliver it back to Tehran?
0: Kısa süre önce aynı cihaz Netanyahu'nun elindeydi. Netanyahu, Gazze'de 300'e yakın gazeteciyi bilerek ve isteyerek katletmemiş gibi bu bir iletişim cihazı. Starlink, insanların gerçeğe erişmesini, tercihlerini kullanmalarını, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kullanmalarını sağlar diye İran'a kendince akıl satıyordu.
2: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
0: Netanyahu'nun bu öfkesinin sebebi elbette İran rejimini ayaklanmayla devirme planının tutmamasından. Zira Tahran yönetimi interneti keserek muhaliflerin organize olmasının ve sokak ayaklanmalarının önüne geçti. Hem İsrail'in planlarını hem Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında Kafkaslar'da barışa vurgu yaptı. Türkiye ile normalleşmeye ve Rusya ile ilişkilere değindi. Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin doğal olarak değişeceğini söyledi. Ermeni lider, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaklaşık 2,5 yıldır çatışma nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını hatırlattı. Barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için tutarlı bir şekilde çalışmalıyız dedi. Görevimiz devletler arası ilişkileri birbirimizin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı temelinde inşa etmektir ifadesini kullandı. Paşinyan, Türkiye ile de üst düzeyde diyalog sürdürdüklerini belirtti. Ermenistan-Türkiye demiryolunun açılmasının beklendiğini anlattı ve bunun son yılların uluslararası lojistik alanındaki en önemli gelişmelerinden biri olabileceğini söyledi. Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin ise dönüşüm aşamasında olduğunu belirtti. Rusya ile ilişkilerin dostluk ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde gelişmesini istediklerini söyledi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında oklar FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibine çevrildi efendim. Yılmazer'in yakın çalışma çevresinde yer alan eski emniyet müdürü Bayram Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlarıyla tutuklandı. Savcılığa göre Özbek'in Kurtlar Vadisi senaryosuna dahili vardı. Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendiren Kazım Kaşifoğlu karakterinin cezaevinde tehdit edildiği bölümünün yayınlanmasından sadece 2 gün sonra eski MİT'çi Kozinoğlu hayatını kaybetmişti.
4: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünü araştıran savcılık, şimdi FETÖ hükümlüsü, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çevresindeki isimlere uzanan hattı inceliyor. Bu hattın yeni ismi FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek. Özbek, FETÖ'nün tahşiyeciler grubuna kumpas davasında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay tarafından onaylanmış bir isim. Aynı davada Yılmazer'in de 12 yıllık örgüt üyeliği cezası onanmıştı. Savcılığın tespitine göre Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli vardı. Bu nedenle Özbek, kasten öldürmeye azmettirme ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamalarıyla tutuklandı.
6: Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler.
5: Ve soruşturmanın en çarpıcı bölümü tam da burada başlıyor. Kurtlar Vadisi pusuda eski istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı değerlendirilen Kazım Kaşifoğlu karakteri 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde cezaevinde darp edildi, ölümle tehdit edildi. 2 gün sonra

0: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Dizinin sonraki bölümlerinde ise aynı karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı. Savcılık daha önce bu sahnelerle birlikte dizideki FG plakaları ve olası örgütsel mesajların bilirkişilerce incelenmesine karar vermişti. Şimdi araştırılan noktalardan biri şu. FETÖ'cü Yılmaz Er'in emniyet yapılanmasıyla Özbey'in senaryoya müdahalesi ve Kozinoğlu'nun ölümü arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ali Fuat Yılmaz Er'in FETÖ bağlantılı davalardaki mahkumiyetleri de kesinleşmiş durumda. Yargıtay, Hrant Dink cinayeti davasında Yılmaz Er'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da 2023'te onamıştı. Bayram Özbey'in tutuklanmasıyla Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı ise 9 oldu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli panele operasyon düzenlendi. Panelin sunucusunda 101 milyonluk kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası, TC kimlik numarası eşleşmesi bulunduğu tespit edildi.
2: Yüz milyondan fazla kimlik verisi ve milyonlarca telefon numarasını sorgulama platformuna darbe vuruldu. Dragon Hacker isimli sorgu paneline yönelik operasyon düzenlendi. İşte detaylar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş TC kimlik numarası ortaya çıktı. Sistemin kurucusu ve yayılmasını sağlayan şüpheliler de tespit edildi. Şüphelilerden Eyüp Can'ın yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı belirlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan iki cep telefonu, iki sim kart, üç sabit disk, bir USB bellek ele geçirilerek dijital incelemeye alındı.
1: İkinci el otomobil alırken dikkat efendim. Güvenlik kapora sözüyle banka hesapları boşaltılabiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Tanımadığınız kişilerin gönderdiği ödeme taleplerini onaylamayın. Ruhsat sahibini mutlaka kontrol edin.
3: İkinci el ev ya da araba almak isteyen vatandaşın çilesi bitmiyor. Dolandırıcılar şimdi de vatandaşı en hassas noktasından vuruyor. Güven duygusu. Güvenlik kapora sistemi adı altında bir şebeke ağı başlatıyorlar. Peki bu şebeke nasıl ilerliyor ve tüm bu süreç nasıl değerlendirilmeli? Tüm bu soruların cevapları haberimizde.
4: İkinci el araç alım satımında dolandırıcıların yeni yöntemi iddiası ilan sitelerindeki araçlar üzerinden iletişime geçen şüpheliler vatandaşlara güvenlik kapora vaadinde bulunuyor.
5: Yeni bir dolandırıcılık sistemiyle karşı karşıyayız. Alıcılar satıcıyla iletişime geçtiğinde işte güvenli ödemenin sisteminin değiştiğini, noter huzurunda size kapora göndereceğimizi ve yanındaki herhangi bir kişiye noter çalışanıymış gibi iletişime geçirip karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorlar. Aslında karşı tarafa işte para hesabınıza geldiği zaman size bildirim gelecektir. Bu bildirime onay verdiğiniz takdirde hesabınıza kapora ya da araç bedelinin geçeceğini iddia ediyorlar.
4: Amaçsa güven kazanmak. Paranız güvende, cebinizden para çıkmayacak. Sadece bankadan gelen işlemi onaylayın gibi ifadelerle karşı taraf ikna edilmeye çalışılıyor.
5: Hesabına gelen bildirimin tamamıyla ödeme talebi olduğunu söyleyebiliriz. Ödeme talebi geldiğinde de karşı taraf satıcı kısmı onay verdiğinde satıcının hesabındaki bütün paranın karşı tarafa, yani alıcı dediğimiz dolandırıcı kısma bütün ödemelerin geçtiği, aktarıldığı, hesabının boşaltıldığı söz konusu.
4: İşte tehlike tam da bu noktada başlıyor. Vatandaş hesabına para geleceğini düşünerek bir ödeme talebini ya da bankacılık işlemini onaylarsa tam tersine hesabından para çıkması söz konusu olabiliyor.
6: Şöyle ilerliyor. Eskiden bu insanlar satıcı rolündeydi. Şimdi de alıcı rolüne geçtiler. Şöyle ilerletiyorlar sistemi. Çok ufak bir meblağlarla işi yürütmeye çalışıyorlar. Şöyle açıdan ilanlar üzerinden ulaşıyorlar. Sadece ruhsat sahibi üzerinden. İBAN bilgisi talep edip ödeme iste bölümünden direkt ödeme talep ediyorlar.
4: Özellikle internet üzerinden görülen bir ilan için aracı görmeden kapora gönderilmemesi önem taşıyor. Peki gerçek bir güvenli işlem nasıl yapılmalı?
7: Para ödeme mi, kendi hesaplarından para çekme mi olduğunu mutlaka kontrol etmeliler. Şüpheli bir durumla eğer şüphelenirlerse bankalarını, müşteri hizmetlerini arayıp detaylı bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.
5: Onay gelecek şeklinde bir sistem söz konusu değil. Zaten vatandaş eğer ki kaporanın hesabına gelip gelmediğini güncel bakiyesi ya da hesap hareketlerinden ulaşabilir. Herhangi bir hesabınıza para gelmesi için herhangi bir yere ya da bir bildirime onay vermeniz gerekmiyor.
1: Evet, gıda sahtekarları bir yolunu bulup sofralarımıza hile karıştırma derdinde. Tabii bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da sıkı takipte. Yeni taklit ve tahşiş listesinde halk sağlığını tehdit eden skandal detaylar ortaya çıktı. Mersin'de bir işletmede satılan kıymalarda tek tırnaklı hayvan etiyle sakatat tespit edildi. Sumakta ise yasaklı boya maddesi bulundu. Peki ya sofralarımıza koyacağımız ürünlerde neye dikkat etmek gerekiyor? İşte uzmanından uyarılar.

0: Bunu gözle anlamak çok zor. Kendi gözünüzle parçayı çektirin, bana şundan kıyma verir misiniz diye. Bu en doğru ve güvenilir yol.
1: Gıda sahtekarlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.
0: Tek tırnaklı hayvan eti katıyorsa kırmızının çok farklı tonlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla tek tırnaklı hayvan etinin rengi biraz daha koyudur, yağ daha koyu sarıdır gibi.
2: Gıda sahtekarlığının ileri bitmek bilmiyor. Özellikle de sucukta yapılan taklit ve taşişler vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi sucuğun içerisinde de katılan çok sayıda kanatlı hayvan parçalarıyla birlikte ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Ancak bu şekilde de halk sağlığıyla oynamış oluyorlar. İşte sucuk alacaklar da bu yüzden bilindik yerlerden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde kasap ve et entegre tesisleri mercek altına alındı. Yapılan laboratuvar testlerinin neticesinde tüketicilere satılan kıymaların içerisinde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı sakat at bulunduğu belirlendi. Mersin'deki denetimler kapsamında piyasaya sürülen sumakta ise gıdada kullanımı kesinlikle yasak olan boya maddeleri tespit edildi.
0: Ama mutlaka bir yerde bir tuhaflık fark edersiniz. Burada ürünü çektik. Renk bütünlüğü görüyorsunuz değil mi? Beyazda da kırmızı renkte de. Dolayısıyla burada aynı hayvanın aynı parçalarından çekilmiş bir kıyma olduğunu görüyorsunuz.
3: Öncelikle tazeliğine dikkat ediyoruz. Ve sağlıklı gıda kodeksine uygun olup olmadığına bakıyoruz.
1: Halk sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç elde eden firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı.
2: Gıda sahtekarları çeşitli hilelerle halk sağlığıyla oynamaya devam ediyorlar. Mersin'de bir işletme kıyma diye tek tırnaklı et sattı. İşte bu nedenle de bilindik yerlerden alışveriş yapmak ve açık eti gözünüzün göreceği şekilde kıyma çektirmek daha sağlıklı bir et almak açısından önemli.
4: Hijyene dikkat ederim. Lezzetine dikkat ederim. Yani buraya evimiz gibi, kendimiz gibi geliriz her zaman. Çok memnunuz. 30 senedir alışveriş yaparım.
2: Vatandaş eti nereden alsın, nasıl alsın?
5: Vatandaş eti bildiği yerden alacak. Hilenin olmadığı yerden, usta kasaptan sorup alacak. Gözüyle görecek, çektirecek, alacak.
0: Bence gözünüzün önünde çektirin. Çünkü hazır kıymanın satışı her zaman hileye daha açık. Dolayısıyla üzerine etiket bilgileri varsa sorun yok. Yani bir firmanın ambalajlı ürünüyse sorun yok. Ama bunun üzerine streç çekmiş birileri hazır kıyma satıyoruz. Ben sorarım, bu nedir yani, nerenin eti bu?
1: Safrandiya satılan üründe yabancı madde, zeytinyağında ise tohum yağı karıştırıldı ortaya çıktı. Süzme çiçek balığı adıyla satılan

0: üründe taklit tahşiş belirlendi.
1: Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Zeytin meyvesinin suyudur. Fakat orada maliyeti düşürmek adına içerisine tohum yağları, yani bitkisel karışım yağlar karıştırıyorlar. Safran çok hem kendi aroması, tadından dolayı hem sağlık faydalarından dolayı tercih edilir. Mısır püskülü parçalarını boyayarak koyuyorlar. Balda yapılan hilelerin devamı da geliyor sürekli, yani onda da bitmiyor. Balla hiç karşılaşmamış, arıyla hiç karşılaşmamış balların satıldığı kavanozlar piyasada satılabiliyor.
0: Kısacası gıda güvenliğini tehlikeye atanlara asla geçit yok.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez 13 milyon liralık para trafiği anlatıldı. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk kendisinden sosyal yardım ve kreş desteği adı altında para istendiği de 13 milyon lirayı iki ayrı teslimatta verdiğini söyledi.
3: "13 milyon lira. İş insanı Mehmet Faruk Baştürk'ün mahkemede anlattığı para miktarı. Baştürk kendisinden önce kreş yardımı desteği adı altında para istendiğini anlattı. Sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını itiraf etti. Ardından Süleyman Ati'ye yönlendirildiğini söyledi. Savcı 13 milyon lirayı kime teslim ettiniz diye sorunca Baştürk'ün cevabı Süleyman Atik oldu. Para tek seferde de verilmedi. Baştürk kendisine bir telefon numarası verildiğini, görüşmenin ardından adres belirlendiğini ve 13 milyon liranın iki ayrı seferde teslim edildiğini belirtti. İddianamede de paranın sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında talep edildiğini, miktarın 13 milyon liraya ulaştığı ve iki parça halinde verildiğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında mahkeme şimdi bu 13 milyon liralık para trafiğinin kimlere ve hangi amaçla ulaştığını değerlendiriyor.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
2: İBB yıktı, aradan tam 7 yıl geçti ama o cami hala yapılmadı efendim. İstanbul Avcılar'daki Hacı Tükenmez Camisi 2019 depreminin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Dönemin İBB Başkanı İmamoğlu da seçimden sonra yapılacak dedi. Seçim bitti, yıllar geçti, caminin etrafına proje görselleri asıldı ama inşaat başlamadı. Bölge halkı şimdi haliyle İBB'ye tepkili.
5: Hemen Avcılar'ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Tükenmez Cami'nin temelini de seçimden hemen sonra 2 hafta, 3 hafta sonra atacağız. Orada çok güzel bir Avcılar girişini yapacağız size.
6: 7 yıl önce burada bir cami vardı. Bugünse geriye sadece İBB'nin çevrelediği boş bir alan ve proje görselleri kaldı. Avcılar'da D100 Karayolu'nun hemen yanındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde minaresi hasar gördü. Karot örneklerinin ardından ağır hasarlı olduğu belirlendi. Belediye meclisinin kararıyla cami yıkıldı. Yıkım hızla gerçekleşti ancak caminin yeniden yapımında aynı hız görülmedi. Yıllar birbirini kovaladı. Caminin seçimden sonra yapılacağı söylendi. Ama o seçimin üzerinden çok uzun zaman geçti. Bugün takvimler 2026 yılını gösteriyor. Caminin yıkılmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Alanın çevresinde İBB'nin Hacı Ahmet Tükenmez Camii inşaatı yazıları da duruyor. Projenin nasıl görüneceğini anlatan maket fotoğraflarda. Ama ortada cami de yok, şantiyede. Kısacası başlamış hiçbir inşaat bulunmuyor.
7: Buradaki cami yapın. Yapın abi, ne diyeyim yani.
8: Vatandaş bekliyor
7: yani. Fıstıklı camimiz vardı. Tam E5'in yanında. Fıstıklı. Yapın abi.
6: Bölgede yaşayanların tepkisi de tam olarak bu. Yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasını bekliyorlar. Üstelik beklenti birkaç aylık da değil.
9: Yapılmadı ama herhalde belediye takip ediyor. Vallahi herhalde 5-6 yıl geçmiştir. Yani normalde herkes alışık yani olması gereken bir şey. Zannediyorum geri de tahsis etmişler. Bu şekilde de devam eder. Yapılır da herhalde zannediyorum aşırı sırası.
6: İBB camiyi yıktı, yeniden yapacağını açıkladı. Alanın etrafına inşaat yazıları asıldı. Dönemin başkanı İmamoğlu seçimden sonra dedi ama 7 yılın sonunda avcılar

0: İlçede maske takılırken vatandaşlar yeni parti yönetimindeki belediyeye tepki gösterdi.
1: Önceden koronavirüs salgınında takıyorlardı. Şimdi toz nedeniyle maskeyi hayatlarından çıkaramıyorlar.
2: Aynı korona dönemini yaşadık neredeyse. Kurt kışı geçirir ama bu tozu unutmaz diyorlar.
1: Amasya'nın Merzifon ilçesinde aylardır onarılamayan yollar vatandaşı isyan ettirdi.
3: Vatandaş çok mağdur ya, çok zor durumda. Ben 6 aydır çekiyoruz.
4: Çakırdan çukurdan ayağımız kırılacak atok.
1: Toz nedeniyle camlar açılamıyor, araçlarsa tozdan adeta renk değiştiriyor.
5: Evde ufak bebek çocuk var. Ne cam açabiliyorum ne kapı açabiliyorum. Ya adeta sanki işkence ediyor bize ya.
2: Maskelerimizi takalım. Bak görüyorsun toz bulutu her taraf.
3: Bütün mahalleler perişan. Sokaklar perişan. Kaldırımlar berbat.
1: İdiaya göre ilçe merkezi genelinde içme suyu şebekesi ve isale hatlarının yenilendiği projede boruların döşendiği alanlar toprakla kapatıldı. Ancak yeni parti yönetimindeki belediye aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapmadı.
5: Sayın Başkanım, lütfen rica ediyorum senden. Bu yolların hali nedir? Yaptığın yeri önce yap, ondan sonra kaz, ondan sonra asfaltını dök.
6: Bronşit, her türlü hastalık var. Tozdan geçirmiyor ya. Ya artık bir el uzatsınlar.
2: Havanın kuru olduğunda, rüzgarlı olduğunda dışarı çıkmayın. Çok büyük hava kirliliği var. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kendimize dikkat etmemiz lazım.
1: AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatı da sokağa çıkarak vatandaşların tozdan daha fazla etkilenmemesi için maske dağıttı.
2: 3000 tane maske dağıttık. Maskeyi biz ne için dağıttığımızı söylemeden kendileri söylüyor. Tozdan içimiz doldu. Maskeyi verin takalım diyorlar.
6: Endişemiz çok. Kış geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Vatandaşlar yeni parti yönetimindeki belediye yetkililerinin harekete geçerek görevlerini yapmalarını, yolların asfaltlanmasını ve bu çileden kurtulmayı bekliyor.
0: Kırıkkale'nin Yaşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yaşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden ikisi daha yakalandı ve yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Efendim, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır aylar önce aramızdan ayrıldı. Ancak sanatçı geride bıraktığı 100 milyonlarca liralık mirasıyla gündemde ki iddiaya göre sanatçı bu büyük mirasın tamamını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Ancak yeğenleri özellikle de Levent İnanır'ın bu duruma itirazı var. Üstelik ortaya yeni de iddialar atıldı. Detaylara bakalım.
7: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
8: Ardında bıraktığı 750 milyon liralık dev miras, bitmek bilmeyen tartışmalar, iddialar ve açıklamalar, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın mirası gündem olmaya devam ediyor. 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır'ın vasiyetinin okunması, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık tarihine ertelenmişti. Sanatçının tüm mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Dayımın irade sorunu var diyen yeğen Levent İnanır'dan yeni açıklamalar geldi. Daha önce Kadir İnanır'ın ağır tedavi sürecinde olduğunu ve ilaç kullandığını belirten Levent İnanır, vasiyetle ilgili iddialarını sürdürdü.
9: Tebligat ulaşmamış bazılarına. O yüzden haklı olarak Hakim Hanım 17 Aralık'a attı.
8: Levent İnanır vasiyetnamede yer alan şahitler ve tarihlerin de incelenmesi gerektiğini savundu.
10: O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü. Onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan 2015'te yaptığı vasiyeti

0: 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor.
1: Levent İnanır yaptığı açıklamada bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz dedi. Jülide kurala çağrıda bulundu.
0: Hastanede tartıştıklarını çok gördüm. Hasta bakıcılar da, doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken benim şahit olduğum, yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna gitmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap.
1: Büyük bir miras ve tartışmalar. Süreçte son sözü ise yargı söyleyecek.
2: Seni almadan gitmem.
3: Ne olur git.
2: Yarın geleceksin kaleye.
3: Geleceğim. Git.
2: Seni seviyorum al yazmalım.
4: Türk Dil Kurumu'nun 94. Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Türkçenin korunması ve geleceğe taşınmasına ilişkin mesajlar verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital dünyanın Türkçe üzerindeki etkisine dikkati çekerken, Türk dünyasında ortak dil ve alfabe çalışmalarının önemini de vurguladı.
5: Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
6: Dijital çağda Türkçenin önemine değindi, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yabancı kavramların kontrolsüz kullanımına ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklara dikkat çekti.
5: Türkçe bizim için yalnızca bir lisan değil. Binlerce yıllık tarihimizin, medeniyetimizin ve ortak değerlerimizin taşıyıcısıdır.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 94. Dil Bayramı'nda konuştu. Orhun abidelerinden Balkanlara uzanan dil ve kültür mirası için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ersoy, Türk dünyasında ortak dil vurgusu da yaptı. Ortak Türk alfabesi konusunda sağlanan mutabakatı, ortak dil ve ortak gelecek idealinin somut adımlarından biri olarak niteledi.
5: Orhun abidelerimizin de Balkanlardaki medreselere kadar dil mirasımızı ihya ediyoruz. Eğitimde, dijital içeriklerde, kamu diplomasisinde Türkçenin ağırlığını ve prestijini en üst seviyelere taşıdık. Ortak Türk alfabesi konusunda sağlanan mutabakat ise ortak dil ve ortak gelecek idealimizin en somut ve anlamlı adımlarından biri olmuştur.
6: Bakan Ersoy'dan Türkçe'ye sahip çıkma çağrısı da geldi.
5: Kendi kavramlarını üretemeyenler başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Bu nedenle ailelerimizden okullarımıza, medyamızdan kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.
4: Mardin'de işaret dili eğitimi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında da Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İşaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personel Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi.
7: Birden çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden.
1: Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söylediler.
7: Uyur gibi yaş geldi.
1: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla hayata geçirilen işaret dili eğitimi projesi büyüyor. Bu kapsamda 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İşaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personel Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi. Mardin'e özgü ezgilerin işaret diliyle hayat bulduğu çalışmada işitme engelli bireylerle iletişimin önemine dikkat çekildi. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen projeyle kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran işitme engelli bireylerle iletişim

0: iletişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Evet, bu haberle Moderatör Gece'nin sonuna geldik. Yeni bir günde yeni gelişmelerle yeniden buluşmak dileğiyle, sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle. İyi geceler.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeli. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlemeleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te 24'te.
2: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi, hayırlı cumalar.
1: Günaydın, hayırlı cumalar, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın Devaniye?
1: Hamdolsun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sabah trafik bugün idare ettik. 1 saat 15 dakika geçmediği için mutlu geldim.
0: Havada tam istediğin havada gibi, tam şurup gibi, gibi maşallah.
1: Biraz güneş çıktı gene, karanlık daha iyiydi ama tabii Rabbim bil yani. Elhamdülillah, ala küllü hal. Her türlü.
0: Her hale şükür. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri temaslarını tamamladı. Dün akşam saatlerinde yurda döndü. Ve bu zirveyi takip eden meslektaşlarımız da Türk evinde bir söyleşi gerçekleştirdiler. Hı hı. Orada hem gündemi değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı hem de meslektaşlarımızın sorularını cevapladı. Bugün gazetelerin kahir ekseriyetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevapların manşet olduğunu görüyoruz. Birinciyi de önceleyen de hemen hemen bütün gazetelerde bu fon soruşturmasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Hesabı sorulacak diyor özetle Sayın Cumhurbaşkanı. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Gerekli önlemleri alıp bundan sonra benzeri sorunların yaşanmaması için yapısal tedbirler, adımlar da atılacak diyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını sana soracağım ama bir de son durumu arz edeyim. Hem seyircilerimiz hem dinleyicilerimiz bu soruşturmadaki son durum hakkında bir bilgi sahibi yapmış olalım. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi abi. Hı hı.

0: 75 milyarlık bir servete tedbir konduğundan bahsediliyor açıklamalarda. İşte nedir? Tera yatırım ve neydi diğeri? Bir yatırım firması daha vardı. Neyse, o yatırım firmasının yönetim kurulu başkanlarına ait Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ve Serdar Turlan'a ait 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç, nakit varlıklar karşılığında el koyma kararı alındığı açıklandı. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon olan lüks araçlar 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam 26.280 liraya satış bedeliyle devredildiği tespit edilmişti. Yani arka kapıdan dolananların tamamının eline ayağına dolandığı gibi görünüyor bu meseleler.
1: Bir dün de aşağı bu meyanda biz gene aynı sohbet oldu. Yani bu fonla ilgili ne olacak, fon soruşturması falan diye. Ben de hala anlamaya çalışıyorum. Yani ben de burada bu konuda hakikaten muzdaribim yani. Kaç gündür, bir haftadır şunu anlamaya çalışıyorum. Ne olmuyor da itiraz ediyorlar. Mesela bir yazı göndermiştim. Yazının altında falan doluşmuşlar. Yani bir kanaldan, tek bir merkezden ipleri salınıyor bunların. İpini bırakıyor adam. Tut tut diyorsun. Koşuyor. Ağzı salya falan filan böyle. Hangi cins bilmiyorum. Saldırgan bir cins herhalde. Ve aynı anda fonu konuşsana lan falan filan. Ya hepinize buradan seslenmiş
0: olayım. Sana bir şey söyleyeyim.
1: Anlamıyorum ben yani.
0: Bak.
1: Bu salakları tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben
0: söyle. Abi kesin eminim ama ispatlayamam diye bir söz var ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlılık açıklamasından sonra hepsi birden ya fonda neymiş boş ver ya kaptan diyecekler, tamam mı? Çünkü onların oradaki muradı işte fondur. İşte bu hani yolsuzluk yapan aşağılık alçaklardır, tamam, bilmem nedir falan biliyorum, değil. Tabii onların ki derdi orada Erdoğan'ı dövmek ya.
1: Ya onu tabii ki biliyorum. Benim biraz sorumun içerisinde, serzenişim içerisinde bir tecahül arif sanatı icra ediyoruz orada tabii. Yani biliyoruz da söylüyoruz ama şu var. Şimdi adamlar bunu hatta sadece bana değil, yani programa da sana da hepimize böyle. Adam vay fonu konuşmuyor. Vay. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Ya ben ne konuşmuyorum? Niye atlıyorum acaba diye. Detayı ya arkadaş siz bak, ben şimdi Birleşmiş Milletler konusunda Erdoğan bir konuşma yaptı. İşte efendim nedir o bölgesel, işte bizim stratejimiz Mekke Anlaşması. Detaylarını ben bilmiyorum. Pek madde madde İngilizce Arapçasından Türkçesinde okumadım. Altıncı madde şöyle bir şey yok mu? Mesela biz oraya füze kalkanı koyduk. Bunu tartışmayacağım ben tabii. Salak salak konuşmayın.
0: Uzmanı bilmiyorum. Değilim sonuçta.
1: Ya uzmanı da değilim. Yani. Bir de benim işim değil bu yani. Bir de program da bu değil. Benim yazım da böyle bir yazı yok. Ya benim gördünüz mü şimdiye kadar kim ne kadar yapmış galiba? Al sana bunu yazdım. Şu soruşturma mahkeme notları. Araştırmacı gazeteci olarak verildi. Ne belge var ne dedi, hiçbir şey yok. Piyasa neyi konuşuyor şu anda? Bunu mu konuşuyor? Mesela şöyle. 24 ay sonunda Özgür Özel CHP'nin içine etti mi? Etti. Ben etti diyen dedi. Bu kadar. Nasıl etti? Bakın nasıl ettiğini. Ben bilmiyorum. Beni ilgilenen ben etti diyenim. Nasıl etti abi? Lan etti tabii. Parça parça etti işte. Ne kadar da havlasanız da parça parça etti bunu. AKP mutlak yaptı, seçimden hakkı ödedi. Ulan aptal aptal konuşuyoruz. Ya ben mi yaptım yani ya? Pavyona ben mi gittim? Pavyonda ben mi pazarlık yaptım? Yani birbirinizi silkeliyorsunuz. Sonra bunu kim yaptı lan diye bağırıyor. Ulan sen ben değil. Yani iki tane çıkmış paçoz. Tamam mı? İki tane hılkat garibesi pehlivan gibi güreşiyormuş gibi yapıyor. 47 yıl sonra ilk defa yerel seçimlerde birinci parti olduk. Gümbür gümbür geliyoruz. Hadi gel dedik. Bir şey demiyorum. Geliyorsan gel yani. Adamı bir bakın gümbür derken hop oğlu sırtına atlıyor. Kurbağalar var ya. Bilir misin kurbağalar çiftleşir?
0: Nereden bileyim abi ben?
1: Bir daha belgesellerde tamam, görmen lazım. Bu kurbağa gibi hop hop hop hop hop yaptı. Abi kim nerede altta üst bir göremiyorum. Bir toz duman. Bacaklar kollar fırladı. Bir baktık Atatürk'ün partisi mübarek değilmiş.
0: Ha tabii. Bıraktılar, terk ettiler yani.
1: Tabii. Kurucu diye bir şey yokmuş.
0: Yokmuş. Lan kutsal niye, bir koltuk lan da değilmiş.
1: Niye bana sövdün yarım yüzyıl boyunca?
0: Ha.
1: Koltuk, niye sövdün lan
0: bu? Madem, bu koltuk Atatürk'ün koltuğu diye sövdüler.
1: Paçavraymış canım. CHP dediğin herhangi bir tane butlancı gelirmiş bunun başına. Ele geçirebilirmiş. Ha. Mübarek falan değilmiş yani.
0: Evet.
1: Haşa Tanrı Kozmoz'dan bir kurtarıcı göndermiyormuş. Anladın mı? Her parti gibiymiş yani. Peki. Bak şimdi böyle ama.
0: Adam haklı.
1: Abi ne çalan, yapayım? Bak çalan sen. İtirafçı sen. Meşe sen. Kayın sen.
0: Şikayet eden de
1: şikayetten
0: sen.
1: Şikayetten sen. Bölen sen. Onu parçalayan sen. Mansur'a ben mi dedim? Ha, ben dedim doğru aslında. Karnına konuşma ya. Bir karar ver ya. Millet bilsin bari. Bizde herkes havlu. Şimdi bu dünden beri fon. Fon fon fon. Konuşamıyorsun da. Yani. Ulan manyak bende fon bon yok. Aptal aptal konuşmayın. Yani konuşturmayın beni aynı zamanda. Ben davalarım sebebiyle özellikle yaklaşık yılda bir defa kapalı zarf içerisinde mal beyanında bulunuyorum lan. Dingil. Öyle değil mi ya? Bu, bir şey yok orada. Bak aç, açsan kafayı yersin yani. Onun yazan var ya orada oturup da hemen burada küçük bir esnafım diye var. Benden o kat daha iyidir ha. Yok lan bende bir şey. O rahat at. O yüzden konuşuyorum.
0: İşte bu.
1: Ya, lütfen yapmayayım. İki, fondan anlamam. Üç, hayatım boyunca bir daha söylüyorum. Yurt dışına gittiğin zaman oradaki harcama olsun diye bir tane içinde iki harf, iki rakamı geçmeyen bir dolar hesabı var. Ben dolar mevduat hesabım yok. Duruşumdan da bak. Lan bana fon diyor sana. Lan dolarım yok. Dolar kullanmıyorum. Geldi bana. Kaybediyorsun abi. Sen hep ölene kadar da kullanmayacağım arkadaş. Ya kaybediyorsun bana ne? Üç. Abicim yani bunu biz dün, bunu bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına önce biz dün söylemedik mi? Ondan önceki gün söylemedik mi? Söylüyorum lan dinleyin bari. Bari bir şey yazıyorsun dinle altını dinle. Böyle havlamanın manası yok. Soyu belli olmayan tipler çıkmışlar ortaya. Sen gir. Seni ya ama bak seçim gelsin yargılayacağız. Ulan yargılamazsan şerefsizsin. Manyak ne korkacağım ben senden ya.
0: Ekşi yemedik ki midemiz ağrısın.
1: Yargılayacak bir de şu var yani. Tam da. Bak bir seçim olsun da hepinizi göreceğim. Orada bir çaycılık yaparsın. Ne kadar güzel çaycılık yapmak güzel bir şey. Manyak sen kimi neyle tehdit ediyorsun salak mısınız? Oğlum bak CHP geri zekalısınız ya. Özeli de ekibi. Çok aptalsınız ekip. Aptalsınız. Şunları bize itleri musallat ediyorsunuz. Ya, anlamıyoruz sanki. Bak öğrendik ki bir yerden vermişler olduğunu. Ben çünkü dün yazınca acıdı canda. Tek tek koydum buraya. İstanbul elden gitmiş. 17'den almış. 27'ye fırlamış. Ben demedim ki zorla ya. Ben kimdi o kadın ismi? Üsküdar'da twerk yaptı ben demedim. Üsküdar gibi mübarek bir yer twerk yaptırılmaz.
0: Ramazan günü.
1: Ben o değildi. Bisikletçiler gelmişti. Ben oradan o ilan koydum lan Ramazan'da. Akşam gel popo salla. Ya Ramazan dedi bu. Teravih değil ha. Dedim tıyneti bu. Cibiliyeti bu. Abi bak CHP olabilirsin. Ol. Hobi olarak olmaya devam et. Problem değil ama adamların aslı, cinsi, seri bu. Başka bir şey yok.
0: Az önce söylediğimi tekrar edeyim. Konuyu geçeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada kararlılık vurgusu yaptı ya an itibariyle.
1: Kaç gündür yapıyorsun
0: o, bugün? O bahsettiğin sosyal medyadaki tasmanıların tamamı şimdi çark edecek başka bir mesele bulmaya çalışacaklar. Kaptan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada net duruşu onların arzu ettiği hedefe onları ulaştırmayacak hocam, yani.
1: Ömer Bey kabul ediyorum da lütfen Allah bakın kendimi ayırayım biraz. Hazır burada bir fırsatım varken bir ekrandan konuşuyorum bir imkanım
0: verin,
1: varken.
0: Verin bunları
1: Allah rızası için şunu yap. Abi herkese bulaşın bana bulaşmayın. Bakın bu konuda bana bulaşmayın. Para, fon, hayatım boyunca bir vallahi billahi bir nokta gram fon oynamadım. Hayatım boyunca para menfaati olduğu zaman hiçbir insana bir ortaklara oturmadım.
0: Evet.
1: Hesabım da bu, hayatım da bu. Ve ben şu ifadeyi kullanan bir insanım. Her zaman söylüyorum. Babam hani akrabalarıma şey olmasa söylüyorum. Babamın oğlu olsa öz kardeşim olsun. Öz.
0: Hı.
1: Öz kardeşime torpil mekanizması işletmeye çalışmadım. Artı öz kardeşim de olsa. Eğer bir kişi mesela bir örnek vereyim diye söylüyorum.
0: Tamam.
1: Bir siyasetçi. Bu bir duruş meselesi. Mesela siyasetçi bir öz kardeşim var. Hafazan Allah yani. Tamam mı? Ama benim ülkemi başka bir ülke eğer mütemadiyen şikayet ediyorsa öz kardeşim de olsa tanımam.
0: Babamın oğlu oldu.
1: Şerefsizdir o. Hatta çok özür dilerim. Şu hareketi biliyorsun. Biz beraber çalıştık. Şedde değil mi? İki diyorsun. Şerefsizdir. Bitti. Babamın oğlu olsa. Bu kadar böyle bir adam mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Fonun hesabı sorulacak. Yani Erdoğan diyorum ya bunu şöyle anlamak yanlış değil mi yani? Bunu niye böyle buradan ulan bütün İstanbul'u soyup sona çevirmişler. Tamam mı? Her türlü pislik, kepazelik akıyor. Mesajlarla kız çocuklarını taciz etmişler. O ona, bu buna, o ona atlamış, zıplamış bilmem ne yapmış. Tanju oradan özür dilemiş. Muhittin oradan ipe dizmiş. O oradan zıplamış. Baklavadan paralar çıkmış. Hiçbir şey yok.
0: Hı.
1: Fonda kim neyi götürdü? Lan ya yapmayın Allah'ın sözü. Bir zerre kadar vicdan yok mu lan siz? Edepsiz, ahlaksızlar. Yani fonun hesabı tabii sorulacak tabii diyor. Erdoğan şimdiye kadar görüp ortaya çıkmış, ayyuka çıkmış bir

0: haksızlık bir şey varsa bilemediğini bilemez adam tabii. Nereden bilsin ya? Yani 25 yıl boyunca hiç hata yapılmadı. Türkiye'nin herhangi bir yok abi böyle bir iddia yok. Kutsal bir parti diye bir şey yok.
1: Yok.
0: Haşa Tanrı yazar diye bir şey olmadı. Tanrı siyasetçi de yok. Haşasım. Bu adamın kıymetini nedir, niçin bilin diyoruz? Adam bütün bunlarla kavga ede ede devire devire buraya kadar bu işi getirdi mi? Bir dünya devleti haline getirdi mi?
1: Evet.
0: Bağımsızlık kazandırdı mı? Egemen yaptı
1: Evet.
0: mı? Hadi
1: Evet.
0: geçenlerde konuştuğumuz gibi detayları siz yapın kardeşim artık. Ben anlamıyorum fonla. Şaka yapmıyorum. Ve enteresan bir şey. Benim o bende bir disleksi gibi bir şey var küçükten beri. Bazı şey almayınca almıyor kafam. Kitleniyorum orada. Fon, mon, para, matematik alamıyor kafam. Beynim almıyor abi. 7 kere 9 hala kaç bilmiyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Biliyorsun beni. Ben de hastayım ben. E peki abi beni niye sokuyorsunuz fon işine ya?
1: Tamam, girme abi, tamam.
0: Bak Erdoğan
1: Zaten bu
0: burada ben
1: saatten
0: bakın bir
1: sonra...
0: şey söyleyeceğim. Ben buna sesleniyorum. Bir tecrübem bakın şundan bana inanın bu konuda. Erdoğan eğer diyorsa ki hesabı sorulacak Allah'ın izniyle sorar. Bırakın her konuşmayı tartışmayı. Kim içeride dışarıda fark etmez. Hesabı sorulacak. Kim para kay ben adamlara da kızmıyorum. Bir şey de demiyorum. Peki kendi aramızda küçük ufak devre kısa kapalı devre toplantılarda rahat rahat konuşup atıp tutabilirim bazı konularda. Hangi konuda? Para konusunda. Neden? Uyarmak amacıyla. Ben fonda oynamam. Benim hisse de almam. Ama ortada mağdur insanlar varmış. Onların da söylüyorum. Bir de her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu borsa nedir diye. Benim inancım o. Ben böyle düşünüyorum. Bu ülkede zina da serbesttir yani. Bu bir şey demiyorum. Benim gözümde bu doğru bir şey değildir. Ve bir İstanbul delikanlısı olarak söylüyorum. Delikanlıydık vakti zamanında.
1: Hala öylesin. Soyadın genç bir kere.
0: Biz bu işte en alt kademeden tamam mı o şey karga sekmez yokuşu değil. İstanbul'daki yokuşlarda öğrendik, gördük. Sıra servilerde de gördük. Tarla başında da yaşadık, gördük. Her zaman kasa kazanır, kasa. Hap yap para kap diye bir şey olmaz. Yatırıcı
1: Aynen öyle.
0: olacaksın.
1: Yani
0: Yani sen bunu
1: neyse,
0: yatırdın, bunu
1: neyse,
0: aldın.
1: neyse. Şimdi netice
0: Kasa
1: işin
0: derken ne
1: özü.
0: biliyor musun kasa derken? Yani haklı haksız kazanç diye bilmem diye bir şey yoktur. Fonlarda devlet bu resmi bir şeydir.
1: Tezgahı kuran
0: Yani
1: kazanır diyorsun
0: ama
1: yani.
0: kim o tez... Ya yani şöyle para zaten devlet hazinesi vardır. Değil mi? Hazineyi biz ortak kullanırız. Ama yani çaba göstermeden şu kadar oynayayım da bu kadar kağıttan bu kadar para kazanayım işi budur. Hani bu sonuçta bununla ilgili söylemiyorum ha. Yani borsa bu bir şeydir. Kumardır bir yerde. Burada bu sefer
1: Orada bir soru işareti
0: ha.
1: koyacağım. Tamam. Yani
0: Yani bence kumardır yani. Ama bu da
1: ilahiyat
0: buradaki olay farklı. Burada
1: meselesi.
0: bazı adamla bak servete bak. Bak haber abi biz akşam haberimize bakar mısın? Haberimiz bu. Adam niye konuşamıyorsun? Allah haber ben yazıyorum ben bu gazete yazıyorum ben. Bak Türkiye'nin en eski
1: Aynen öyle.
0: gazetesi. Arapça akşam yazıp da Osmanlıca yani Osmanlı dili alfabesiyle Arap alfabesi yani. Bu ve biz bak 2,7 milyarlık servete tedbir fon hesabı sorulacak.
1: Tamam.
0: Abi bak
1: Neticede
0: sabaha
1: bak
0: kadar küfretmişler bana ya.
1: tekrar
0: İade
1: söylüyorum.
0: ediyorum hepinize o katıyla.
1: Misliyle iade ettik o
0: Defol filinden.
1: küfürleri. An itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığını görünce o küfürler içlerine kaçacak. Onu da kenara koyduk. Devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde devletin ilgili birimleri süreci dikkatle takip ediyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz var. Terör endüstrisinin paydaşları terörün kapanmasını tabii ki istemiyor ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz diyor. Terörsüz Türkiye
0: Evet.
1: en mühim, en önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıllık devlet yönetimindeki sayısız eseri ve hizmeti arasında en büyük eserim olarak nitelendirdiği iş. Bu noktadaki çatlaklıkları da görüyoruz ve biz o çatlaklardan sızmayacağız, tuzağa düşmeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet inşallah zor bir süreç. Neden? Çünkü valla kolay değil işte bak fon bak uğraştığım şey var. Bir saat neyle uğraştık? İşte fon mudur bilmem ne falan kim götürdü? Ya götüren her kimse hesabı sorulacak diyor. Şimdi bunu gazeteci bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyor. Bu derdimiz var diyor. Ona cevap veriyor. Ya terörist Türkiye sürecinde yaşanan şeylere bakar mısın? Yani? Biz terörist Türkiye şeyine girdik ve büyük bir bu ülkenin geleceği bu ülkenin bizimden sonraki nesillerin de geleceğini ilgilendiren çok kritik bir milat yani. Ve bu dönemde hala Avrupa Birliği, Rusya bize girer mi girmez mi? Orta Doğu'da yaşananları görüyorsun. Bak bizim Genelkurmay Başkanımız şu an Riyad yolunda.
1: Evet.
0: Neden?
1: Mekke
0: Mekke
1: Anlaşması.
0: Anlaşması çerçevesinde. İnşallah dünkü de duymuştur bizim Suudi Arabistan'daki dostlarımız, kardeşlerimiz. Yani ihtiyaç varsa geliriz, varız abi. Biz ispatlamaya hazırız ya. Biz aynı anda fonlarla, hırsızlarla da mücadele ederiz, foncularla. Aynı anda savaşırız da. Biz aynı anda aylar önce bir ülkenin yaşayabileceği en büyük travma yaşamış, askeriyesi içerisinde sızmış olan pislikleri temizlemiş, ilk birkaç ay ne kadarsa temizleyebildi ki ondan sonra binlercesi daha gitti.
1: Evet.
0: Arkasından uluslararası bütün dünyayı ayağa kaldıran bir operasyonla, sınır ötesi operasyonla bu ABD beslemelerini, şerefsizleri gömdük.
1: 2016 yılındaki Fırat Kalkanı
0: ABD beslemelerinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Burada ayırt etmedik yalnız. Hangi ABD? Şu ABD galiba şu ABD iyi değil. Kim ABD beslemesi? Merkez aynı merkez. Her aynen zamanki öyle gibi. PKK'lısı, YPG'lisi, bilmem neresi, şusu, busu, şu bu, DH'lısı olmak üzere. Bir garnizon devlet kurma heveslerine kursağında bıraktık.
1: Az doğru önce mu? Mekke Anlaşması dedin.
0: Bu çok kıymetli çünkü sekreteryası kuruldu. Dün haberini verdik.
1: Evet.
0: Ardından Husilerle ilgili de gelişmeler var bu arada. Hı. Husiler de farklı bir dile evrilmeye başladı. Haberini aldığımıza göre. Böyle açıklamalar yapmışlar. Önce çünkü bir yasa biliyorsun, kavgayı, gürültüyü sever. Rating sever insanlar biliyorsun değil mi? Aynen. Kafa göz dalmayı severler. Ama Husilerden de farklı bir söylem var şu anda. Benim en azından Orta Doğu'daki haberlerden topladığım kadarıyla. Onlar da ya diyor Türkiye diyor hani dalmasın. Yani o meyanda. Özellikle anladım. Türkiye diyor hani bizi uzlaştırsın da diyor aynı zamanda Suudi Arabistan'la. Hocam bunu ben buradan daha önce ifade ettim. Böyle çok böyle çala kalem şey yazmadık. Yani hatta kılıcı sallamıyorum yani şey gibi. Yemenlilerle bunun Husi bir kısmı da olabilir. Suud'dan kökleri aynıdır. Aynı kişilerden bahsediyoruz yani. Ve aynı zamanda sermayeden bahsediyoruz. Oradaki Husilerin birçok aynı sülale ve aynı kabileden gelen birçok kişi Arabistan'da büyük tüccardır yani dev. Yani büyük derken banka sahibi falan yani. Bankaların sahibi olanlardan bahsediyorum. Hadramiler de böyledir. Husiler de böyledir. O yüzden bu çok farklı bir denge var orada. Ama biz gördüğümüze göre hareket ederiz değil mi? Hani ya burada ya seeing is believing, görmek inanmaktır. Ne var orada? Husi mi oraya giriyor? Biz Babil Mendebe kapatma niyetimiz yok. Böyle bir şeyimiz yok demeye başladılar o taraftan. Ama şöyle bir şey yani Mekke Anlaşması tarihi bir anlaşmadır. Çok basit gibi görünüyor değil mi? Tak tak 2 dakikada olur. Yani, ama bunun bir alt çalışması vardı. Bir altyapısı hazırlandı bunun. Yeni bir şey değil aslında bu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bahsettiğin o Husiler meselesiyle ilgili soruya.
0: Ne diyor?
1: Türkiye tuzağa düşmez diyor.
0: Düşmez.
1: Bak bazı sınamalarla karşılaşmamız sürpriz değil. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyeceğiz. Tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz diyor.
0: Çok ilginç ama değil mi bak Husiler de
1: tabii yani gel mi yapıyor?
0: Türkiye düşmanlığımız yok. Bizi keşke Arabistan'la aramızı bir bulaydı da iyiydi olan benim bu ifadem Husilerin resmi açıklamalarına dayanıyor.
1: Bravo.
0: Sallamıyorum.
1: Ama yani ortamı karıştırma tabii gayretinde olan bu kimya derslerinde hatırlarsan katalizör diye bir şey vardı. Bu tepkimeyi hızlandıran bir
0: kimyacı olan
1: madde.
0: Sensin.
1: Hiç alakası
0: benim
1: yok.
0: En çok sevdiğim kelime şu.
1: En bilmem.
0: Sodyum permanganat, mangal gibi yürek var.
1: Bravo. Arada bu katalizör vazifesi yapıp o kimyasal denklemi hızlandırma gayretinde olan İsrail'in başını çektiği şer odakları olduğunu da biliyoruz. Hal böyle olunca Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın tuzağa düşmeyiz, biz dünkü devlet değiliz açıklaması bu minvalde de kıymetli. Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanımız
0: Arabistan
1: bu sabah
0: gidiyor, değil mi?
1: Arabistan'a hareket etti. Çünkü Mekke İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları toplantısına iştirak edecek. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı mesela Mekke İttifakı başlığı altında bir cümle daha kullandı Hikmet abi. O da kıymetli. Diyor ki ya şunu da diyor hatırlatayım hani biz o dün kurulmuş bir devlet değiliz, tecrübeli bir devletiz. Ama mesela biz Yunanistan'ın da düşmanı değiliz ha diyor.
0: Bundan da çok küfürüydü.
1: Komşusuyuz diyor biz.
0: Geçenlerde bir tanesi ya ben kaç yıldır günün manşetini izliyorum. Sen burada bunu söyledin. Sen caciki dedin. Zeybekiko dedin falan filan diye birisi sallamış bana. Bak arkadaşlar yani niye şunu anlamıyorsunuz? Ya abdestinden şüphesi olmayan bir insan. Diyorsun ya 10 senedir seyrediyorum diye. Ya şüphe etmiyor arkadaş. Sapıtmadım yani. Kafam aklım yerinde elhamdülillah. Başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bazen Bazen belki ben hatalıyım, bilemiyorum.

0: abartıyor olabilirim. Yani şöyle, bu metafor ya da ironik konuşmalar abartılınca öyle olduğu falan zannediyor olabilir. Atlayın onları. Bak Erdoğan diyor, ne diyor? Düşmanım değil, komşum.
1: Komşum
0: Bu ne
1: diyor.
0: demek biliyor musun? Bak aklı selim bu. Bak Erdoğan diyor, yok yok güzelleme diye arkadaşlar. Saçma sapan. Ben bunu geçen hafta yani hiçbir şey ortada yokken de hani gidiyor ya dedim senin Siyonistler senin neyin olur ya? Yani koskoca yani bilim, sanat, felsefe, Aristo, Platon'un olduğu yerden bu çıkar mı lan? Hiç mi aranızda bilim sanatçı yok yani? Diye espri yaptım orada ben. Bu neye matuf bu? Yani doğru ya, hakikaten bir yani o kültür alanı, o dünya, anlam dünyası sana ait bir şey yani. Ben de sonradan gelmişim buraya. Biz komşuyuz. Bırak geçmişte Makedonya'da bilmem ne olmuş, Büyük İskender şunu. Değil. Mesele şu. Günümüzde neyiz biz abi? Komşuyuz. Kaç yüzyıl beraber yaşadık, bu kadar yaşadık. Bizim bakış açımız bu. Bak aklı selim olan bir lider ki dünyayı meydan okuyor. Ötüsöt yapan bir adamdır yani, korkmaz. Ama çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki biz diyor komşuyuz ya. Yani değil mi, alıp satılmaz bir şey bu. Komşusun abi, bitti. Toprak bu, hani ev olsa değiştirirsin. Komşusun, topraktan komşusun. Benle iyi ol, sen de ben iyi olayım. Kültürel çekişmemiz tatlı olsun. Değil mi? Tatlı bir çat şey, yani geçenlerde oldu ya Yunanistan'da bir yerde, bir köyde, bilmem haberin var mı? Yağlı güreşleri yaptılar biliyorsun değil mi? Pelivaneki. Bir o kalmıştı. Tamam mı? Ona cacı ki macı ki biz bunları gülelim. Oradan bir tanesi yazmış gene, bak bu şey cevabı değil. Ya böyle diyor, ha şuna da karşı bak, bu da burada kızacaksınız. Buraya kadar çok güzel gittim, evrensel kucakladım. Şuraya karşıyım. Yani, tanıdıklarım da var ama olsun söyleyeceğim. Gitmeyin arkadaş yani. Göstel adılarına. Bu kadar tatile gitmeyin. Yapmayın. Yani Kalamata Zeytin'in, benim Yunanlı bir arkadaşım vardı Orta Doğu'da yaşarken. Birbirimize o konuda girerdik. Derdi ki bana, my friend, you want Greek tea? Şey, Greek coffee? Greek coffee dedi. İşte o Yunan kahvesi. Greek coffee diye bir şey yoktur. Türk kahve, Türk kahvesi vardı. Git dedim, bak orada ne yazıyor. Çık sokaklara, git Avrupa'ya, Turkish coffee. Kavga ederdik ama arkadaşımız yani. Aynı zamanda başka şeyler konuşuyoruz. Bu minvalde bu ilişkileri bırakmak, tutmak lazım. Ve bu bir gerçek. Dedik ama şu var. Lütfen abi hakikaten ya adaya gidiyorsun ya. Hani 10 euro daha ucuz, 5 euro daha bir hesapları yapmayın. Abartmayın bunları da. Tamam, bu sevgi kucaklamak başka bir şey. Çok kötü mü söyledim acaba bilmiyorum. Ama yani aynı zeytin burada var. Yani aradaki 4 kilometre yani 4200 metre var aramızda.
1: Orası daha
0: İklim aynı. Yapmayın ama.
1: peki.
0: Yani sen tamam, burada bizimkiler de adam olsunlar bu arada. Ha, eşek, siz de eşeklik yapmayın. Bizim tüccara söylüyorum. Ya atma, bak karşı adam sakıza gidiyor. Tamam, ne kadar işte 2 euro kahve atıyorum. Ne kadar itti? 100 lira değil mi?
1: Tamam.
0: Double espresso.
1: Tamam.
0: Kardeşim sen de burada bir 100 liraya sat en azından.
1: Doğru.
0: 350'ye, 350'ye satma.
1: Bu çağrısını
0: Ama öyle
1: Hikmet Bey'in.
0: şey hoşuma gitmiyor benim. Yani orada biraz fazla bir eski bir turizmci olarak tabii söylüyorum. Çünkü turizm geliri hocam bizi çok kurtaran şeyler bunlar. Yani kuyruk yapıyorsunuz ya, hoşuma gitmiyor. Ama arkadaşımız, dostumuz, komşumuz, Cumhurbaşkanı'na ben katılıyorum. O yüzden katillerle, efendim bu şeylerle, gaddar insanlarla bir araya gelmeyin yani. Siyonizmle senin ne işi olur Aristo'nun? Değil mi hocam? Olmaz.
1: Peki.
0: Uzak durun. Bak bize güvenin. Ben dedim bu Aşil, yani bu İngilizcesi
1: Kalkın.
0: Aşil Shield diye geçiyor ya.
1: Tamam.
0: Aşil kalkanı diye ortaya koydular. Onların Aşil işte oradan mülhem. Yani
1: Tamam.
0: Roma'dan Aşil tendonu, kalkanı. Bizimkilere bak, yemin ediyorum, ciddi söylüyorum bunu. 10 kat daha güçlü, kuvvetli kalkanlar var bizde. Bak, bir dene, vazgeçemezsin.
1: Bu çağrımızı da
0: Tabii,
1: komşuya
0: vazgeçemezsin,
1: yapmış
0: bir dene.
1: olalım. Hikmet abi, Netanyahu tecrit edildi.
0: Elhamdülillah. Daha beterini
1: Yani
0: görecek. Daha bu değil, bu yeni iyi günleri. Daha iyi günleri.
1: Siyonist
0: Fransa üzerinden de
1: katili,
0: geçemeyecek şerefsiz.
1: Siyonist katili
0: Tabii.
1: küresel tecrit Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Salı günü hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dün de Siyonist katil Netanyahu hitap etmek için kürsüye çıktı. Ama onun kürsüye çıkışıyla birlikte, arkadaşlarım şimdi görüntüyü de getirirler ekrana. Onun kürsüye çıkışıyla birlikte salon boşaldı. Elbette
0: Oh ne
1: ki
0: güzel toplu şehirler.
1: destekleyen, Siyonist

0: işleri vardı. Yani görmüyor muyuz Almanya'yı? Hı? Mersin görmüyor muyuz, Kipalı Mersin? Koşulsuz şartsız desteğini sürdüren, bagajı kalabalık olan o Hristiyan demokratı. Görüyoruz. Şimdi dolayısıyla halihazırdaki destekçiler de var idi. Fakat kahir ekseriyeti salonun boşaldı.
1: Ne güzel. Yani hak etti.
0: Ve boş salona konuştu katil.
1: Bu arada bir şey hatırlatalım. Doğru. Bu görüntüler tabii bunlar işte dünyanın bakış açısı bu. Yani BM'deki genel kurul toplantısındaki durum bu. Katil Netanyahu durumu da bu. Karşılığı da bu. Fakat bunun da ötesinde aynı anda New York sokaklarında da olan başka bir şey var. Protestolar devam etti. Sadece genel kurul değil. New York sokaklarında İsrail aleyhine gösteriler yapıldı. Böyle kesilmiş birkaç video falan filan gördüm. AI falan değil, yapay zeka değil gerçekten. Ve dünyanın bakışı da bu. Bu şimdi geldiğimiz noktayı görüyor musun? Hatta ben dün bunu paylaştım. Aklıma şey geldi. Dün de konuştuk ya, yani aklımıza geldi. Ya bundan tam 2 yıl olmuş abi. Tam bundan 2 yıl önce ABD'de şeyde neydi orası? ABD'de karıştırıyorum çünkü tam yanlış olmasın. Çünkü onlar da biliyorsun.
0: Temsilciler Meclisi var, Senato var.
1: Temsilciler Meclisi, Senato değil de şu. Kongrede.
0: He, kongre. Tamam.
1: ABD kongresindeki fotoğrafı bulup koydum.
0: Tamam.
1: Bilmem kaç defa alkışlanmış. Bir de arkasından bu fotoğrafı koydum. Yani bir mukayese. Bak 2 yıl önce Netanyahu böyle göğsünü gere gere katliamı yapıyor ya. Ne güzel de katliam yapıyorum ben. Nasıl bebekleri de öldürmeyi biliyorum ben diye geldi. Ve dünya tarihinin en utanç verici karıcısı. O kimse o karadiklerin. Allah onların hepsinin böyle büyük ağır bedeller ödediğini bu dünyada bize görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Orada alkışlayan kim varsa.
0: Amin.
1: Hangi şerefsiz tanımıyor. Nereden bileceğiz ABD kongresindeki adamları. Johnny'si, itisi bilmem ne var orada. Fakat oradan Ömer Bey 2 yıl içerisinde. Bak oradan adamı aldılar böyle koydu. ABD başkanı herhangi bir kongrede o kadar alkışlanmaz. Ben o kadar alkışlanan bir yerde görmedim. Bir tek şeyden bilirim. Esen AKM'de konserde gittiğimizde özellikle en son sahne kapı açıp bir daha ayağa kalk alkışlarsın. Tekrar sahneye geri çağırırsın. Selam ver diyorsun. Everansını yapar. Ve orada gördüm. Başka yerde görmedim ben böyle bir şeyi. 10 defa çağırırsın adamı. Tek ayakta alkışlarsın. Konseri. Bunlar bu katili alkışladılar şerefsizler.
0: Evet.
1: Ne oldu aynı yerde? Amerika'da yine. Herkes çıktı, boşalttı. Protesto edildi başta girizgahta. Adam New York Havalimanı'na ben değil, kendisi, kendi medyası ifade ediyor. Ben demiyorum, o diyor. Nereden bileyim ben? New Jersey'ye gidiyor, oradan karadan gidiyor. Hani buradan da yanlışlıkla bir rezil olmayalım, kepaze olmayalım. Zaten dünyanın birçok ülkesinde aranıyorum. Havayı kullanamıyorum. 2 yıl önce seni kucaklıyordu. Ne oldu? Ne oldu kucaklayanlar? Şimdi yine kucaklayacaklar da inersen bir kucaklayacaklar. Ayakta alkışlayanlar, ayakta bekliyorlar şu anda seni. Gel. Sabır söylüyorum bak. Yani böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Dedim ki nereden nereye ve inşallah Rabbim bize çok daha ağır bedel ödemiş halde oldu. Ve ben sana bak 2 yıl abi bak. 2 yıl sonra Siyonizmin ve şu anda dün hatta bak hocam şimdi reklamımızı yapalım. Kanalımızın da reklamını yapalım. O bizim çocuğumuz o. Bizim çocuklar.
0: Bin şükür.
1: Dün de aynı zamanda bak 24 TV'de konuşurken yorumcuların birçoğu bunu anlattı aslında. Yani buraya geldim. Ve ortak bir akıl çıktı tartışmalardan. Yahudi aleyhtarlığı var dünyanın her tarafında. Çok hoşuma gidiyor. Ve korkmadan konuştular bunları. Benden daha gençler belki de yok hayır efendim alakası yok. Bunlar bu aklın yolu bir. Yani yapmayın insan çocuğun cinsiyet tercihine hayatta karışmayın. Ya koca şerefsiz Twitter o zaman Twitter'dı ya şerefsiz diyorum. Bana tweetimi sildirtmek için ne baskı yaptı kaç yüz bin şey kaybetti. Neden biliyor musun bana şey atmış mesaj atmış. Sen bilmem LGBT bu homoseksüel sapıklar var ya. Bu sapıklar aleyhine bir şey söylemişsin galiba diye. Şikayet etmişler beni. Twitter yememiş içmemiş beni bulmuş Türkiye'den. Lan Happy Top'u 700 bin takipçim var benim. 100 milyonlarım yok. Bunu çabuk sil diyor bana parmağında. Böyle böyle böyle yapıyor. Elon Musk'a kadar. Musk'tan sonra değişti o taraf.
0: Evet.
1: Ya arkadaş yani bütün dünyaya bir şey dikte ettiriyor bunlar ya. Faşizm böyle bir şey zaten.

0: antisemitizm sen. Ne? Hani bir tane bir şey var, YouTuber var. İlk defa kaza yapan kadın şoför. İlk defa kaza yapıyor. Adam geliyor, açıyor. Nasıl? Haydi ilk kazan benim diyor. Konuyu alır mısın? Heh. Şimdi kim kime küfredecek? Tamam mı? Levi yok bende abi, ne diyeceğiz? Ne diyorsun sen diyor. En sonunda başa çıkamayacağız şöyle. Ne? Ne diyor? Ne oldu diyor. Ya diyor hanımefendi diyor. Işıkta diyor direkt diyor sinyal verdim ben diyor. Ne sinyal diyor? Düz gidecektin zaten diyor. Olsun. Ben gene sinyalimi verdim sağ diyor. Bir şey bulamayınca en sonunda şunu yapıyor. Tabii bir parodi bu. Cümle şu. Ne diyor? Ne efendi bir dakika diyor. Siz bana diyor yani kadın araba kullanmamalı mı dedin? Öyle bir şey demedim diyor. Hep diyor bu adam zor kaçıyor. Bağladı ya oraya. Ne? Ben kadının diye araba kadın aç. Ne? Falan filan. Hep lan diyor. Kovalıyor. Oh be rahatladım. Bu iyi ya. Ne uğradın? Levye bilmem ne. Şimdi buradaki hareket bu. Ne? Sen Yahudi düşmanlığı mı yapıyorsun? Benim kitabımda ne zaman söylerim arkadaş. Kusura bakma. Burayı kes böyle gırtlağımı. Bu ben bunun için yaşıyorum. Kitabımda yazıyor mu? Yahudileri anlatmıyor mu benim kitabımda? Hristiyanlardan Nasara, Yahudu, anladım. Yahudi. Yazıyor, orada yazıyor. Oraya Rabbim koymuş bu kavimleri. Onu bir de var bir. Oraya dokun. İki. Antisip. Ne? Sen Hitler'i mi beğendin? Hitler'in bir duruşu vardı arkadaş adamın ya. Beğendim değil. Adamın bağımsızlaşma ve dünya yıkımı. Tamam. Katliamcıdır, doğrudur, bilmem nedir ama şu açıdan desteklemiyorum. Yani katliamcı olması ve faşist olması değil. Ama adam bir duruş sergiledi. Adamın üzerindeki 1,5 milyon, 1,2 milyon Romanı ölmesine bir şey demediniz. Polonyalıya demediniz. Hı. 52 milyon insan öldü, bir şey demediniz. Şunlar adına tüm dünyanın Birleşmiş Milletler de bunun adına kurulmuştur. AB de bunun içine kurulmuştur. Bunun için antisemitizm ya. Yıllar boyunca sopayla geziyor adam. Dedim arkadaş bir saniye ya. Adam sen bunu fitne fücre hareketlerini tarih boyunca yaptın diyorum. Gene sopa kaldırıyor bana. Ya Ruslar dövmüş. Polonya dövmüş. İspanya'dan kovulmuşsun. Tarihinde Kur'an'ı olarak söylüyorum. Hem İsrailiyat'ta da var. Gittiğin her toplumda tard edilmişsin. Neden bir sor bakalım ya. Sor. Geldiği nokta en mükemmel halde medeniyet. Son yüzyıl. Nedir o? İşte İngiltere dedi. Batı medeniyeti. Dediğim bu. İşte bunlar. Para da bunların elinde. O yüzden bana bunu o kadının oradaki parayı da yaptığı gibi ne? Sen bana bilmem ne mi dedin? Diyorum lan işte. Bak bizim programda 24 TV'de tartışıldı bu. Evet dünyaya tarafında çünkü imaj bu artık. Bak kimse bakmıyor. Netanyahu bugün var yarın yok ya. Netanyahu kim?
1: Maalesef.
0: Kim Yahu? Netanyahu. Kim? Bugünkü bir aparat işkenceci, şerefsiz yarın toprakta. Ama bu dünyanın hafızası bir şey kazanıyor.
1: Bravo. Haberiniz olsun. Çünkü bunca katliama abi. Rağmen onu destekleyenlerin de artık bu katliama ortak olduğunu söylemeye başladı insanlar.
0: Bir de enteresan değil. Bir şey söylediler, çok enteresan. Bir şey ayırt etmeye çalışıyoruz ya, hani dikkatli duruyoruz. Ortodoks Yahudileri başka bir şeydir. Siyonizm başka bir şeydir. Hebede. Öde de hodur. Ya Netanyahu bu katliamdan sonra bile partisi ve kendi desteğinden bahsetmiyorum. İsrail'in genel madde tutumundan dolayı bunu destekleyen halk o oyu %90. Ayırmayın yani.
1: Orada bir soru işareti
0: yani kimse
1: var.
0: Kimse Netanyahu sen ne yapıyorsun diye sokağa çıkmıyor. 3-5 Ortodoks Yahudisi bunu ancak karşı koyuyor. O yüzden bana böyle antisemitizme falan gelmeyin.
1: Anlaşıldı.
0: Kaçmam, o adamı yaptım kaçmam yani. Öyle bir şey yok kızım. Çek arabanı git sağa doğru, kazayı yaptın. Hesabını öde. Kadın şoförmüş değilmiş, beni ilgilendirmiyor.
1: Anlaşıldı.
0: Bu arada kadınlar hakikaten bu konuda biraz şeyler.
1: Çok iyiler hiç.
0: Yani park etmesinler. Arabayı bıraksınlar.
1: Peki. Şimdi durduk yere bana cephe açma yayında.
0: Yok hocam ben pozitif peki. Negatif ayrışıyorum bazen de. Olabilir.
1: Peki.
0: Hiç dövüşü dövecekler.
1: Xi Jinping. Yap o espriyi.
0: Sünnisi nerede?
1: Xi Jinping ile Trump Washington'da buluştular efendim. Yine bugün gazetelere yansıyan tarihi buluşma. Abi 64 yıl sonra ilk kez bir Amerikan başkanı bir yabancı devlet adamını havaalanında karşılamış. Ya şimdi biz o Çin'i yok edeceğim, mahvedeceğim. Ya, vergilerle döveceğim. Ona da çok yapamaz. Oluyor falan diyordu da bir anda senin sarı saçlı mavi gözlü yine canım kardeşim gel bir sarılalım mı gelmiş. İşte
0: benim belki de dünya siyasetinden belki de farklı göze bak bilemiyorum ama mesela ben Trump'la, daha doğrusu ABD ile Çin'in çok önemli ortak olduğunu, yani vazgeçilmez ortağı Çin. Bak İran, ABD İran'ı vururken Çin ağzını açmadı. Normal şartlarda ne diye okursun sen bunu? Hadi ateistler bunu da açıklayın diyor ya, espri yapıyor. Hadi açıklayın çubuklu abiler ablalar. Çubuklu abiler, bak burada hoşuma gitti, haberini de aldım. Çubuklar biraz azaltılmış. Eski bir çubuklu pek anlatılmıyor. Olsun, mücadele devam.
1: Diren hikmet.
0: Evet, direniyor hocam.
1: Diren hikmet.
0: O çubuklar.
1: Kazanacaksın.
0: Yok ya, kaçtayım canım. Bazı çok şey var. Çubukla anlatılacak çok şey var da. Her şeyi çubuğa bağlamak lazım.
1: Peki.
0: Her şeyi çubuğa, bu da önemli bir şey oldu. Bağlamak lazım. Şimdi, nerede peki bu Çin? Bak insanlar, bu siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler uzmanları, değil mi?
1: Evet.
0: Diplomasi. Uluslararası ilişkiler, benim için kızım da, en büyük kızı da oraya başlayacak bu sene inşallah. Siyaset bilimi. Ve şunu anlatamıyorlar mesela. Çin ile İran arası iyi mi kötü mü? Rus ve Çin. Çin yani Çin ve Rusya'dan bahsediyoruz. Çin. O Soğuk Savaş döneminin doğu bloğu.
1: Müttefikleri evet.
0: Müttefikler.
1: Doğu bloğu.
0: İran. İşte bir hani 80'e kadar şey Amerikancı. Hı. Nükleer know-how veren de ABD.
1: Tamam.
0: 80 darbeden sonra.
1: Sonra Doğu blokuna
0: doğu
1: geçiyor. Hindistan'da mı
0: falan
1: Doğu blokunda?
0: Falan filan bir sürü.
1: Hindistan'da mı Doğu blokunda?
0: Yok, çok eskiden öyleydi. O ha. Şeyde Çin tuzundan şey ne o Çin ne tuz yürüyüşünden beri. Ha. Ama sonradan Hindistan'da ama başka bir şey oldu. Ayrı bir mevzu.
1: Tamam.
0: Şu anda öyle bir iddiası olan bir ülke değil Hindistan.
1: Anlaşıldı.
0: Daha yeni yeni ekmek görmeye başladılar. Yani inekten kurtulup ekmeğe doğru dönüyorlar. Ama Çin bir dünya devi. Yani ABD'nin kafa yani ABD'nin karşı koyabileceği bir ülke değil artık. Geçti o. En büyük hatayı ben öyle tahlil etmiştim. Yurt dışındaydım. Dünya Ticaret Örgütü hani globalleşme ayağı altında kendi topuna sıktı yani. ABD topuna sıktı. Hani Aşil diyor ya. Aşil'i sıktı. Dünya Ticaret Örgütü Çin'in kotalarını kaldırdı. Çin'i tutamadı. Bitti. Yani bir Kamboçya, dünya markaları Kamboçya'da yapılıyordu. Birçok tekstil ürünü, ayakkabılar falan filan.
1: Kota sebebiyle mi?
0: Kota kaldırılınca, kotalar kaldırılınca nasıl globalleşeceğiz ya. Hı. Dünyayı böyle hep beraber global bir dünya, küçük bir köy yapacağız ya derken güvenlik protokolleri, güvenlik angajmanları değişti, algıları değişti. Değil mi? Ama hocam evdeki hesap çarşıya uymadı. Topuna sıktılar ve dünya devi oldu Çin. Ve şu anda Çin bir sıksa, hani şu anda vücut organlarından fıkraya matuf. Bir fıkra vardır meşhur.
1: Hı.
0: Aşağıdaki organ.
1: Müdür diyorsun ya.
0: Müdür. Beyin değil ama aşağıdaki organ. Tutarsa ayvayın. Daralttığı anda bitti. Üretim yok.
1: Hadi
0: bitti.
1: Bakalım.
0: O yüzden Trump yani zat sut etti ama yine her zaman diyorum tam bu çağda, bu zamanda ABD'deki büyük paradigma değişiklikleri, değil mi? Ondan sonra ve müesses nizamdaki büyük değişimler, milatların olması gereken vakitlerde böyle adamlara ihtiyaç var. ABD bunu çok iyi yapıyor. Barack Obama çok ihtiyaç vardı ve 20 yıl idare ettiler o kafayla. Aşağı 15 yıl falan. Niye? Anti-Amerikanizm zirvede olduğu yerde Barack'ı koydular, Obama'yı. Şimdi bir tane çatlak patlak bir adama ihtiyaç var. O da Trump. Çatlak patlak. Olduğu şeyi söylüyor. Bazen arkadakini aktarıyormuş gibi yapıyor. Lazım böyle bir adam. Ve aslında ABD'nin de gerçek yüzü. Demokrasi bende. Okey. Demokrasi falan bende. Dünya barışını ben sağladım falan diyor. Lan adam dünyayı savaşa sokacak neredeyse. Ama ABD. Çünkü kağıt üstünde dünyayı kurtaran onlar ya. Orijinali bize gösterdi en sonunda. Ötekiler sahtekardı. Hani Ronald Reagan diyor ya, demişler ya sen Hollywood yıldızısın yani bir oyuncu, aktörsün sen yani bir aktörün ABD'nin
1: başkanlığında ne işin var?
0: Ben doğru adamım. ABD'nin sistem hazır. İyi bir siyasetçi, iyi bir rol kesendir. Ben zaten aktörüm demişti adam. Budur. Bak bu adam da orijinal hali bu. Çin'le bunu ben gayet doğal buluyorum. Birbirinden vazgeçemezler. Tamam mı?
1: Hı.
0: Rusya da keza öyledir. Bak Rusya da keza öyledir. ABD Rusya'nın ekmeğini yedi. ABD bütün Avrupa Birliği'ni Rusya'nın eliyle terbiye ediyor. Düşünebiliyor musun abi? Terbiye ediyor. Kafayı kaldıramıyorlar. Diyor ki bana diyor karşı bir güç değil olamazsınız. Çünkü AB benim yaptığım işgalleri emperyalizmin koruma kalkanı sizsiniz. AB bütün AB Avrupa Birliği benim yaptığım gayrimeşru işleri meşrulaştırmaya yönelik kurulmuş bir sistemdir AB diyor. Ve gerektiğinde de Rusya'nın eliyle bak ben çekilirsem Rusya size ham yapar diyor. Ulan Rusya girsin diye yırtındı adam Ukrayna'ya. ABD yaptı bunu. Yırt,

Yıkıldı yani. Koyulan korkma bir şey olmazdan yürü lan. Kime yaptı aynısını zamanında? Saddam'a yaptı. Adam genel kurulda gene BM kurulunda Saddam'a mesaj verdiler. Dediler biz oturdu bizle alakası yok.

0: kardeşim musibetin baş belası oradasıdır. İngiliz zaten işi biliyor. Brexit'e çıktı, sizi bıraktı. Bundan sonra sizi hayatta peşinize düşmez. O yüzden adam olun diyor. Ve bu tip bunu yapabilmesi için de buradaki alan içinde Çin'le ortaklığa devam etmesi gerekiyordu Ömer Bey. Devam ettiler. Abi ben şimdi şöyle görüyorum. Yani tamam bu normal, gayet doğal bir şey. Rusya da aynı şekilde. Alaska'da mı buluşmuştu? Bir yerde buluşmuştu değil mi? Rusya'ya karşı bir düşmanlığı da yok aslında ABD'nin. Hep çok hikaye yani. Ama kimi korkusu var? Ya
1: büyük bir tiyatronun içinde.
0: Almanya korkuyor hocam. Danimarka korkuyor. Finlandiya korkuyor. Amerika bakıyor. He he diye bakıyor. Korkarsınız tabii diye. Ben gelmeyeyim görürsünüz falan filan diyor. Rusya niye olmasın hocam, lazım. İran. Şimdi gene kızacaklar. Gene bizim kesim de çok kızıyor bana. Ama kızmayın arkadaşlar. İran, Orta Doğu'da tamam. Yani İslam dünyası için bu ayrımları yapmamamız lazım. Yani diyor ya işte Mekke Anlaşması'na İran olmasın. Olmaz. Olmaz. Olma imkan ve ihtimal yok hocam. Bak baştan kesiyorum. Niye yok? 1400 sene önceden beri yok. Sıfır vakasından beri yok. Abdullah İbni Sebe'den beri yok. Olmaz. Zorlamayın yani.
1: Anlaşıldı.
0: İhvan olur. Mısır olur. İran olmaz. Peki. Çünkü milyonlarca Müslümanın kanını akıttılar ya. Akıtanlar da onun o zamanki paramiliter grupları yok muydu hocam? Hizbullah'ından tut, oradaki Haşr-ı Şabi bilmemesinden tut, aşağı in Yemen'e kadar ki bölgede o Şii Hilali adı altında Irak'ta yapılanlar, Suriye'de yaşananlar, Nusayr'de olan destekleri, Esed zalimine verdikleri her türlü destek, değil mi? Silah, militer güç, her şey olmak üzere çok insanın kanını akıttılar onlar. Ama şu demek değil de o da komşumuz. Yani bu şu demek değil de İran'da düşman değiliz abi.
1: Peki.
0: Ama kiminle, nerede, nasıl duracağımızı da gayet iyi biliriz.
1: Hasılı kelam, Sayın Cumhurbaşkanı temaslarını tamamladı, yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar kaldı geriye. İşte o rüzgar bizim en baştan beri. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü sohbette meslektaşlarımızla, gazeteci dostlarımızla yaptığı sohbette de tam da bundan bahsetti. Yani ben o Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkıyorum. İlk kez çıktığımda ne söylediysem 16.'da da aynısını bence söyledim. Budur. Dünya bizim olduğumuz noktaya geldi. Yani bu Netanyahu'nun evet bu manşeti Sabah gazetesi kullanmış. Netanyahu'nun o soykırımcı aşağılık katilin tecriti bir anda böyle bir aydınlanma gelerek olmuş bir şey değil. Tabii. Cesaretin bulaşıcı olduğunu dün zikretmiştik. Bugün de söylüyoruz. Türkiye'nin cesurca One Minute'den 20 yıl öncesinden karşı duruşu, dik duruşu, aman Allah'ım mahvolduk, perişan olduk diyenlere rağmen, yani CHP'li Oktay Ekşi, o zaman Hürriyet gazetesinde tarafsız CHP'li olarak köşe yazardı. Şimdi
0: Türkiye karanlık çağa doğru gidiyor.
1: Aynen öyle. Şimdi ayvayı yedik yazdı yani. Şimdi evet. Ayvayı yedik karanlık yazdı. One Minute'den sonra yazdı bunu. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye oraya getirdin? Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın başarılı Amerika seyahatinin neticesinde dün yeni partili adını da İlhan Uzgel. Hani şey var ya.
0: Biliyorum, tamam, biliyorum.
1: Özgür Özel'in danışmanı. Efendim. Mavi Vatan mefkuremize masal diyen zihniyet, dünya global gelişmelerini de okumaktan aciz olan, yani Beşar Esad'ın uçağa Moskova'ya iniş yaparken daha genel başkanına Esad'la görüşmemiz gerekiyor deyin efendim diyen zihniyet, sosyal medya hesabında bir analiz yapmış. Şöyle kötü geçti, böyle perişan olduk. Tabii, oraya da öyle, davet edilmedik, öyle. Burada da yokuz diye bir taraftan da böyle bir kına ihtiyacı hissedercesine yazmış. Alıp da ekranı kirletmeyeyim dedim. Programın sonunda merak edenler hocam, sosyal medyadan baksınlar. Ya hocam, ama çok da itibar etmesinler, haberleri olsun yani.
0: O gün dile getirmedik. O gün aslında tabii gündem yoğun. Hani dediği de doğru. Bazen de dile getirmemek lazım. Çünkü bu ahmaklığın da bir seviyesi olur hocam ya. Hani görmüşsün, bir düşmanlığın bir seviyesi vardır. Mesela katil Netanyahu deyip duruyoruz. Gaddarlığı da bir seviye vardır ya, bir raconu vardır ya. Ya terörün de raconu vardır ya. Sıkacak adam ona göre ayarlar. Yani vardı ya, filmi vardı. Bu İran'ın. Orada otobüse sıkıyorsun ama otobüste çocuk var diye kavga çıkıyor. Bir eski bir Amerikan film. Abi bunlarda bu racon yok. Yani seviye öyle bir diplerde geziyor ki.
1: Korkunç ya.
0: Neden biliyor musun?
1: Gerçekten o gün, korkunç ya.
0: Bak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oluyor. Erdoğan ziyaret

0: Hareketleri var. Dünyayı meydan okuyor. O gün ben içerideydik hatta. Mustafa da vardı. Sen de vardın. Mustafa Kartoğlu ve sen beraberdiniz. Hep ben dedim ki bir tane dedim görün. Açtım gazeteleri. Ya Sözcü. Dünya manşetle giren bir yerden bir kelime koymamış abi.
1: Koymaz.
0: Şimdi bak ben Sözcü okulu oldum kabul et. Mesela hafızan Allah ben bir Sözcü okulu.
1: Tamam.
0: Yani manyağım yani. Gideyim kafa gideyim.
1: Peki.
0: Hiç sor mesela bütün gazete açıyor. Kendi televizyonda da gösteriyor. Erdoğan gene konuştu. Kaldırımların rengi bu renk olmamalı. Yürüyüş yapın LGBT'liler. Sözcü haberi klasik. Ya da şurada içlemedi çok kötü oldu. Burada bu darp edildi. Türkiye elden gidiyor falan. Altta da akıyor tabii. Erdoğan konuştu. Dünya meydan okudu. Okudu. New York böyle oldu. New York böyle karıştı. O ona girdi. Buna soktu. Bu alttan geçiyor. Ulan meşhur tabiriyle söyleyelim. Ya sade şifa. İlaç olsun diye hap.
1: Bir satır.
0: Dibine şuraya koyulan.
1: Satır ya. Değil. Satır.
0: Galiba bu 2026 BM Genel Kurulu toplantısında birileri konuştu. Ve kötü konuştu. Bak, bak. Okuyunca adam mutlu olsun. Diyorum bak Sözcü okuyor adam. Çok özür dilerim. Sigara sağlığa zararlıdır. Bilgi edinmek için değil. Tatlı olmak için okuyor. Okuyor bitiriyor arkasından sigara yakıyor.
1: Peki. Şu haberi de
0: ya
1: verin de.
0: Ya samimi söylüyorum bunu yapıyorlar ha.
1: En azından. En
0: yani,
1: azından.
0: Ulan ne cibiliyetsiz insanlar olduğunuz
1: ya. En azından.
0: Ya
1: kötü yaz kötü yaz. Bahsettiğimizi devam edelim. Ya. Yazamıyor. Yazamıyor.
0: Çünkü kötü, yani. Kötü, ben dedim ben mi görmüyorum lan dedim.
1: Kötü yazmasını
0: dünya yazıyor.
1: Okul kitlesi de
0: hocam bak
1: anlayacak.
0: Beğenmiyoruz ama o cinsel ettikleri. Cinsel evrenseller var ya cinsel onlar bile hani kötü yazmışlar.
1: Kötü
0: hani
1: yazmışlar.
0: Erdoğan gene gitti böyle yaptı.
1: Hikmet abi.
0: Tamam. Ama sözde o da yok.
1: Kırıkkale'nin.
0: Kitle çatlak çünkü kitle.
1: Kırıkkale'nin Yahşiyan. Yahşiyan ilçesinin.
0: Kırıkkale'nin. Yahşi güzel demek değil mi Yahşi?
1: İlçesinin iki belediye başkanı. Bunlardan biri AK Partiliydi. Eski belediye başkanından bahsediyorum. Biri de MHP'liydi. Yolsuzluktan ümüklerine çöküldü. Ben bekledim. Ne AK Parti'den ne de MHP'den. Olamaz. Yargı eliyle bir arkadaşlarımız görevlerinden uzaklaştırılıyor falan. Yargı kumpas kuruyor falan dediğini duymadım. Çünkü eğer ortada bir suç delillerle sabitse hangi rozeti taşıyor olursa olsun o bahsettiğim hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti için suçlunun cezasını çekmesidir asıl olan. Benim suçlum. Haydi bakalım toplanıyoruz sokaklarda Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'nin avlusuna bevlediyoruz. Ramazan günü orada biraları içip içki sağlığa zararlıdır. Polislere şiddet uyguluyoruz, direniyoruz falan demedi. Al. Hesap veriyorlar iki tane belediye başkanı.
0: Valla çok iyi yaptı.
1: Yahşiyan'da yani, yolsuzluk
0: vallahi,
1: soruşturması.
0: Valla vakitte kalmadı. Çok da güzel yaptı. İyi oldu. Tam da tevafuk. Tam bir tevafuk. Yani yine konuşmaya devam ediyorlar. İşte ya, bu bir bakıma şey gibi hani var ya Erdoğan işte hakkında şunu söyledi. İngiltere Erdoğan'a böyle yüklendi. Amerika böyle kızdı. Almanya bir... Ben üzülmüyorum bu işte adamların çünkü derdiyiz. Kıymetli bir şey. Bir İrab'da mahallemiz var. Dünyada bir yerimiz var. Dünyada korkulan bir adam sana eğer Batı tarafından doğru yerdesin demektir.
1: Eyvallah.
0: Hiç üzülmüyorum. Zaten bu tabii ki diyecek. Tabii ki atacak. Tabii ki öt korkusu var. Hepsi de var hepsi. Niye Erdoğan var? Ben rahatım arkadaş.
1: Hayır.
0: Ama şöyle bir gerçek var. Hala mesela şu anda bununla ilgili adamlar özellikle yine buluşmuşlar. Aynı itler. Aynı merkezden.
1: Yani
0: bak arkadaşlar kızmayın. Çünkü çok ağırını yazıklı söylüyorum. Şimdi şuna diyor ki niye bunu konuşmuyorsunuz diyordu. Bak, o yüzden tevafuka bak abi. Evet. Baktım daha yine. O kadar kişi gidiyor. O kadar da bilmem ne. Hadi. Zana diyor ki neydi hocam? Kötü misal emsal olmaz. Doğru mu?
1: Suyu misal emsal olmaz.
0: Suyu misal. Evet. Kötü misal.
1: Evet,
0: suyu misal emsal olmaz. Ulan bu ne demek bu? Ne? Konuşuyoruz biz. Konuştuk bu gördüğünüz gibi. Ulan hırsızın AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi.
1: Olmaz. Hırsız,
0: olur mu lan?
1: Hırsız.
0: Bu ulan kadar şerefsiz şerefsizdir.
1: Ve parti manyak. Güzel kişiliği eğer hırsıza sahip çıkmaya devam ederse bütün parti böyle töhmet altında kalır. Ve bütün parti o hırsızın hırsızlığıyla yaftalanır yani. Bu iş böyledir.
0: Yani
1: kapatıyorum
0: artık. Biz alay ederken kastediş, şunu anlamıyorsunuz galiba. Her tarafta çürük meyve vardır değil mi? Çürük
1: evet,
0: elma vardır.
1: Evet.
0: Her sepette muhakkak
1: evet,
0: var. Ekranı falan filan. CHP'nin tamamı hırsız demiyoruz. Sadece %98.9'u hırsız çıktı. Şimdiye kadar hırsızların tamamına değil ama 90.9'u bu yolsuzluk davalarında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdi.
1: Anlaşıldı.
0: Sadece onu soruyoruz. Diyor ki neden bu olay %99'a ulaşmış? %1 ötekiler de var da olur. Ama neden %99
1: peki.
0: CHP'den ve yeni partiden. Onu sorduk sadece.
1: Peki.
0: Evet, o yüzden yine iade ediyorum bugün ekrandan. Biraz da bir din, ben şimdi onu paylaşacağım. Hepinize iade ettik. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mi? Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özel efendim, 24 Radyo'da. Bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Çok sıcak bir gelişme var. Riyad'da Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türk Genelkurmay Başkanları acil bir toplantı için çağrıldılar. Ve Mekke İttifakı'nın askeri anlamdaki en önemli ilk toplantısıydı. Yemen'deki Husi saldırılarına karşı 3 ülkenin neler yapabileceği, askeri anlamda nasıl bir dayanışma içinde olacağı konusu konuşuluyor. Son derece kritik bir gelişme bu. Bu gelişme dün Hakan Fidan'ın bu konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'de kendisine sorulan Mekke İttifakı acaba kadük mü doğdu, kağıttan bir kaplan mı şeklindeki eleştirileri üzerine verdiği yanıtla başladı. Sayın Fidan daha yeni başladı demişti. Ve bugün bu toplantı gerçekleşiyor. Bu toplantıyla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Efendim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'e meydan okuyan o önemli konuşması, peşinden de soykırımcı Netanyahu'ya yönelik 77 ülkenin birlikte ortaya koymuş olduğu o son derece önemli protestoyla sarsıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu hem alkışlarla hem ıslıklarla protesto edildi. 77 ülke temsilcileri salonu terk ettiler. Netanyahu'nun bu tecrit edilmiş halini de konuşacağız. Bir yandan da Irak ve Türkiye arasında son derece önemli bir mutabakat yapıldı ve PKK'ya ait olan kamplar başta Sincar olmak üzere bölgedeki tüm kampların kapatılması ve bu kamplarda ve bu şehirlerin tamamında Irak ordusunun kontrolü ele alması konusunda Türkiye ile Irak arasında bir mutabakat sağlanmış oldu. Bu da son derece tarihi, kritik bir öneme sahipti. Çünkü terörist Türkiye ve terörist bölge konusunda en önemli gelişmelerden birisine şahitlik etmiş olduk. Efendim tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan, hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Ayhan Sarı, hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Önce Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın dün New York'ta nasıl bir toplantıda neler söylediğine bir bakalım isterseniz. Çünkü bu toplantı öncesinde kendisine sürekli Suudi Arabistan'a yönelik böyle bir saldırı girişimi var. Sürekli Mekke'de, Medine'de, Cidde'de, Riyad'a yönelik saldırılar var ve siz herhangi bir şey yapıyor değilsiniz. Üstelik bu anlaşmayı daha yeni imzaladınız şeklinde bir eleştiri gelmişti. Bakalım Hakan Fidan bu konuyla alakalı soruları nasıl yanıtladı?
4: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı oldu. Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı geçtiğini düşünüyor musunuz?
5: Jeffrey.
6: Bugün aramızda yaşayan bir efsane var. James Jeffrey. Jim, orduya kaç yıl önce katıldın?
7: 50 sene kadar önce.
6: Peki NATO'nun 5. maddesinin kaç kere uygulandığına şahit oldun?
7: Yalnızca bir kez.
6: Bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi, Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
8: Then saying, look, it's not working.
0: Evet, Sayın Dışişleri Bakanımız daha yeni başladık demişti dün ve bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 ülkenin Genelkurmay Başkanı acil kodlu bir toplantı yaptılar. Bir konuğumuz var Katar'dan, Doktor Muhammed Masar Şahin. Masar Bey merhaba, hayırlı akşamlar.
9: Merhabalar Murat Bey, iyi akşamlar diliyorum.
0: Efendim bu toplantı son derece önemliydi çünkü beklenmedik bir toplantıydı. Acil koduyla çağrıldı Genelkurmay Başkanları, hem Pakistan'ın hem Türkiye'nin Genelkurmay Başkanları. Suudi Arabistan'dalar şu anda ve bu toplantıdan ilk fotoğraf karesi de geldi şu anda ekranlarınızda. Masar Bey ne oluyor? 3 ülkenin Genelkurmay Başkanı neden böyle bir toplantı için buluştular ve Husi saldırılarına karşı nasıl bir tedbir alınması bekleniyor?
9: Öncelikle Murat Bey biliyorsunuz Husiler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ciddi saldırılar düzenlemişti. Mekke'de de defalarca biz uyarı alarmlarına şahit olmuştuk. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde sessizlik hakimdi. Acaba orada görüşmeler olur mu? Acaba İran Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz oraya katıldı. Hani İran'ın elinde boşa düşmeyecek şekilde o süreçte biz mesela bir saldırıya şahitlik etmedik. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesinin bitmesiyle beraber dün öğlen saatlerinde Mekke'de bulunan benim de bir arkadaşım bana da gönderdi. Ben de gördüm, yani uyarılar gelmiş. Tabii bu uyarılar konusunda ciddi bir bilgi karışıklığı da var. Yani Husiler diyor ki biz Mekke'yi hedef almıyoruz, asla hedef almayız, biz de Müslümanız. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan diyor ki hayır, Mekke'yi hedef aldılar. Şimdi coğrafyayı bilmek, Mekke'nin konumunu bilmek, Taif'in konumunu bilmek, Cidde'nin konumunu bilmek bu noktada önem kazanıyor. Çünkü Yemen sahasından gönderilen bir füzeyi düşünelim. Haritayı açıp baktığımızda Mekke'nin güney doğusunda 90 kilometre ötesinde Taif şehrine rastlayacağız. Taif'te Suudi Arabistan önemli bir askeri üssü var. Hatta Suudi Arabistan medyasına göre Türkiye'nin göndermiş olduğu Korkut hava savunma sistemleri orada konuşlanmış durumda. Hemen 90 kilometre ötede Mekke'ye şahitlik ediyoruz. Mekke'nin de 90 kilometre kuzeybatısına doğru geldiğimizde Cidde şehri var. Yine orada da Suudi Arabistan bir askeri üssü var. Yani bunu şundan söylüyorum. Husiler Taif'i zaten her gün artık vuruyor. Tabii havada imha edilen füzeler. Bir de Cidde'ye gönderilen füzeler var. Veya Medine'nin üzerinden Yanbu'ya gönderilen füzeler var. Bu füzeler Mekke üzerinde veya Medine üzerinde Suudi Arabistan tarafından imha ediliyor. Tabii ki Mekke sahasında vurulmuş bir füze olarak görünüyor. Yoksa şu an itibariyle
0: Coğrafya konusundaki bu şeyi biraz açıklığa kavuşturalım diye söylüyorum. Bildiğimiz gibi Mekke'nin hava sahası aslında tüm sivil ve askeri uçuşlara kapalı. Yani Kabe'nin üzerinden hiçbir şekilde hiçbir uçak uçmuyor. Dünyanın herhangi bir yerinden umre için ya da hac vazifesi için giden hacılar Mekke'ye ulaşmak istediklerinde aslında Mekke'ye değil, Mekke'nin hemen yakınındaki Cidde şehrine inmiş oluyorlar. Yani Cidde vurulduğunda aslında hacıların tamamının toplanma yeri, yani milyonlarca hacının toplanma yerinin olduğu bir şehir de vurulmuş oluyor değil mi?
9: Kesinlikle. Yani şimdi aslında baktığımızda o bölge vurulduğu zaman Mekke'nin sınırları içerisindeki bölgeler hedef alıyor. Bu noktada bir sıkıntı yok ama taraflarda açıklamalardaki ben kargaşayı dile getirmek istedim. Tabii bu saldırılar arttıkça, bu tehditler arttıkça Suudi Arabistan'da Mekke İttifakı üyelerini toplantıya çağırmak mecburiyetinde hissediyor. Çünkü baktığımızda Yemen sahasına yakın Suudi Arabistan'ın Abha şehri, ki oralar çok dağlık bölgeler. Husilerin eline hepimiz biliyoruz. Yani eline bir keleş verdiğinizde, ayağına da bir onların klasik terliğini verdiğinizde bir de pick-up her yerde çatışmaya girebilir ve düzensiz bir ordu olduğu için orada belli problemler oluşturabilir. Ve Suudi Arabistan'da işin gerçeği 10 yıl önceki süreçten ders almış bir şekilde doğrudan Husileri hava bombardımanına tutmak istemiyor. Yani çok sayıda insanın vefat etmesi, Sünni olsun, Şii olsun ölmesi, bir Müslümanın ölmesi bakış açısıyla belki de Mekke İttifakı'nın buradaki anlayışı buraya daha çok oturmuş gibi. Burada bir diyalog yolu aranıyor. Suudi Arabistan'da sabrının da biz aslında tükendiğini artık görebiliyoruz. Çünkü her gün Riyad vuruluyor, her gün Cidde vuruluyor, her gün Taif, Yanbu, Tebük, Suudi Arabistan'ın her noktasına hedef almış durumda. Türkiye'de burada Milli Savunma Bakanlığı'nın, orada Genelkurmay Başkanı'nın bulunması oldukça önemli. Türkiye şu anda Suudi Arabistan'ın hava savunmasına destek olacak. Zaten Suudi medyası da az önce, ben yayından önce takip ettiğim kadarıyla Türkiye ve Pakistan'dan isteklerini hava savunmaya, radarlara, hava savunma sistemlerine destek istediklerini açıkladı. Bu da aslında bir belki de önemli son dakika bilgisi olabilir. Şu anda Suudi Arabistan'ın Türkiye'den beklentisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimilerinin söylediği gibi Suudi Arabistan sahasında konuşlanması değil, hava savunma sistemlerine ilk etapta destek sağlanması ki Suudi Arabistan hedef alınmasın. Zaten Türkiye'nin hedefi de bu. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olup bir diğer yandan da Husiler ile diyalog yolunu bulmaya ve bu işi diyalogla çözmeye istekli. Yoksa Amerikan medyasında iddia edildiği gibi işte Amerika Husileri hedef alacak ki bu çok konuşulmuştu. Burada Suudi Arabistan da endişe etmişti. Ben oradaki analistleri takip ettiğimde ya aman Suudi Arabistan Amerika ile bir olmasın, Amerika sakın Husileri vurmasın yoksa Husiler bu sefer Riyad'ı hedef alacak. Yani bizi istemediğimiz bir savaşın içerisine sokmaya çalışıyor Amerika bakış açısı da vardı. İşte burada biz Türkiye'nin ve Pakistan'ın aklına güvenen bir Suudi Arabistan yapısı görüyoruz. Ve bence önümüzdeki süreçte Türkiye'nin askeri ekipmanlarının Suudi Arabistan'a çok sık bir şekilde gönderileceğine şahitlik edeceğiz. ve Türkiye, Suudi Arabistan'ın hava savunmasına bu saatten sonra destek olacak gibi görünüyor.
0: Masar Bey, yani o zaman bir kez daha altın çizelim. Bugün yapılacak toplantıdan, Genelkurmay Başkanları'nın yapmış olduğu toplantıdan çıkacak karar, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aslında askeri seçenekler dahil tüm desteğin verileceği, Suudi Arabistan'ın yalnız bırakılmayacağı yönünde net bir kararlılık var. Ancak bu destek Türk askerinin Suudi Arabistan topraklarına, Mekke ve Medine'ye gönderilmesi şeklinde değil, başlangıçta Suudi Arabistan hava sahasının Husi saldırılarına karşı korunması şeklinde gerçekleşecek. Doğru mu?
9: Yani kesinlikle öyle. Suudi medyasında biraz daha kraliyete yakın medya bunu söylüyor. Yoksa Suudi Arabistan'da farklı medya kuruluşlarının şöyle iddiaları da var. İşte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Taif'te ortak bir askeri üste yer alacak. Riyad'da ve Tebük'te, üç bölgede, üçgen gibi düşünelim. Hem Ürdün sınırında, hem başkent Riyad'da, hem de Mekke'nin yanı başında Taif'te konuşlanacak bilgisi de var. Ama bu Suudi'de güvenilir bir medya değil. Tabii Suudi Arabistan bunu da istiyor da olabilir. Alttan alta bu da konuşulmaya başlandı. Buna da bir hazırlık olabilir ama benim şu anda beklentim ve Suudi Arabistan'da güvenilir kaynakların bildirdiğine göre Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'ın hava savunmasına tamamen bir destek ve Husilerin saldırısının önüne geçmek için atılabilecek her adımı atacak. Ama asker göndermek, asker bulundurmak şu an için seçenekler arasında en son tercihte yer alıyor gibi duruyor.
0: Peki Mekke İttifakı'nın ana karargahının Suudi Arabistan'da olacağını biliyoruz. İttifakın merkez sekreteryası da orada bulunacak. Bu anlamda belki Suudi Arabistan medyasında ifade edilen şeyler, merkez karargahın, yani askeri bir karargahın, ortak üç ülkenin askeri anlamda birlikte hareket edeceği bir karargahın Suudi Arabistan topraklarında kurulma ihtimali şu anda ne durumda?
9: İşte Riyad'da kurulma ihtimali zaten çok yüksek. Oraya belli sayıda askerin gitmesini de bekliyoruz. Ancak bu bir karargah olarak kurulacak. Ortak, müşterek bir iş yapılacağı için sonuçta oraya Türkiye'de bir isim atayacak. Pakistan'da bir isim atayacak. Bir de Suudi Arabistan'ın olacak. Ama orada daha fazla asker bulundurma seçeneği Suudi Arabistan tarafından ileriki aşamalarda değerlendiriliyor. Şimdi ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri üssünün bulunduğu Katar'da yaşıyorum hepinizin bildiği gibi ve burada Suudi Arabistan tarafından örnek bir model alınabileceği de yine Körfez medyasında konuşuluyor. Suud medyasında olmasa da Körfez medyası Suudi Arabistan'ın tıpkı Katar'da bulunduğu gibi Türkiye'nin bir askeri üs kurmasını ileriki süreçte ama Pakistan'la beraber talep edebileceği yönünde bilgiler de dolaşıyor. Tabii şu an için orada ortak bir karargah kurulacağı kesin. Fakat bunun ileriki aşamada ortak icra edilecek faaliyetler, tatbikatlar için kullanılabilecek bir askeri üs, bir askeri birlik haline dönme ihtimali yaşanacak gelişmelerle doğrudan orantılı.
0: Masar Bey, son olarak bir şunu da sormak istiyorum. Mekke'ye yönelik Husi saldırıları başladığında Türkiye'de ve özellikle Pakistan'da çok ciddi bir infial oluştu ve Türkiye'de bakanlar, milletvekilleri, tüm yöneticiler peş peşe paylaşımlarda bulunarak bu saldırıları şiddetli bir şekilde kınadılar, siyasi partiler. Bunu gördük. Peki bugün itibariyle yine medyaya yansıyan bazı haberlerde Suudi Baş Müftüsü'nün Husilere karşı cihat ilan ettiği şeklinde haberler yansımıştı. Bu ne kadar doğru? Önce bunu soralım. İkincisi ise bu Husilere yönelik, Husilerin başlatmış olduğu bu saldırılara yönelik tepkiler Körfez ülkelerinde, özellikle Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de nasıl karşılık buluyor? Onların Husilere yönelik tavrı Suudi Arabistan ve Türkiye ile benzer yönde mi?
9: Yani şu anda Katar ve Kuveyt'ten bahsedecek olursak bu ikisi zaten Türkiye ile tam olarak aynı pozisyonda diyebiliriz. Kuveyt'te de değişen siyaseti izleyebiliyoruz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri için bunu söyleyemeyeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar da Körfez'deki ortak işbirliği dolayısıyla kınıyoruz dese de, yanındayız dese de ilişkilerinin hangi düzeyde olduğunu biliyoruz. Yemen sahasında yıllardır zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin de varlığını biliyorduk. Suudi Arabistan'ın baskısıyla geçtiğimiz sene içerisinde biliyorsunuz çekilmek zorunda kaldılar. Fakat onlar içten içe orada Suudi Arabistan'ın kaybetmesinde istediği çok net bir şekilde görülebiliyor. Mekke'deki Suudi Arabistan'ın baş müftüsü de evet bugün medyaya düştü ancak şu anda Suudi Arabistan Krallığı resmi olarak bir cihat ile ilgili açıklama yapmadığı için bu bilgiler daha çok hani kalben cihattan söz edilebilir. Yoksa askeri olarak bir cihada şu anda açıklanmış durumda değil. Zaten Suudi Arabistan'da bunun yapması pek mümkün de değil. Yani şu anda biz bu yayındayken Kabe'nin içerisinde belki de işte örnek veriyorum İran'dan gelen, Yemen'den gelen, Irak'tan gelen birçok Şii de olmuş olabilir. Yani şu anda doğrudan bir cihat açıklaması Suudi Arabistan içinde belli karışıklığı da doğurabilir. Onun için Suudi Arabistan bu sefer 10 yıl önceki hatalarından ders almış bir şekilde, sanki o zamanın akıl hocası Amerika'ymış da bugünün akıl hocası Türkiye ve Pakistan'mış gibi davranıyor ve bölgede gerçekten bu sefer kardeşlik için, bir barış için bu ittifakları yapmış gibi görünüyor. Onun için ben burada baş müftünün yaptığı açıklamayı gördüm, okudum. Ancak oradaki cihadın doğrudan Husilerle savaşalım değil, yani bu işi bitirmek için sanki bir şeyler yapalım, artık bir araya gelelim, Müslümanlar bir araya gelsin ve fitneyle bu mücadele edelim der gibi bir açıklamaydı. Onun için Suudi Arabistan'ın şu anda genel durumunu biz bir an önce bu savaşı durdurup Husilerle gerekirse masaya oturup, ama bu savaşın devam etmemesi, İsrail'in hedefinin gerçekleşmemesi ve bir Şii-Sünni savaşına sebebiyet vermemek için ellerinden geldiğini, yapabildiklerini ve yapmaya çalıştıklarını söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Sorularınız var mı Sabri?
1: Yani bugünkü bu Genelkurmay Başkanları zirvesi ne ölçüde yer tutuyor? Yani bu Arap medyasında, ben sadece Suudi Arabistan'da değil, Mazhar Hoca biliyorum bütün bölgeyi tarıyor, sürekli takip ediyor, canlı yayınları da takip ediyor. Yani böyle heyecan uyandıran bir gelişme olarak mı bakıyorlar buna?
9: Tabii, yani özellikle El Cezire, biliyorsunuz Arap medyası deyince akla El Cezire geliyor. Katar'da olması da önemli, herkes tarafından takip ediliyor. El Cezire şu anda bu toplantıyı tıpkı bizlerin takip ettiği gibi takip ediyor ve onlar da biraz daha itidalli yaklaşıyor. Yani evet, Suudi Arabistan'ın savunmasını odağımıza alalım, savunması sağlanmalı, buna sonuna kadar destek olalım. Ancak Husilerle çatışma acaba bölgeyi daha büyük bir bilinmezliğin içerisine itebilir mi bakış açısına sahipler. Hatta sadece orası değil, Mısır'ın Mısır El Yevmiyun diye bir gazetesi var. Onlar da çok büyük bir medya grubu orada. Onların da bakış açısı bu. Yani aslında Mısır'dan Filistin'e, Ürdün'den Suudi Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman hariç, Umman sessizliğini biliyorsunuz koruyor zaten. Umman yine tarafsız ilerliyor bu süreçte. Ama Körfez medyası ve Arap medyası şu anda Mekke ittifakının ilk defa askeri yetkililerinin buluşmasından umutlu diyebilirim. Bu umudu taşıyorlar ve burada çıkacak kararın da kardeşliğe gidecek bir adım olacağını şu anda onlar da bekliyorlar.
0: Peki. Doktor Muhammed Mazhar Şahin. Hocam çok teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça yeniden size bağlanmak isteriz. Çok sağ olun yaptığınız katkılar için.
9: Ben teşekkür ederim.

0: yayınlar diliyorum.
1: Evet, yani olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Özellikle dün Hakan Fidan'ın bu sözlerin üzerine hemen çok hızlı bir şekilde alelacele, yani alelacele mi oldu, acil koduyla mı oldu, yoksa zaten planlı bir şey miydi? Hakan Fidan'ın konuşması üzerine harekete mi geçildi?
2: 100 yıl gecikmeyle mi oldu?
1: Yani ya da öyle mi oldu?
2: Hani evet. Anormal durum bu mu, yoksa normale mi dönüyoruz? Evet. Anormal olan bunca yıldır, asırdır, bir asırdır bizim oralarda olamayışımızdı. Anormal olan oydu da şu an normal mi bize sürpriz gelmeye başladı? Yani Mekke'nin, Medine'nin müdafası, Şam, Irak, Bağdat, bütün bu coğrafyanın müdafası, Osmanlı interlandındaki Osmanlı tebaası olan tüm Müslüman milletlerin evlatları tarafından, o Müslüman askerler tarafından, Araplar, Kürtler, Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Gürcüler, Lazlar, yani hepsi, tüm Müslüman milletler Osmanlı çatısı altındaki o İslam ordusu tarafından sağlanırken normaldi zaten. Olması gereken de buydu, devam etmesi gereken de buydu. Sonra biz oralardan çıktık, çıkmak zorunda kaldık. Yedi düvelle savaştık. Topraklarımızın büyük bir bölümünü kaybettik. Oraları da terk etmek zorunda kaldık. Yani gönlümüzden tabii ki terk etmemiz mümkün değil. Yani işte o Fahrettin Paşa'nın emrindeki o subayın şiirinde dediği gibi, olamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir, cananı veremez Türkler. Yani ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği şiirinde. Yani normali oluyor şu an. Hani sürpriz, büyük sürpriz, 3 genelkurmay başkanı bir araya geldi. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan genelkurmay başkanları bir araya geldi.
1: Senin için sürpriz değil ama.
2: Hayır,
1: bu 100 yıl içerisinde.
2: Hayır. Bak, isim koymak çok önemlidir Murat. Evet. Tamam mı? Bak, bize hep isim koydular bugüne kadar. Hı-hı. Bizim isimlerimizi bunlar koydular. Hı-hı. Tanımlamaları da o isimler etrafında yaptılar. Tabii. Biz bir meseleye bakacaksak, ya bu 100 yıllık kaç işte ne kadar, ne zaman çıktık biz oradan? Birinci Dünya Savaşı ile birlikte mi çıktık?
1: Evet, 18'de.
2: Bitti. Yani hadi 100 yıl diyelim, tamam mı? 100 yıl sonra normal bir görüntü görüyoruz. Nihayet. Yani çok da normal değil benim için. Nerede Mısır? Efendim, nerede diğer ülkeler? Diğerlerinin de genelkurmay başkanlarını orada görmek istiyorum. Tam kadro görmek istiyorum. Öyleydik çünkü biz. Normali oydu. Tamam mı? Normali anormal yaptılar. Anormali normal yaptılar. Olması gerekeni gördüğümüzde sürpriz gelişme. Aa, ne oluyor filan, nasıl olur ya, bilmem ne. Acaba Mekke ve Medine'yi, Harem-i Şerif'i, efendim, Mescid-i Nebevi'yi Türk Silahlı Kuvvetleri mi koruyacak? Ya bugüne kadar korunmuyor oluşumuz zaten anomaliydi. Ya biz niye değildik orada yani? Efendim, Suudi Arabistan artık doğru işte düşünüyor. İşte Amerika gelsin bizi bu Husilere karşı korusun demiyor da, yani biz bir İslam ittifakı olarak, Müslümanlar olarak bir araya gelelim, bir askeri güç oluşturalım. Zaten 100 yıldır yapmamız gereken buydu. Buydu zaten yani. Ama yaşamadan bir şeyi öğrenemiyoruz. Yani ille dayak yiyeceğiz. İlle pataklanacağız. İlle yerden yere vurulacağız, hırpalanacağız. Ondan sonra ders alacağız. Diyeceğiz ki bu böyleymiş. Husiler saldırdı. Suudi Arabistan aradı. İşte aradığınız Trump'a ulaşılamıyor. Bakın başınızın çaresine. Yani yine İran'ın saldırıları karşısında Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altındaydı. O şemsiye delindi. Delik deşik oldu. Amerika Birleşik Devletleri onca para almasına rağmen,
1: hala silah satmaya çalışıyor.
2: Milyarlarca dolar para almasına rağmen bu ülkeleri koruyamadı demiyorum, koruyabilirdi. Korumadı.
3: İstemedi.
2: Korumadı ve ısrarla dedi ki benim burada tek önceliğim İsrail'dir. Siz detay bile değilsiniz. Bu bir aydınlanmadır. Tamam, bu 100 yıllık gecikmeyle yaşanmış bir aydınlanmadır. İnşallah bu süreç genişleyerek devam eder. Yoksa sadece bu bölge için değil, sadece İslam ülkeleri için, sadece Orta Doğu için değil. Yani tehdit insanlık düşmanı Siyonistler bütün insanlık için tehdit. Yani İspanya'da sokakta bu mezalimi, bu soykırımı telin eden, protesto eden o delikanlılar için de tehdit. Berlin'de köpeklere ısırttırılan o protestocular için de tehdit. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüslerinde Özgür Filistin diye bağıran, efendim, o hakkı haykıran öğrenciler için de tehdit. Herkes için tehdit yani. O sebeple inşallah insanlığın umudu olur ve bu çabalar devam eder. Şunun altını çizip bitiriyorum. Üniformalarla poz vermiş olmaları, yani genelkurmay başkanlarının saha kıyafetiyle, kamuflaj diyoruz, o saha kıyafetiyle bu sembolik fotoğrafı vermiş olmalarının da bir anlamı var.
1: Yani önemli bir şey söylüyorsun. Tören kıyafetiyle değil,
2: tabii,
1: saha kıyafetiyle.
2: Bu saha kıyafetiyle, kamuflajla bu fotoğrafı vermiş olmaları yani hazırız mesajıdır bu. Yani bu hazırız mesajıdır. Bu mesela asker kişinin, asker kişi denir, er rütbesinden or generale kadar herkes asker kişidir. Bu üniforma giyildiği an itibariyle, kamuflaj giyildiği an itibariyle, yani asker kişilerin tamamının, efendim, hele genelkurmay başkanı artık bunu giymişse, hazırım ve hazırız mesajı olarak algılanır.
1: Önemli bir detaydı gerçekten. Son derece önemli. Tuba Hocam, şimdi bu toplantı çok acil koduyla olduğunu görüyoruz. Hızlıca toplantı neler konuşulduğunu, bu konuda neler karar alınacağını elbette ki kamuoyuna açıklamayacaklardır. Sonuçta son derece kritik bir askeri toplantı. Fakat bunun öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ettiği sırada Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıda bulunmadılar. Orada durmuşlardı. Evet. Sonrasındaysa Husiler hem Avrupa Birliği'ne hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne birer mektup yazarak Babül Mendeb'i açık tutacaklarını, Amerika ve diğer tüm batılı devletlerin, İsrail dahil olmak üzere, devletlerin gemilerine yönelik herhangi bir şekilde tacizde bulunmayacaklarını, ABD ile yapmış oldukları anlaşmaya sadık kalacaklarını, sadece Suudi Arabistan gemilerini vurmaya devam edeceklerini söylediler. Öyleyse bizim karşımızda nasıl bir Husi anlayışı var?
0: Evet, şimdi tabii tarihi günlerden geçiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in o 3 günlük sürecini yani canlı yayında ve gerçekten çok büyük dikkatle izledi bütün dünya. Tabii orada çok büyük temaslar oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, yanılmıyorsam, 15 farklı devlet başkanıyla birebir temasta bulundu. Farklı farklı toplantılara katıldı. Zaten genel kurulun yani belki de Birleşmiş Milletler tarihi boyunca en hızlı genel kurullardan bir tanesiydi. En hareketlilerinden bir tanesiydi. Yani Netanyahu'nun o şovundan sonra zaten artık patladı gibi bir şey oldu diyebiliriz. Ama tabii bir yandan da Orta Doğu'daki bu kriz süreci devam ediyor. Husilerin bu özellikle yani biz bundan önceki haftalarda İran ve İsrail Savaşı'nı konuştuğumuz süreçte gündemi değiştirdiklerini görüyoruz şu anda. Yani biz artık İsrail ve İran'ı değil, Husilerle Suudi Arabistan'ı konuşmaya başlıyoruz. Ama arada tabii çok güzel bir bizim bir şeyimiz var, aktörümüz var. Yani bir şahsiyet kazandırdık Mekke Anlaşması'nı yaparak aslında sürece. Yani burada çok ciddi bir enstrüman olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması yapıldı. Şimdi tabii bütün Orta Doğu'da barışın rüzgarları eserken bir yandan da artık yılların bize kaybettirdiği ve yıllardır özlemini çektiğimiz bir savunma ortak anlaşması yapıldığında elbette bir takım şeyler de durmayacaktı. Husiler de şu anda bak Amerika...
1: O İslam Birliği görüntüsüne karşı bir pozisyon aldılar.
0: Evet, yani Husiler şu anda bak Amerika ben tamam rahat ol buradayım. Yani sen maşı olarak kullanmaya beni devam edebilirsin. Bak İsrail okey ben buradayım. Sen beni maşı olarak kullanmaya devam edebilirsin. Bu Mekke anlaşması Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kalabilirin mesajını vermeye çalışıyor şu anda. Ama tabii bu yani Mekke anlaşmasının geniş perspektiften bakıldığında uzun yıllardır heves ettiğimiz, arzuladığımız bir İslam Birliği'nin kurulmasını neticeletecek bir anlaşma mı yoksa Gerçekten çok teknik ve pragmatik yaklaşan, daha böyle nasıl derler, yani pragmatik

0: Pragmatik doğru kelime burada. Daha faydalı olmasını gözeten bir anlaşma mı? Yani hem bugünü kurtaran hem de uzak yakın geçmişe de etki edebilecek bir anlaşma mı? Buna karar vermemiz gerekiyor. Bence bugün bu anlaşma evet büyük ideallerle kurulmuş olabilir ama mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu gibi çok büyük törenler veya ya da çok büyük ideallerle kurulmadı. Öyle bir ideal dünyasında kurulduğunu düşünmüyorum. Çok gerçekçi kurulduğuna inanıyorum. O yüzden de İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, evet daha somut, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyada bu kadar Müslüman zulüm altındayken doğru düzgün bir kınamadan bile geri duracak bir pakt olmadığını herkes biliyor.
1: Evet.
0: Böyle bir pakt olmadığını herkes bildiği için işte bugün bu karışıklıkları yaşıyoruz. Bu çok ciddi bir iş
1: çünkü. Çok önemli bir nokta aslında. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs'e yönelik Mescid-i Aksa'nın yakılması sonrasında yine aynı büyük bir infial üzerine kurulmuştu.
0: Büyük ama ideallerle
1: evet,
0: kuruldu.
1: Büyük idealler, onların hiçbirisi gerçekleşmedi.
0: Hiçbirisi gerçekleşmedi.
1: Ama bu çok
0: ve
1: daha
0: bir sürü taraftarı var. 3 tane ülke falan değil. Kaç tane var yani?
1: Belki epey de 3 tane ülke olması daha iyi değil mi bu
0: ben anlamda? Onu değerlendiriyorum işte. Yani şöyle hani bizde böyle bir şey vardır. Çok böyle tirat konuşmaları yapan insanlar böyle aşırı derecede ağlayan, zırlayan bazıları mesela FETÖ gibi kişiler ağlayan, zırlayan bir takım kişiler. Artık vatandaşı o geçmez ya karşıdaki kişiye. Bu teşkilat falan da ancak artık öyle oldu. Geçmiyor. Yani şey gibi oldu hani kesme mal okumayı diyorsun ya böyle gruplara.
1: Çok da her zaman
2: gruplara.
1: İyi bir şey değil yani.
2: Bir mısır olmalı ama sanki.
0: İş, bak şöyle ama süreç ilerlemiyor. Yani sözleşmenin tarafları arttıkça ilerlemiyor. Birleşmiş Milletler'de de şu anda öyle. Evet. Yani dolayısıyla bugün daha dar kapsamlı yani iş yapar gibi düşünün ya ticaret yapar gibi düşünün. Mesela bir iş ne kadar
1: yani
0: çok ortaklı olursa.
1: Askeri açıdan çok daha güçlü, siyasi açıdan güçlü
0: çok
1: ülkeler.
0: Çok daha güçlü. Diplomatik ve savunma açısından çok daha güçlü. Ve savunma ve diplomasiyi biz birbirinden ayıramayız. Yani bunlar birbirini tamamlayan çerçeve şeyler. Ve dolayısıyla bu üç ülkenin savunma ve diplomasi anlamında anlaşması bütün İslam ülkelerinin anlaşmasına bedel diye düşünüyorum ben. Yani anlaşmasalar da olur diye düşünüyorum. Çünkü burada savunma ve diplomasi anlamında son 20-30 yıldır başı çeken bir ülke var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti.
1: Ondan çok dolayı önemli bir noktaya değiniyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, somutlaştıralım. Yani mesela Kuveyt'in bu paktın içerisinde olmasının sembolik bir değeri olabilir ama.
0: Ya Körfez Birliği falan da var ona bakarsan. Körfez Ligi mi deniyordu ona? Bir şey
1: evet,
0: var.
1: Yani bu gerçekçi bir şey değil. Şimdi Somali mesela bu paktın içerisinde olsa sembolik olarak önemli olabilir ama asker açıdan
2: Mısır.
1: Ama Mısır tabii farklı yani.
2: Mısır
1: ve Cezayir mesela çok farklı yani.
0: Özellikle. Ama bence böyle kapıdan çok kolay girilebilecek bir pakt olmamalı bu. Olmamalı. Yani bu böyle.
1: Hocam biz kurduk diye
0: ben değerli buluyorum. Yani bunu böyle çok yaymanın taraftarı değilim. Şunu düşünüyorum. Bir toplantı masasında ne kadar çok insan olursa orada o kadar çok kafadan fikir çıkar, istişare çok zorlaşır ve iş yapmak zorlaşır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımız bam bam bam yani 3 tane devlet bana yeter dedi. Zaten yani şimdi Orta Doğu'ya baktığınız zaman savunma desen bizde. Diplomasi desen bizde. Yani Türkiye Cumhuriyeti zaten bunu yapıyor. Ama burada da
1: nükleer
0: savunma
1: tek güç Pakistan.
0: Aynen. Evet,
1: Arap
0: aynen öyle.
1: En büyük ülkesi.
0: Aynen
1: Arabistan.
0: Öyle. Dolayısıyla iş yapış hızı, hızlı karar alma mekanizmalarının gündeme gelmesi. Bakın yani dün Hakan Fidan böyle bir işte daha yeni başladık dedi. Sakin olun dedi. Bakın NATO'da kaç kere Jeffrey'e sordu yani. Bir de çok acayip diplomatik bir şey kullandı orada yani. Çok hoşuma gitti. Oo,
1: kaç yıllık askersin dedi. O da 50
0: iyiydi.
1: Yıllık
0: sorular
1: askerim
0: çok iyiydi.
1: Dedi.
0: Evet. Peki kaç kere
1: NATO 5? Kaç defa yaptınız NATO'da dedi. Bu
0: kaç kere NATO 5
1: bir
0: kullanıldı?
1: Kere dedi.
0: Bir kere dedi. Al işte bu kadar dedi. We just started.
2: Nükleer silahlarla ilgili de şeye dendi ya Amerikalılara. Trump'a mı demişti? Meloni mi demişti? Dünyada nükleer silah kaç kere kullanıldı ve kim kullandı diye.
1: Ya.
2: Değil mi?
0: Yani dolayısıyla bugün bu savunma anlaşmasının henüz Türkiye'de yürürlüğe girmediğini de ayrı bir kenara koyalım ama bunu biliyorsunuz bizim anayasamızda madde 90 gereği bir kural var. Yani bu anlaşmanın Türkiye'de yürürlüğe girebilmesi için ve bizim buna göre hareket edebilmemiz için yani yarın öbür gün NATO 5 gibi Mekke anlaşmasındaki de hani ortak savunma hareketi gündeme geldiğinde eğer biz bir savunma yapmak istiyorsak, bir teknik daha doğrusu fiili bir şey ortaya koymak istiyorsak, bunun bizim milletler arası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için TBMM'nin bir onayı gerekiyor. Anayasa madde 90. Bak o kadar önem veriyoruz ki biz bu milletler arası anlaşmalara. Onay verdikten sonra kanunla, içteki yani kendi kanunlarımızla milletler arası anlaşmalar eğer çelişiyorsa, milletler arası anlaşmalar

0: Çok üstün oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir şey. Bizim yani normal hiyerarşimize göre çok ciddi bir şey bu milletler arası anlaşma. Ve dolayısıyla burada bir ortak savunma fiilinin gerçekleşebilmesi için bir askeri harekatın, yani Mehmetçiğin, TSK'nın yurt dışına görevlendirilmesi için tezkere çıkartılması gerekiyor. Bunlar teknik şeyler olabilir. Yani yeri geldiğinde bunları konuşuruz. Ama fikri olarak ortak savunma paktı teknik tak tak iş yapacağı için de bu insanları çok korkuttu. Bu devletleri çok korkuttu. Ve şimdi maşa olarak Husiler kaldı. Onun da bu körfezden işte ben Amerika ülkeleri gemilerine karışmayacağım, işte İsrail'lere karışmayacağım falan demesi, ben kullanılmaya elverişli bir maşayımın ispatıdır yani. Bu da malumun ilanıdır. Bunu da zaten hepimiz biliyorduk. Orta Doğu'da bugün hani Müslümanlar ya da işte mazlumlar, ya Müslümanları geçelim yani. Bu insanlar mazlum. Bu insanlar yıllardır öldürülüyor sonuçta. Yani Gazze'de 2023'ten beri zannediyor bazıları ama yıllar, ya 67'den beri Gazze'de savaş var. Ya insanlar yerlerine ediniliyor. Düşünsenize, sürekli göçe zorlanıyorsunuz. Yani sürekli göçe zorlanılan bir hayat yaşıyorsunuz. Ve dolayısıyla kan ağlayan bir Orta Doğu'da tam bir şeyler rüzgar güzel tarafa doğru esmeye başlarken böyle şeylerin olması çok normal. İkiyüzlülük ve yani elverişli bir maç olduğunun ispatı tekrar böyle iki taraflı davranmıyor yani, net. Husiler çok net. Bu da güzel bir şey aslında. Böyle bir böyle de değiller yani.
1: Evet, Tuba Hocam,
0: mert
1: çok
0: düşman
1: teşekkür ederim.
0: En azından.
1: Evet. Tabii böyle sondan başlayarak devam edelim. Aynı hocam, Tuba Hocam'ın bıraktığı yerden isterseniz. Yani kullanışlı bir aparat ama bakıyoruz sosyal medyada hiç öyle lanse edilmiyor. Bazı çevreler var ki onları böyle Gazze'ye karşı Filistin mücadelesinin büyük savaşçısı, hatta bu savaş Suudi Arabistan'a yönelik yapmış olduğu bu saldırı sanki Filistin adına ve İsrail'e karşı yapılmış bir saldırı gibi lanse edenler bile oldu. Bugün İletişim Başkanlığımız Cumhuriyet Savcılıklarına da müracaat ederek onların da gayretiyle Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bu konuyla alakalı Türkiye aleyhine ve tırnak içinde Husiler ve İran lehine propaganda yapan pek çok hesabı da kapattı. Bu konuyla alakalı hiçbir şekilde propagandaya izin verilmeyeceğini, bu kirli propagandaya izin verilmeyeceğini de ifade etmiş oldu. Buradan devam edersek Ayhan Hocam, yani nasıl oluyor bu mesele? Hem bir yandan İsrail ve ABD'nin çıkarları için bölgede duruyorsunuz. Mekke Paktı'nın kurulduğu gün, yani tehdidin mesela Hindistan'dan, İsrail'den ya da Yunanistan'dan gelmesini beklediğimiz bir esnada Mekke Paktı'nı sarsabilmek için kendisini Filistin davasının müdafiği gibi gösteren bir örgüt ortaya çıkıyor. Ve onlar üzerinden bu kirli işin içerisine giriyorlar. Bu kirli propagandayı nasıl başarıyorlar?
2: Evet, son zamanlarda özellikle bu Eylül ayının başlarından itibaren yapılan saldırılar yani iki şekilde açıklanabilir bence. Birisi, gerçekten de bu kişiler bir şekilde bilerek veya bilmeyerek İsrail'in oyuna geliyor. İşte bilerek veya bilmeyerek ikiye ayırıyorum. Ya bilerek yapıyorlar bunu, gerçekten de işte Tuğba Hoca'nın dediği gibi bir maşa olarak, bir aparatı olarak işler görüyorlar. Veya siyasi ferasetleri, siyasi stratejileri, meseleleri okuyuşlarında ciddi bir zafiyet söz konusu. Eğer Husiler gerçekten de İsrail'i hedef alıyor, Gazze'yi kurtarmak istiyor, Filistin'i kurtarmak istiyor olsaydı, böyle bir zamanda Mekke ve Medine'nin şu an resmi olarak koruyucusu olan bir ülkeye, Mekke ve Medine'yi de içerecek şekilde bir saldırı düzenlemezdi. Bugün ben Financial Times'tan bir haber, ondan bir kaynak olarak okudum. Avrupalılara sizin gemilerinizi, İsrail'in gemisini, Amerikalıların gemilerini vurmayacağız. Hedefimize sadece Suudi Arabistan'ın gemileri var diye haber göndermişler. Yani bu haber daha önce Trump tarafından da dile getirildi, biliyorsunuz. Bizden iletişime geçtiler, bizi vurmayacaklarını, bize saldırmayacaklarını söylediler dedi. Yani böyle bir durum varsa, dediğim gibi, hadi iyi niyetle düşünelim, İsrail ile Amerika ile işbirliği yapmadıklarını düşünelim. İyi niyetli düşündüğümüz noktada da bile çok ciddi

0: ciddi bir siyasi öngörüsüzlük, çok ciddi bir hata halen söz konusu. Şimdi biz şunu görüyoruz. Yani normal birazcık böyle meseleye insani bakımdan bakan, birazcık meseleye bölge halkları çerçevesinden bakan, birazcık meseleye İslami bir perspektiften bakan herkes şunu der. İsrail burada bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle bilhassa Müslümanları, daha da ötesinde Şiileri, Sünnileri, Arapları, Türkleri, İranlıları birbirine düşürmek istiyor. Çok klasik, böyle binlerce yıldır var olan bir strateji bu. Her zaman karşındaki bloğu koparmak için içlerine nifak sokarsın, fitne fesat yaparsın, ayrılıkları, aykırılıkları beslersin ki orada bir ittifak, sana karşı bir oluşum oluşmasın.
1: Abdullah İbni Sebe'den beri bu böyledir.
0: Evet, ama bunu görmek, bunun için bir feraset sahibi olmak gerekiyor. Yani Serkan abinin dediği gibi en eski zamanlardan beri hep içimizde birileri bu fitne fesatı kaşımış ama maalesef birileri de iyi niyetli olarak o meseleyi okumayarak o fitne fesatın, o ateşin odunu olabilmiş. Şimdi burada ben böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum.
2: Bu kadar olabilir mi ya?
0: Bence işin içinde İsrail olunca olabilir. İşte Abdullah İbni Sebe dedi Serkan abi. O da mesela çok ciddi bir şekilde hatta birbirlerinin ağzından mektuplar yazarak haberler var. Mesela şimdi Mekke Medine vuruldu ya.
2: Yazıklar.
0: Murat abi. Ben mesela şunu gerçekten merak ediyorum. O füzeleri, o dronları gerçekten Husiler mi atıyor? Atıyorsa kaçını atıyor ve attıkları yere mi başka bir yere mi gidiyor? İşin içinde İsrail gibi bir şeytan olduğu müddetçe bunu hep sorgulamamız gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi Türkiye'ye de füzeler geldi değil mi? Bu İran, ABD, İsrail savaşından bizim hava sahamıza doğru da bazı füzeler geldi. Biz nasıl tepki verdik? Biz dedik ki biz bunları not aldık. Bunlara zamanı geldiğinde gerekli cevabı vereceğiz dedik. O anda bizim İran'a karşı yükselmemiz, bir karşılık vermemiz İsrail'in oyununun bir parçası olmamız anlamına gelecekti. Biz bunu gördük. Daha ileriye gitmedik. Vereceğimiz mesajları da daha farklı şekillerde verdik. Şimdi ben Türkiye'deki sayıları oldukça fazla olan İran sevici, Husi sevici arkadaşlara soruyorum. Böyle bir zamanda Mekke Medine'ye hedef alarak, Suudi Arabistan'a bir blokaj uygulayarak İsrail'i nasıl köşeye sıkıştırmaya düşünüyorlar? Şimdi bu Husilerin yaptığı Kızıldeniz'i kapattık, Suudi Arabistan'a kapattık. İsrail, Amerika ve Avrupa'nın gemileri geçebilir kararını nasıl yorumluyorlar?
3: Bunda bir yorum bekliyor musun?
0: Yok yani
3: böyle
0: yok yorumlar.
3: Böyle bir akıl bekliyor musun?
0: Yok.
3: Ya mesela şu sorunun cevabı var mı Ayhan Hocam? Husi dediğimiz terör örgütü Esad rejimini desteklemek üzere Suriye'de yıllarca faaliyet yürüttü ve Suriye'deki, Şam'daki kamplarda, Filistinli mülteci kamplarına yönelik soykırımda apaçık bir şekilde yer aldı. Bu tarihi bir gerçek. Mesela kendinizi Filistin davasına adamışsanız, Filistin mülteci kamplarına girerek, Şam'daki mülteci kamplarına girerek, katlederek mi yaparsınız bunu?
0: Aslında
3: bu sorunun cevabı var mı?
0: Aslında bu sorunun cevabı olmadığını, bizim de biraz boşa kürek çektiğimizi göstermiş oldun. Çünkü biz daha bu kitleye İran'ın, Hizbullah'ın, Husilerin Suriye'de nasıl katliam yaptığını anlatamadık, ikna edemedik. Tüm dünyanın gözler önünde yüz binlerce insanı katlettiler. Milyonlarca insanın hayatına mal oldular. Biz onu bile anlatamadık ki gidelim Yemen'de Husiler nasıl bir şey yapıyor, İranlılar nasıl bir oyunun parçası bunu anlatalım. Anlatamayacağız ama ben şunun da farkındayım. Bunu belli bir oranda biz yorumcular olarak işimiz gereği anlatmak durumundayız, anlatıyoruz. Ama devletler her zaman anlatmak zorunda değil Murat abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli bir yere kadar,
3: ikna etmek zorunda değil.
0: Belli bir yere kadar tabii ki anlatacak, söylemini kuracak ama belli bir yerden sonra kimseyi ikna etmek zorunda değil. Suriye'de biz İran'ı ikna etmeye çalışmadık. İran'la masalara gittik, Soçi'lerde buluştuk. Belli bir noktadan sonra İran'a hak ettiği cevabı farklı şekillerde verdik. İran'ı Suriye'den kovduk. Kovulmasına öncülük ettik. Elhamdülillah. Çok güzel de yaptık. Şimdi burada Husi meselesinde de İran'a belli bir şey anlatmaya çalışacak mıyız? Çalışacağız. Diplomasi bu. Hamle yapacağız. Husileri makul bir seviyeye çekmeye çalışacağız mı? Çalışacağız. Ama diğer tarafından Genelkurmay Başkanımızı da Mekke'ye yollayıp Serkan abinin dediği gibi saha kıyafetleriyle öyle diplomatik takım elbiselerle vesaire değil. Sağ kıyafet kıyafet

0: kıyafetleri yollayarak, yarın öbür gün lojistik destek sağlayarak, İHA SİHA desteği vererek, farklı mühimmatlar göndererek onlara anlamadığı şeyleri farklı türlerde, farklı şekillerde anlatmayı da bileceğiz. Devletin de işi gücü bu zaten.
1: Bu kıyafet meselesi, kamuflaj meselesiyle alakalı bir cümle söyleyeyim isterseniz. Yani bu mesela alelade ve herkesin kendi başına aldığı kararlar olarak olmuyor. Askeri liderler, Genelkurmay Başkanı gibi, kuvvet komutanları gibi kişiler bir toplantıya gidip gitmeden önce o toplantıyı da nasıl bir kıyafet giyileceği konusu daha önceden belirleniyor.
2: Protokol,
1: askeri protokol bu şekilde görüntü vereceğiz deniyor ve toplantı öyle yapılıyor.
3: Evet, evet.
1: Doğal olarak burada zaten hesaplanmış bir
4: tabii. Diplomatik bir mesaj yani.
1: Mesaj.
0: Bir de bir
1: hemen cümle, söz vereceğim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın şu bu konuyla alakalı cümlelerini de okuyayım onun üzerine de.
2: Ben de onu söyleyecektim.
1: Evet, o zaman şöyle diyor, aynı şeyi mi söylüyoruz bilmiyorum tabii de, Mekke Savunma Anlaşması ile alakalı kendilerine soru soruluyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şöyle söylüyor. Doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır Mekke İttifakı. Biz bugün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyiz, tuzağa da düşmeyiz, tecrübeliyiz. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üreteceğiz. Dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların geride istikrarsızlık bıraktığını hep birlikte gördük.
4: Evet.
1: Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek bir çınara dönüşecektir. Burada özellikle Ayhan Hocam, dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların, bunların Irak'ta çok ciddi örneğini gördük. Evet. Saddam Hüseyin devrilmesinde ABD yönetiminin, yabancı işgal güçlerinin ve onlarla işbirliği yapanların Irak'ı ne hale getirdiğini gördük. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız, dışarıdan gelip güvenlik reçetesi yazanların geride sadece istikrarsız bıraktığını gördük. Kendi işimizi kendimiz yapacağız diyor.
0: Murat abi, biz bu pozisyona ne zaman geldik? Ben mesela çok net bir tarih olarak darbe sonrası 2016'da yaptığımız Fırat Kalkanı harekatını gösterebilirim. Biz bu pozisyona 10 sene önce geldik. Sıkıntı şuydu. Muhatabımız olan diğer ülkeler bu pozisyona ısrarla gelmemeyi tercih ettiler. Ama şimdi gelmek mecburiyetinde kaldılar. Çünkü bugün birisi sordu. Dedi ki Amerika bu işe ne der? Amerika bu işe ne diyorsa desin. Amerika desin şunu desin Suudi Arabistan'a. Ya Türkiye ile Pakistan'ı ne yapıyorsunuz siz? Biz size güvenlik sağlayacaktık dediğinde Suudi Arabistan artık dönüp şunu diyecek. Hani o güvenlik? Nerede? Gel sağla o zaman. Yani şunu görelim. Suudi Arabistan'ın zaten önceliği, acı bir gerçek ama gerçek, Batı'ydı, Amerika'ydı. Güvenliklerini onlarla birlikte inşa etmek, daha da ötesi onlara yaslanarak inşa etmeyi tercih ettiler yıllarca. Ama bu
1: başka
0: artık
1: da çaresi yoktu herhalde, evet, yani o esnada böyle bir Türkiye de yoktu yani.
0: Yoktu ve şu an Sayın Cumhurbaşkanı dediği de bu. Aslında dolaylı bir şekilde bence oradaki muhataplara da bir mesaj var. Yani artık dışarısıyla bu olmayacak. Bu işi yapacaksak birlikte yapacağız. Biz buna 10-15 sene, 20 sene önce kalkıştık. Bayağı bir yol kat ettik. Size kılavuzluk, rehberlik yaparız. Gelin birlikte kendi güvenliğimizi sağlayalım diyor. Ben de şunu ekleyecektim o açıklamaya. Devamında da soruyorlar nasıl bir anlaşma oldu bu diye. İşte Sayın Hakan Fidan'ın o konuşmalarındaki meselenin aynısı. O da diyor ki şu an bizim ilk aşamada yapabileceklerimiz lojistik destek, mühimmat desteği ve farklı ileri askeri teknik meseleler. Biraz önce Tuğba Hoca'nın dediği gibi şu an zaten bizim asker göndermemiz iki sebeple mümkün değil. Bir, anlaşma henüz tam metni ortada yok. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı. Ama bu daha yeni oluşmuş bir anlaşma. Bizim ilk aşamada onlara işte bir takım hava savunmaları, onların kullanımı, onların sahada uygulanması. Bugün mesela Baykar'da bir haber gördüm. 30 tane Suudi Arabistanlı SİHA konusunda eğitim aldı. Eğitimi tamamlandı.
1: Bu üstelik bu eğitim çok önceden başlamış.
0: Çok önceden.
1: Bu şimdi, Mekke İttifakı ile alakalı değil. Evet. Daha öncesinde bu ilişki başlamış.
0: Şimdi bunun üzerine inşa edilebilir. Mühimmatlar gönderilebilir. Bunlar ilk aşamada bence Suudi Arabistan'ın
2: danışman şirketler devreye,
0: evet,
2: girebilir.
0: Suudi Arabistan'ın akut problemlerine çözüm sunabilir. Ama ileriki aşamada farklı meseleler de olabilir. Son cümle şunu söylemek istiyorum. En başta Serkan abi biraz bahsetti. Mekke, Medine'de olmak bizim için hem jeostratejik anlamda hem de bu topraklarda yüzyıllardır var olan Müslüman olarak çok önemli bir mesele. Eğer biz oralarda olmazsak, bakın bugün Fransızlar da teklif

0: de bulunmuş. Gelelim biz orayı sağlayalım. Özellikle bu petrol rafinerilerinde hava savunma füzeleri yerleştirilmiyor. Ben hatta şunu atlıyorum. Bir ara Mekke baskını vardı.
1: Evet.
0: Mesela Fransız özel kuvvetleri
1: Cüheyban.
0: kullanılmıştı. Şimdi bu mesela bizim için çok büyük bir
1: utanç.
0: Zillet. Utanç, zillet.

0: gelir. Yarın öbür gün bir bakmışsınız silahını size de doğrultabilir. Onlar oraya gelmesin diye.
1: Zaten zor
2: zaten
1: gönderdik yani.
2: Evet.
1: Oradalardı zaten evet, yani işte zor gittiler.
0: Suriye'ye nasıl geldi Amerika evet. biliyoruz. Güya DAEŞ'i kovacaktı. Geldi bize en büyük tehdit oldu. O yüzden bu siyaset, bu dünya, bu küre o tarz boşlukları kaldırmaz. Çok şükür bizim o tarz boşlukları şimdi dolduracak gücümüz, kuvvetimiz, kapasitemiz var.
1: Evet son derece önemli, kritik bir noktadayız. Çünkü artık Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın da Pakistan'ın da güçlü bir ordusu var. Donanımlı bir ordusu var. Üç ülkenin de güçlü bir yani nüfus gücü var. Ekonomik anlamda güçlüler. Bunu 20 yıl önce herhalde bu kadar rahat konuşamazdık. 30 yıl önce, 50 yıl önce hiç konuşamazdık. Zaten Pakistan'ın bağımsızlığı şurada birkaç yani yıl. Aynı şey Suudi Arabistan için geçerli. Hatta çok ilginç bir detay var. Suudi Arabistan'da vurulan Aramco üslerinin millileşmesi yani Amerikalı şirketten, Amerikalı Yahudi şirketten çıkıp tamamıyla Suudi Arabistanlı şirketlerin, Suudi Arabistanlı'nın eline geçmesi daha birkaç sene önce oldu. Yani Aramco tamamen yeni millileşti ve ilginç bir şekilde millileşmeden önce füzeleri hiç görmezken artık Suudi Arabistan'ın kendi petrolü milli olduktan sonra bir anda kendisini Filistin'e adadığını iddia eden bir örgüt çıktı ve Suudi Arabistan'ın petrolünü vurmaya başladı. Efendim önemli şeyler konuşuyoruz ama kısa bir ara vermek durumundayız. Esas meseleye şimdi kısa bir ara saat başında buluşalım efendim bizden ayrılmayın.

0: okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okuryazar için. Bu haftanın okuryazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Ark. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Husi saldırılarını ve Suudi Arabistan'da gerçekleşen Pakistan, Suudi Arabistan ve Türk Genel Kurmay Başkanları'nın yapmış olduğu askeri toplantıyı konuşuyoruz. Efendim bununla beraber Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da İsrail'e yönelik son derece ciddi bir protesto gerçekleşti. Soykırımcı Netanyahu kürsüye doğru yürüdüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 77 ülkenin temsilcisi, içlerinde Türkiye'nin de dahil olduğu 77 ülke protesto ederek çıktı. Ancak Netanyahu küstahlığından hiçbir şey kaybetmemiş bir şekilde büyük bir pişkinlikle kürsüde konuşmasını sürdürdü. Yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır ithamlarda bulundu. Bir yandan da Fransa ve İngiltere liderleri yaptıkları konuşmada Gazze'deki soykırımı kınadılar. Yeni yerleşim yerleriyle alakalı, Yahudi yerleşimleri yerleriyle alakalı bunların birer terör faaliyeti olduğunu ve bir an evvel durdurulması gerektiğini söylediler. İsrail'e yönelik boykotu da özellikle İngiltere Başbakanı arkasında duran bir açıklama yaptı. Macron da dünyayı İsrail'e karşı daha fazla tepki vermeye çağırdı. İsrail şimdi batılı ülkelerden de ciddi anlamda bir tecride başlamış gibi görünüyor. Ne dersin?
3: Şimdi hala kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Tehdit diliyle, şantaj diliyle, efendim o eski Siyonist korku imparatorluğu, her yeri kaplayan ve kapsayan, her yeri biz yönetiriz, bütün ipler bizim elimizde, biz istersek sizi bitiririz, bize mahkumsunuz, mecbursunuz, gerçek insanlar biziz, sizler alt sınıf, goyimsiniz.

0: Bize hizmet etmek için var olan alt türde varlıklarsınız tavrını sergilemeye çalışıyor. Bunun hala geçer akçe olduğunu düşünüyor mu? Yoksa o da artık ya geçti bu işler, yani büyük baksana bomboş salon. Protesto eden edene, boş salona konuşan, kendi kendine konuşan.
1: Bu arada İsrail delegeleri de protesto esnasında seslerini yükseltip bağırıp İbranice sloganlar atınca Birleşmiş Milletler'de toplantıyı yöneten başkan yeter artık dedi, susturdu onları, oturdu oturduğunuz
0: yere. Evet, yani bu işte çıban paşı, dünyanın başına bela, insanlığın ortak nefret objesi. Bu kararlı bir mücadeleyle bugün itibariyle artık bunlar damgalanmıştır. Yani bunlar etiketlenmiştir, mühürlenmiştir. Bunların ne olduğu bütünüyle ortaya çıkmıştır. Bu saatten sonra bu imajlarının değişmesi, tekrar dünya halkları nezdinde, dünya milletleri nezdinde bir sempati oluşturabilmeleri ya da bir o eski güç algısını üretebilmeleri imkansız. Artık geçti o. Yani şöyledir, hani evet bir çocuk 9 ayda oluyor. Yani hemen doğmuyor. Bu da öyle. Şimdi bugün itibariyle diyoruz ki tamam bunlar bitti. Ha bu ne zamandır? Yani 3 sene sonra mıdır? 5 sene sonra mıdır? 10 sene sonra mıdır? 20 sene sonra mıdır? O takdiri Cenab-ı Allah'a ait ama yani bugün itibariyle şu manzara bize gösteriyor ki bitik bunlar, bitti bunlar yani.
1: Netanyahu en çok tepki gösterdiği, Netanyahu'nun açıkçası nefret ettiği ve kürsüye çıkar çıkmaz ifade ettiği kişi, karşısındaki asıl düşman olarak gösterdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan idi. Onu açık bir şekilde, açık bir dille itham evet. eden şeyler söyledi. Türkiye'de peşinden hemen cevabı yapıştırdı. Netanyahu için hadsiz, alçak dedi.
0: Yani hadsiz, alçak. Daha da neler neler söylenebilir. Sevgili Rütük'ümüz izin verse de burada böyle ağız dolusu doya doya tadını çıkara çıkara söyleyebilsek ama bir takım kurallara...
1: Ama diplomatik anlamda da Türkiye'nin göstermiş olduğu, söylemiş
0: evet,
1: olduğu
0: bir takım
1: çok
0: kurallara tabi olduğumuz yani. İçin o ifadelerle...
1: Sen onları yine söyleme, içinden söyle de.
0: O ifadelerle biz yetinelim. Vallahi o orada katlettikleri o bebeklerin, çocukların, yaşlıların, o masumların haykırışları zaten her şeyi o kadar söylüyor ki arşu alayı parçalıyor o haykırışlar, o dualar, o yakarışlar. Yani dönüşleri yok. Onlar bunun hesabını verecekler. Bu hesaptan kaçamazlar. Yani bu hesaptan kaçış yok. Onlar bir pençenin şeyine düştüler, eline düştüler. Yani o pençe onları kuşatmakta, onlara o azap yaklaşmakta. Biletleri kesildi, kararları verildi, hükümleri basıldı, imza atıldı. Ok yaydan çıktı. Sadece zamanını bekliyor yani. Sadece zamanını bekliyor. Bir şey olacak. Yani bir şey olacak ve bir anda mesela biz 2020 yılı mıydı? Bir sabah bir kalktık, bütün dünya pandemiye uyandı değil mi? Ne oldu? Orası kapandı, sınırlar kapandı. Orada 100 kişi öldü, burada 1000 kişi öldü, bilmem ne oldu. Bir gün kalktık başka bir şey oldu. Hiç beklemediğimiz hadiseler yaşanıyor değil mi? Bir anda oluyor. Aslında bir anda olmuyor. Onlar böyle adım adım, aşama aşama, o bir takdir planında takdir ediliyor. Hükmü veriliyor onun. Onun işte kader planında onun zamanı gelecek. Yani zaman bize göre var. Bize göre zaman diye bir şey var. Bu aralar çok konuşuluyor ya. Hani 4K böyle görüntüler falan yapmışlar. 4 boyutlu Ayhan. Hani geçmişi geleceği aynı anda görebilmek mümkün mü filan. Şimdi öyle baktığımız zaman yani ben hissiyatımı söylüyorum. Buna da adımdan daha fazla eminim. Tamam mı? Yani bunların hükmü verilmiş. Bunlar büyük bir azaba düçar olacaklar. Ona doğru yaklaşıyorlar. O azap da onlara doğru yaklaşıyor. Çırpınıyorlar işte. Yani Sayın Erdoğan'a hedef almaları çok doğru. Yani çok haklılar.
1: Doğru bir hedef.
0: Doğru bir hedef. Tabii yani ki, çok evet. haklılar. Çünkü bunların ipini ilk çeken Sayın Erdoğan'dır. Yani daha önce herhangi bir dünya lideri, herhangi bir devlet başkanı sesini dahi yükseltemezdi korkudan. Yani çıt çıkaramazdı kimse. Bir korku imparatorluğundan bahsediyoruz ya baştan beri. Yani İsrail egomonyası, Siyonist egomonya. Her yeri onlar yönetiyor. New York'u, Washington'ı, Moskova'yı, Brüksel'i, dünya finans sistemini, küresel medyayı. Her şey onların elinde. Aman ha, dokunan yanar. Bunlara en ufak bir söz söyleyen biter. İşte One Minute'le birlikte Sayın Erdoğan orada o korku perdesini tuttu, çekti, indirdi. O gün canlı yayınlar, bütün televizyonlar, son dakika. Davos'ta Erdoğan'dan One Minute resti. Yorumcular, gazeteciler, politikacılar, diplomatlar, ekran dolusu insan. Hepsi birden çok büyük bir hadise. Acaba bundan sonra ne olacak? Ve bazı kesimlerde de yandık, bittik, eyvah, bunlara böyle bir söz söylenemez. Bunlar yenilmez bir güç. Ve denediler. Her türlü geldiler Sayın Erdoğan'ın üstüne. Suikast girişimleriyle geldiler, darbelerle geldiler, komplolarla geldiler, finansal darbe girişimleriyle geldiler. Geldiler de geldiler. Ama Allah var. Allah var, Murat. Ve eğer samimiysen ve dikte duruyorsan ve kendi yolunda dümdüz yürüyorsan, işte İsrail'in bugün düştüğü bu rezil durumu görme bahtiyarlığına da erebilirsin. Çok şükür bu manzara karşısında, yani şu salonun şu boşalma manzarası var ya, yani bunların düştüğü bu durum çok da uzun bir süre değil, o 15-20 senelik bir hikayedir yani. Bunların düştüğü bu durum gördüğü zaman elhamdülillah, sümme elhamdülillah diyesi geliyor insanın.
1: Teşekkür ederim Tuba Hocam. Şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe oturtmasını anlayabiliyoruz. Dünyadaki en korkunç vahşetin mimarı olan bir Siyonist yapının Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe haline getirmesi normal. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyada ezilenlerin sesi ve Filistin halkının en büyük destekçisi. Çok net yani bu. Yani Türkiye'de hala bazıları çıkıyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde sen Filistin davasını sattın, ihanet ediyorsun, ticaret ilişkilerini devam ettirdiğin gibi yalanlar söylemeye çalışıyor. Pek çok şey var yani. Özellikle bazı küçük siyasi partiler bunları çok sık bir şekilde dillendiriyorlar. Her Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu şey konusunda, paylaşım konusunda, her toplantıda yapmış olduğu İsrail aleyhindeki konuşmadan sonra çıkıp bunlar anlamsız, bunlar gereksiz, bunlar yalan, bunlar ikiyüzlülü politikalar vesaire diyorlar. Niçin bunu yapıyorlar?
2: Şimdi Netanyahu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde ilan edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız açısından da, Türkiye Cumhuriyeti açısından da, kendini insan hisseden insanlar açısından da, Müslüman olarak addeden, tanımlayan, iman eden insanlar açısından da bir şereftir. Bunu açıkça net bir şekilde söyleyeyim.
1: Düşmanın şahitliği en önemlisi çünkü.
2: Aynen, bu bir şereftir. Ama siz bu şerefin yanında olmaktansa başka tarafında oluyorsanız bundan mahrumsunuz demektir.
0: Şerefin şimdi, yanında değilsen o zaman şerefsiz oluyorsun yani. Yani. Değil mi? Onu mu demek lazım şimdi?
2: Şimdi bunu işte anlayana neydi? Davul zurna az. Neydi öyle bir
1: anlamayana
2: şey vardı.
1: Anlamayana sivrisinek saz.
2: Aynen öyle. Yani şimdi bunlar bundan mahrumsa biz ne yapalım? Yani bu şereften Sayın Cumhurbaşkanımız dünya hayatında ya bu şerefle bu bir payedir yani bir Müslüman lider olarak. Ama sen bu payeden kendini beri kılıyorsan, senin ülkende Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir insan, dünyada adaletsizliğe kafa tutan, dünyada yani cinayetlere, zulüme kafa tutan bir liderken, yani senin Cumhurbaşkanı üstelik Müslüman bir insan olarak bunu yaparken, sen hem Türk hem Müslüman olarak kendini bu şekilde tanımlayarak bunun karşısında nasıl olabiliyorsun? Ya ispatla o zaman. Hadi ispatla. İspatladın güya bir şeyler uydurdun. Ya bunun da karşısında senin bu donelerin çürüdü, iddiaların çürüdü. Yani şimdi neresinden tutarsak elimizde
1: ya
2: kalan
1: Kemal
2: bir durum
1: Kılıçdaroğlu,
2: var.
1: Ya Kemal Kılıçdaroğlu, Tuba Hocam, hı hı, bugün bir açıklama yaptı. Şöyle evet söylüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 bin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerine hedef alan küstah dilini kabul etmiyoruz. Hı hı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır. Açık ve net söyleyeyim. iç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bizim safımız bellidir.
2: Yani işte bakın, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir parti lideri olarak kendisi de ifade ettiği gibi görüşü ne olursa olsun bir insana bunu söylemek yakışır. Sonuçta burada bir dış mesele söz konusu. Cumhurbaşkanımızın hedef alınması söz konusu. İfade ettiğim gibi bu bir payedir, şereftir. Ama sen bu şerefin yanında mısın, karşısında mısın? Bu da senin tavrının ortaya çıkacak bir şeydir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde de bir takım açıklamaları vardı yani. Bununla...
1: Ya bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı vardı. Yani karşısına çıkmış, aday olmuş. Mağlup olsa da aday olmuş bir kişi olarak bunu yapıyor. Böyle bir açıklamayı yapıyor.
2: Evet.
1: Yıllarca Filistin davasının en büyük hamisi olduğunu söyleyen, kendisini, hadi söyleyelim, kendisini milli görüşün partileri olduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi ya da Saadet Partisi gibi partilerse hiç bu açıklamanın yakından uzandan geçmeyen şeyleri ifadelendiriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani. Ya
2: inanılır gibi değil. Babasının kemikleri sızlıyor. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın yani. Ben kendisini çok sevdiğim, istifade ettiğim bir siyasi liderdi yani. Görüşlerinden istifade ettiğim, fikirlerinden istifade ettiğim. Üzücü bir durum elbette ama işte güç dengesinin bir tarafı olabilmek, bulunduğun makamın gücünü koruyabilmek ve yeri geldiğinde de karşıt yerde olmadığını, aynı kefede olduğunu anlayabilmek de bir feraset gerektiriyor. Biraz önce Ayhan hocam ifade etti ya Husilerin basiretsizliğine. Yani ben inanamıyorum hani Müslüman olup da bu kadar basiretsiz olunabilmesine. Husilerin de bu kadar basiretsiz olabilmesine. Yani gerçekten şimdi yoldan geçerken sorsak Türkiye'de 10'da 9 vatandaş özellikle ülkeleri bölüp parçalayıp yutabilme stratejisinin planının haberdarı olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama buna rağmen hala daha bu stratejinin, bu planın farkında olmayan, acaba biz bu güç dengesi içerisinde kendi iktidarımızı daha da güçlendirebilir miyiz'in ferasetsizliği var ya, varmış ya, hani ben kabullenemiyorum bunu bir türlü. Ayhan hocam sağ olsun beni aydınlatıyor. Ama demek ki Türkiye'de de bu basiretsizlik var. Yani evet. Bir koltuk için ya da işte bazı bir takım geçmiş hesaplaşmalar için mi bunlar? Yazık ya, gelin ya. Ya vallahi gelin yani bunlar yani bana günah gibi de geliyor. Ben ilahiyatçı değilim ama.
1: Sadece siyasi açıdan yanlış değil aynı zamanda
2: ya
1: günah.
2: Ya ben öyle hissediyorum. Şimdi bir Müslüman olarak öyle hissediyorum. Çünkü hani ona göre yaklaşırız diye kendimizi de öyle ifade ediyoruz. O kişiler de kendini öyle ifade ediyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok yazık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'i bir numaralı gündem yapması. Yani biz bu işe sahip çıkmazsak toprak sahip çıkacak, böyle olacak demesi o kadar güzel bir mesajdı ki Türkiye'den ufak tefek 3 tane parti de yanında olmayı versin. Yani bu da çok önemli değil. Sonuçta dünyanın insanının, dünyanın Müslümanının inancını kazanmış bir lider kendisi. Türkiye'de de 3-5 tane adam, kendini siyasetçi varsın ifade eden adam varsın, yapmasın. Ama kendileri için üzülüyorum. Yani gerçekten yazık oluyor. Yani Türkiye'de bu kadar parçalı siyaset yapacak bir halimiz var mı? Ufak görüş ayrılıkları olabilir. İçte bazı konuları tartışabiliriz. Kılıçdaroğlu örneğinden yola çıkarak. Kılıçdaroğlu da bunları artık anlamasını seviniyorum. Çünkü Gazze'den bize ne falan da diyordu bir ara yani. Hani bu kadar da bu adamı şimdi bu şeyinden sonra övmeyeceğim. Yani günaydın, hatta günaydın demek istiyorum.
1: Ama iyi bir noktaya gelmiş.
2: Tabii gelmiş iyi bir noktaya. Yani meselenin artık Gazze'deki insanlıktan ziyade dünyadaki barışın olduğunu, Gazze meselesinin Gaziantep olduğunu artık Sayın Kılıçdaroğlu'nu anlamış. Hani bunun için bu kadar badire atlatmasına gerek var mıydı bilemiyorum tabii o kendi açısından. Yani yine geldiği nokta açısından sevindirici. Ama yine Birleşmiş Milletler'in kürsüsünden mesajı veren, dünyaya barış mesajını veren Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Elinde bombayla çıkıp da dünyaya biz patlatıyoruz diyen yine Netanyahu oldu. Yani bu kadar düşmanın, bu kadar iyinin ve kötünün adeta bir Türk filmindeki gibi Erol Taşk'la Hulusi Kentmen gibi ayrıştığı bir dünya siyasetin ne zaman oluyor ki yani? Son yıllarda böyle. çok net bir şekilde, çok net. İyiler ve kötüler ayrı ayrı yani, o kadar net ki. Ve